0: Amerika'daki Siyonistlerin muhtemelen İsrail'le de irtibatlı, İsrail'in o IDF'siyle falan da irtibatlı. Bu kapsamda 26 Mayıs 2026 tarihinde Amerikan Kongresi'ne sunuluyor. Şimdi Amerikan Kongresi sisteminde de şöyle bir şey var. Belli aşamalardan geçiyor. İşte temsilciler meclisten geçiyor, senatoya gidiyor falan filan. Kongreye ulaşana kadar belli aşamaları var. Şimdi ismi Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası. Bu yılki Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası. Şimdi buraya bir madde ekleniyor. Kritik bir madde. Aslında başka bir madde de var. Onu da size söyleyeyim. Hemen onu da aktaracağım size. Madde 219. Bu da kritik. Şimdi madde 219'un görüşmeleri sırasında Cumhuriyetçi temsilci Thomas Massey Kentucky'den temsilci, Demokrat temsilci Kaliforniya'dan Joe Hanna diyor ki burada bir 219. madde var. ABD ve İsrail arasındaki ortak girişimi denetlemek üzere Pentagon'da bir yürütme temsilcisi ataması. Yani kim atıyor? Anladığım kadarıyla İsrail atıyor. İsrail diyor ki Pentagon'da bu işin yürütmesini deyim yerindeyse müfettiş gibi duracak orada. Pentagon'da sağa sola şey yapacak falan filan. Bu bahsettiğim iki temsilci diyor ki bu maddeyi tasarıdan çıkartın. Buna rağmen ondan sonra bu değişiklik önergesi temsilciler meclisinin nihai tasarısına dahil edilmiyor. Yani 219. madde geçiyor. Ve ki bu bahsettiğim temsilcilerden Thomas Massey, yani bunu çıkartın diyenlerden bir tanesi diyor ki bu Amerikan egemenliğine bir ihanettir diyor. Yani olayı Amerikan ordusunu İsrail ordusunun emrine veriyorsun. Şimdi sonra 224. madde var, dediğim gibi ekledikleri. 224. madde fecaat. Yani neredeyse Amerikan ordusunun bütün bilgisini, şimdi diyecekler ki ya tam tersi olarak da İsrail ordusunun bilgi birikimi. Ya Amerika'nın İsrail'deki etkisine bakın, İsrail'in Amerika'daki etkisine bakın. Kimin kime etki yapacağı belli. Öyle nüfusa falan bakmayın, nüfuza bakın. İsrail'in finans kapitaldeki gücüne bakın. Amerikan ordusundaki gücüne bakın. Siyasetindeki gücüne bakın. Ya 500-550 tane işte temsilciler meclis üyesi, senatör, kongre üyesi falan filan. Bunların neredeyse yarısına yakını çifte vatandaş. Düşünün yani. Acayip bir durum. Ondan sonra daha başka verilere bakın. Kimin kimle etkili olduğu belli. Şimdi veriyi açıyorsun. Amerikan ordusunun bütün verileri. Normalde İsrail, şimdi Amerika'nın dünyadaki tek belki de müttefiki İsrail'dir. Onu söyleyelim. En baştan beri hep bunu söylüyoruz. Hani diyoruz ya Türkiye ile Amerika müttefiklik ilişkisi. Bunu resmi insanlar söyleyebilir. Şimdi diyeceksiniz ki ya o da söylüyor. Ya söyleyebilir. Resmiyette resmi diplomatik dil bambaşka bir dildir. Ama biz vatandaş olarak biliyoruz ki o bunu söyleyen isimler de biliyor aslında. Diplomasi başka bir şeydir. Değerli dostum denir, şu denir, bu denir falan filan. Bunlar normal. Açık söyleyeyim. Dünyada da küresel anlamda da bunun örneklerini görüyoruz. Velhasıl kelam Amerika'nın tek müttefiki İsrail. İsrail normalde İsrail'e bazı verilerini açıyor, bilgilerini verebiliyor. Yani iletişim kuruyorlar falan. Ama Amerika bazı verilerini de İsrail'e vermiyordu. İsrail bunu nasıl elde etmeye çalışıyordu? Mossad aracılığı da yapıyordu. İşte dış istihbarat servisi, askeri istihbarat servisi, ismini unuttum. Aman'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Aman. Askeri istihbarat servisi Aman aracılığıyla yapmaya çalışıyor falan filan. Şimdi bunun içinde bayağı bir çabalıyor. Yıllara yayılan mücadeleler yapıyor. İşte sızmalar yapmaya çalışıyor. Valla Aman ve Mossad şu an keyif yapar kardeşim. Bize hiç gerek kalmadı, ne güzel. Adamlar kendileri açıyor derler. Şimdi bu tasarı, işte bu maddenin olduğu tasarı, bu bilgilerin açıldığı, bir de ek olarak Amerikan savunma sanayini İsrail'e bağlıyor. Öyle bir durum da var. İsrail'in etkinliğini arttırıyor. İsrail'den faydalanmasını sağlıyor. Şimdi İsrail Amerikan savunma sanayini de ona göre yönlendirecek. Belki bize bir şey verecekler. Aslında içinde bir dümen yapacaklar. Atıyorum F-35'i verdiler. Hani söylüyorum ya. Yakıt tankını az tutacaklar falan. Yani böyle bir kontrol sağlıyor. İşte bunu entegrasyon olarak görüyorlar. Çok sayıda isim, mesela The Guardian'da iki tane Amerikalı'nın yazdığı yazı var. 5 Haziran 2026'da Kongre bu yeni yasayla Amerika Birleşik Devletleri'ni İsrail'e bağlamak istiyor şeklinde. Şimdi adamlar deyim yerine ise Amerika'yı tam yönetimine, öyle riske girmeden tam denetim altına almaya çalışıyorlar ve buna da Amerikan devleti üzerinden, işte Amerikan ordusu üzerinden Amerikan devletini tam denetim altına almak istiyor. Çok tehlikeli. Şimdi son gelişme nedir? Bunu anlatmıştık. Belli verilerini anlatmıştık. Bazılarını şimdi anlatıyoruz. Son gelişme şu. Bu tasarı, yasa tasarısı 22 Temmuz'da Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmiş. Yani bu sıkıntılı bir süreç. Oyları da söyleyeyim size. İşte 212'ye karşı 216 oyla kabul edilmiş. Oylamada 7 cumhuriyetçi dışında tüm cumhuriyetçiler tasarının lehine oy kullanmış. 6 demokrat dışında da tüm demokratlar aleyhte oy kullanmışlar. Şimdi tasarı sisteme göre bir üst meclise nihai onay için, yani senatoya gönderilmiş. İşte en sonunda da dediğimiz gibi süreçler gidecek. Kongrede de onaylandığında Amerikan ordusu İsrail'in kontrolüne geçecek diyelim. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına zaman bulamadık. Bir sonraki yayına bırakalım. Ben çok önemli başlıklar çıkarttım. Türk Üniversitesi'nin yaptığı açıklamalar. Bir iki cümle şunu söyleyeyim sadece. Bugün Yeni Şafak gazetesinde ilginç bir haber vardı. FETÖ'yle mücadele edenleri tasfiye eden bir uyarı niteliğinde haber yapılmıştı. FETÖ'yle mücadele edenler tasfiye oluyor. İşte ulusalcı suçlamalarıyla, din düşmanı suçlamalarıyla, hükümet karşıtı suçlamalarıyla ve benzeri suçlamalarla aslında FETÖ'yle mücadele eden insanlar, devletin içinde insanlar tasfiye edilmek isteniyor. Bu da FETÖ'nün yeni oyunu minvalinde bir haber yapılmıştı. Önemli. Ben bunu şu açıdan da değerlendiriyorum. Tam da yüksek askeri şura sürecinde yapılması da kritik. İmzasız bir haber. Yeni Şafak gibi hükümete manşetten verilen bir haber bu arada. Onu da söyleyeyim. Hükümetin çok yakın duran bir gazetede yayınlanması. Anladığım kadarıyla silahlı kuvvetler içinde FETÖ örgütlenmesinin halen çok böyle sıkıntılı olduğu, ki yakın zamanda İstanbul'da da açıklama yapılmıştı, 15 Temmuz'daki kadar hatta ondan daha güçlü FETÖ silahlı kuvvetler içinde diye dikkatli olunması gereken FETÖ'ye karşı, dünyadaki o düşman istihbarat servislerine karşı teyakkuzun elden bırakılmaması gereken bir dönemdeyiz. O yüzden ilginç bir haberdi diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Çarşamba akşamı yine görüşeceğiz. O gün görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Bir haftanın açılışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalımızdan. Bugün enteresan haberlerimiz var, güncel haberlerimiz var tabii ki. Hadi oradan hemen başlayalım. Şimdi ilk haberimiz aslında çok güncel bir konu. Türkiye'den bir konu. Türkiye'den bu konuları, yani yapay zeka konusu, Allah Allah diyeceksiniz. Hikaye şu. Şimdi son 2-3 haftadır CHP'de yaşanan transferler diyelim tırnak içinde. Diğer partilere transferler hep şöyle bir söylemi getiriyordu önümüze. Tabii yapay zekayla seçti Özgür Özel o belediye başkanı adaylarını. Dolayısıyla yapay zekanın seçtiği de bu kadar olur. Hepsi kaçıyor gidiyor dediler. Şimdi yapay zeka ile başkan adayı ya da milletvekili adayı seçmek nedir, nasıl olur bilmiyorum. Çünkü böyle bir şey yok. Ama olsaydı nasıl olurdu? Ben yapay zeka ile konuştum. Biraz kendi içimizde tartıştık. Sen olsan milletvekili ya da belediye başkan adaylarını nasıl seçerdin diye sordum. Ondan bazı cevaplar aldım. Biraz size bunları da aktarayım istiyorum. Şimdi hikayeye başlayalım. Ya başlık şu: yapay zeka belediye başkanı seçse kimi seçerdi? Başlık bu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tabii ki bir önceki genel başkanı diyelim, belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde yapay zekadan yararlandıklarını söyledi. Aslında anlattığı sistem böyle bilim kurgu filmlerindeki gibi bilgisayarı masaya oturtup İstanbul'a da yaşı olsun filan demesi değil. Daha çok anketlerin analizinde açık uçlu yanıtların taranmasında, tekrar eden isimlerin bulunmasında ve bazı tutarsızlıkların ayıklanmasında yapay zeka kullanılmış. Yani söyle bakalım İstanbul'a kimi seçelim yapay şey olarak, belediye başkanı olarak sorusuna cevap vermemiş. Ama şöyle bir şey yapmış. Mesela bunlar anket yapıyorlar ya. Anketlerde anket şirketleri zaman zaman işin kolayına kaçıyorlarmış ve aynı kişinin ismini kullanıp 8-10 tane farklı cevap çıkartıyorlarmış. Bunların önüne geçmek için o bütün dataları almışlar, yapay zekaya vermişler. Yapay zekada bu tür tutarsızlıkları bulmuş, çıkartmış ve onların önüne koymuş. Aslında bu yapay zekanın kullanımı anket şirketiyle CHP arasında bir kontrol mekanizması. Ama işte mesele biraz ilginçleşiyor burada. Çünkü gerçekten yapay zekadan belediye başkanını seçmesini istesek ona ne sorardık? Soru bu. Yapay zeka seçebilir mi? Bilmiyorum ki. Yani ama ben kriterlerini çıkarttım, kriterlerini istedim sizin için ve kriterleri şöyle verdi. En çok kim oy alır mı mesela? Bu şehri en iyi kim yönetir mi soracağımız soru. Şimdi bu iki soru Türkiye siyasetinde çoğu zaman aynı soruymuş gibi ele alınıyor. Halbuki ya aralarında çok ciddi bir fark var. Şimdi bir aday çok popüler olabilir ama kötü yönetici olabilir. Çok iyi konuşabilir ama bütçe yönetmeyi bilmeyebilir. Parti örgütünde çok güçlü olabilir ama şehrin sorunları hakkında ezber bir iki cümlenin dışında bir şey söyleyemeyebilir. Şimdi ben mesela bir yapay zeka sistemi kuracak olsam ilk olarak hangisini tahttan indirirdim? Bunu yapay zekaya sordum. O bana seçilebilirliği tahttan indirirdim dedi. Ne enteresan değil mi? Çünkü seçim kazanmak belediye başkanlığı yalnızca ilk günüyle alakalı. Sonrasında onu takip eden 5 yıl var. İğne Belediye Başkanı'nın puanının en önemli bölümü kamu yönetimi deneyimi, dürüstlük, şehir bilgisi, mali yönetim becerisi, ekip kurma kapasitesi, kriz yönetimi gibi şeylerden oluşmalı. Yani seçilebilirlik de tabii ki hesaba katılmalı. Seçilemezse her şey yalan dolan olur ama bütün sistemi yutan ana ölçüt seçilebilirlik olmamalı. Şimdi bunun için yapay zekadan istedim, bana bir 100 puanlık bir sistem önerdi. Dedi ki kamu yönetimi ve yöneticilik kapasitesine 15 puan veriyoruz. Dürüstlük ve geçmiş sicile 15 puan veriyoruz. Şehrin sorunlarını bilmeye 12 puan veriyoruz. Teknik ekip kurabilme yeteneğine 10 puan veriyoruz. Mali yönetim becerisi 10 puan. Yerel toplumla gerçek bağlar kurabilme yeteneği 8 puan. Şeffaflık ve hesap verebilirlik geçmişi 7 puan. Kriz yönetimi 7 puan. Demokratik kültüre ve eleştiriye tahammül 5 puan. Seçilebilirlik yalnızca 5 puan. İletişim yeteneği sadece 3 puan vermiş. Bakın çok acayip. Ama en acayibi ne biliyor musunuz? En düşük puan olan şey, parti içindeki popülerliğine sadece 2 puan vermiş yapay zeka. Türkiye'deki aday belirleme kültürünü düşününce bu dağılım neredeyse devrimci sayılabilir diyor yapay zeka buna. Çünkü biz genellikle listenin tam tersinden başlıyoruz diyor. Önce kim kazanır diye soruyoruz, sonra kazanan kişinin belediyeyi yönetip yönetemeyeceğini seçimden sonra öğreniyoruz diyor. Daha da önemlisi, bazı kırmızı çizgilerin puan hesabının dışında tutulması gerekir. Mesela açıklanamayan servet, ciddi yolsuzluk iddiası, sistematik nepotizm, akrabalarını falan işe alma durumu, kişisel çıkarına göre sürekli siyasi pozisyon değiştirme, oradan oraya zıplama. Bunların hepsi önemli şeyler. Çünkü bazı kusurlar düşük puan değildir, direkt diskalifiye nedenidir. Yani bu adam hep akrabalarını işe alan bir adamsa öteki puanlarına falan hiç bakmaya gerek yok. Hadi git git git git, git deyip onu oradan atacaksınız mesela. Şimdi peki ya seçtiğimiz adam, bugünün durumuna gelelim. Ya seçtiğimiz adam canı sıkıldıkça başka partilere falan gidiyorsa, geçiyorsa. Şimdi bu ikinci ve büyük bir problem. Yani Türkiye siyasetinde son yıllarda biliyorsunuz belediye başkanlarının, milletvekili ve yerel siyasetçilerin parti değiştirmesine çok alıştık. Özellikle yerel siyasette seçmenin bir partiye oy verip kısa bir süre sonra seçtiği kişinin başka bir partiye geçtiğini görmesi artık sıra dışı bir olay olmaktan çıktı. O halde şu soruları sormamız gerekiyor. Bir kişinin siyasi dayanıklılığı ne kadar? Yani şimdi buna yapay zeka parti sadakati demiyor. Çünkü kör parti sadakati demokratik bir erdem değil. İnsanlar parti değiştirebilir tabii ki. Fikir değiştirebilir, olur. Siyasi çizgileri dönüşebilir. Olabilir yani. Bize tuhaf geliyor ama olası şeyler bunlar. Ama sorun başka. Sorun siyasi tercihin ilkeye göre mi yoksa kişisel çıkarlara göre mi değişti? Bu nedenle ölçülmesi gereken şey partiye bağlılık değil, siyasi tutarlılık ya da baskıya dayanıklılık olmalı. Şimdi burada yapay zeka gerçekten ilginç bir araç haline dönüşebilir. Şimdi bir adayın son 10 ya da 15 yıllık siyasi geçmişini düşünün. Konuşmalarını, tweetlerini, röportajlarını, işte ne bileyim meclis konuşmalarını, partide aldığı görevlilikleri, adaylıkları, işte kritik siyasi olaylar karşısındaki açıklamaları, kazandığındaki söyledikleri, kaybettiğindeki söyledikleri, aday gösterildiğindeki söyledikleri, gösterilmediğindeki söyledikleri. Şimdi bütün bunlar yan yana geldiğinde bir insanın siyasi karakteri hakkında tek bir anketten çok daha fazla şey öğretiyor bize. Şimdi böyle bir sistem kurulursa, eğer yapay zeka böyle bir sistem kurarsa, en yüksek ağırlıklardan birinin maliyet ödeme geçmişine verirdim diyor. Neden? Çünkü siyasetçinin gerçek karakteri işler iyi giderken anlaşılmaz, kötü giderken anlaşılır. Bir kişinin partisinin yükseldiği dönemde yanında duruyorsa bu çok fazla bir şey anlatmaz. Herkes evet parti yüksekken orada durur. Oley yaşasın bizim parti diye. Ama asıl önemli soru, parti düştüğünde aşağılara inerken ne yapıyor bu insanlar? Görev alamadığında ne yapıyor? Aday gösterilmediğinde, seçim kaybedildiğinde ne yapıyor? Onlara bakmak lazım. Kendi siyasi geleceği mesela tehlikeye girdiğinde fikrini değiştiriyor mu? Kazanan tarafa doğru sistematik biçimde yaklaşıyor mu? İşte bir insanın geçmişinde bu davranışların tekrarlandığını görüyorsak gelecekte de benzer davranış gösterme ihtimali vardır demek büyük bir kehanet olmaz. Bunun için Nostradamus olmak gerekmiyor. Davranış analizini yapmak mühim olan. Şimdi bir aday son 10 yılda birkaç kez parti değiştirip şey yapmışsa bu tek başına bir suç değil. Ama her değişiklikte siyasi güç dengesi değiştiğinde gerçekleşmişse o zaman bir dakika diyoruz. Yani partinin içinde yükselirken parti orada duruyor. Parti düşerken hop hemen başka partiye geçiyor. İşte bu adam güvenilir bir adam olmaktan çıkıyor. Bir dönem iktidara yaklaşmış, sonra başka bir güç yükselince ona yaklaşmış, bir adaylık verilmediğinde partiden kopmuş, başka bir yerde görev bulunca siyasi fikirlerini yeniden düzenlemiş. İşte böyle bir örüntü varsa işin içinde yapay zeka sistemi çok da güzel bir biçimde bunu işaretleyebilir efendim. Yapay zeka işaretlemek ne demek? Bu kötü bir insandır demez ama şunu söyler. Geçmiş davranışları siyasi fırsatçılık açısından yüksek risk göstermektedir diyebilir. Bence bu çok değerli bir bilgi. Şimdi aday değerlendirilmesine mesela çok az konuşulan ama son derece önemli bir başka kriter de var. Siyaset dışında bir hayatı var mı? Mesleği var mı? Ekonomik bağımsızlığı var mı? Kendi itibarı var mı? Şimdi bir siyasetçi mesela bütün ekonomik ve sosyal varlığı siyasi makama bağlıysa koltuğunu kaybetme ihtimaline karşı çok daha kırılgan hale gelir. Koltuğunu kaybetmek için her şeyi yapar. Çünkü aç kalacak adam. Düşünsenize siyaseti kaybederse. Çünkü siyasi makam onun için yalnızca görev değil, gelir, statü, çevre, hayat tarzı haline dönüşüyor. Dolayısıyla iktidar değiştiğinde veya partisinin geleceği zayıfladığında siyasi taraf değiştirme baskısı da büyüyor. Buna karşılık siyasetin dışında mesleği, itibarı ve geçim imkanı bulunan bir kişinin koltuk giderse hayatım biter baskısı daha düşük tabii ki. Tek başına garanti değil, elbette değil ama önemli bir risk göstergesi. Mesela bir belediye başkan adayının siyasi meşruiyeti yalnızca genel merkezden geliyorsa başka bir problem daha ortaya çıkar. Şehirde mesela kendi geçmişi yok, sivil toplumla ilişkileri yok, mesleki itibarı yok, mahallelerle bağı yok, yerelde kişisel sermayesi bulunmuyor. Böyle bir adayın kariyeri tamamen partisinin kendisine verdiği göreve bağlı. İşte bu da onu merkezi siyasi pazarlıklara daha açık hale getirebilir. Çünkü yalnızca parti rozetini değil, kendi geçmişini de savunmak zorundadır böyle olmayan bir insan.

Apo bebek katilidir deyip ondan sonra önderdir, liderdir, başımızın tacıdır mı diyorsunuz siz mesela? Değil mi? Bunlara bakmak lazım. Görev aldığı dönemlerde kullandığı dille alamadığı dönemlerde kullandığı dil arasında nasıl farklılıklar var? Parti yönetimine yönelik eleştiriler hangi dönemde artmış? Bunların hepsini yapay zeka söylüyor burada. Bakın kimlerle ticari ilişkisi var, hangi derneklerde bulunmuş, hangi siyasi isimlerle uzun süredir çalışıyor, hangi şirketlerle ortaklık olmuş. Yani çünkü bazen siyasi geçişin nedeni ideoloji değil, network'tür, ağlardır. İnsanlar çoğu zaman fikir değişiklikleri için değil, içinde bulundukları çıkar ağı değiştiği için siyasi pozisyon değiştirir. Bunu TGRT'ye çıkan eski CHP'liler, yeni CHP'liler için de söyleyebiliriz mesela. Kulağa biraz sert geliyor şimdi bu söylediklerimiz tabii ama dediğim gibi bunları yapay zeka söylüyor. Kusura bakmayın yani. Açın yapay zekayı. Ben ChatGPT 5.6'ya bunları sordum. Açın siz de sorun. Muhtemelen yine benzer cevapları verecek size. Yani aday belirlemede bunlar çok yararlı olabilir. Son 10 yılda iki veya daha fazla parti değişmişse mesela risk puanı yükselir bu adım. Aday gösterilmediğinde partisine ağır saldırıp görev verilince susmuşsa arkadaş yükselir tabii bu risk puanı. Siyasi pozisyonları sürekli kamuoyu eğilimine paralel değişiyorsa risk puanı yükselsin. Kariyer tamamen parti merkezinden gelen görevlere bağlıysa yani kamuyla yoğun ekonomik ilişkileri varsa aman aman hemen o siyasi risk puanı en yukarı çekin. Siyaset dışında güçlü bir kariyeri varsa mesela düşsün. Geçmişte makam kaybetme pahasına görüşünü korumuşsa bu risk puanı düşsün. Yerelde kendi toplumsal itibarı varsa düşsün. Parti değiştirme riski düşük densin bunlara. Ya da mesela geçmiş davranış örüntüsüne göre siyasi blok değiştirme riski yüksek. Bunun kehanet olmadığını özellikle vurgulamak lazım. Çünkü insan davranışı matematik değildir bakın. Yani matematik insanın bütün hareketlerini ya da sonraki hareketlerini bize çok iyi anlatamaz. Yani hiçbir algoritma size şunu söyleyemez. Bu adam şu anda seçildi, 3 sene sonra AKP'ye geçer. Ya da 3 sene sonra kesinlikle MHP'ye geçmez. Bunu söylemeye imkan ve ihtimal yok. İnsan çünkü çok devingen bir varlık, değişken bir varlık. Ama işte mesela sigorta şirketlerini bilirsiniz. Sigorta şirketlerinin risk hesapları vardır. Der ki işte geçmişte hastalık geçirdin mi? Annende babanda bilmem ne hastalığı var mı? İşte şeyde mi, binanın tepesinde mi çalışıyorsun? İşte yoksa oturduğun yerde koltukta mı çalışıyorsun filan. Bunun için risk hesaplar sigorta şirketleri. İşte bankalar mesela kredi riskini çıkartırlar değil mi? Risk hesabı yaparak. Şirketlerin çalışan kaybı tahmini yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Böylesi bir dünyada siyasi davranış için bir risk modelini asla kuramayız demek çok romantik olur. İşte yapay zeka burada devreye giriyor. Ya biz burada robotik bir belediye başkanı hayal etmiyoruz. Daha gerçekçi bir kullanım alanı düşünüyoruz hep. Yani siyasetçinin geçmişini seçmenden daha iyi hatırlatan bir sistem. Çünkü neden? Seçmen unutuyor, gazeteler unutuyor, partiler özellikle unutmayı seçiyor. Ama makine unutmaz. Bir siyasetçi 2015'te ne dedi? 2018'de tersini söyledi mi? 2020'de aday gösterilmeyince ne yaptı? 2024'te koltuk verilince ne yaptı? İşte bunlar hepsi çok önemli konular efendim. Yapay zeka bize bunları önerdi. Bunları biz de yapabiliriz. Vatandaş olarak da yapabiliriz. Yani ben hatta biraz baktım. Eğer geçmiş 10 yıllık konuşmalarını bulabiliyor olsaydım herhangi birinin onun risk puanını size çıkartacaktım. Ama böyle biraz son dakika gelişmeler oldu. Önümüzdeki günlerde mutlaka bunlardan birkaç size örnek çıkartacağım. Haydi şimdi o zaman bir müzik arasına gidelim. Müzik arasının ardından şöyle bir derin nefes alalım. Ondan sonra haberlerimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Dedikten sonra arkadaşlarımız nasıl yerine oturtturdular yalnız şarkıyı. Kemal, Özgür Alkan falan böyle The Man Who Sold The World şarkısıyla David Bowie'nin o tam anlattığımız yere dünyayı satan adama cuk diye yerine koydular efendim. Saygılar buradan kendilerine gelsin. Efendim o zaman kaldığımız yerden biraz dünyaya doğru haberlere devam edelim. Şimdi dünyadaki yapay zeka yarışını size sık sık anlatıyoruz. Nereden geldi, nereye doğru gidiyor, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor olabilir diye. Şu anda bakış açısı şuna dönmeye başladı. Ben size son söyleyeceğimi önden söyleyeyim. En zeki olana değil, en ucuz olana doğru yöneliyor dünya. Yani kim daha zeki modeli yapacak, kim daha iyi kod yazacak, kim matematikte, bilimde, muhakemede öne geçecek? Amerika mı, Çin mi? İşte bütün bu büyük soruların arkasında insanlık tarihinin en eski sorusu böyle yırtıp orayı kafayı çıkartıp şey yapıyor. Peki bunun ucuzu yok mu abi? Şimdi yapay zeka yarışının kaderini gerçekten bu ucuzu yok mu abi sorusu belirleyecek. Çünkü Amerikan şirketleri mesela ortaya çıkan araştırmalar var. Amerikan şirketleri giderek daha fazla Çin'de geliştirilmiş yapay zeka modellerini kullanmaya başlamışlar. Çin modelleri her alanda Amerikan modellerinden daha iyi değil bu arada. Bu da kesin ve matematiksel olarak ölçülebilir bir şey. Hatta bazı ölçümlerde böyle birkaç ay gerideler. Ama çok daha ucuzlar. İşte kapitalizm penceresinden baktığımızda ucuz olması yeterli. Şimdi önce token denen bir şey var. Token yakmak deniyor. Token denen bir şey var. Token ne? Yapay zekanın metni işlerken kullandığı küçük dil parçalama tekniklerine verilen ad. Jeton diyorum ben buna ama değil tabii jeton. Yani şöyle bir şey. Mesela siz yapay zekaya bir şey yazıyorsunuz. O okuyor, düşünüyor, cevap veriyor. Bütün bu işlemler sırasında o tokenları harcıyor. Token biraz taksimetre gibi. Taksimetrede gittiğiniz yol kadar hani taksimetre atıyor ya. Arabaya biniyorsunuz, hop yazmaya başlıyor falan. Sayaç dönüyor siz gittikçe. Burada da iş yapan o güç harcandıkça o tokenlar çıt çıt çıt çıt diye atıyor. Dosyayı açıyor, interneti tarıyor, sonucu değerlendiriyor. Yanlışsa geri dönüyor, tekrar deniyor. O sırada o sayaç dönmeye devam ediyor. Sonra kapınız çalıyor, şirketin muhasebe müdürü içeri giriyor. Ya yapay zeka çok güzel düşünüyor da düşünürken şirketi yiyor be abicim diyor. İşte Çin tam bu noktada devreye giriyor. Bazı Çin modellerinin o kullanım maliyeti önde gelen Amerikan modellerine göre %60 ila %90 daha düşük maliyetliymiş. Şimdi patron olduğunuzu düşünün. Amerikan modelinin hani gücü, işlem gücü 100 diyelim. Çin modelinin işlem gücü 92. Ama Amerikan modeli 100 liraya satılıyor, Çin modeli 20 liraya satılıyor. Patron soruyor şimdi, abi 92 dedin değil mi? Evet. 92 de iyi abi ya diyor. İyi ya, o olur ya diyor. İşte mesele tam olarak bu. Çünkü şirketlerin büyük bölümü bu yapay zeka ile olimpiyatlara hazırlanmıyor. Arkadaş günlük işlerini yapıyor. Fatura sınıflandırıyor, müşteriye mesaj atıyor. İşte ne bileyim PDF'ten isimler çıkartıyor. Ürün açıklaması yazıyor bilmem ne filan. Şimdi dolayısıyla bu adamlar hani 100 yerine 92 güçlük bir şeyle çalışalım ama 5'te 1 para verelim şey onlara çok mantıklı geliyor. İşte bunun için insanlığın yarattığı en gelişmiş dijital zekaya gerçekten ihtiyaç yok onların yaptığı işlerde. Yani elinizde bir hesap makinesi var, bu hesap makinesinin Nobel ödülü almasını beklemiyorsunuz. 612 ile 25'i çarpmasını bekliyorsunuz. İşini doğru yapsın yeter diyorsunuz. Türkiye'de de bu mantık aynı. Biz de fiyat performans medeniyetiyiz. En iyisi hangisi diye sorarız. 3 dakika sonra abi bunun daha ucuzu yok mu deriz. Demez miyiz? Pazara gittiğinizi kendinizi düşünün. Şimdi yapay zeka dünyasında da şirketlerin önünde aynı hesap geliyor. Bir model %5 daha iyi olabilir ama %80 daha ucuzsa kusura bakma abi kimse o %5'lik kalite farkına bakmaz. Şirketler artık benchmark kazanmak gibi bir dertleri yok. Para kazanmak istiyorlar. İşte çelişki burada başlıyor. Amerikan devleti Çin'in yapay zeka kapasitesini yavaşlatmak için çiplere erişimi sınırlamaya çalışıyor. Washington'un mantığı şu, Çin gelişmesin arkadaş biz gelişelim. Aradaki teknoloji farkını koruyalım diyor. Ama aynı anda Amerikan şirketleri başka bir hesap yapıyor. Çin modeli daha ucuz. Washington diyor ki ulusal teknoloji stratejisi, şirketin finans müdürü diyor ki abi onu hangi gider kalemine yazıyoruz o ulusal teknoloji stratejisini? Yazamıyorsun tabii. İşte devletle şirketlerin çıkarları burada ayrışıyor. Devlet 10 yıl sonrasını düşünüyor, şirket o 3 aylık bilançonun içini doldurmaya çalışıyor. Devlet diyor ki gelecekte kimin teknolojisine bağımlı olacağız? Şirket bu cuma günü yönetim kurulu maliyet düşürdüğünü göstereceğim diyor. Türkiye'de mesela yerli ve milli teknoloji kullanalım diyor. Yerlisi 480 bin, ötekisi 170 bin. Hadi yerli ve milli kullan. Bir sessizlik oluyor tabii. Sonra Milli Duygular Excel tablosunun altında bir toplantı yapıyor. Diyorlar ki abi teknoloji tarihinde her zaman en iyi ürün kazanmadı. Bazen de yeterince iyi olan kazandı deyip oraya gidiyorlar. Şimdi mesela Amerika diyor ki dünyanın en zeki yapay zekasını biz yapacağız. Çin diyor ki tamam yapın. Biz de herkesin kullanabileceği kadar ucuz olanı yapacağız. Bakalım hangimize gelecekler diye. İşte insanlar 100 birim fiyatlık Amerikan modeline gideceklerine 20 birim fiyatlık Çin modeline gidiyorlar. Performans farkı ne? Performans farkı sizin yaptığınız işlerde gözükmüyor. Siz uzayın sırlarını falan çözeceksiniz okey. Ama hayır ya siz muhasebe yapıyorsunuz arkadaş. Kimse bunlara bakmıyor gözünüzü seveyim yani. Neyse geçelim bir başka habere. Biraz bununla alakalı bir başka habere geçeceğiz şimdi. Şimdi şey vardı Amerika'da altına hücum dönemi var biliyorsunuz. Altına hücum döneminde insanlar işte Kaliforniya'ya gidiyorlar. İşte nehirleri kazıyorlar, dağları kazıyorlar, altın buluyorlar, oley falan. Filmler, milimler bunların hepsini görmüşsünüzdür. Şimdi şöyle enteresan bir deyim vardır Amerika'da. Altına hücum döneminde en çok kim kazandı biliyor musunuz? Kazma ve kürek yapanlar kazandı. Yani o altına hücumda yerleri kazacağınız aletleri üretenler altını bulanlardan çok daha fazla kazandı. Şimdi sorduğumuz soru da bu bugünlerde. Yapay zeka altın arıyor ama kazmayı kim satıyor? Çünkü en çok onlar kazanacak belli ki. Daha önce yaşadık bunları 1800'lerde. Şimdi OpenAI mesela milyonlar milyarlarca dolar harcıyor. Google harcıyor, Microsoft harcıyor, Amazon, Meta filan. Çip alıyorlar, veri merkezi kuruyorlar, elektrik anlaşmaları yapıyorlar. İnsanlar da doğal olarak soruyor. Tamam, tamam abi yapıyorsunuz çok güzel ama bunun parası nereden çıkacak diyor. Şimdi Wall Street mesela buna cevap vermiş Amerikan borsası. Belki de yapay zekadan en sağlam parayı modeli yapan değil, modelin çalışacağı bilgisayarı kiralayan kazanacak diyor. Yani tam olarak o altına hücum hikayesindeki kazma tarafı. Şimdi bulut dediğimiz şeyi açıklayalım. Bulut dediğimiz cloud computing, bulut bilişim. Böyle çok şiirsel bir adı var değil mi? Bulut, bilişim falan. Ama aslında bulut şu demek, bir başkasının bilgisayarı demek. Yani hiç eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi önünüzde bilgisayarınız var ve bir şeyler yapıyorsunuz ya, telefonunuz var falan. Siz burada başkasının bilgisayarını kiralıyorsunuz aslında. Şimdi Amazon'un, Microsoft'un, Google'ın dev veri merkezlerinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce güçlü bilgisayar var. Şirketler kendi veri merkezlerini kurup böyle bunları acayip acayip paralar, o bakım falan yapacaklarına oraya gidip oradaki işlemci gücünü kiralıyorlar. Abi tamam mı, kaç para ya, bu ben sitemi oraya koyacağım diyorlar. Şimdi yapay zeka patladıktan sonra bu iş acayip büyüdü. Neden? Çünkü o yapay zekanın bir yerde durması, çalışması gerekiyor. GPU gerekiyor, bellek gerekiyor, elektrik, soğutma, işte internet ağ bağlantısı falan gerekiyor. Yani ChatGPT size uçan kedi resmi yaparken arkada gayet şiirsiz bir elektrik faturası oluşturuyor. Amazon, Microsoft, Google bu faturanın bir bölümünü çat çat çat kesiyor. Mesela Amazon Web Services gelirleri son dönemde yaklaşık %37 büyümüş. Microsoft Azure'un aynı şekilde %43 büyümüş. Google Cloud'un büyümesi %80'lere gelmiş. Yani herkes yapay zeka nasıl para kazanacak diye düşünürken bulut şirketleri çoktan çok büyük paralar kazanmış durumda. Yani bu işin cazibesi şu. Model savaşı var yani, OpenAI mı daha iyi, Anthropic mi daha iyi, Gemini mi daha iyi. Hadi abi hadi geç onları ya, DeepSeek, DeepSeek falan. Bulut şirketleri hangisi olursa olsun gelin burada çalıştırın ben kazanayım diyor. Şimdi Çin modeli Amerikan modelinden ucuz mu? Güzel. Amazon'un sunucusunda çalıştırıyorsanız Amazon yine para kazanıyor Çin modelinden. Ne olacak şimdi? Yarın bir başka model çıkıp hepsini geçerse tamam abi o da gelsin. Sunucu kirasını verdikten sonra yine biz kazanacağız. Onlar gelsin diyor. Yani işin ne olacağına yine onlar karar veriyor. Şimdi bir önemli kavram var. CAPEX. CAPEX bakın şirketler yani işletme okumuş, iktisat okumuşlar için çok önemli bir kavramdır. Sermaye harcaması demektir. Şirketin ileride para kazanmak için bugün yaptığı büyük yatırımlara bu isim verilir. Yani veri merkezi kurmak, GPU almak, işte işlemci almak, elektrik bilmem ne falan falan. Yani mesela bakkaldan bahsederken buzdolabından bahsediyoruz yani. Bakkalın buzdolabı 100 bin lira vermiş mesela. İşte Amazon'unki küçük bir şehir kadar öyle bir para harcıyor mesela. Bakkal 100 bin liraya buzdolabı alıyor. Amazon acayip paralar verip şehir kadar para harcıyor mesela. İşte bütün bu şirketler 100 milyarlarca dolar para harcıyor ama geri dönüşü var mı? Şimdi Amazon'un CEO'su Andy Jassy şirketin aldığı bilgisayar ekipmanlarının yatırım maliyetinin ortalama 3 yıldan kısa sürede çıkartılabildiğini söylüyor. Bakın acayip bir para bu. Ya bir alet alıyorsunuz 3 yılda parasını çıkartıyorsunuz. Böyle bir şey teknolojinin ya da endüstrinin başka alanlarında çok zor bulursunuz. Bir fabrika yaptınız, fabrika 3 sene içinde kendini amorti etmez. Ev aldınız, düşünsenize bir kiraya verdiğiniz evi kiracıdan gelen parayla evi 3 senede amorti ediyorsunuz. İmkan yok. İmkan yok yani. Ha ama bakın bu yapay zeka durumunda ne oluyor biliyor musunuz? Bir kiracı alıyorsunuz siz. Kiracı size diyor ki abi ben 5 yıl çalışmayacağım, para kazanmayacağım, ona göre beni al. Ben sonra 5 yıl sonra sana para vereceğim. Bana verdiğim 5 yılda almadığım parayı da buradan çıkartacaksın diyor. İşte yapay zeka dünyası böyle dönüyor efendim. Hadi o zaman bir müzik arasına daha gidelim. Ardından Avrupa'nın düzenlemelerini konuşacağız sizlerle birlikte.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

David Bowie'den gidiyoruz bugün. Lady Grinning Soul bence David Bowie'nin en az bilinen, en iyi parçalarından bir tanesi efendim. Vaktiniz oldukça mutlaka dinleyin David Bowie'nin bu parçasını. Dedikten sonra hadi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Avrupa Birliği demiştik. Avrupa'da ilginç bir dönem başlıyor. Avrupa Birliği diyor ki bir insan yapay zeka ile konuşuyorsa bunu bilmeli. Enteresan bir kavram. Hiç üstünde daha önce çok düşünülmemiş bir kavram. Mesela bir görüntü yapay zeka ile üretildiyse insanlar bunu bilmeli diyor. Bir ses değiştirilmişse insanlar bunu bilmeli diyor. Mesela karşısındaki çağrı merkezi çalışanı aslında insan değil, yapay zeka ise onu da bilmeli diyor. Yani Avrupa aslında yapay zekayı yasaklamıyor. Sadece yapay zekayı aydınlatan o loş odanın ışığını açmalarını emrediyor. Şimdi bir ışık açıldığında vatandaşın ilk tepkisi muhtemelen şu olacak. Allah Allah. Ya bak görüyor musun? Evin de her tarafı yapay zekaymış diyecek. Çünkü asıl mesele ChatGPT'ye girip girmememiz değil artık. Bizim kullandığımız sistemlerin bizi işlerken yapay zeka kullanıp kullanmaması. Nerelerde mesela? Bankada, çağrı merkezinde, reklamlarda, sosyal medyada, fotoğraf uygulamalarında, iş başvurusu yaparken mesela, takviminizi oluştururken, müşteri hizmetlerinde. Şimdi yapay zeka dediğimiz şey o salonun ortasında duran robot değil. Yanlış yere bakıyorsunuz. Daha çok böyle rutubet gibi. Siz bir köşede başladı zannediyorsunuz ama aslında dolabı bir çekiyorsunuz. Aa, dolabın arkası olduğu gibi rutubetten nem küf olmuş. Her tarafta var yapay zeka. Şimdi onun için de burada önemli bir kavram şeffaflık. Avrupa Birliği bize bunu söylüyor. Yani sistemin bize şu anda karşınızda bir yapay zeka var demesi gerekiyor diyor Avrupa. Mesela müşteri hizmetlerini aradınız. Kibar bir ses çıktı karşınıza. Yaşadığınız sorun için çok üzgünüm diyor. Siz üzülme, interneti aç diyorsunuz. Öfkenizi anlıyorum diyor. Avrupa'da diyor ki mesela bu şöyle. Bir dakika. Gerçekten anlıyor mu? Yoksa ses tonunuzu analiz eden bir makine mi var arkasında diyor. Eğer yapay zeka sizin duygularınızı, stresinizi ve davranışınızı analiz ediyorsa bunun görünmez olmaması gerekiyor diyor. Şimdi Türkiye'de böyle bir çağrı merkezi düşünün. Görüşmemiz hizmet kalitesi için kaydedilmektedir. Ayrıca yapay zeka şu anda öfke seviyenizi ölçmektedir. Şimdi vatandaş diyor ki bir dakika daha başlamadım. %61'e geldi öfke seviyemiz. Daha bir şey söylemedim arkadaş. %74'e geldi. Hanımefendi internetim gitti. Tamam %96 platin müşterimiz oldunuz. Teşekkürler falan. Böyle bir şey yani. Şimdi Avrupa'da mesela yeni kurallar, özellikle o chatbotlar, deep fake resimler, işte yapay zeka ile üretilen bazı içerikler için filan şeffaflık isteniyor. Deep fake dediğimiz ne? Ya mesela bir insanın görüntüsünü veya sesini yapay zeka ile birleştirip gerçekmiş gibi bambaşka bir şey üretmek. Yani yok mu bu etrafınızda? Vardır, mutlaka görüyorsunuzdur. Sosyal medyada bugün dolaşıp da bugün hiç deep fake görmedim diyen birine rastlamak çok zor. Bir siyasetçiye söylemediği şeyi söyletiyorsunuz mesela. Yöneticinin sesini taklit ediyorsunuz. Sanatçıyı mesela hiç para almadığı ya da oynamadığı bir reklamda oynatıyorsunuz. İşte eskiden sahtecilik için yetenek gerekiyordu. Yani mesela Photoshop bilen adam diye bir şey vardı. Photoshop'la oynayıp şey yapıyordu. Şimdi sadece abonelik. Diyorsunuz ki yapay zeka bu adamı bilmem ne yapıyormuş gibi göster. Benim kıyafetlerimi bilmem neymiş gibi yeniden yap. Şimdi vatandaş bu yüzden karşısındaki şeyin gerçek insan mı, sahte insan mı, sentetik bir içerik mi falan olduğunu bilmiyor ama bunu bilmeye hakkı var. İşte Avrupa dijital düzenlemelerinde hep aynı risk çıkıyor, böyle kutucuk çıkıyor. Şimdi Avrupa'da bir internet sitesine girdiğinizde ne diyor? Çerezleri hazırlayın. Başta amaç güzeldi, tamam. Veriniz üzerinde sizin kontrolünüz olsun. Sonra internet şuna dönüştü. Çerezleri kabul ediyor musunuz? Hayır. Gerçekten mi? Vallahi kabul etmiyorum. Bak ama çok fonksiyonel. Abi hayır. Partnerlerimiz peki? Kim bu partnerler? İşte 847 tane partnerimiz var. Abi hava durumuna bakacağım ya diyorsunuz. Sonra Allah kahretsin deyip hepsini kabul edip geçiyorsunuz. Yapmıyor musun? Ben yapıyorum yani. Artık kavga edemiyorum yani. Şimdi yapay zeka uygulamalarında da böyle bir tehlike olacak. Şimdi bu öneri yapay zeka ile hazırlandı. Tamam. Bu reklam yapay zeka ile üretildi. İyi. Bu e-posta yapay zeka yardımıyla yazıldı. Tamam abi. İşte bu görüşmede yapay zeka koydu. Tamam. İşte bir noktadan sonra artık her şey etiketlenirse etiketin kendisi de görünmez oluyor. Şimdi soru burada başlıyor zaten. Neyi etiketleyeceğiz? Şimdi mesela bir fotoğrafın ışığını yapay zeka düzeltti. Şimdi bu yapay zeka mı? Siz bir fotoğraf çektiniz. Ne bileyim, karınızın fotoğrafını çektiniz. Onu yapay zeka ile bir filtreden geçirdiniz. Ne oldu? Bu şimdi yapay zeka yardımı oldu.
Şimdi diyelim ki e-posta atacaksınız. E-postanızın imla hatalarını düzeltti yapay zeka. Şimdi bunu yapay zeka mı yazmış oldu? Şimdi mesela haber yazıyoruz gazeteciler olarak. Ondan sonra metnindeki yazım hataları olamaz mı? Ben o kadar hızlı yazıyorum ki sık sık yazım hatası yapıyorum. Geçmişteki yazılara bakınca göreceksiniz bunları zaten. Harf atlıyorum ya. Yani çok hızlı yazmaktan kaynaklanıyor bu. E şimdi ben bunun yazım hatalarını düzelttirdim. E ne oldu bu şimdi? Yapay zeka içeriği mi oldu? Şimdi yani birisi mesela 3 tane haber verdi. Sonra sıfırdan yeni bir metin yazdırdı. E onun durumu? Şimdi yapay zeka kullanıldı mı değil konu. Yapay zeka bu ürünün ortaya çıkmasında ne kadar belirleyici oldu? Esas soru bu. Çünkü birkaç yıl içinde yapay zeka özelliği olmayan yazılım bulmak imkansız olacak. Aynı böyle şey gibi klimasız otomobil bulmak gibi olacak. Öyle demeyin, gülmeyin. Gerçekten 70'li yıllarda klimalı araba diye bir şey vardı, bir kavram vardı. Çünkü arabaların tek kliması açınca dışarıdan size doğru arabanın hızıyla üfleyen rüzgardı. Klima diye biz bunu bilirdik. Aa bir dakika ya, soğutuyor. Aa bir dakika ısıtıyor filan. Biz bunları 80'lerden sonra görmeye başladık. 70'lerde yoktu böyle bir şey. Şimdi aynı şey yapay zeka için de öyle olacak. Ama işte asıl politik mesele etiketlerde değil, kararlarda. Şimdi mesela Spotify size kötü bir şarkı önerirse dünyanın sonu gelmez. Beğenmezsiniz, aman bu neymiş derseniz geçersiniz. Ama bir banka mesela yapay zeka kullanırken size kredi vermiyorum dedi mesela. İşte o orada başka bir yere giriyoruz. Ya da mesela işe CV verdiniz işe girmek için. Bu CV uygun değil dedi. Hadi bakalım. Ya da bir devlete başvuruda bulunuyorsunuz. Abi başvurunuz çok düşük öncelikli, ben istemiyorum sizi filan dedi. İşte orada olay başka bir yere geliyor. Ya bu kararı yapay zeka mı verdi? Mesela banka beni yapay zeka ile mi başvurumu düşük öncelikli buldu, kredi vermedi? Yoksa insan mı bunu vermedi? İşte neden bu sonuca vardı? Nasıl itiraz ederiz? İşte burada bu içerik yapay zeka ile üretildi demek kolay. Ama bu sistem sizin kredi limitinizi neden düşürdü sorusunu cevaplamak zor. Bunu yapay zekanın bütün o bilgi birikimini oradan alıyor olmamız lazım. Türkiye açısından bakalım mı olaya? Mesela bir kamu kurumuna gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz. Başvurunuz otomatik sistem tarafından ön değerlenmeye alınmıştır diyor. Güzel. Peki neden reddedildi? İşte banka kredi vermedi. Algoritmik değerlendirme dedi. Ne yüzünden, hangi veri? İşe başvurdunuz, CV'niz ilk elemede gitti. Makine mi eridi, insan mı? Şimdi yapay zeka, işte yapay zekayı durdurmamız gerekmiyor. Avrupa Birliği yapay zekanın önüne set çekip artık sen bu işleri yapmamalısın, bunun hepsini insanlar yapmalı demiyor. Onu görünür hale getirmeye çalışıyor. Bizim bir şeyimiz reddedildiğinde ya da doğru şekilde gitmediğini düşündüğümüzde onu görünmeyen teknolojilerini sorgulamamıza bizi sağlıyor. Yani mesela insana gelelim mesela işte işin sonunda. İlk yapay zeka etiketi, vay bunu yapay zeka yapmış, tamam. 100. tamam. İşte 10.000. kabul et filan. Şimdi teknolojinin en büyük savunma mekanizması hala aynı. İnsanın üşenmesi. Şimdi bütün bunlara rağmen Avrupa'nın attığı adım önemli, çünkü milyonlarca insan ilk kez günlük hayatını tekrar şu soruyla karşılaşacak. Şu anda karşındaki şeyin makine olduğunu biliyor musun? Ve muhtemelen en sık verilen cevap da şu olacak. Aa hayır, bilmiyordum. İşte haber bu efendim. Yapay zeka hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Zaten girmiş durumda. Avrupa şimdi eve nüfus memuru gönderiliyor. Kapı açılıyor. Evde kaç kişi yaşıyorsunuz? 4. Arkadan bir ses geliyor. 5. Sen kimsin? Yapay zeka. İşte mutfaktan bir ses geliyor. 6. Sen kimsin? İşte öneri algoritması. Salondan bir ses geliyor. 7. Sen kimsin? Duygu analiz sistemi filan. Siz bayağı kalabalıksınız aslında. İşte Avrupa onların sayısını da görebilmek istiyor. Bence enteresan bir iş yapıyor. Bu konunun takipçisi olacağız. Sık sık size bu konuda bir şeyler atacağız efendim. Şimdi gelelim Amerika'ya. Şimdi Avrupa Birliği'ni anlattıktan sonra Amerika'yı anlatmamak tuhaf olurdu. Amerika'nın da bu hafta listelere ilk sıradan giren çok önemli bir haberi var. Şöyle, çok enteresan bir haber bu, bakın. Trump yönetimi 7 yarı iletken şirketine toplam 874 milyon dolara kadar destek vereceğini duyurdu. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Büyük bir haber de değil. Çünkü Amerika'da, Çin'de, Avrupa'da, işte ne bileyim Japonya'da, o da bu da, herkes bir böylesi büyük teknolojik gelişmelere devlet parası aktarıyor. Neden o sektörler gelişsin? Hatta bize tarıma falan da aktarılıyordu ya eskiden.
Şimdi o kadar gitmiyor. Neyse. Şimdi çip dediğimiz şey neden önemli? Telefonun içinde var, bilgisayarda var, otomobilde var, savunma sistemlerinde var. Her şeyin içinde var. Ama işte bu pakette, Amerika'nın yeni sunduğu o 874 milyon dolarlık pakette çok enteresan minik bir fark var. Amerikan devleti diyor ki parayı ben vereceksem şirketinden hisse alırım arkadaş diyor. Yani hibe para verip kenara çekilmiyor. Şirkete ortak oluyor. Kontrol ele geçirmiyor, tamam peki. CEO'yu değiştirmiyor, tamam. Yönetim kuruluna mesela gelip de böyle kahve söylemiyor. Bilmem ne, hissedar olmuyor. Ama hissedar oluyor işte, hissedar oluyor. Ve dünyanın serbest piyasa konusunda en fazla öteki ülkelere atar yapan, ders veren, serbest piyasa şahane bir şeydir, siz nasıl yapmıyorsunuz, dur size asker göndereyim de sizi demokratikleştirip serbest piyasaya sokayım diyen ülkesi teknoloji şirketlerine gidip şey diyor, siz abi hisse kaçtan veriyorsunuz filan diye soruyor. İşte burada tam bir ironi var. Neden ironi? Çünkü yapay zeka yarışının altında başka bir yarış var. Çip yarışı var. Biz yapay zekayı ekranda görüyoruz. İşte nedir o? ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek filan. Bunların hepsini görüyoruz. Ama bütün bu modellerin altında fiziksel bir dünya var. GPU dünyası, bellek dünyası, çip fabrikaları, optik bağlantılar, elektrikler, soğutmalar, üretim ekipmanları. Yani ruh ne kadar zeki olursa olsun, beden yoksa geçmiş olsun efendim. Şimdi bu yarı iletken dediğimiz şeyi biraz basitleştirelim. Ne olduğunu anlatalım size. Şimdi modern elektronik cihazların temel yapıdaşı yarı iletkenler. Telefonunuzda var, arabanızda var, uydularda var. İşte ne bileyim, tanklarda, dronlarda var filan. Her yerde var. Şimdi yapay zeka veri merkezlerinde tonla var. En gelişmiş çipleri üretmek insanlığın yaptığı en zor sanayi işlerinden biri. Neden? Çünkü milyarlarca transistörü birkaç nanometrelik ölçekte aynı parçanın üstüne yerleştiriyorsunuz. Nanometre ne biliyor musunuz? Metrenin milyarda biri. Elinizde şöyle metre yapın. Bakın metre. Onu milyara bölün. Her birinde binlerce transistör koyuyorsunuz. Yani olacak şey değil. Milyonlarca transistör koyuyorsunuz. O elinizdeki metreyi milyara böldüğünüz yerin içinde milyarlarca transistör. Yani bir saç telinin kalınlığı on binlerce nanometre. Bakın saç telinin kalınlığı, uzunluğu demiyorum, kalınlığı on binlerce nanometre. Şimdi biz oraya milyarlarca elektronik kapı koyuyoruz. Sonra da diyoruz ki bu acaba daha fazla küçülür mü ya filan. Arkadaş yani. Neyse, şimdi Trump yönetiminin destek verdiği alanlar arasında işte bu fotonik ve yani bellek sistemleri var. Fotonik ne? Onu da size anlatayım. Veri taşımak için elektriğin yanında ışığı kullanmaya biz fotonik sistemler diyoruz. Çünkü yapay zeka sistemlerinde sadece işlemcinin hızlı olması yetmiyor. Veriyi de hızlı taşımanız gerekiyor. Tamam, onu işleyecek ama bir yerden bir yere götürdüğünüzde hızlı götürmeniz lazım. Nasıl hızlı? Bilinen en büyük hız ne? Işık. Işık hızı. Şimdi dünyanın en hızlı aşçısını düşünün. Saniyede 10 yemek hazırlıyor mesela. Ama malzemeyi mutfağa getiren bir tane amele var. Adam 10 tane yemekle uğraşırken abi şey getiriyor, patlıcanı getiriyor, koyuyor. Yavaş yavaş gidiyor. Kıymayı getiriyor. Aşçı bekliyor. Neye yarıda aşçının hızlı olması? Domatesi bekle, eti bekle, patatesi bekle. Niye var aşçı o zaman? İşte işlemci çok hızlı olabilir ama yetişmiyorsa pahalı makine oturup bekliyor. Bu yüzden de o bellek, bağlantı ve fotonik teknolojileri yapay zeka yarışında daha da kritik bir hale geldi. Şimdi gelelim haberin ekonomik tarafına. Amerikan devleti yalnızca bu sektör stratejik destek verelim demiyor. Şunu söylüyor bakın. Risk vergi mükellefini ise şirket büyüdüğünde kazançtan neden vergi mükellefi de pay almasın diyor. Güzel ve basit bir mantık. Yani devlet şirkete 200 milyon dolar veriyor. Şirket battı, kamu kaybetti. Peki ya uçup giden şirket 20 milyar dolarlık şirket olursa? Şimdi eski modelde devlet ülkeye faydalı oldu deyip geçiyordu. Yeni modelde güzel, bir de bizim hisse ne oldu abi diye soruyor. Şimdi bir çeşit Washington girişim sermayesi kuruyorlar. Yani Amerikan bayrağı işin içinde, Ticaret Bakanlığı işin içinde. İşte bayağı. Fakat işte ideolojik bir komedi tarafı da var işin.
Yani Amerika yıllardır Çin'e ne diyor? Devlet ekonomiye fazla müdahale ediyor diyor. Stratejik şirketleri destekliyor diyor. Güzel. Kazanan sektörleri devlet seçiyor diyor. Ucuz finansman sağlıyor, rekabeti bozuyor diyor. Çin diyor. Şimdi Amerika diyor ki bu büyük haksızlık. Sonra ne oluyor? Amerika Çin'in çip üretiminden, yapay zeka yatırımlarına devlet desteğine bakıyor. Sonra bir süre düşünüyor. Ve ulan peki siz bunu tam nasıl yapıyorsunuz? İşte Çin ile devlet kapitalizmi üzerine yarışan Amerika giderek daha fazla kendini stratejik devlet kapitalizmini kuruyor. Bu sosyalizm değil tamam ama devlet şirketlerin tamamını ele geçirmiyor. Ama klasik devlet kenarda duysun, piyasa kazananı seçsin modeli de değil. Devlet açıkça sahaya iniyor efendim. İşte Türkiye açısından da baktığımızda bu da bize çok yabancı değil. Ama biz de şöyle yapıyoruz. Biz devlet olarak şirketlere teşvik veriyoruz. Sonra peşinden koşmuyoruz. Teşvik verdiğimizi söylemiyoruz. Aynı zamanda onların vergilerini falan da iptal ediyoruz. Affediyoruz. Bir şeyler. Ama bunları anlattığımızda daha serin yerlere gitmeye başlıyorsunuz. Tatil yörelerine. Mesela Silivri'ye. Dedikten sonra artık programın sonuna gelelim efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından efendim. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatlerde yine birlikte olalım. İyi günler.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Teknik masada benim ışığımı düşünen tek insan sevgili kardeşim Kemal. Işığı sönmesin diyen. Bizim şimdi stüdyoda ışıklarımız var değerli dinleyiciler. Maşallah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Işığımız aslında bol. Biz bu kadarını koymayı tercih ettik. Bir de böyle hava atıyoruz ya. Vallahi çok ışığımız var. Kameramız da çok, ışığımız da çok. Vallahi yani nasıl desem ki ne? Bu ışıklar görüntünün sizlere çok daha pürüzsüz, net ulaşabilmesi için değerli dinleyiciler. Bazen onlar kapalı oluyor kullanılmadığı zamanlarda. Ondan sonra ya burada şöyle bir şey çıkmasın. Diğer arkadaşlarımın ışığı çok fazla, onlarda gerek yok. Benimki az, bana illa ışık açmak gerekiyor gibi bir durum değil tabii ki. Kendimi gömmem, onu söyleyeyim. Orada kenarda da editör masasında değerli dinleyiciler, benim söylediklerime cevap vermeyen, aklı sıra beni gıcık etmeye çalışan sevgili kardeşim, duymamış Mikail kardeşim. Çok severim onu, o da beni çok sever. Zaten sevmeme gibi bir şeyi yok, lüksü yok. Öyle bir lüksü yok. Miko deriz kendisine değerli dinleyiciler. Var mı burada başka kısaltma var mı benim bilmediğim? Mikail'e Miko diyorlar. Simge kısaltılamıyor zaten, Simk gibi olmaz. Başka var mı? Özgür'e bir şey diyor musunuz? Yok. Pek de bir şey yok ha. Çünkü diğerlerinin isimleri uygun değil. Hani İrem'i nasıl kısaltacaksın abi? Yani İr diyemezsin. Miko, Mikail mesela tam Miko. Hani o, onun için şey oluşturulmuş yani, ona uyuyor. Ama Özgür'ü kısaltamazsın. Anca lakap takabilirsin. Var mı lakap? Bir şey söyleyeyim, ver gibi geliyor. Bir ara özel konuşalım. Bir kaylı çekerim ben kenara. Özel konuşuruz. Söyletirim ben. Değerli dinleyiciler, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Keyfiniz yerinde mi? Boş verin dünyayı ya. Dünyanın sıkıntısı bitmez. Ülkenin sıkıntısı bitmez. Sizin sıkıntılarınız biliyorum bitmez ki inşallah bitsin. Bitmez demeyelim. Bu böyle cümleler kurmayalım efendim. İyiyi çekelim, güzeli çekelim, olumluyu çekelim sürekli. İyi enerjiler gönderelim. Ondan sonra iyi enerjiler dönsün bize. Var mı böyle bir şey, yapıyor musunuz? Kişisel gelişim kelimesi bilir misin, cümlesi hiç bilir misin Miko? He? Hep pozitifsin. Bak mesela neler mümkün. Bak. Neymiş? Neler mümkün. Kemal, çok kilit, sihirli kelime. Neler mümkün? Ne bileyim, mutlu olmam için, bu yok, mutlu olmam için değil. Mutluluğumun devamı için neler mümkün? Yani zaten hali hazırda mutluyum. Devamı için neler mümkün? Çok güzel bir haber aldım. Bundan daha iyi nasıl olur? Bak, ikinci önemli güzel kelime, cümle. Sevgili dinleyiciler, tekrarlıyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Ya bundan daha iyisi Şam'daki, hayır, bundan daha iyi nasıl olur cümlesini bak dene bunu Mikail, dene bunu, tamam mı? Sen de pek olacak gibi de durmuyor ama olur, olur bak Okan abi, böyle oldu, şöyle oldu falan dersin. Neler mümkün, neler mümkün ve bundan daha iyi nasıl olur değerli dinleyiciler, kilit cümleler. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında kişisel görüş gelişim bölümümüzü, lakaplar bölümümüzü, kısaltmalar bölümümüzü geride bıraktık. Anlatılmayanları sizlere anlattık hanımlar beyler. WhatsApp'tan bize mesaj göndermek ister misiniz? Muhtemelen istersiniz değerli dinleyiciler. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kemal, şöyle bir şey yapalım istiyorum. Değerli dinleyiciler, bizi Twitter'dan canlı çıkıyor muyuz? Twitter'dan ve Telegram'dan. Şu anda Telegram'dan ve Twitter'dan canlı çıkıyoruz değerli dinleyiciler. Görüntüyü de görebiliyorsunuz. WhatsApp tanıtımımızı duyduktan sonra Kemal şunu yapalım. Ekrana bir fotoğraf getiriyoruz. Hazırla sen onu Mikail. Dün Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş değerli dinleyiciler. Ben dün yayında olamadığım için hafta sonu malum. Bundan özellikle bahsedemediğim için bugün bahsediyorum, bahsedeyim istiyorum. Şimdi önce WhatsApp tanıtımımızı duyacağız. Daha sonrasında da Dünya Yakışıklılar Günü için benim seçmiş olduğum yakışıklı. Bana göre dünyanın en yakışıklısını, görüntüsünü görmek isterseniz Radyo Sputnik Twitter hesabına gelin. ve Telegram'dan da takip edin. Bana göre, Okan Aslan'a göre, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortasına göre dünyanın en yakışıklısı tanıtımdan sonra.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

İşte benim dünyanın en yakışıklısı değerli dinleyiciler. Ver Mikail bir daha. Ver şu dünyanın en yakışıklısını. Ver Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü. Ver atamızın fotoğrafını. Ver dünyanın en yakışıklısının fotoğrafını. Sevgili Miko, Mikail, canım benim. Dünya yakışıklılar günüymüş dün itibarıyla değerli dinleyiciler. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu daha önce de söylemiştim aslına bakarsanız. Şimdi bir duygulandım da bir acayip oldum ya. Ben böyle kendimi kötü hissettiğimde, canım sıkkın olduğunda, moralim bozuk olduğunda, bak bunu yapın biliyor musunuz? Ya içinizde o hissiyatın, o sevginin, o heyecanın olduğunu biliyorum ben. Ben mesela bir dönem sabah yayını yaptım sevgili Kemal. Yıllarca her gün saat 9'u 5 geçe aksatmadan her gün bu bahsettiğim 4-5 yıl boyunca saat tam 9'u 5 geçe yayını durdurup sadece marşlara yer verdik. Çok da güzeldi dinleyicilerimizden o dönem işte çalıştığım radyolarda insanlardan güzel dönüşler olmuştu. Ben böyle canım sıkkın olduğunda, moralim bozuk olduğunda, enerjim düşük olduğunda falan bir güce ihtiyaç duyuyorsunuz. Hani kendinizi bir silkelemeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Moralinizin iyi olmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet, dua ediyoruz. Evet, güzel dilekler gönderiyoruz. Onu zaten yapıyoruz ama benim yaptığım şeylerden bir tanesi de bu, biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Ben açarım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeyi bize arkadaşlarıyla beraber, ona inanan insanlarla birlikte bize emanet eden o büyük insanın videolarına, fotoğraflarına bakıyorum. Onun resimlerine, onun söylediklerini okuyorum, sözlerini okuyorum, bakıyorum. Yani bir ara böyle onunla tam anlamıyla böyle bir araya geliyorum. O kadar güzel geliyor ki size anlatamam. Gerçekten, hele bir de böyle arka planda hoşunuza gidecek, size ruhunuza iyi gelecek bir iki müzik de varsa, of diyorum, tadından yenmez. Bir kez daha bu vesileyle değerli dinleyiciler, bence dünyanın en yakışıklısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İlelebette kalbimizde yaşamaya devam edecek. Başta onu ve bu ülkeyi bize emanet eden, ona inanan genç, yaşlı, çoluk, çocuk, hasta, kadın, erkek bu ülkeyi kendi canlarından vazgeçerek, kendi hayatlarından vazgeçerek, kendi aşklarından, kendi ailelerinden, kendi sevdiklerinden, kendi huzurlarından vazgeçerek bu ülkeyi bize emanet eden, son nefesini bizim ilk nefesimiz olarak bırakan değerli dinleyiciler, o insanları bir kez daha saygıyla, sevgiyle, rahmetle anmak istiyorum huzurlarınızda. İyi yayınlar, yakışıklı abim demiş. Estağfurullah. Asıl yakışıklıyı az önce gördük sevgili Aykut Bulut. Aykut Bulut, selamlar, sevgiler gönderiyorum. Dünya tatlısı insanlar bunlar. Şöyle bir de WhatsApp profillerine bakıyorum. Ne kadar tatlısınız ya, eşiyle birlikte. Allah nazarlardan korusun, saklasın sizi. İyi yayınlar Okan Bey, seviliyorsunuz demiş Hakan Bey. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Sizler de iyi ki varsınız. Evet, bence de dünyanın en yakışıklısı o, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Okan Bey, programa çok...

kendini güçlü hisseden insanlardan bir tanesiyim. Ben bazen böyle etrafımızdaki insanlarda malum ülkemizin yaşadığı şartlardan dolayı böyle umutsuzluğa falan düşüldüğünü görüyorum ama beni ayakta tutan mesela bir tane cümlesi vardır. Büyük Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet paydar kalacağını, yaşayacağını, cumhuriyet olarak yaşayacağını söylemiştir o büyük insan. Demek ki bildiği bir şey var, inandığı bir şey var ki onun bildiklerinin, inandıklarının, onun ileri görüşlülüğünün nasıl olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla bu ülke her daim ayakta kalacak, öyle ya da böyle kıymetli dinleyiciler. Okan Bey merhabalar, nasılsınız? Sesinizi duymak güzel. Umudunuzla umutlanmak da güzel, iyi ki varsınız. Ah, teşekkür ederim, sağ olun. Bu arada en yakışıklı benim oğlum diye düşünüyorum. Kargaya yavrusu kuzgun gibi görünürmüş. Oğlum Deniz Amerika'ya gitti birkaç dizide ve Cem Yılmaz'ın reklamla dizide ve Cem Yılmaz'ın reklamlarında oynadı. Resimleri yolluyorum saygılarımla demiş. Ay canım benim ya, harikasınız. Sevgiler gönderiyorum. Değerli dinleyicimize kolay gelsin Okan Bey, güzel yayınlar, sizi arabada dinliyorum, yol arkadaşımızsınız, seviliyorsunuz kardeşim demiş. Çok teşekkür ediyorum ya, harikasınız sevgili Okan Bey, adaşımız, size de çok teşekkür ediyorum. Bu arada dur ya, merak ettim Kemal. Bakar mısın maşallah ya, maşallah. Dur şöyle tahtaya vuralım ya, fotoğrafını göndermiş, maşallah ne kadar yakışıklı. Evet, Cem Yılmaz'la beraber Cem Yılmaz'ın reklamında oynamış. Gerçekten öyle değerli dinleyicimiz, katılıyorum size, sevgilerimi gönderiyorum. Okan abi, yorulmak durmak yok, son nefese kadar mücadeleye devam demiş kıymetli dinleyicimiz. Selamlar ve de sevgiler gönderiyorum, her zaman öyle tabii ki de. Hanımlar beyler, 0500 571 66 56, gönlünüzden ne geçiyorsa, ne söylemek istiyorsanız, neyi paylaşmak istiyorsunuz, hüznünüz olur, sevinciniz olur, güzel bir sürpriz olur, şu olur, bu olur, ya canım sıkıldı bir selam yollayayım dersiniz, başımızla beraber buradayız değerli dinleyiciler. 0500 571 66 56. Şimdi Özgür'le birazdan konuşacağız. Özgür yeni saatte değil mi, 13'ten sonra, tamam. Şimdi sevgili arkadaşım, kardeşim Özgür'le biz 2024 yılının Aralık ayında değerli dinleyiciler enflasyon rakamlarını, asgari ücreti markette Özgür harca dedik. Tabii Özgür'e böyle bir parayı fiziksel olarak emanet etmedik. İşin şakası, esprisi bir yana, Özgür o asgari ücreti aldı. Değerli dinleyiciler, kılı kırk yararak, ince eleyip sık dokuyarak ne yaptı? Markette alışveriş yaptı. Mutfak ihtiyaçlarını, bir evin ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını asgari ücreti kullanarak deterjanından peynirine, zeytinine varana kadar alışverişi yaptı. Ve bu alışverişi değiştirmeden aynı sepet ürünleri her ay düzenli olarak yaptı değerli dinleyiciler. Dolayısıyla burada biz de bir mutfak enflasyonu çıkardık. Rakamların nasıl değiştiğini ya da sepetin nasıl azaldığını gördük. İlk gün 2024 Aralık ayındaki aynı sepeti doldurabilmek için ne kadar paraya ihtiyaç, asgari ücretin üzerine ne kadar para koymamız gerektiğini konuştuk. Bu ayı merak ediyorum, ne oldu acaba? Birazdan saat 13'ten sonra o rakamları sevgili kardeşim Özgür buraya gelecek, canlı yayında bizlere aktaracak. Bu arada bugün enflasyon rakamları açıklandı değerli dinleyiciler. Ben şöyle gözlük de takmayayım diyorum, daha şey, bir Kemal'in gözlüğü çok güzel, Özgür'ün gözlüğü de güzel, ben gözlüğümü de sevmiyorum ya. Baksana şunu Allah'ını seversen ya. Bir de Fethi Yılmaz bana dedi ya, Okan burnunun ucuna takıyorsun, yaşlı adam gibi oluyorsun dedi ya. Şöyle. Ama ne yapayım, yakın gözlüğüyle yakına bakın diyorlar, uzağa bakın demiyorlar. O yüzden ben şey yapıyorum. Dur bir gözlüksüz deneyim Kemal. Hanımlar beyler, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık %1.78, yıllık %31.75 oldu. Şimdi TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artışı da ortaya çıktı. Bu ay itibarıyla kira kontratı yenilenecekse şayet, ev sahibinin yapabileceği zam oranı en fazla %31.90 olacak. Onun

0: üstünde bir oran olmaz. Ha ev sahibi der ki kardeşim yapmıyorum zamban, devam et böyle. Kemal şöyle bir tepki gösterdi. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Hani böyle ev sahibi var mı gibilerinden. Neler neler duyuyoruz. En yüksek ağırlığa sahip, ha dediğim gibi yani kira oranı en fazla 31.90, %31.90 olabiliyor. En yüksek aralığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine baktığımızda gıda ve alkolsüz içeceklerde %37.53 artış, ulaştırmada %30.83, konut, su ve elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda da %40.32 artış gerçekleşmiş. Şimdi ilgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkılarına baktığımızda gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.94, ulaştırmada 5.22, elektrik, su, gaz ve diğer yakıtlarda da 5.21 puanlık bir yüzdelik artışı hanımlar beyler görüyoruz. Ya değil mi, nasıl artıyor her şey? Her şey nasıl yükseliyor? Fiyatlar nasıl yükseliyor? Şimdi bir gelir gider dengesi vardır ya, biz o dengeyi yıllardır oturtamıyoruz. Çünkü gelirimiz az, giderimiz çok fazla. Ya Allah aşkına bak, çok fazla işin içine, matematiğine, detayına girmeye gerek yok. Maaşlara, asgari ücrete ve maaşlara, emekli maaşlarına, asgari ücrete, ondan sonra memur maaşlarına vesaire. Bunlara bakın, bunlara gelen zam oranlarına bakın, oranlara bakın, yüzdeye bakın. Ya bir de yediğimiz içtiğimiz şeye gelen, yollara verdiğimiz, yol paraları veriyoruz ya, ulaşıma verdiğimiz, sağlık hizmetlerine verdiğimiz vesaire, A'dan Z'ye her şeye verdiğimiz ücretlere, oralara gelen zamlara bir bakın. Ne kadar adaletli. %800'ler, 900'ler, %1000 bilmem kaç zamlar geliyor bir şeylere hanımlar beyler. Maaşlara bakıyorsun, komedi. Ama biz buna gülemiyoruz işte. Okan Bey, gelmiş geçmiş dünyanın görüp göreceği en yakışıklı başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İyi yayınlar dilerim demiş. Marik Antarcı göndermiş. Sevgiler gönderiyorum. Kesinlikle öyle. Selamlar, hayırlı yayınlar. Masum insanların hapiste olduğu, gerçek suçluların dışarıda olduğu bir ülkede yaşamak canımızı acıtıyor demiş. Kerem Bey göndermiş. Kerem Bey'e de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Değerli dinleyicimiz. Bir hanımefendi dinleyicimiz, Handan Hanım galiba, bir YouTube linki paylaşmışsınız ama affınıza sığınarak ben şu anda tabii bakamıyorum canlı yayında olduğum için, size de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hanımlar beyler, Ankara biliyorsunuz Etimesgut Belediye Başkanı Behzat Ç, gerçek adı Erdal Beşikçioğlu, tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte çok sayıda belediye görevlisi ve bazı şirket temsilcileri hakkında işlem yapılmıştı. 44 kişi hakkında tutuklama talep etti. Nöbetçi ceza, suç ceza hakimliği, değerli dinleyiciler, Beşikçioğlu'nun tutuklanmasına karar verdi hanımlar beyler. Bu arada Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İhale süreçlerinde doğrudan görev ve yetkisinin bulunmadığını, adı geçen şirketlerle çıkar ilişkisi olmadığını ve belediyedeki bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarıldığını da ifadesinde görüyoruz hanımlar beyler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta neler görüşülecek ona bir bakalım. Mecliste bu hafta çevre yasayla ilgili hazırlanan kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Uzun süredir üzerinde çalışılıyor çevre yasa teklifinin, değerli dinleyiciler, sunulması bekleniyor. Teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildikten sonra genel kurul gündemine gelecek ve bu yasa kabul edildikten sonra meclisin tatile girmesi planlanıyor. 14 Ağustos'a kadar sürebileceği belirtiliyor. Yine çocuk koruma kanununun düzenlenmesi, muhalefetini eleştirdiği, suç işleyen çocuklara yönelik cezaları ve infaz şartlarını ağırlaştıran kanun teklifi genel kurulda görüşülecek. Peki burada öne çıkan başlıklar neler? Bir bakalım. 15-18 yaş grubu kasten öldürme ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayabilecek. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 12-15 yaş grubu hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak, uygulanmayarak bir üst grubun ceza rejimi devreye sokulabilecek. Yine çocuk hükümlerinin infaza direkt çocuk eğitim evlerinde değil, öncelikle çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlaması, iyi halli olanların da eğitim evlerine sevk edilmesi öngörülüyor. İşte bunlar tartışılıyor, muhalefet tarafından tartışılan maddeler. Suç işleyen çocukların ebeveynlerine yönelik aile hukuku yükümlülüklerinin ihlali cezası iki katına kadar artırılacak. Ateşli silahını çocukların erişebileceği şekilde bırakan kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Yine kanundaki suça sürüklenen ifadesi adli süreçteki şeklinde değiştirilecek hanımlar beyler. Bir diğer konuda yaşanan hukuki ve idari süreçlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına katılacağı bilgisi var. Bu da bir taraftan takip ediliyor. Onu da aktarmış olalım sizlere hanımlar, beyler. Şöyle bir bakalım. Kerem Bey bir ses göndermişsiniz ama onu dediğim gibi dinleyemiyorum. Sadece yakışıklı değil, aynı zamanda lider, vizyoner, komutan, devrimci, devlet adamı. Emsali gelmemiş ve gelmeyecek olan olağanüstü bir insan demiş. Hikmet Güler, doktor mühendis galiba, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum efendim ve kesinlikle haklısınız. Neyi? Ha öyle mi, ben duymadım sesi, gönder yani, tamam ver. Şeyin, Kerem Bey'in sesi mi? Ha, ney? Hangi ses? Oğlunun. Ha öyle mi? Tamam, Kemal şimdi dinletecek sesi, hadi buyurunuz bakalım.
1: En yakışıklı komutan Mustafa Kemal Atatürk.
0: Vay vay vay vay vay, alkışlıyorum. Kerem Bey'in oğlu muymuş? Şimdi ben tabii bilemiyorum sesi. Ha siz öyle tahmin ettiniz, tamam. Kerem Bey, bu sesini duyduğumuz eminim çok yakışıklı olan. Versene bir daha şu sesi. Ver bir daha Kemal, ver bir daha duyalım.
1: En yakışıklı komutan Mustafa Kemal Atatürk.
0: Ya nasıl güzel bir ses arkadaş bu böyle ya. Vallahi bile kalem fırlattırdı da. Bir daha ver, tadına doyamadım Kemal, ver.
1: En yakışıklı komutan Mustafa Kemal Atatürk.
0: Canım benim ya, senin var ya ağzını burnunu gıdığını yerim ben. Kim, isim bilmiyorum ama Kerem Bey, Kerem Bey mi gönderdi bu arada? Sevgiler gönderiyorum. Gerçekten çok tatlı. Günümüzü güzelleştirdiniz, günümüzü. Değerli dinleyiciler, tekrar merhabalar. Her gün her gün geçmiyor ki birileri alınmasın. Erdal Bey ve Seda Kadıgil, onu da birazdan konuşacağız. Soruşturma açıldı. Gına geldi artık demiş. Lakin hayat devam ediyor demiş. Gülmek devrimci bir eylemdir demiş dinleyicimiz. Vallahi inşallah gözlüksüz okudum. İnşallah okumuşumdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir şey soracağım arkadaşlar. Size birkaç dakika süre. Kemal ve Özgür şu anda bana eşlik ediyor değerli dinleyiciler. Sevgili kardeşlerim, canlarım benim. Beyler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir dilekçe verseniz, bir şeyin olması için bir teklifte bulunsanız, tamam mı? Ya ben şunun olmasını istiyorum deseniz, ne tür bir dilekçe verirsiniz? Neyle ilgili bir dilekçe verirsiniz? Kendiniz için olur, toplum için olur vesaire, düşünün. Hemen vermeyelim. Ben şimdi burada bazı dilekçeleri paylaşmak istiyorum sizlerle. İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun diye bir öneri gelmiş. Alışveriş merkezleri pazar günü kapalı olsun. Kamuda memur olanların mesaisi haftada 4 gün olsun. Suç olaylarında kullanılmasının önlenmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretimi yasaklansın. Ege isminin kullanımı yasaklansın. Mevcut isimler Efe olarak değiştirilsin. Ülke genelini etkileyen doğal afet durumlarında kiralar 2 yıl boyunca sabit tutulsun. Kamusal alanlarda cep telefonu, hoparlörü açık konuşulması yasaklansın. Kamu personel alımlarında akademik not ortalamaları esas alınsın. Seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilsin şeklinde bazı öneriler olmuş. Siz mesela bir dilekçe verecek olsanız hanımlar beyler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şu yapılsın bu yapılsın diyerek bu ülkede yaşayan insanlar olarak bir şey isteseniz şayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne ile ilgili dilekçe verirsiniz? Arzu ederseniz paylaşabilirsiniz. 0505 171 66 56. Evet. Beyler, Özgür'den mi başlıyoruz? Özgür, dilekçe versen meclise ne dersin? Partiden istifa edenin milletvekilliği düşürülecek ve 3 seçim boyunca, 3 dönem boyunca bir daha asla başvuru yapamayacak diyor. Ben böyle bir öneri sunarım diyor. Kemal, sende var mı bir şey kardeşim? Ay, kiralar asgari ücretin yarısını geçmesin diyor. Vallahi bence önemli. Çok da güzel hanımlar beyler. Şimdi devam edelim. Hazır dinleyicimiz Sera Kadıgil'den bahsetti. Ankara Başsavcılığınca değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit soruşturması Sera Kadıgil'e, tip milletvekili biliyorsunuz. İzmir'de mitingde biri konuşma yaptı. Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlamaları, kıymetli dinleyiciler. Bu arada Ertuğrul Özkök hakkında da yine Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması var. O da yine katıldığı bir yayında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili olarak hatta Başsavcılık'ta açıklaması vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da oradan yapılan yazılı açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır dedi. Bu arada Ertuğrul Özkök hakkında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi ve AK Parti sözcüsü, en yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız da Cumhurbaşkanımızla insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir ifadelerini kullandı değerli dinleyiciler Ömer Çelik yapmış olduğu açıklamada. Dedim ya, siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir dilekçe verseniz ne isterdiniz, ne olsun isterdiniz hanımlar beyler? 0505 171 66 56'dan bizlere arzu ederseniz yazabilirsiniz ki dinleyicilerimiz yazmaya başlamış ufak ufak. Minik bir soluklanayım, gideyim içeriden bir çay alayım. Sizler de değerli dinleyiciler, çay kahve bir şeyler alın. Vallahi program böyle daha güzel gidiyor, söyleyeyim. Yani çayla çok güzel gidiyorum. Bak, ben ve çay müthiş gidiyoruz Kemal. Kahve de olabiliyor. Bir deneyin, güzel gelecek. Minik bir ara sonra buradayız.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Sputnik FM.
1: Bana ne lan Sputnik FM?
0: Aramayın arkadaşım.
2: Özgür biraz ses alsana.
3: Özgür biraz ses alsana.
0: Özgür bir tane karışık tost da açık ayran.
3: Ben bir tane karışık tost bir tane açık ayran.
0: Hayalet kız getirmesin. Editör müyüm?
2: Evet.
0: Abi büyük bittik o zaman ben onu. Editörü niye çay verdiriyorsunuz abi? Editörü niye çay verdiriyorsunuz abi? Koca şirket. Bir an özür dilerim ben sizi. Sadece öyle kapıda da siz açınca kapıyı. Almayın almayın paşa abi var. Sofancım iyi hadi gül madem bir köşede gül hadi. Ama bak hala çaylar gelmedi. Lütfen plastik bardakta olsun ses yapmasın canlı yayındayız. Aynen. Faizleşin tamını kayıt. Çevir o kadar.
2: İnternette senin doğum gününü bile yanlış yazanlar var.
0: Kim oynuyor? Nerede o internet?
4: Bir gidip olsa ya ona hesap sorsak.
2: Sen gördün mü lan beni doğarken?
4: Yani sizin karşınızda Sputnik diye bir şey açarım yani. O kadar mı? Çakma değil mi Sputnik diye.
0: O Okan'ı sakın almıyorsunuz içeri.
2: Sputnik. Aile yazın bizimkini aile hadi kayıt.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Çayımızı da aldık. Bu arada sevgili Nurcan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten radyomuzun her şeyidir kendisi. Kıymetli dinleyiciler, çayı da çok güzeldir. Böyle oh, çok güzel ya. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız sevgili dinleyiciler? Bazen gıcıklık yapıyorum ama yapacak bir şey yok. Bir numaralı kamerada mıyız? Buraya gösterdim ben de. Efendim, çaylarınızı alın. Buyurunuz, gelin bu tarafa doğru. Evrensel hukuk kuralı. Şimdi şöyle bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan dilekçeleri, hani dilekçe örneklerini söyledim ya az önce. Siz kıymetli dinleyicilerimize de siz bir dilekçe verseniz ne istersiniz diye sormuştum. Bazı dinleyicilerimiz sağ olsunlar mesajlarını paylaşmışlar. Evrensel hukuk kuralları esas alınarak hayatımıza devam etmeyi istemek çok büyük bir hayal mi olur? Okan Bey demiş, Kerem Bey göndermiş. Ya. Başka ne var? Haftada 6 gün 12 saat çalışan biri olarak kamunun cumartesi de çalışmasını isterim demiş dinleyicimiz. İsminizi görebiliyor muyum bakayım? Mustafa Sarı galiba. Sevgiler gönderiyorum efendim size de. Hayvanları ve çevreyi koruma kanunu uyulması zorunlu olmalı demiş dinleyicimiz. Doğrudur. Gazetecilerin yaptıkları haberlerden dolayı tutuklanması yasaklansın demiş. Bunu talep ederdim demiş. Gilbert Murat Berberoğlu göndermiş. Sevgiler gönderiyorum size de. Merhabalar. Liselerde dahil bütün okuyan çocuklara bir öğün yemek. Bunu çok isterdim demiş dinleyicimiz. Demir Bey göndermiş. Size de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına dönüş yapılsın demiş dinleyicimiz. İrfan Bakır göndermiş. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Okan Bey, Ali Çağatay'ın durumu nedir? Gördüğüm kadarıyla sosyal medyada gündeme getiren kimse yok. Bu adam sahipsiz mi? Suçsuz günahsız yere hapis yatıyor demiş. Sevgili dinleyicimiz, isminizi göremedim efendim. Şöyle ki tabii ki bizden takip ediyor. Özellikle sevgili Fethi Yılmaz haber müdürümüz, radyomuzun haber müdürü, bizler takip ediyoruz. Bir an önce de tabii ki özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz ve istiyoruz. Bahsetmiş olduğunuz o vefa konusu da zaten ülkemizde günümüzde en çok tartışılan konulardan bir tanesi değil mi? Yani bugün sadece sevgili Ali abi için değil, Ali Çağatay için değil, milyonlarca takipçisi olan insanların dahi yaşadıkları herhangi tatsız bir durumda. Ama tabii bu tatsız durum hani suçlu, o gerçekten suçlu oldukları olanlar için demiyorum bunu, lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama bir yanlış anlaşılma, bir hata ya da işte haklılığı ispatlanana kadar o herkesin bildiği isimlerden bahsediyorum. Onların yalnızlığı da gözler önünde tabii baktığınız zaman. Okan Bey, dilekçe versem seçilmiş belediye başkanları, milletvekillerinin partilerinden istifa ederek parti değiştirmelerine 3 yıl yasak getirilmeli. Bizim Özgür de aynı şeyi söyledi. Siyasette seçilme yaşının 65 yaş sınırlaması gelsin. 600 olan milletvekili sayısı düşürülsün. Üniversite mezunu olma şartı getirilsin. Bakanlar seçilmişlerden atansın. İmkan tanıdığınız için teşekkür ederim demiş. Mari Kantarcı, ne demek? Çok teşekkür ediyorum. Asıl ben size paylaştığınız için. Başka ne var? Partilere yardım kesilsin. Ülkeyi çok seven milletvekilleri asgari ücret alsın demiş. Adnan Çağlak göndermiş. Bak bir şey söyleyeyim mi, var ya, kimse istemez. Ya çoğu istemez daha doğrusu. Milletvekili deyince de Kemal'in bir tane paylaşımı var. O rozet takma meselesi var ya, onu bir tanıtıma koymuştun sen. Çok komikti o ya. Onu bir ara bir dinleyelim mi, ne der? Milletvekili bugün çok andık onları. Parti değiştirip oy devşirenler ömür boyu siyaset yapmasın. Bu devletin ekmeği topuna haram olsun demiş. Ve belediyeler can dostlarımızı makul fiyatta mama öğretsin demiş. Ve en son siyasete tavan yaşı gelsin. Bağımsız kuruluşlardan zeka testi istensin demiş. Adnan Bey göndermiş kıymetli dinleyicimiz. İstanbul'dan Udi bestekar, söz yazarı ve koro şefi Handan Metin.
Dünyanın örnek alınan tek lideri, lider olarak kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk bence yakışıklının ötesinde bir değerde, kırmızı çizgimiz. Müziği bana ait olan bu marşımı konserimizde ve konsere gelen koltuklardan kalkarak birlikte söylüyoruz. Radyo Sputnik'i zevkle dinliyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Saygılar demiş. Handan Hanım göndermiş. Bu şeyi alalım mı? Kemal'cim. Canım kardeşim benim ya. Süpersin. Handan Hanım kulağınız bizde olsun. Madem siz bu kadar şevkle. Bu arada sizi de inşallah burada görmek isteriz. Sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi Kemal o marşınızı aldı. Ver bakalım birazcık Kemal. Coşkuyla söylenen marş.

0: Hanım çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için ve bu marş için sevgiler gönderiyorum. Okan Bey, siyasete gireceklerin birinci derece yakınları dahil mal varlığı araştırılsın. Kazanır da partiden istifa eder veya parti değişikliği yaparsa mal varlığına yeni seçime kadar tedbir konulsun demiş dinleyicimiz Faruk Polat göndermiş. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler, 0505 171 66 56 diyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siz ben bunu istiyorum diyerek bir dilekçe verseniz ne olmasını istersiniz, ne yapmalarını istersiniz diye buyurunuz, siz de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Devam edelim. Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi temel atma törenine katıldı yeni parti genel başkanı Özgür Özel. Sizin gönlünüzün ve gözünüzün içine baka baka haykırırım ki dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Siz arkamda yanımızda oldukça biz korkmadan iktidara yürüyeceğiz dedi değerli dinleyiciler. Özgür Özel. Sonra cami ibadethane ise Cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil bir inançtır. Semah müzik değil ibadettir vurgusunu yineledi. Ve ayrıca Alevi Kültür Dernekleri ve Cemevlerinin Kültür Bakanlığı'na bağlanmasını bunun için eşitlik ilkesine aykırı olduğunu bağlanmamasından bahsediyor değerli dinleyiciler. Başka Madımak Oteli'nin bir utanç müzesi yapılması konusundaki mücadelelerini sürdüreceklerini yine açıkladı. Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan İstanbul'da kiralık sosyal konut uygulamasıyla ilgili olarak, hanımlar beyler, İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutun Eylül'de kiraya verilmeye başlanacağını açıkladı. Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak, kurayla belirlenecek, kira sözleşmeleri 3 yıl süreli olacak. 15 bin konut için başlangıç, ilk etapta İstanbul genelinde 15 bin değerli dinleyiciler. Ve talepler toplanacak, hak sahipleri Eylül ayı itibarıyla noter huzurunda kura usulüyle belirlenecek, konutlar kiralanmaya başlanacak. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 tipindeki dairelerin kiraları bulundukları bölgedeki piyasa raiç bedellerinin yarısı düzeyinde tutulacak. 3 yıllık sözleşme süresi, kira sözleşmeleri 3 yıl süreli yapılacak. 3 yılın sonunda evlerini tahliye eden ve bakım süreçleri tamamlanarak kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilebilecek. Üzerinde hiç evi olmayan ve belirlenen gelir sınırını aşmayan vatandaşlar başvuru yapabilecekler. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için özel kontenjanlar ayrılması da planlanıyormuş hanımlar beyler. Onu da aktarmış olalım sizlere kıymetli dostlar. Devam edelim. Ha, bu arada az önce bir dinleyicimiz, hani öğrenciler için, bizim Mustafa Hoş da bunu her programında dile getiriyor. Öğrenciler için bir öğün yemek diyoruz ya. Ne kadar fena bir durum, farkında mısınız? Ya bunun isteniyor olması bile, ya isteniyor olması derken keşke hani istenmeye gerek kalmasa, öyle bir ortam olmasa, öğrencilerin, ailelerinin böyle bir duruma ihtiyacı olmasa. Yani bir öğün yemeği ücretsiz verelim. Ekonomik olarak, ekonomik nedenler düşünülerek bunun yapılıyor olması, yapılmasının istenmesi üzücü bir durum tabii. Bunu düzeltme işi de, demek ki burada bir sıkıntı var, bir problem var. Bunu düzeltmek de yetkililerin işidir. O yüzden onlara böyle bir seslenişimiz olsun değerli dinleyiciler. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin talebi üzerine çipli top sistemini getirme kararı alıyor. Maliyetin çok yüksek olması nedeniyle FIFA'dan ekonomik yardım isteniyormuş. Her stadyuma ek olarak 4 kamera daha yerleştiriliyor. Topların toplam maliyeti 7 milyon TL. Çipli top. FIFA ekonomik yardım talebini reddetse dahi Türkiye Futbol Federasyonu gerekli kaynağı oluşturarak sistemi entegre etme peşindeymiş. Türkiye gazetesinin haberi bu. Çipli topun özelliklerine şöyle bir baktığımızda hanımlar beyler, topun oyuncunun ayağından çıktığı anı %100 doğrulukla tespit edebiliyor. Topun oyuncunun eline temas edip etmediğini analiz edebiliyor. Gol çizgisi teknolojisini destekliyor. Yapay zeka entegrasyonuna sahipmiş çipli top. Yakında çipli futbolcular da düşünürler. Ondan sonracıma. Çok enteresan ya. Ama şu bir gerçek. VAR'a var, ona da var, ona da var lazım olan bir ülkede, kıymetli dinleyiciler, böyle olması gayet normal. Vergi denetiminde yeni bir dönem. Ceza öncesi kritik düzeltme imkanı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi incelemelerinde devrim niteliği olarak nitelendirdiği bir yeni uygulamayı duyurdu. Yeni uygulamaya, yeni uygulamada vergi mükellefleri elektronik ortamda hata ve eksiklerini ceza uygulamadan önce düzenleme fırsatı yakalayacaklar. Şimdi inceleme aşamasına geçilmeden önce bilgi ve belgelerini elektronik ortamda standart bir formatta hazırlayabilecek. Var olan hata veya eksiklerini ceza uygulanmadan önce tespit edip düzeltme fırsatı varsa düzeltme fırsatı elde edecek. Sistem OECD'nin vergi için standart denetim dosyası metodolojisi esas alınarak geliştirilmiş. Bu sayede de talep edilecek bilgi ve belgeler, değerli dinleyiciler, standart hale getirilip mükellefler kendilerinden ne istendiğini önceden bilecekler. Dilekçe ve bilgi verme sistemi üzerinden erişilecek uygulamada yönlendirme araçları, rehberler ve eğitim videoları da yine olacak. Bakanın açıklaması, Bakan Mehmet Şimşek dedi ki bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Bu arada Adalet Bakanı, Adalet demişken, Adalet Bakanı Akın Gürlek Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangın ormanlarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmalarda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gürlek 11 Haziran 2026 tarihinden bu yana 14 ilde 44 yangınla ilgili olarak 29 şüphelinin tespit edildiğini, bu kapsamda 6 şüpheli tutuklandığını ve 9 şüpheli hakkında da adli kontrol uygulandığını açıkladı Akın Gürlek. 6 şüphelinin de gözaltında olup hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bilgisini paylaştı. Kapsam işte 1 Haziran 2026 tarihinden 16 ilde meydana gelmişti. 44 orman yangını sevgili dinleyiciler. Ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına sebebiyet verenler de sorumlu. Verenler de bilmelidir ki yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Deliller eksiksiz şekilde toplanacak. Sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır. Açıklaması, bakanın açıklaması hanımlar, beyler. Ne kadar vaktimiz var saat başına? Peki, İstanbul'da ev taşımanın maliyeti. Miko. Ne dedi Miko? Öyle bir şey mi dedin? Ne yaptın? Çok mu dedin? Çok pahalı dedin. Ne kadardır mesela İstanbul'da ev taşımanın maliyeti sence? 70-80 çok mu? 70-80 ne? 70-80 bin mi? Ne diyorsun Özgür? Aynı kıta içindeyse Avrupa yakasından Avrupa yakasına taşınırsan 70-80 bin mi çıkar diyorsun Kemal? Sen de mi öyle diyorsun? Tabii bak, şimdi akıllı bir soru geldi. Kemal diyor ki kira içinde mi, depozito içinde mi? İçinde. İçinde olunca Özgür 200 dedi, sen 300 var. Evet. 300 yok mu başka artıran? Yok. Gözün kapalı güveneceğin bir şirketse taşıma konusunda diyorsun. Bak. Gülistan Alagöz bu haberi yapmış Hürriyet'ten. 252 bin TL olarak bir rakam çıkarmış. Bir kira 44.500 TL olarak hesaplamış. Depozito, şimdi iki depozito diyor ama bazıları tek de alabiliyor, tek kira bedeli de alabiliyor. Emlakçı komisyonu var, bir kira artı KDV. Şehir içi nakliye 2+1 ve 3+1 değişiyor burada. 2+1'de mesela 35.000 TL'ymiş. 3+1 olduğunda da 40.000 TL. boya ve ufak tadilat işlemleri var. 30 bin lira toplam 252 bin TL.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Hanımlar, beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Özgür orada, Kemal orada, Ali Haydar orada, İrem orada, Akif de buralarda, Simge de buralarda. Bütün ekip, değerli dinleyiciler, bugün yayına hep beraber cümbür cemaat.
2: Hiçbir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak.
0: Bugün teknik masada sevgili dinleyiciler Ali Haydar var. Ne kadar süreyle teknik masada kalacak? Ne kadar süre arkadaşlarım ona katlanabilecek? Ne kadar süre ona dayanabileceğiz? Ki bunu muhtemelen siz hisseder misiniz diye bir bakacağız. Yayını takip ederseniz kesin Ali Haydar masada. Kesin o var. Oturan kesin o yani diye anlarsınız. Sevgili kardeşimizi seviyoruz.
3: Mükemmel bir arkadaş.
0: Böyle biraz anlatmaya çalışayım. Uzun sakallı, gözlüklü, kısa saçlı. Kaç tane delik var kulağında? Ali Haydar. Kaç tane anlamadım ben. 4 tane kulağında delik varmış. 2 elini birden kullanıyor. 4'ü göstermek için. 3'ü bu taraftan, bir taneyi de bu taraftan gösterdi sevgili dinleyiciler. Simge'den beter. Var ya, bak bir şey söyleyeyim mi? Sen eline saz al. Bak çok yakışır sana, söyleyeyim.
4: Tamam. İnandım.
0: Hanımlar beyler, yayınımızın Ali Haydar bölümünü noktalamış bulunuyoruz.
5: Çok iyi oldu, çok.
0: Yine yeniden ilerleyen günlerde bir başka Ali Haydar bölümüyle tekrar buluşmak ümidiyle diyerek hepinize sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında kıymetli dinleyiciler. Özgür hoş geldin.
1: Hoş bulduk Okan.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Özgür'den bir ara şeyi de dinleyelim. Ucuza tatil nasıl yapılır? Ucuza tatil yapmanın yolları en nelerdir? Ama müthiş keyif alarak değil mi?
1: Ben öyle yaptım.
0: Ne yaptın tatilde Özgür? Anlatsana biraz. Aha geldi bizimki.
1: Plaj sandalye.
0: Kulaklarını çınlattık. Ali Haydar geldi. Aha geldi.
1: Telefonu bıraktı.
0: Ali Haydar artık teknik masaya gelmiyor değerli dinleyiciler. Az önce tanıtımını dinlettik ya size. Teknik masaya gelmiyor. Biz de bakmıyoruz yüzüne. İlgilenmiyoruz.
1: Şey olmuş, çok
0: tanımıyoruz.
1: Komikti.
0: Bir de var ya, bak bir şey söyleyeyim mi? Bak Ali Haydar'a. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Hatta fotoğrafını bile çekip paylaşabiliriz. Ali Haydar İzmir'e gitti. Tam tatil konuşuyoruz. İzmir'e gitti, yanmış. Tarık Mengüç'e benzemiyorum bak. Allah aşkına. Bak tam Tarık Mengüç. Var ya. Ama değil mi yani? Şura bakar mısın Allah'ını seversen ya? Hani fotoğrafı. O kim ya? Kim o? Bir bakayım bana,
1: artık
0: bir bakayım.
1: Artık masaya oturmuyor falan demiştin ya, bir ara çok komik bir şey oldu.
0: Ne oldu?
1: Masada ben varım. Programcılara son sayıyoruz şimdi. Son 30, son 1 dakika falan diyerek. Ali Aydar da bir ara ayaktaydı. Pahpe kapat, son 30 dedi. Oh be dedi.
0: Ay çok iyi. Bak seni kime benzettiğime bak. Bak git Allah'ını seversen bak. Canım benim ya. Ekip arkadaşlarımız bir tane. Hepsini seviyoruz. Özgür şimdi... Ben hemen bir kısa bir toparlamak tamam. İstiyorum. Hanımlar beyler, biz her ay enflasyon rakamları açıklanmadan önce ya da açıklandıktan sonra, ki bugün aynı güne denk geldik, güzel de oldu. 2024 yılının Aralık ayında Özgür asgari ücreti aldı ve kullanmaya başladı. Asgari ücrette mutfak harcamaları, mutfakta özellikle deterjan meterjan falan da dahil, ihtiyaçları asgari ücretle bir sepet hazırladı. Neyden ne kadar alınır'a baktı ve o tarihten bu tarihe gelene kadar değişmedi. Yani o sepet ürünler aynı şekilde devam ediyor. Ancak artış ne kadar oldu? Sepetteki ürünlerimiz ne kadar azaldı? İşte bu rakamlara sevgili Özgür bakıyor. Ben şimdi susuyorum, sözü Özgür'e bırakıyorum. Bu ay neler var senden dinliyoruz. Kemal'im biraz alıver sana zahmet müziği. Canımsın, sağ ol. Özgür.
1: Şimdi sepetteki ürünlerde azalma diye bir şey yok, şu sebeple yok. Amacımız neydi? 2024 Aralık ayında açıklanmış olan asgari ücretin tamamıyla bir mutfak alışverişinden hangi ürünler ne kadar alabiliriz diyerekten bir sepet hazırlamıştık. 51 kalem ürünümüz vardı bu sepetin içerisinde. Kimisinden 5 kilo, kimisinden 10 kilo, kimisinden 3 kilo olacak şekilde ürünler o 22.104 lirayı dağıtarak alışverişimizi yapmıştık.
0: 22.104 TL'ydi değil mi ilk başladığımızda?
1: Evet, 22.104 TL'di ilk başladığımızda. Şu an 2026 yılının Temmuz ayındayız ve aynı sepeti almak için kaç para ihtiyacımızın olduğunu sonucu da çıkartıyoruz bu şekilde. Ve enflasyon raporumuzu da tutmuş oluyoruz. Altın çizerek her seferinde söylüyoruz, bu bir mutfak enflasyonudur. İlçeden ilçeye farklılık gösterecektir. Çünkü daha önceki videonun altında yorum yapanlar olmuştu. O 3 paket 30'lu yumurtanın fiyatını görüp de fiyata yumurta mı olur kardeşim, Bağcılar'da yumurtanın 30 adet yumurta şu kadar diyerekten. Ne yapalım yani, 30 adet yumurta almak için Bağcılar'a, bir kilo un almak için Ümraniye'ye mi gidelim?
0: Mantıklı olabilir yani.
1: Tabii hani. Yol parasını ve zamanı harcamak pahalı gelmeyecekse bu şekilde yapabilirsiniz. Yani İstanbul genelinde bir en ucuz ürünü fiyat listesi hazırlarız. Beylikdüzü'nde çay bu kadar ucuz diyerekten.
0: Yani biz şimdi normalde alışverişe çıktığımızda hepimiz yapıyoruzdur. Kaç market geziyorsun?
1: Aynı ilçe içerisinde, aynı mahalle içerisinde yaparsın. 3 harfli marketlerin, 4 harfli marketlerin
0: farklı
1: gezersin.
0: Bir yerde ürün daha uygundur, evet. Öbüründe öbürü daha uygundur falan. Biz böyle 3-4 market geziyoruz kesin.
1: O yapılır ama yan yanadır.
0: Ama yani ilçe, Ali Özgür nerede? Valla Ümraniye'ye geldim, burada bir markette un iyiymiş. Bunu aldım, buradan da Kartal'a geçeceğim. Oradan
1: Kartal'dan da Beylikdüzü'ne.
0: Oradan içecek bir şeyler alıp Beylikdüzü'nden en son zeytin alıp eve döneceğim. Gibi.
1: Yani bu İstanbul'un genelini bağlamaz. Artı aslında bu fiyatlarda da şöyle bir hata payım var. Kendi adıma bunu söylüyorum. Çünkü hep aynı alışveriş yaptığım yerden bu fiyatları alıyorum ben. Ve her gün karşılaştığım şey şu. Etiket fiyatıyla kasadaki fiyatın uymaması.
0: Uymuyor mu? Bu suç?
1: Yani müşteri etiket fiyatına bakarak ürünü alıyor. Kasaya geliyor, diyorlar ki hanımefendi, beyefendi, o ürünün fiyatı bu. Ama etiket buydu. Ben etiket fiyatlarını yazıyorum listeye. Doğal olarak yani burada bir buçuk puanlık artış olabilir.
0: Ha, orada bir de kasaya gittiğin zaman ürünü artıyor fiyatı.
1: Tabii çünkü ben arada, sadece fiyatlarını not ediyorum.
0: Bu arada bu yasal değil. Yani Özgür bunu söylüyor. Evet ama kasadaki fiyatla işte etiket üzerinde reyondaki fiyatın aynı olması lazım. Bunların ciddi cezai yaptırımları var marketler evet. için. Onu da söyleyelim.
1: Temmuz ayının mutfak enflasyonu aylık %1,50. Geçen ay %1,05'ti. 6 aylık mutfak enflasyonumuz %30,21. Geçen ay 39,21'di. Burada bir düşüş var çünkü bu mevsimsel düşüş. Bazı sebze ve meyvelerde fiyat düşüşleri bariz bir şekilde yaşanmış. Onu gözlemleyebildim. 10 aylık mutfak enflasyonumuz %93,58. Geçen ay %111,14'tü. 12 aylık mutfak enflasyonumuz da %98,63. Geçen ay %105,11'di.
0: Düşmüş yani.
1: Tabii. Yani bu 12 aylıkta düşmesinin sebebi şu. Ya bir senelik süreç içerisinde kış sezonundaki fiyatlar o bazen petrol fiyatlarının aşırı yükselmesiyle bazı aylarda rakamlarda ciddi değişim olmuştu yani ürünlerin hepsinde. Doğal olarak yani bunlar yaz sezonu ile birlikte bu beklenen bir şeydi zaten yani bu düşüşlerin. Yine olması gerekenden fazla bu rakamlar yani onu da belirtelim. Artı %1,50'lik enflasyon TÜİK'in ve ENAK'ın açıkladığı enflasyonla aynı değil arkadaşlar. Onlar 300-400 kalem mal üzerinden enflasyon raporunu çıkartıyorlar. Faturalar, kira giderleri, ulaşım, kırtasiye, okul, sağlık her şey var onun içerisinde. Bizimki de sadece marketten ev içi ihtiyacı için alınabilecek market ürünleri var. Başka hiçbir şey yok. Asgari farka gelecek olursak yani 2024 yılındaki asgari ücretle alınan sepetin şu anki farkı %124,86. 2025 yılındaki asgari ücretle yani 22.104 lirayla çalışan birisi bu sepeti 2024 Aralık ayında 22.104 liraya alabiliyordu bu ürünün tamamını. Çünkü bu ürünlerdeki listedeki adetleri ve kilogramları 22.104 lira belirlemişti. Eğer şayet asgari ücret hiç değişmeseydi, aynı şekilde devam etseydi, 2024 yılındaki bir asgari ücretli çalışan bu sepeti almak için üzerine 41.026 lira daha koymak zorundaydı. 2026 yılında asgari ücretin zamlanmış haliyle 28.075 lira olduğu, hep topu 5-6 aylık bir zamlı ücretten bahsediyoruz. Yani 2026 yılındaki asgari ücretli bir çalışan 2024 yılında 22.104 liraya alınan bu sepetin aynısını almak istese üzerine 35 bin lira daha koymak zorunda. Çünkü bu sepetimizin şu an Temmuz ayı itibariyle fiyatı 63.130 lira.
0: Evet.
1: 22.104 liraya 2024 Aralık ayında almış olduğumuz sepet şu an 63.130 lira. Adetler değişmedi, kilogramlar değişmedi, ürünler değişmedi. Her şey aynı, sadece fiyatlar değişti.
0: Şimdi Özgür senden en son hem 6, 10, 12 aylık enflasyon mutfak enflasyonunu ve bu son rakamları tekrar alacağım da bir şeyi de merak ediyorum. Değerli dinleyiciler biz bu araştırmalara yani Özgür'ün bu çalışmalarına başladığımızda yıl 2024'tü asgari ücret 22.104 TL'ydi.
1: Evet 27 Aralık'ta açıklanmıştı.
0: Sonra 28.075 TL şu anda değil mi? 28.075 evet. TL oldu. Yani 2025-2026 yılının nereden baksanız hani hemen hemen 2 yıla yakın bir dönemde artan yaklaşık asgari ücretteki artışın sadece ve sadece 6.000 TL gibi bir rakam. 6.000 küsür minik bir rakam olduğunu görüyoruz. Ama Özgür'ün bize aktardığı rakamlardaki artışa bakar mısınız? %124,86 gibi bir artış 22.104 TL'ye dolan bir sepetin bugünkü karşılığı. Özgür, ben hiç araya girmeyeceğim. Önce enflasyon, sonra bu son rakamları bir kere de bize tekrar bir anlat.
1: Temmuz ayı mutfak enflasyonumuz aylık bazda %1,50. 6 aylık mutfak enflasyonumuz %30,21, 10 aylık mutfak enflasyonumuz %93,58, 12 aylık mutfak enflasyonumuz %98,63, 2 yıllık asgari ücret farkı alım gücünün arasındaki fark %124,86, 2024 yılında 22.104 liraya almış olduğumuz sepetin aynısını bugün almak istesek bize maliyeti 63.130 lira, 2025 yılındaki bir asgari ücretlinin bu sepetin aynısını alabilmesi için cebine koyması gereken ekstra para 41.026 lira. 2026 asgari ücretli ilk asgari ücretin cebine koyduğu günden itibaren bir sene önceki asgari ücretli çalışanın almış olduğu bu sepeti tek seferde alamıyor. Çünkü şu an bile üzerine en az 35 bin lira koyması gerekli.
0: Ürünlerden vereceğim bir iki tane var mı kalem? Hangi ürün ne kadarmış mesela?
1: Bu... Et ürünleri manipüle ediliyor. Bu sene öyle olacak çünkü. Karar almıştı. Et balık kurumundan alışveriş yapan marketler fiyatlarına bir sene boyunca zam yapılmayacak diye. Halbuki kasaptan alacağınız et de bazı marketlerden alacağınız et fiyatları arasında ciddi farklar var. Bunu bütün vatandaş bilir. Çünkü bizim listedeki ürünler aşağı yukarı 2-3 aydır 4400 ile 5000 arasında değişiyor. Yani 5 kilogram olacak şekilde, bu kilosundan falan bahsetmiyorum. Tahılda bir artış var. Kuru fasulye, çünkü benim de çok tükettiğim bakliyat ürünlerinden bir tanesi. Fasulye, nohut, bunlar zaten birbirleriyle fiyatları dengeli olan ürünler. Çok fazla değişmezler. Şu an onlar da böyle bir 150 liraya çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. En son listede şu an bulamadım şeyini.
0: Yumurtayı da bir görürsen yumurtayı da söyle.
1: Yumurta, hemen söyleyeyim. Yumurta şu an 510 lira. Geçen ay 550 liraymış. 40 liralık bir düşüş var.
0: Yumurta 510 lira mı?
1: Evet.
0: 30'lu yumurta mı?
1: 30'lu yumurta. Gramaj farkı olabilir. Çünkü gramajdan gramaja değişiyor biliyorsun fiyatları yani.
0: Bir şey söyleyeceğim. 30'lu yumurtanın fiyatı 510 lira
1: yok,
0: mı?
1: Yok. 3 paket 30'lu yumurta 510 lira.
0: Ha, 3 paket 30'lu yumurtanın fiyatı 510
1: evet,
0: TL.
1: 510 TL. Yoğurt 960 lira, geçen ayki ile aynı
0: acaba
1: olmuş.
0: 3 koli alan? Hiç hayatında markete gidip 3 koliyi birden aldığın oldu mu? Yani bu konuyla tamamen alakasız da.
1: Ya belki ailesi kalabalık olanlar alıyordur. Çünkü yani ailesi pasta kalabalık. Kek yaparken de kullanılıyor. Hamur işi yaparken de kullanılıyor. Yani sadece kahvaltılık bir ürün değil yumurta.
0: Özgür buna bile cevap verdi ya, başka bir şey demiyorum yani gerçekten. Buna bile bir yorum bulduk ya, başka bir şey demiyorum yani. Başka.
1: Bir hamur işi bir şey yapacak olsan 3-5 tane kullanırsın.
0: Sen yapıyor musun bu arada hamur işi? Yapıyor musun?
1: Tabii.
0: Ciddi misin? Ne yani, yapıyorsun mesela?
1: Börek, benim o... Canım yiyecek bir şey istemedi sırada, ya da ne yapayım diye düşünüyorum.
0: Sen?
1: Anında yarım saat içerisinde yaparım.
0: Yarım saat içerisinde, senin yarım saat içerisinde yapacağın börek ne kadar sağlıklı ve kadar tadı güzel.
1: Parmaklarını yeriz.
0: O kadar diyorsun.
1: Parmaklarını yeriz.
0: İddialı değil mi? Başka var mı böyle kurabiye
1: i̇ddialı
0: murabiye?
1: İddialı çünkü yani yaptığım yemeği yiyen arkadaşlarım var.
0: Bak
1: yani,
0: bir şey söyleyeyim mi? Diyetteyim. Normalde yemem. Kalemimi yine fırlattım. Sinirlendim. Alayım şunu.
1: Ben makarnamı bile kendim kesiyorum. Şekerim, sen ne diyorsun?
0: O kadar diyorsun. Yap şu börekten getir. Yapsın da getirsin şu börekten yani, de bir bakalım tadına.
1: Şef de aynısını söyledi. Benim sipariş vermekte hassas olduğum konular şunlar. Hı. Börek ve hamur işi, sipariş vermeyi sevmem. Niye?
0: Ne demek sipariş vermeyi
1: sevmem? Yani dışarıdan sipariş
0: almayı sevmiyorsun.
1: Evet.
0: Ha, sipariş
1: çünkü yolda gelirken o nemiyle yumuşayacak, çıtırlığı gidecek, hamuru yumuşayacak.
0: Yani şimdi sen bize börek yapmayacaksın.
1: Yapacaksın,
0: mı?
1: Yenilecek o.
0: Ha, börek yapmayacaksın.
1: Hayır,
0: demek oluyor.
1: Yapmayacağım
0: bu.
1: Demiyorum. Yaparım, getiririm ya. Ondan sonra bu yumuşamış dersiniz. Çünkü yani Samatya'dan buraya gelene
0: bahaneye
1: kadar paketin
0: bak.
1: İçerisinde
0: bahaneye
1: bu bahane
0: bak.
1: Değil. Hamur işini seven...
0: Burada yapsın
1: tamam,
0: diyor.
1: Varım. Nurcan ha. Ablayı ikna edelim, varım ben.
0: Tamam, burada
1: varım.
0: Burada börek
1: Nurcan ablayı ikna edin. Makarna kesilirse makarnada da yapacağım, börek de yapacağım.
0: Ne böreği bu arada?
1: Neli istersen.
0: Neli istersen.
1: Ben genelde peynir maydanoz severim. Öyle kıymalı peynir sevmiyorum.
0: Sorarız, maydanozla ilgili bir sıkıntısı olan arkadaşımız yoksa. İrem, var mı senin maydanozla ilgili bir sıkıntın, derdin, bir şeyin? Anlaşamadığın bir sebzen var, sebze var mı? Moralinizi bozan. Küs oldunuz.
1: Patates olabilir bak, patates de
0: yok.
1: Olur.
0: Bizde maşallah hiç kimse yok.
1: Vallahi
0: benim bacanağım mesela dereotuyla kavgası var. Domates de alıp veremediği var, bilmiyorum.
1: Dereotuna
0: arasında bir alacak verecek durum mu olmuş, ne olmuş? Özgür, var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Yok, canınızın sağlığı, durumudur.
0: Vallahi Özgür'ün gelmesinin bugün en büyük kârı börek oldu, ben sana söyleyeyim.
1: Ben o zaman varım. Nurcan'ı ben ikna edemiyorum. Hep
0: bu börekte yumurta kullanacak mısın?
1: Tabii ki.
0: Kaç tane?
1: Yapacağım böreğin o miktarına göre değil. İlk tepsi yapacaksam. Hamur için 2-3 tane kullanırım. Bir de sosu için birer tane, ikişer tane kullanırım. Çünkü yani ben sosunu yoğun kullanıyorum.
0: 5-6 tane falan.
1: 10 tane gider 2 tepsi.
0: 10 tane. Hanımlar beyler, sorumuzu soruyoruz. 3 tane 30'lu yumurta 510 lira olduğuna göre Özgür'ün börekte kullanacağı 10 tane yumurtanın fiyatı nedir?
1: Yapacağı böreğin maliyeti ne olur?
0: TYT. oradan dinle. Ulan vallahi bu güzel soruymuş ya. Biz bunu müzik işlere soralım. Bence güzel bir şey diyor. Özgür, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayağına sağlık.
1: Sağ olsun.
0: Hanımlar beyler, hadi bir minik soluklanalım, ondan sonra buradayız.

Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkes, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katılan 3 isim oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri insansı askeri robotlar orduda aktif etmek için hazırlanıyormuş. Yaklaşık 150 bin dolar maliyetle üretiliyormuş bu robotlar. Binalara ilk giren ve riskli bölgeleri önceden kontrol eden birlikler olarak kullanılması hedefleniyormuş. Şimdi bu asker robotlarla ilgili olarak hep filmler falan da seyrederiz ya. Ya bunlar işte insanlığı şöyle mahvedecek, böyle mahvedecek falan diye. Şimdi askeri açıdan bakıldığı zaman bu tür robotların işte mayınlı alanlara girmesi ya da rehinelerin bulunduğu binaların önceden keşfetmesi ve kimyasal radyolojik tehlike

Filmlerde izliyoruz, böyle robot kontrolden çıkıyor falan. Ben izledim öyle bir tane ya. Eve bir video alıyorlar. Aman video diyorum şey. Robot alıyorlar. Temizlik işi falan yapsın diye. Robot bayağı ortalığı perişan ediyor. Aileyi darmadağın ediyor falan. Acayip şeyler yaşanıyor ya. Ben kendi işimi kendim yaparım abiciğim. Robota mobota ihtiyacım yok. Var mı evinizde robot? İrem? Var mı evde etrafı süpüren robot? O gezen? Şöyle yuvarlak oluyor onlar. Yuvarlak. Memnun musun? Ya bu robottan da herkes memnun ha. Güzel mi temizliyor? Bir duyayım, bir daha duymadım ha. Bayağı güzel temizliyor. Planlıyorsun, programlıyorsunuz. Şey, evin haritasını. Vay arkadaş. Bir kendi kafasına göre değil yani. Planlandığı saatlerde. Uzaktan da yapabiliyorsunuz. Vay arkadaş, güzelmiş ya. Ama ev iki katlıysa o zaman onun acaba merdiven çıkanları var mı? Hiç denk gelmedi bana. Nasıl? Ha, iki tane alıyorsun. Bir üst kata, bir alt kata şeklinde. Eskiden gırgır vardı, gırgır. Vallahi onların gelişmişi de var. Mesela bir tane şimdi tabii canım, gırgırın küçük el gırgırı. İlk benim dediğim o bildiğin sopalı gırgır. Gırgır diye yazın bak. Bilmeyenler, hani yeni jenerasyon, daha böyle yeni nesil. Bu gırgır gırgır gırgır. Nedir bu gırgır falan diye girip bakarsanız görürsünüz. Onun mesela iyi marka olanları da var. Tamamen manuel. Elle böyle. Bak şu anda İrem mesela bakıyor. Ama o değil, o eski olanı bul. Eski olanı var bir tane meşhur. Ya. Bu arada Trump, İran'a düzenlenecek saldırılar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılacak en büyük saldırılar olacaktı. Anlaşmayı yapmayı tercih ederim. Amacım insanları öldürmek değil. Ah ah. Ne oldu yani? Dünya Savaşı'nda evet, gırgırla hasret gideriyorsunuz. Vay be. Vay vay vay. Bu gırgırı hatırlayanlar var ya, direkt bu vay beyi söylüyorlardır. Şimdi ne oldu yani? Böyle diyorsun da Trump için diyorum. İki tane işte atom bombası atıldı edildi falan. Ne oldu? İnsanlar öldü. Ne yapacaksınız? Öyle mi yapacaksınız? Hanımlar beyler, yeşil ve gri pasaport başvuruları artık internetten yapılacak. Yeşil hususi ve gri hizmet pasaport almaya hak kazanan kişi önce çalıştığı kurumdan veya bağlı bulunduğu kuruluşlardan ıslak imzalı ve mühürlü bir onay belgesi alacak. Bu zorunlu. Bu belgeyi fiziksel olarak nüfus müdürlüğüne götürüyordu. Evrağın hazırlanması ve imzalanması ve teslimi biraz zaman alıyordu. Şimdi ne olacak derseniz, sistem ne oluyor? Kurumlar bu onayı elektronik ortamda ve elektronik imzayla sisteme gönderecek. Islak imza ve fiziksel mühür gerekmeyecek. Başvuru süreci büyük ölçüde dijital ortamda ilerleyecek hanımlar beyler. Buradaki faydalar ne olacak tabii? Ya günler sürebilen evrak bekleme süresi bitecek. Kurumlar arasında kağıt belge taşınması dediğimiz olay. Elektronik imza ve dijital kağıtlar sayesinde belgeler doğrulanabilecek. Tabii herkeste elektronik imza var mı, yok. Bunu almak kolay bir şey. Zor da bir şey değil. E-imza almak tabii, parası var, masrafı var, ayrı mesele. İspanya'da kolundaki aşı izlerinin dünyadaki diğer insanlarla insanlarda olup olmadığını merak edenler sosyal medyada böyle paylaşımlar yapmışlar. Kolundaki aşı izini yaklaştırıyor böyle. Bayağı makro çekim yapıyorlar neredeyse. İyice yaklaştırıp böyle kocaman. Var mı sende aşı izi? Sende var mı İrem? Bende aşı izi galiba yok ya. Demek ki ben aşılanmadım mı? Ne oldu acaba? Verem aşısı. Ne? Yok abi, yok. Orada da yok, burada da yok. Yok. Yok. Şimdi bu koldaki izler, bu aşı izi nasıl değerli dinleyiciler? Verem aşısı genelde BCG diyorlar. Özellikle daha ileri yaşlardaki kişilerde ve çökük izlerin bir kısmı çiçek aşısından da kaynaklanabiliyormuş. Bunun tabii bazı nedenleri var. Yani niye bu aşılar, nasıl oluyor? Ama şey güzelmiş, iz. Güzel bir şey ya. Bunu var ya, o aşı izine yaklaştırıp iyice gözde yapıyorlar mesela. Gözü yaklaştırıp böyle evlerini asanlar falan var, çerçeveletip. Aşıda da fena fikir değil ha, yapılabilir bence. Varsa aşı izi. Aşı iziniz varsa kıymetini bilin. Sakın ola kaybetmeyin. Aşı izinize sahip çıkın değerli dinleyiciler.
Aşı iziniz varsa

Şanslısınız. Eski aşı izini getir, yeni aşı izini götür kampanyası başlamıştır. Eski aşı izini getirene bir adet bitter çikolata ve yanında da bir tane mandalina hediye edeceğiz. Kabuğu soyulmamış, kendini soyarsınız. Vesikalık aşı izi itinayla çekilir. Güzelmiş o ha, aşı izi. Valla ben yalnız bulamadım. Evet, İlker Ayrık bu arada rahatsızlanmış oyuncu. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Kaburgaları falan kırılmış. Evinde geçirdiği bir kaza neticesinde tedavi sürecinde zatüreye yakalanmış. Hay Allah ya. Bazı gösterileri Bodrum, İstanbul, Antalya'daki gösteriler iptal edilmiş. Bu arada hanımlar beyler, yarın stüdyo konuğum, radyonuz Radyo Sputnik'te Uğurkan Eres, modacılar Uğurkan Eres ve Erol Albayrak olacak. Şimdi var ya, kıvran dur, akşam eve git, yarına ne giyeceğim diye kıvranıp duruyorum, biliyor musun? Çünkü kıyafetimizle uğraşırlar ya. Soracağım da, ben de kurtluyum, dayanamıyorum. Abi kıyafetim nasıl diye falan soracağım. Ama geleceklerini öğrendiğim günden bu yana acaba ne giysem, acaba ne giysem diye düşünüyorum. Yarın onlara soracağımız çok soru var. Sizler de soru sorarsanız yollayın. Uğurkan Eres ve Erol Albayrak yarın stüdyo konuğum olacak. Sevgili İrem'e, Özgür'e, Kemal'e, Miko'ya, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: don't start till I walk in. Don't start.
1: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
1: Soğan da 50-60 liraya kadar dayandı kilo fiyatı. Neden biz hep aynı yanlışı yapıyoruz? Oysa biz bu deneyleri daha önce yaşadık. Soğan ve patateste düşük fiyat olduğu zaman üretici ekmiyor. Üretici ekmediği zaman ertesi yıl fiyatlar olağanüstü artıyor. Fiyatlar olağanüstü artınca ithalat kapısı açılıyor. Bir sonraki yıl soğan pahalandı diye üretici yine ekiyor. Peki planlı gidiş, planlı üretim bunun neresinde? Demek ki Türkiye'nin gerçekten kapattığı, lağvettiği devlet planlama teşkilatına yine ihtiyacı var. Tarımda planlı üretime ihtiyacı var. Aksi halde her yıl milyarlarca doları arz açıklarından ötürü yabancı üreticilere ödemek zorunda kalacağız.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Evet, merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara'dan Haber Var programında yine bir pazartesi birlikteyiz. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündeminin yanı sıra uluslararası ekonomik gelişmeler, dış politika gelişmelerinde bu programda değerlendirmeye, perde arkasındaki olayları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Çözüm süreci olarak adlandırılan süreç biliyorsunuz son 1,5 yıldır devam ediyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı, İyi Parti dışında siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı komisyon raporunu hazırlamıştı ve bir çerçeve yasanın çıkartılması gerekiyordu. PKK terör örgütünün silah bırakma eylemi, daha sonra PKK yöneticilerinin ve üyelerinin statüleri, terör eylemlerine bulaşanların bundan sonra hukuk karşısındaki durumunun ne olacağı, normalleşme ile ilgili adımların nasıl atılacağı ve silahlanma sürecinin nasıl denetleneceğine ilişkin tartışmalar vardı. Bununla ilgili bir çerçeve yasa, sınırlı süreli bir çerçeve yasanın çıkartılması konusunda mutabık kalınmıştı. İşte bu çerçeve yasa bir buçuk aydır konuşuluyor fakat içeriğiyle ilgili kamuoyu fazla bir şey bilmiyor. Oysa bu defa sürecin şeffaf yürütülmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında en geniş uzlaşıyla çıkartılması yönünde beklenmişti. Beklentiler söz konusuydu ve adımlar da bu yönde atılıyordu. İşte nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz tatiline girmeden bu yasanın çıkartılması konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti bir mutabakata vardılar. Bu mutabakat çerçevesinde de İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasanın içeriği konusunda bilgilendirildi ve bugün yapılan açıklama, çerçeve yasa teklifinin bu hafta içerisinde meclise gelmesinin hemen hemen kesinleştiği yönünde. Çünkü AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler şu sıralarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diğer siyasi partileri ziyaret etmeye başlıyor ve çerçeve yasayla ilgili bir ön bilgilendirme gerçekleştirecek bu ziyaretler sırasında. Çünkü başta Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti olmak üzere muhalefet partilerinin en temel eleştirilerinden bir tanesi, bir taraftan MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yasanın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu yasanın tüm partilerin mutabakatıyla ve ortak imzasıyla genel kurula geleceğini söylüyorlardı. Ancak şu ana kadar muhalefet partileri, biz bu yasanın içeriğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz, bize hiçbir bilgi verilmedi. Dolayısıyla son dakikada bir emrivakiyle de karşı karşıya kalmak istemiyoruz diyorlardı. İmralı heyeti, DEM Parti üyelerinden oluşan İmralı heyeti Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti ve bu ziyaret sonrası Öcalan'ın kamuoyuna bir mesajı da yayınlandı. Öcalan mesajında demokratik cumhuriyet için çok önemli bir adımın atılacağını, bu yasanın bu anlamda çok önemli bir aşama olacağını, her ne kadar istenilenlerin, beklenenlerin tamamı gerçekleşmemiş olsa da sadece bu yasayla bile Türk-Kürt kardeşliği ve sorunun çözümü konusunda önemli bir aşamanın geçilmiş olacağını söyledi ve herkesin bu süreci desteklemesi gerektiğini vurguladı. Bu yönde de bir çağrısı oldu. Anlaşıldığı kadarıyla bugün AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in meclisteki parti gruplarına yapacağı ziyaretle gerçekleştireceği ön bilgilendirme İmralı'ya daha önce yapılmış. Abdullah Öcalan bu yasanın, çerçeve yasanın içeriğini ana muhalefet ve diğer muhalefet partilerinden önce bilgi sahibi olmuş bunun içeriğiyle ilgili ve yaptığı yazılı açıklamada da bu çerçeve yasaya herkesin destek vermesini, demokratik cumhuriyet için bunun çok önemli bir şans olacağını söylüyor. Şimdi önümüzdeki günlerde sanıyorum bir iki gün içerisinde çerçeve yasa teklifi diğer partiler de şayet ikna edilirlerse ortak imzayla meclis başkanlığına verilecek ve bu hafta sonuna kadar komisyon süreçleri hızlandırılmış bir şekilde tamamlanarak bu hafta sonuna kadar veya en geç önümüzdeki hafta ortasına kadar bu yasanın meclisten geçirilip yürürlüğe konulması öngörülüyor. Özellikle Cumhur İttifakı ve DEM Parti ortaklığında yürütülen bu süreçle ilgili atılan adımlar bunu gösteriyor. Diğer taraftan iç politikadaki bu sorunun diğer bir boyutu tabii ki dış politikaya da yansıyor. Özellikle bölgemizdeki savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları son dönemde şiddetlenmişti. Barış masası dağılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump son yaptığı açıklamada bir kez daha İran'a saldırıları durdurduğunu duyurdu. İran'ın tekrar masaya gelmek istediğini, müzakere etmek istediğini ve buna bir şans vereceklerini ifade etti. Bu çerçevede de iki ülke arasında yeniden pazarlıklar başlayacak. Tabii ki bu ateşkes ihtimali yeniden ekonomi piyasalarını olumlu yönde etkiledi. Petrol piyasaları pozitife döndü. Fiyatlarda bir düşüş yaşanmaya başlandı. Buna karşılık petrol düşerken altın fiyatları yükselişe geçti. Diğer ülkelerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilindiği gibi önceki hafta politika faizini değiştirmemişti, sabit bırakmıştı. Amerikan Merkez Bankası, İngiliz ve Japon Merkez Bankaları da özellikle İran Savaşı ve enerji piyasalarındaki hareketlilik, bunun enflasyonist yansımaları nedeniyle faiz konusunda temkinli bir duruş sergiliyorlardı. Nitekim bu üç bankada İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya Merkez Bankaları da faiz politikasında değişikliğe gitmediler. Mevcut faizlerin devam etmesini, sürdürülmesini kararlaştılar. Eylül ayına kadar anlaşıldığı kadarıyla merkez bankaları faiz konusunda yeni bir adım atmaksızın durumu gözlemleyecekler, görmeye çalışacaklar piyasaların nereye gittiğini. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yeniden İran'a savaşı durdurduğunu, saldırıları durdurduğunu açıklaması biraz temkinli karşılandı. Çünkü daha önce de buna benzer 3-4 açıklama yapmıştı Trump. Ama ortaya çıkan bir anket Trump'ın biraz da bu adımı siyasi mecburiyet nedeniyle attığını gösteriyor. Queen's Park Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın üniversitelerinden bir tanesi, her yıl kapsamlı, ulusal düzeyde kapsamlı bir kamuoyu araştırması yapıyor. Siyasi içerikli bir araştırma bu. İşte bu araştırmanın 2026 yılına ait sonuçları 29 Temmuz'da açıklandı. Ve bu açıklamaya göre ABD Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a seçmen desteği ve görev onayı tarihi dip seviyelere indi. %32'ye kadar düştü. %58, kamuoyunun %58'i ve seçmenlerin bu orandaki %58'i Trump'ın politikalarını başarısız buluyor. %10 oranındaki seçmen ise anketi yanıtlamadı, cevapsız bıraktı. Dolayısıyla Trump'ın Kasım ayında yaklaşan ara seçimler öncesi Temsilciler Meclisi ve Senato'da üyelerin 1/4'ü yenilenecek. Trump'ın bir anlamda iktidarı kaybetme riskini de taşıyor bu seçimler. Ama işte bu seçimler öncesi bu kapsamlı anket Trump'ın kamuoyu desteğini büyük ölçüde kaybettiğini gösteriyor. İran politikasını, özellikle İran'a yönelik savaş politikasını başarısız buluyor Amerikalılar ve İran savaşı hakkını Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanamadığını, böyle bir savaşa gerek de olmadığını, okyanus aşırı bir savaşta Amerika'nın bu kadar büyük ekonomik ve askeri harcamalar yapmasına gerek olmadığını savunuyorlar. İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne bir faydası olmadığını söyleyen seçmenlerin oranı %66 düzeyinde. Tabii bu oran Demokrat Parti seçmeninde %90'lara kadar çıkıyor. Dolayısıyla Haziran anketinde Trump'a Cumhuriyetçi Parti'den, yani kendi partisinden verilen destek %85'ti. Ama Temmuz ayındaki ankette 9 puan birden, kendi partisinin desteği bile 9 puan birden eriyerek %76'ya düştü. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın siyasi olarak zor bir durumda olduğunu söylemek mümkün bu anket sonuçlarına bakıldığında. Biraz da İran'a saldırıları durdurması, erteleme kararını açıklamasının gerisinde bu tablonun yattığını söylemek mümkün. Tabii seçmen kaybettikçe, destek kaybettikçe Trump biraz da içerideki politikasını sertleştiriyor. İşte burada da yeni bir düşman icat etmeye yöneldi. Komünizm tehlikesinden söz etmeye başladı son dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Komünist tehlike yeniden büyüyor. İşte New York Belediye Başkanı Demokratik Sosyalist Mamdani'yi örnek göstererek bütün bunlar Küba'dan destek alıyorlar. İçerideki komünistleri Küba besliyor diyor ve bir yandan da Küba'yı işgal konusunda kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Trump'ın sağ kolu Mark Rubio bu çerçevede bir kara liste yayınladı. Politik teröristler olarak nitelendirdikleri bu listenin başında New York Belediye Başkanı, Demokrat Partili ve kendisini Demokratik Sosyalist olarak nitelendiren Mamdani geliyor. Onun dışında Filistin Savaşı'na karşı çıkan, Netanyahu'yu eleştiren, Gazze'deki saldırıları onaylamayan hemen hemen tüm siyasetçiler, sanatçılar işte bu politik teröristler listesine dahil edilmiş durumda ve bunlara karşı, komünizm tehlikesine karşı bir mücadele başlatacağını ifade ediyor Başkan Trump. Bu da tabii dediğim gibi kamuoyunun dikkatini başka yönlere çekmek planının ve yitirilen desteği en azından Cumhuriyetçi Parti'nin muhafazakar seçmeni nezdinde tekrar sağlamaya çalışmanın bir başka boyutu. Bu politik teröristler listesindekileri hainler olarak ilan ediyor. Bir dönem Amerika Birleşik Devletleri özellikle Soğuk Savaş döneminde Senatör McCarthy tarafından böyle bir komünist avına yeltenmişti. Yüzlerce kişi, binlerce kişi, siyasetçi, sanatçı, yazar, çizer, sivil insanlar komünizm tehdidinin maşaları olmakla suçlanarak cezaevlerine konulmuşlardı. İşten çıkarılmışlardı. Ekonomik dayanakları kesilmişti. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla Trump yeni bir komünizm tehdidi dalgası ortaya atarak, böyle bir muhayyel süreç yaratarak en azından kaybettiği siyasi desteği geri almayı planlıyor. Bu yüzden de İran'a yönelik saldırıları erteleme girişiminin gerisinde de bu hızla eriyen siyasi desteği öngörmek mümkün. Evet, bu iki kritik gelişme, çerçeve yasa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya ekonomisini ve siyasetini de etkileyen bu gelişmelerin ardından içe döndüğümüzde enflasyon verileri, Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı ve Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayında %0,99 oranıyla %1'in altına düştüğünü ifade ettiği enflasyonun bu kez Temmuz'da %1,78'e, yani yaklaşık bir ayda iki kat arttığını öngören bir veri açıkladı. Yıllık enflasyonda %31,75'e yükseldi. Enflasyon açıklayan diğer iki kuruma baktığımızda İstanbul Ticaret Odası'nın Temmuz enflasyonu %2,06, Enflasyon Araştırma Grubu adı altında bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu bilim ve çalışma grubunun açıkladığı Temmuz ayı enflasyonu ise %3,07, yıllık bazda da %50,49. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileriyle İstanbul Ticaret Odası ve ENAG Enflasyon Araştırma Grubu'nun verileri arasındaki makas giderek açılıyor. Her ne kadar TÜİK'in verisi Haziran'a göre ikiye katlanmış olsa da. Tabii burada şunu vurgulamak lazım. Haziran ayında %0,99 olarak açıklanan enflasyon nedeniyle 6 aylık enflasyon farkı olarak maaşlara yapılacak zamlar düşük kaldı. %17 seviyesinde kaldı. Oysa şimdi bugünden daha bu yapılan %17'lik zammın 1,78'i enflasyonla geri alınmış oldu. Ve belki o dönemde hesaplara yapılan itirazlar gerçekçi bulunarak bir düzeltme yapılsaydı %19 civarında emekliler, memurlar 1 Temmuz'da maaş zammı alacaklardı. Böylece bu maaş zammı konusunda bir haksızlık yine bu enflasyon verileriyle ortaya çıkmış gibi görünüyor. Diğer taraftan Merkez Bankası 13 Ağustos'ta bu yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak. İlan edilen veriler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri, bu 3. enflasyon raporunda da Merkez Bankası'nın yeni bir revizyon yapmak zorunda kalacağını gösteriyor. Mayıs ayında daha önce %16 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon hedefi %24'e yükseltilmişti. Şimdi %32'ye yakın bir yıllık enflasyon söz konusu ve 7 aylık enflasyon da Ocak-Temmuz arasındaki enflasyon da %19'un üzerinde. Bu tabloda yıl sonuna kadar Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yılın kalan 5 ayında Merkez Bankası'nın 5 puanlık bir marjı kalıyor %24'lük hedefi tutturabilmek için. Dolayısıyla da önümüzdeki 5 ayda enflasyonun aylık %1'i aşmaması gerekiyor. Hatta altında olması gerekiyor ki %24'lük yıl sonu hedefi tutturulabilsin. Bu da şu günkü ekonomik koşullarda mümkün görünmüyor. O yüzden muhtemelen 13 Ağustos'ta Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın açıklayacağı 2026 yılının 3. enflasyon raporunda bir kez daha Merkez Bankası enflasyon verilerini, yıl sonu beklentisini revize etmek ve bir miktar daha yükseltmek zorunda kalacak. Çünkü açıklanan açlık ve yoksulluk rakamları Türk İş tarafından her ay açıklanıyor biliyorsunuz. 7 ayda gıda harcaması %22,5 oranında artmış. 36.939 liraya yükselmiş açlık sınırı. Yani 37 bin lira diyebiliriz. Ve yoksulluk sınırı da 120 bin liranın üzerine çıkmış. 4 kişilik bir aile için bu hesaplar yapılıyor. Şöyle düşünün, 4 kişilik bir aile, aile ve bireylerinin 4'ü de asgari ücretten çalıştığını varsaysak, 28'er bin lira aldıklarını varsaysak, 4 kişilik asgari ücretli çalışan bir ailenin toplam geliri yine de 120 bin liralık yoksulluk sınırının altında kalıyor. 8 bin lira altında kalıyor ve yoksulluk sınırını bile yakalayamıyor bir haneye 4 kişiden asgari ücret geliri girdiği halde. Böyle bir tabloda %1,78'lik enflasyon hesabı doğal olarak kamuoyunda tartışılıyor. Diğer rakamlarla kıyaslandığında makas açılıyor ve bu açıdan da enflasyonun tahribatı özellikle ücretli dar gelirli kesim üzerinde devam ediyor. Tabii bunun bir başka boyutu gıda fiyatları üzerinde kendisini gösteriyor. Antalya Ticaret Borsası her ay Antalya halindeki sebze, meyve fiyat endekslerini ve satış endekslerini açıklıyor. Bu aslında oldukça gerçekçi bir endeks. Çünkü doğrudan üretici ve haldeki fiyatları içeren bir endeks. Bu endekse baktığımızda Temmuz ayında özellikle sebze fiyat endeksi yıllık %64 artmış. Antalya Türkiye'nin dört bir yanına sebze meyve gönderen bir bölgemiz, bir ilimiz ve Antalya sebze halindeki fiyatlar bu açıdan belirleyici. Domates fiyat endeksi %30'un üzerinde artmış. Meyve endeksi de %25, %26 düzeyinde artmış. Dolayısıyla işlem hacmine baktığımız zaman satış miktarı azalıyor. İşlem endeksinde düşüş var. Ürün arzı yetersiz olduğu için ürün satışlarındaki endeks geriliyor. Buna karşılık fiyat endeksi artıyor ve özellikle sebze meyve endeksindeki bu artışlar son 8 yılın Antalya Ticaret Borsası'nın ilan ettiği bu Temmuz ayı artışları son 8 yılın en yüksek sebze meyve fiyat endeksi artışlarını bize gösteriyor. Bu açıdan da tablo oldukça tehlikeli diyebiliriz önümüzdeki aylardaki enflasyonun seyri açısından. Bir başka önemli veriye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Enflasyonun yanı sıra sanayideki sıkıntıları da sürekli programımızda vurguluyoruz. Sanayi Odası başkanlarının, ihracatçıların görüşlerini ve hükümete çağrılarını programda gündeme getiriyoruz. İşte bu konudaki son negatif gelişmelerden bir tanesi beyaz eşya sektöründe yaşandı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev eşyaları gibi pek çok ürünü üreten beyaz eşya sektörü otomotivden sonra Türkiye'nin en büyük lokomotif sektörlerinden bir tanesi, aynı zamanda da ihracatta çok önemli bir paya sahip. Kaldı ki Türkiye Avrupa'da beyaz eşya üretim kapasitesi açısından birinci ülke konumunda, dünyada da ikinci. Dolayısıyla böyle bir konumda üretim kapasitesine sahip Türkiye maalesef bu yılın ilk altı ayında yurt içi satışlarda %7, yurt dışı ihracatta %19 bir düşüş yaşadı. İhracattaki daralma, üretim ve talepteki düşüşle beraber kapasite kullanımı, ürün üretimi de %15 geriledi. Yurt içi satışlardaki düşüş daha da fazla. Türkiye'nin 29 milyon adet yıllık beyaz eşya üretim kapasitesi var. Haziran ayında 2 milyon 33 bine inmiş durumda üretim kapasitesi. Bu da çok ciddi bir üretim kaybı ve buna bağlı olarak da ihracat kaybı anlamına geliyor. 2025'te 20 milyon 200 bin adet ürün ihraç edildiğini göz önünde bulundurduğumuzda Haziran ayındaki 2 milyonluk rakam oldukça ciddi bir tehlikeyi, riski işaret ediyor. Kaldı ki sektör 60 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor beyaz eşya sektörü. Yan sektörlerle birlikte de 600 bin kişi beyaz eşya sektöründen ekmek yiyor, para kazanıyor, evine, etrafına, çevresine iş götürüyor, ekmek götürüyor. Böyle kritik bir sektör. Ancak bu sektörde de dediğim gibi çok ciddi alarm zillerinin çaldığını son veriler ortaya çıkartıyor ve sektör temsilcilerini çatısı altında toplayan TÜRKSBET, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Şengül, ihracatta çok ciddi bir daralma var, iç pazarda çok ciddi bir talep düşüşü var. Mutlaka sektöre hükümet tarafından, ekonomi yönetimi tarafından yeni bir destek paketi açıklanmalı. Yoksa bu tablo bu şekilde gitmez diyor. Bu da bir başka sanayi sektörünün çağrısı. Biz de bu çağrıya en azından sizlere duyurarak aracılık etmiş olalım. Belki ekonomi yönetimi sanayicilerden peş peşe gelen, iş dünyasından art arda gelen bu çağrıları biraz daha dikkate alarak yeni bir takım hamleler yapmayı gündemine alır diyelim.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Gigliola Cinquetti 16 yaşında bir genç kızdı 1964 yılında. Ve Verona'da yaşıyordu. Kendisinden yaşça büyük mahalledeki bir delikanlıya da aşık olmuştu. O dönemin 1960'ların İtalya'sı, 2. Dünya Savaşı'ndan henüz yeni çıkmış bir ülke. Ekonomik sıkıntılar, Katolik inancının baskıları, mahalle baskısı ve bu Gigliola Cinquetti aşkını itiraf edemiyordu. Çünkü 16 yaşında kendisinden büyük birisine aşık olmuş. Etraftan kınanacağı endişesiyle ve oturdu. Duygularını satırlara döktü. Biraz da piyano çalmayı biliyordu ve bunları besteledi. Nono Leta isimli, Yaşım Yetmiyor isimli bir şarkı yazdı. Bu şarkıyla 1964'te Sanremo Müzik Festivali'ne katıldı ve birinci oldu. Arkasından ülkesini aynı yıl 1964'te Eurovision şarkı yarışmasında temsil etti. Orada da İtalya'ya ilk Eurovision birinciliğini kazandırdı ve Yaşım Yetmiyor şarkısı bir anda Avrupa'da ve dünyada o yılların mahalle baskısıyla aşklarını düzgünce istedikleri gibi yaşayamayan insanların hit şarkısına dönüştü. Şimdi önce bir şarkıyı dinleyelim Gigliola Cinquetti'nin dilinden. Çünkü kendisi 60 yıl sonra 2024'te 76 yaşında Sanremo Festivali'nde bu şarkıyı bir kez daha seslendirdi ve yine aynı hisler tüm dünyada yankılandı.

Gigliola Cinquetti'nin 16 yaşında seslendirdiği, kendisine şöhret kapılarını açan Sanremo ve Eurovision müzik yarışmalarında birincilik elde etmesini sağlayan şarkıydı. Yaşım el vermiyor. Nono Letta, yaşım el vermiyor seni sevmeye. Seninle yalnız başıma çıkamam. Elimde hiçbir şey yok sana anlatacak. Çünkü 16 yaşındayım. Çünkü sen benden daha çok şey biliyorsun. Bırak yaşayayım ben bu romantik aşkı. Eğer istersen bekle beni. Büyüdüğümde ellerinde olacak sana olan tüm aşkım. Ama şimdi yaşım el vermiyor. Seni sevmeye, seninle yalnız sokağa çıkmaya. Evet, o günlerin İtalya'sını anlatan bu şarkı sözlerini seslendirdiğinde Cinquetti, jüri oy birliğiyle birinci seçmişti ve aradan 60 yıl geçti. Sözlerimin başında da vurguladığım gibi 60 yıl sonra 2024 Sanremo Müzik Festivali'nde bu şarkıyı tekrar seslendirdi. Tabii sesi, fiziği 60 yılın yıpranmışlığıyla olsa da yine de ayakta alkışlandı söylediği bu şarkı. Kendisi şu anda İtalyan Radyo Televizyonu RAI'de sunuculuk yapıyor. Bir dönem gazetecilik yaptı ve müzikten koptu ama bu şarkısı yıllarca onunla hep anıldı. Evet sevgili dinleyiciler, şarkı, müzik demişken turizm. Turizm, insanların birbirini tanıması, gittikleri ülkelerin kültürünü tanıması açısından çok önemli bir sektör. Kısaca bacasız sanayi olarak adlandırılıyor. Türkiye son dönemde turizme çok ciddi yatırımlar yaptı. Zaman zaman bunun semeresini de topladı. Fakat tamamıyla deniz, plaj, güneş, beş yıldızlı tatil köyü, her şey dahil, işte yeme içme üzerine kurgulandığı için turizmimiz yıllardır biraz patinaj yapıyor gibi, işte 50-60 milyar dolarlarda takıldık kaldık. Şimdi ve dünyadaki gelişmelerden, özellikle bölgemizdeki gelişmelerden de çok çabuk etkileniyor. Yani yılın 12 ayına turizmi yayma konusu yıllardır konuşulduğu halde bu konuda gerekli adımlar bir türlü atılamadı. İşte bu yılın ilk 6 ayına ilişkin turizm verileri açıklandı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından. 2026 için yıl sonu hedefi 68 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bu düzeyde bir turizm geliri elde edilmesi hedefleniyordu. 2026 yılının ikinci çeyrek sonuçları ise bu konuda fazla ümit vermiyor diyebiliriz. Ziyaretçi sayısında %5,1 oranında düşüş var. Gecelik harcamalar ortalama 113 dolar. İspanya'da, Yunanistan'da 1000 dolara yakın kişi başına, turist başına harcama yapılırken bizde 113 dolar. Dolayısıyla böyle bir tablo. Her ne kadar hükümet üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda umutlu olsalar da, işte ilk 6 ayda 27 milyar dolarlık turizm gelirinin iyi bir sonuç olduğunu ifade etseler de, şu anki tablo, eğer Ağustos ve Eylül aylarında çok ciddi bir hareketlenme olmazsa yıl sonu hedefinin tutmasının biraz zor olacağını gösteriyor. Tabii bunda bölgemizde 2-3 aydır Şubat sonundan bu yana devam eden İran Savaşı'nın etkisi büyük. Neredeyse tüm rezervasyonlar daha Şubat-Mart ayında dolmuştu erken rezervasyon başvurularıyla. Ancak savaş patlak verince bu rezervasyonların büyük bölümü iptal edildi. İnsanlar savaş devam eden bir bölgeye tatil yapmaya gitmek istemediler. Bu kayıplarda bu savaşın da etkisinin olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yine de turizmi 12 aya yayacak politikaları, stratejileri, uzun vadeli politikaları bugünden düşünmemiz ve ona göre bir planlama yapmamız şart gibi görünüyor. Aynı şekilde turizmle birlikte Türkiye'nin cari açığında, ödemeler dengesinde en kritik kalemlerden birisi olan dış ticaret, yani döviz geliri elde ettiğimiz iki büyük alandan birisi turizm ve dış ticaret, dolayısıyla da ihracat. Orada da yeni veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa belirlediği verilerle ilk 6 ayda ihracatta %21, İthalatta %23 düzeyinde bir artış yaşandı ve 24,9 milyar dolarlık ihracata karşılık 35,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti. Açık Haziran ayında 10,2 milyar dolar oldu.
Temmuz ayında, o da bugün açıklandı, Temmuz ayı dış ticaret verileri, ihracattaki artış %2,9 ile 25,6 milyar dolar olurken ithalattaki artış %5,2, yani ihracatın yaklaşık iki katı düzeyinde ve 33 milyar dolar. Yine Temmuz ayı dış ticaret açığı da 7,4 milyar dolar oldu. Ocak ayından bu yana 7 aydaki dış ticaret açığı 60,5 milyar dolara ulaştı. Tabii ihracat pazarlarının daraldığı, ihracat hızının, artış hızının yavaşladığı yönünde sanayicilerin sık sık uyarılarından söz ediyoruz. En son Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe bu konuda nefes alamıyoruz ihracatçıya, sanayiciye, ihracata dönük üretim yapan sanayi sektörlerine mutlaka destek verilsin. %60 faizlerle biz dış pazarlarda rakiplerimizle baş edemeyiz demişti. Ancak şu ana kadar bu çağrılara somut bir yanıt gelmedi hükümet kanadından. Çünkü orada birinci öncelik enflasyonun düşürülmesi, tüketimin aşağı çekilmesi, talebin aşağı çekilmesi. Böyle olunca da enflasyonla mücadele için ekonomi yönetiminin elindeki en temel silah faiz oluyor. Faizi enflasyon düşmedikçe aşağı düşürmeyi gündemine almıyor ekonomi yönetimi. O yüzden de işte en son %37'de politika faizi sabit kaldı. Geçelik faiz %40. Tabii bunun ticari kredilere yansıması %60 düzeyinde bir faiz oluyor. Bu faizlerle de sanayici, ihracatçı, imalatçı üretim yapıp rekabet etmekte güçlük çekiyor. Bu tablonun bir başka boyutu işsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü üretim kapasitesi geriledikçe, satışlar, ihracat, iç pazara satışlar azaldıkça ve içeride talep kısılmaya çalıştıkça şirketler üretimlerini kısmanın karşılığında işten çıkartma yoluna gidiyorlar. Her ne kadar son açıklanan Haziran ayı verisinde %7,6'ya düştüğü, işsizlik oranının %7,6'ya düştüğü vurgulandı. Ekonomiyi yöneten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiden sorumlu büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, bütün hepsi bu oranın son 20 yılın, 25 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu söylediler. İşte işsizlik geriliyor dediler. 21 yıl 6 ay sonra Türkiye %7,6 düzeyinde bir işsizlik oranına sahip oldu dediler. Bunun büyük bir başarı olduğu söylendi. Ama hep programlarımızda vurguluyoruz. İşsizlik verilerinde görünen rakamlara değil, asıl geniş tanımlı olarak adlandırılan ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun atıl iş gücü olarak nitelendirdiği veriye bakmak gerekiyor. İşte atıl iş gücüne baktığımız zaman burada %28-29 düzeyinde bir işsizlik oranı görüyoruz. Yani bir taraftan işsiz sayısı 2.688.000 kişiye indi. İşsizlik oranı %7,6 oldu deniliyor. Ama diğer taraftan bu görünen işsizliğin gerçeğini bizlere gösteren atıl iş gücü olarak adlandırılan iş gücü, bu da %29 seviyesinde, 28,8 oranında işsiz sayısı olarak da 11.600.000 kişiye tekabül ediyor. Yani %28,8 oranındaki bir geniş tanımlı işsizlik oranı 11.600.000 işsize tekabül ediyor. Oysa TÜİK'in açıkladığı görünen işsiz sayısı 2 milyon küsur düzeyinde. TÜİK burada neden böyle bir hesaplama yapıyor? Bir taraftan bir 4 haftalık uygulaması var. Son 4 haftada eğer işçi bulma kurumu veya başka bir kanaldan iş aramak için başvurmamışsanız, işsiz olsanız bile sizi işsiz saymıyor. Birincisi bu. İkincisi, iş aramaktan ümidini kaybedenler ve artık iş aramaktan vazgeçenler, umutsuzlar, bunlar da işsiz sayılmıyor. Oysa bu insanlar gerçekten işsiz ama aylardır, bırakın 4 haftayı, aylardır iş aradıkları halde bulamadıkları için artık iş bulmaktan umudunu kaybedip aramaktan vazgeçmişler. İşte TÜİK'in işsiz saymadığı bu kişilerden eksik istihdamdakiler 3.900.000 kişi, umudunu yitirenler ise 5.100.000 kişi. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıyayız ve 11.600.000 gerçek işsizin olduğu bir ekonomide
Açıklanan resmi işsizlik rakamı 7,6 ve işsiz sayısı da 2 milyonun biraz üzerinde. Tablo böyle olunca da tabii 21 yıl sonra en düşük işsizlik seviyesine inildiği çok rahatlıkla söylenebiliyor. Çünkü görünen rakamlar, resmi olarak görünen rakamlar böyle. Az önce sizlere 1964 yılında 16 yaşındaki Cinquetti'yi şöhrete ulaştıran ve o günün toplumsal insani koşullarında sevdiği insana aşkını itiraf etmekten çekindiği için bunu şarkıya ve besteye döken bir İtalyan sanatçının şarkısını dinletmiştik. Şimdi de yine aynı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde okyanusun öte tarafında bir siyahi şarkıcıyı şöhrete ulaştıran Ben E. King'in şarkısı Yanımda Ol, Yerler Gökler Yıkılsa Da, Dağlar Yıkılıp Denizlere Aksa Da, Dünyayı Aydınlatan Sadece Ay Kalsa Da, Işık Olarak Sadece Ay Kalsa Da, Yeter Ki Sen Beni Terk Etme, Yanımda Ol Diyor Ben E. King, Stand By Me.

0: Dağlar denize karışıp yok olsa da ağlamayacağım. Tek bir damla gözyaşı dökmeyeceğim, söz veriyorum. Ama yeter ki sen yanımda ol sevgilim dedi. Ben E. King, Stand By Me şarkısıyla.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sevgili dinleyiciler, küresel ekonominin gidişatını belirleyen kurumlar var biliyorsunuz. Bunların başında Uluslararası Para Fonu geliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ekonomisinin ne yöne gideceğini, özellikle de kapitalist ekonomilerin küresel düzeydeki etkinliğini pekiştirmek, finansmanı buna göre yönlendirmek üzere çeşitli kurumlar oluşturuldu. Bunlardan birisi Uluslararası Para Fonu, IMF adıyla kısaca tanıdığımız ve sık sık geçmişte Türkiye'nin kapısını çalan örgüt, diğeri Dünya Bankası. Bu gibi kurumlar, yine bu iki kurumun çatısı altında bir başka kurum, Uluslararası Finans Enstitüsü. Şimdi bunlar zaman zaman ekonomik değerlendirmeler yapıyorlar. Özellikle de İran Savaşı sonrası yapılacak bu değerlendirmeler daha da önem kazanıyor. İnsanların ve ülkelerin önlerini, şirketlerin, işletmelerin önlerini görebilmeleri açısından. Uluslararası Para Fonu bahar, yaz ve güz dönemi olmak üzere yılda 3 kez dünya ekonomik görünüm raporunu yayınlıyor ve ardından da bu raporları güncelliyor. İşte geçtiğimiz hafta dünya ekonomik görünüm raporunda ilgili güncellemeyi yayınladı Uluslararası Para Fonu IMF ve özellikle İran Amerika Birleşik Devletleri savaşı, Orta Doğu'da gittikçe şiddetlenen savaş ortamı, petrol yollarının kapanması, tedarik zincirlerinin aksaması, gübreden akaryakıta kadar, kimyasal ürünlere kadar pek çok ürünün tedarikinde zorluklarla karşı karşıya kalınması ve bütün bu trafiği, dünyadaki ticaret trafiğini yöneten, yönlendiren Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz, Babil Mendeb Boğazı gibi boğazların savaş tehdidi altında olması bir güncellemeyi zorunlu kıldı ve IMF bu güncellemesinde diyor ki önümüzdeki süreçte, aylarda küresel büyüme yavaşlayacak, küresel ticaret daralacak, küresel tedarik zinciri zorlanmaya başlayacak ve yeni bir durgunluk dönemine mi girilecek? Burada negatif ve pozitif iki ayrıma yer veriyor Uluslararası Para Fonu ve diyor ki artık dünya ülkeleri bu son savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in önce birlikte, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına sürdürdüğü İran'a saldırılar ve İran'ın da buna cevap olarak Körfez'deki zengin petrol ülkelerine, işte Katar'a, Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Amerikan üssü bulunan, bölgede Amerikan üssü bulunan diğer ülkelere yaptığı karşı saldırılar gösterdi ki yeni bir ayrışma sürecine giriyor dünya. Nasıl bir ayrışma sürecine giriyor?

enerjiye bağımlı oldukları halde vakti zamanında veya kısa süre öncesine kadar orta vadede yeni stratejiler belirleyerek başta yapay zeka, dijital altyapı, veri merkezleri, yeni teknolojiler bu alanlara yatırım yaparak ve bu alanlarda üretime geçerek işte çip üretimi başta olmak üzere bu alanlarda üretime geçerek yüksek teknoloji ihracıyla bu enerji bağımlılığını absorbe edebiliyorlar. Hatta artıya geçebiliyorlar. İşte artık bugüne kadar diyor Uluslararası Para Fonu, biz dünyayı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler diye kategorilere ayırıyorduk. İşte Türkiye genellikle az gelişmiş ülkeler diye bir kategori daha vardı. Ancak artık son dönemde az gelişmiş ülkeler kategorisi de gelişmekte olan ülkeler kısmına dahil edildi. Ve iki grup ülke, bir gelişmiş ekonomiler, işte sürekli ihracat fazlası veren, dış ticaret fazlası veren, yüksek teknoloji üreten ülkeler, bir de bunları yakalamaya çalışan, kaynaklarını bu yönde kullanmaya çalışan ve gelişme çabasındaki ülkeler. İşte Türkiye bu ikinci kategorideydi. Şimdi IMF diyor ki artık böyle bir kategoriye gerek kalmadı. Çünkü son tablo, Orta Doğu'daki son savaş ve bunun yansımaları bize gösterdi ki iki grup hiyerarşiye sahip ülke var. Birincisi ekonomileri baştan sona enerjiye bağımlı, enerji ithalatına bağımlı ve bu konuda yaşanan şoklar bir anlamda bu ülkelerin ekonomisini alt üst ediyor ve bu ülkeler aynı zamanda başta yapay zeka ve dijital altyapı olmak üzere, çip teknolojileri olmak üzere teknoloji üretimi açısından da çok zayıf konumdalar. Ama diğer tarafta öyle ülkeler var ki enerji şoklarına karşı ekonomileri dayanıklı. Neden? Çünkü bu ülkeler aynı zamanda yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler. Şimdi böyle bir tabloya baktığımız zaman Türkiye işte bu yeni hiyerarşide ikinci gruba dahil olmak zorunda kalıyor. Çünkü bir taraftan enerji bağımlılığı söz konusu. Her ne kadar son dönemde işte çeşitli doğalgaz boru hatları, petrol boru hatları üzerinden Türkiye bölgesel enerji trafiğini yönlendiren bir konuma gelmiş olsa da hala %60-70 düzeyinde bir dışa bağımlılık söz konusu enerji açısından. O yüzden petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişler Türkiye'deki her şeyi iğneden ipliğe olumsuz etkiliyor, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar. Bunun yanı sıra teknolojik altyapı konusunda da Türkiye gerek yazılım, gerek çip üretimi, gerekse işte yapay zeka ve diğer dijital altyapılar, veri merkezleri açısından da büyük ölçüde teknolojiyi ithal eder bir konumda. Her ne kadar son dönemde başta savunma sanayi olmak üzere bu konuda bazı adımlar atılmaya çalışılsa da, işte yapay zeka eylem planı gibi 20-30 yıl sonrasına ilişkin bir takım eylem planları açıklanmış olsa da, bugünün realitesi, içinde bulunduğumuz gerçek, Türkiye bu açıdan oldukça mesafe kat etmesi gereken bir ülke. Şimdi o yüzden de geçmişte matbaa 1300 yıl sonra geldi Türkiye'ye batılı ülkelerden. Sanayi devrimini ıskaladı Türkiye. O yüzden çok geride kaldı. Şimdi de yapay zeka ve dijital altyapı, çip teknolojisi sürecini eğer ıskalarsa aradaki mesafe daha da açılacak. Ama buna karşılık işte Hindistan %100 enerjide dışa bağımlı, petrolü ve doğalgazın tamamını ithal ediyor. Çin aynı şekilde, Güney Kore aynı şekilde, Japonya aynı şekilde. Fakat bu ülkeler, batılı ülkeleri saymıyorum, Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkeler zaten gelişmiş ülkeler kategorisinde ve bunlar enerji bağımlılığını zaten bugüne kadar yüksek teknoloji ihracıyla tüm küresel düzeyde bertaraf etmeyi başardılar. Ama Türkiye gibi sonradan bu sürece girip doğru stratejiler belirleyerek açıklarını kapatan ülkeler enerjiye bağımlı oldukları halde işte bu yeni teknolojileri üreterek bu açıkları kapattıkları gibi dış ticaret fazlası da vermeye başladılar. Geçen hafta programımızda Güney Kore'nin bu konudaki öyküsünü sizlere anlatmıştım. Ama sadece Güney Kore değil, dediğim gibi Çin gibi, Japonya gibi neredeyse elektriği, enerjiyi, petrolü, doğalgazı, her şeyi dışarıdan ithal eden ama bu açıklarını teknoloji ihracı

0: tadilatıyla kapatarak refah düzeyini yükselten, kişi başına milli gelirini 30-40 bin dolarları çıkartan ve dış ticaret fazlası veren ekonomiler, işte IMF'nin bu yeni kategorisinde, yeni hiyerarşisinde yer alan ülkeler. Türkiye ne yazık ki yine bu kriterler çerçevesinde de hem enerji bağımlılığı hem de teknolojik zayıflık açısından tasnife bakıldığında en kırılgan ekonomilerden birisi olarak yer alıyor IMF'nin son dünya ekonomik görünümü güncelleme raporunda. O yüzden de çok ciddi adımlar atılması gerekiyor. Sadece teknoloji alanına yatırım yapmak, kaynakları buralara yönlendirmek de yetmiyor. Aynı zamanda hukuk devleti, hukuk altyapısı, çip altyapısının ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra, dijital yatırımların yanı sıra hukuki anlamda da bu yatırımları çekebilecek bir şeffaf yönetim yapısını, harcamaların denetlendiği bir şeffaf ekonomi yapısını ortaya koymak gerekiyor. IMF'nin son raporu Türkiye açısından da bu tür uyarıları içeriyor diyebiliriz. Yüksek öğretim kurumlarına giriş sınavı yapıldı. Son bölümde birkaç cümleyle de ona değinmek istiyorum. Türkiye yıllardır merkezi üniversite sınavları yapıyor. 170 bin kişi sınava başvurduğu halde girmedi. 8 milyona varan üniversite öğrencisi sayısıyla Türkiye pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla nüfusu üniversitelerde eğitimde barındıran bir ülke konumunda. Ancak eğitimin niteliği, kalitesi her yıl geriliyor. 81 ilde üniversite kuruldu son 15-20 yıl içerisinde. Şöyle bir baktığımız zaman 129 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesi Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Yani 250-260'ın üzerinde, 270 dolayında üniversite söz konusu olduğu halde özel ve kamu olmak üzere bu üniversitelerdeki eğitimin kalitesi, işte az önce belirttiğim IMF raporundaki nitelikli, kaliteli insan ihtiyacını, beşeri sermaye ihtiyacını karşılamadığı için Türkiye yeni küresel ekonomi hiyerarşisinde geri kalıyor. Bütün bunların ötesinde son açıklanan öğrenci dostu şehirler ve ülkeler araştırması, bu dünya çapında her yıl yapılan bir araştırma ve üniversite öğrencilerine dostane çözümler sunan ülkelerle ilgili bilgiler burada söz konusu. Öyle baktığımız zaman da Türkiye maalesef burada da ilk 10 ülke arasında yok. Yani 8 milyon üniversite öğrencisiyle Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla üniversite öğrencisine sahip olup bu öğrencilere gereken altyapıyı, yaşam koşullarını sunan ülkeler ve şehirler arasında Türkiye maalesef yok. Avrupa'da Zürih, Viyana, Paris, Münih, Berlin, Londra ilk sıralarda yer alırken son dönemde Asya Pasifik bölgesinde öğrenci dostu ülkeler ve şehirler giderek yükseliyor. Bunların başında Avustralya'dan Sydney ve Melbourne, Japonya'da başkent Tokyo ve dünyada öğrenci dostu şehirler sıralamasının birinciliğini yine Güney Kore başkenti Seul'le almış durumda. Hem nitelikli eğitim ve nitelikli eğitimin yanı sıra üniversite gençliğine sunulan olanaklar konusunda da Güney Kore ve Seul birinci sırada. Sözlerimi burada noktalıyorum. Bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik. Çarşamba günü saat 15'te ben Zülfikar Doğan tekrar karşınızda olacağım. Bu süre içerisinde programımızla ilgili görüş, değerlendirme ve önerilerinizi 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere yazabilir, iletebilirsiniz. Hoşça kalın sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi.
0: Soğanda 50-60 liraya kadar dayandı kilo fiyatı. Neden biz hep aynı yanlışı yapıyoruz? Oysa biz bu deneyleri daha önce yaşadık soğan ve patateste. Düşük fiyat olduğu zaman üretici ekmiyor. Üretici ekmediği zaman ertesi yıl fiyatlar olağanüstü artıyor. Fiyatlar olağanüstü artınca ithalat kapısı açılıyor. Bir sonraki yıl soğan pahalandı diye üretici yine ekiyor. Peki planlı gidiş, planlı üretim bunun neresinde? Demek ki Türkiye'nin gerçekten kapattığı, lağvettiği devlet planlama teşkilatına yine ihtiyacı var. Tarımda planlı üretime ihtiyacı var. Aksi halde her yıl milyarlarca doları arz açıklarından ötürü yabancı üreticilere ödemek zorunda kalacağız.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Saman altından su yürütmek. Bazı işler sessiz sedasız yürür, ne gören olur ne duyan. İşte tam o zaman biri çıkar ve der ki, saman altından su yürütüyor. Peki bu ilginç deyim nereden çıktı? Eskiden bir köyde köylüler tarlalarını sulamak için ırmak suyunu sırayla kullanmak üzere anlaşmış. Herkes sırasını beklerken köyün uyanıklarından biri gizlice kendi tarlasına bir kanal açmış. Kimse anlamasın diye de üzerini taşla çalı çırpıyla örtmüş. En üstüne de saman sermiş. Gizli gizli su çekmeye başlamış. Bir süre sonra ırmağın alt tarafındaki tarlalara su gitmez olmuş. Köylüler bu su nereye kayboldu diye araştırmaya başlamış. Teker teker tarlalar gezilmiş. Kaçak su alan köylünün tarlasına geldiklerinde bostan havuzunun hep dolu olduğu dikkatleri çekmiş. Üstelik suyun üstünde samanlar yüzüyormuş. Samanları kaldırınca altından gizli bir kanal çıkmış. İşte o günden sonra da kimse fark etmeden iş çevirenler için saman altından su yürütüyor denmeye başlamış. Deyimler dilimizin küçük hikayeleri. Biz de bugün saman altından su yürütmek deyiminin hikayesinin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 7. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Terörsüz Türkiye düzenlemesi imzaya açıldı. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ayrıntılar bültenimizde. Terörsüz Türkiye düzenlemesi imzaya açıldı. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la yaptığı telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan duyulan üzüntüyü dile getirirken İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına eksiksiz uyması gerektiğini vurguladı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklandı. Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze'de arabulucu ülkeler olarak İsrail'in saldırılarını ve uluslararası hukuk ihlallerini ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada özellikle sağlık tesisleriyle sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Üç ülke, İsrail'e ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu. Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınlarıyla mücadele sürerken bazı bölge sakinlerine güvenli alanlara tahliye edilmeleri için uyarı mesajı gönderildi. Yangınlar Meleves ve Preveli alanları da dahil olmak üzere toplam 5700 hektardan fazla araziyi etkiledi. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni sistem yürürlüğe girdi. İlk etapta 1600 genç göreve başlarken askerler temel eğitimin ardından 6 ay operasyonel görevlerde hizmet verecek.
2: Ekonomi.
1: Temmuz'da ihracatın lideri otomotiv sektörü oldu. Otomotiv endüstrisi Temmuz ayında 3 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 35 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 803 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Türk Hava Yolları tüm zamanların yolcu ve uçuş rekorunu kırdı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos'ta 248.922 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları günlük yolcu sayısında yeni rekora imza attı. Rekor performansını 2 Ağustos'ta da sürdüren Bayrak Taşıcı Hava Yolu Şirketi 248.318'i THY, 104.397'si ise Ajet yolcusu olmak üzere toplam 352.715 yolcu taşıdı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim 34 derece olması beklenmekte. En yüksek sıcaklıklarda gün içerisinde İstanbul parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 37, Antalya az bulutlu ve açık 33, Trabzon parçalı yer yer çok bulutlu 28 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 42 derece.
2: Yol durumu.
1: Saatler 7'yi 5 geçeyi gösterirken İstanbul'da trafik yoğunluğunda %22'lik bir yoğunluk mevcut. Yakı olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %26, Anadolu yakasında %18'lik rahat bir trafik yoğunluğu var. Diğer taraftan köprülere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Altunizade'de bir tek hareketliliğin olduğunu söyleyelim. Burada yoğunluk yavaş yavaş artış göstermekte. Trafiğe etkisi yüksek olan bir diğer yer ise Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa yönüne 5 Ağustos tarihinde gece 1 ile sabah 5 saatleri arası trafiğe kapalı olacaktır. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...4 Ağustos 2026 Salı... ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydınlar. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa. Ama bugün İrem yok, küçük bir rahatsızlığı var. Buradan da kendisine, sevgili İrem'e geçmiş olsun dileklerimizi de gönderelim. Tabii Simge de bugün editör masasında, rejide bütün olaya hakim, rejide 10 kaplan gücünde program boyunca bana destek olacak. Şimdiden sevgili Simge'ye de teşekkürlerimi gönderiyorum. Saatime bakıyorum, 07:13'ü gösteriyor. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakıyoruz. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabah da. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğiz elbette. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Telegram'da Sputnik Türkiye ya da X'te @radyosputnik.tr kanallarını, adreslerini takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü soruyorsunuz, biliyorum, ve çok da mesaj geliyor program tekrarları nerede diye. Dediğim gibi X üzerinden özellikle çok daha rahat, çok daha kolay Telegram ve X üzerinden @radyosputnik.tr adresi takibi alırsanız programlarımızın tekrarlarını oradan kolaylıkla oradan ulaşabilirsiniz. Benimle doğru oradan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X ve Instagram Güçlü Özgan noktasız ve birleşik. Güçlü Özgan yazarsanız da söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz elbette çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Şu aylardır konuştuğumuz çerçeve yasa nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alelacele, aslına bakılırsa biraz da böyle, hani nasıl denir, hani yumurta meselesi var ya, tam olarak o işte meclis 6'sında kapanacak. 12 gün sonra, 2 gün içerisinde bir çerçeve yasa çıkarılacak. Ne oluyor, ne bitiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Partilerden gelen açıklamalar aslında ne oluyor ne bitiyor derken ne oluyor ya da ne olmuyor, belki biraz da bunu konuşmak önemli bence, benim penceremden bakılınca. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi kanun teklifini, bu çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına açtı. Oraya geleceğiz çünkü bütün milletvekillerine bir talimat var. Dikkat, bir talimat var. Bugün saat 17'ye kadar bir süre verildi ve tüm AK Partili vekillerin eksiksiz bu yasa teklifini eksiksiz imzalamaları istendi. Tabii AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin içeriğine ilişkin hani bilgi vermek amacıyla bize değil temsilcilerimize, bizim meclisteki temsilcilerimize bilgi vermek amacıyla tüm siyasi partili temsilcileriyle, yetkilileriyle bir araya geldi. Taslak metnin paylaşılmayacağı ancak teklifin içeriği hakkında bilgi verileceğini de söyledi. Bu dikkat çekici, bu önemli. Herhalde vekiller metin önlerine geldiği zaman ya da neyi oylayacaklar, neyi oylamayacaklar ya da oyları nasıl şekillenecek, buna herhalde o anda karar verecekler. Doğaçlama gidiyor sanki biraz süreç. Hüdapar, Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile mesela Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı bir araya geldi. Daha sonrasında DEM Parti Eş Başkanı Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, yine İmralı heyetinde bulunan o Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol, yine DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş'la da bir araya geldi. Meral Danış Beştaş'a şu soru yöneltildi gazeteci arkadaşlarımız o meclis koridorlarında. Yani içerik, hepimiz bunu merak ediyoruz değil mi? Yani şöyle tanımlanıyor. düzenleniyor. Ülke tarihinin en önemli yasal düzenlemelerinden bir tanesi. Tamam, itirazımız da yok. Buna da gerçekten itirazımız yok ama taslak metinde ne var ne yok diye soruluyor. Mesela Meral Danış Beşteş'e şöyle deniyor. Şöyle bir yanıt geliyor. Sonuçta her şey basında yazıyor. Ama gerçekten böyle mi? Evet, biz de burada haftalardır konuşuyoruz, aktarıyoruz size bazı başlıkları ama gerçekten böyle mi? İşte o sessizlik, o bir saniyelik sessizliğin var ya. Milletvekilleri için de aslına bakılırsa bu da tam olarak bu tabloda geçerli. Şimdi şöyle bazı başlıklar elimizde yok değil. Onu söyleyeyim. Şöyle hızlıca aktarayım size. Teklif 12-15 maddelik geçici bir geçiş dönemi yasası olarak tanımlanacak bizim görebildiğimiz kadarıyla. Amaç ne? Silah bırakma ve fesih sürecinin, terör örgütünün fesih sürecini bir şekilde gerçekleştirilmesi. Yani terör örgütünün, PKK'nın silah bırakma sürecinde bir hukuki zemin oluşturulma amacıyla hazırlanan bir yasadan bahsediyoruz. Silah ve şiddeti bıraktığını beyan eden, burası önemli, terör örgütü üyeleri için yine terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası gibi suçlarda denetimli serbestlik öngörülüyor. Bizim bunlar öğrenebildiğimiz kadarıyla. Hani son, artık son virajdayız. Dolayısıyla bir toparlama yapmak gerekiyor. Öcalan, terör örgütü lideri Öcalan ya da Kandil'deki üst düzey yöneticilerin içinde özel bir düzenleme var mı? Gelen bilgiler hayır, özel bir düzenleme olmayacak. 10 yıldan az ceza gerektiren suçlarda 4 yıl, 10 yılı aşan suçlarda ise 6-7 yıl denetimli serbestlik öngörülecek söz konusu düzenlemede. Madem Sayın Beştaş bu ifadeyi kullandı, hani her şey zaten basında var ifadesini kullandı, bari biz de buradan milletvekillerimizi bilgilendirelim. Ben bu başlıkları bu yüzden sizlere aktarmaya çalışıyorum. Düzenlemenin uygulanabilmesi için tabii en önemli konu terör örgütünün silah bıraktığının ya da örgütsel varlığının sona erdiğinin tespiti. Bu tespiti kim yapacak? MİT tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bu yapılacak. Daha sonra da Cumhurbaşkanlığı kararıyla da bunların kayıt altına alınması öngörülüyor. Türkiye'ye dönüşler toplu yapılacak mı? Yani o görüntülerden geçmiş dönemde çokça rahatsızlık duyulmuştu, hatırlayınız. Çok konuşulmuş, çok tartışılmıştı o meseleler. Bu nedenle de Türkiye'ye terör örgütü üyelerinin dönüşleri toplu değil, aşamalı olarak gerçekleşecek. Örneğin ilk etapta hakkında doğrudan soruşturma ya da kovuşturma bulunmayan kişilerin değerlendirilmesi ya da işte Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Yasanın süresi dediğim gibi 6 ayla 3-4 yıl arasında değişen farklı iddialar var. Gerçekten 6 ay mı devam edecek, yoksa hani süreç tamamlandıkça belki geçerlik süresi de yine mecliste uzatılacaktır şeklinde yorumların da yapıldığını da söyleyelim. Ama tabii yani bakıyoruz, işte geçtiğimiz hafta sonu DEM Parti heyeti tam da hani bu yasa teklifi meclise gelmeden birkaç gün önce İmralı'ya, terör örgütü liderine gitmişlerdi mesela. Yani bir pazarlık tartışmaları hep yapılıyor. Bu gidiş gelişler, ortaya çıkan tabloda hani bu iddiaları bir şekilde, iddiaların daha çok dile getirilmesine neden oluyor. Bilmiyoruz, dediğimiz gibi hani biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, sadece bizler değil, söyledim işte, milletvekilleri de bilmiyor ne olduğunu ne bittiğini. Ya biz bilmediğimiz bir konuyu tartışmak mecburiyetinde kalıyoruz. Şeffaflık yoksa ilk günden beri bunu söylüyoruz. Sadece bu yasayla ilgili, bu yasal düzenlemeyle ilgili değil ki, çok önemli, Türkiye'nin ülke tarihinin en önemli yasal düzenlemelerinden birisi olarak tanımlanıyor. Şeffaflığın olmadığı yerde güven ilişkisi, yani bu hayatın her alanında var değil mi? Yani eşimizde, dostumuzda da aynı durum, aynı tablo söz konusu. Şeffaflığın olmadığı yerde bu güven ilişkisi nasıl kurulacak? Büyük bir soru işareti var burada. Az önce dedim ya, yine bir soru işareti, daha doğrusu hani bir saptama yapmak istiyorum izninizle, sürecin ilerleyiş şekliyle ilgili, nasıl ilerlediğini bize birazcık anlatan. Mesela Cengiz Çandar ne demişti, onu aktarmıştım Rudav'a verdiği röportajda, DEM Parti milletvekili, dün sizle paylaşmıştım bunu. Hani bu çerçeve yasasını işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte birkaç AK Partili yetkili ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki isimler sadece biliyorlar. İbrahim Kalın'dan bahsediyorum. Biz bir şey bilmiyoruz demişti. Milletvekilleri için de durum geçerli mi? Bakın, AK Parti Meclis Grup Başkanlığı'ndan vekillere gönderilen, dün gönderilen yazı çok enteresandı. Benim çok dikkatimi çekti. Deniyor ki grup başkanlığımızca çerçeve kanun teklifini tüm milletvekillerimizin, burası boldlanmış yani koyu harflerle yazılmış, eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır. Grup yönetim kurulu salonumuzda imzaya açılan teklifi işte bugün saat 17'ye kadar imzalamanız gerekmektedir deniyor. Abdullah Güler grup başkanı imzasıyla milletvekillerine gönderilen bu yazıda. Ben de diyorum ki yani şöyle bir şey olamaz mı? Hani belli ki vekillerin de bu süreçten pek bir haberi yok. Belki buna itiraz edecek, içeriye itiraz edecek bir vekil olabilir mi? Ya da tam tersi çok daha pratikte uygulanabilecek çok daha iyi bir önerisi olamaz mı mesela milletvekillerinin bu yasal düzenlemeyle ilgili olarak milletvekillerinin iradesi ne olacak diye de sorduruyor bana, benim görebildiğim kadarıyla bu tablo bu ya da bu mesaj, bunu hatırlatalım. Peki DEM Parti bu süreçte ne yapıyor? Şöyle söyleyelim, 12 Ağustos'ta dedim ya hani görüşmeler böyle ayın 6'sına kadar, meclisin kapanma saatine kadar, gününe kadar bu yasa çıkartılacak. Çerçeve yasadan bahsediyorum. Bu arada şöyle yasal düzenlemeler var. Onu söyleyeyim. Hani mesela teklif komisyona gittiğinde 2 günlük bir yasal süre var. Yasa 2 günlük yasal sürenin geçmesi gerekiyor. Bugün gönderilse çarşamba, perşembe, yani aslına bakılırsa benim görebildiğim kadarıyla bu yasal sürenin de geçmesi beklenmeyecek. Böylesine bir acele var. Böylesine bir sürat var. Keşke diğer yasalarla ilgili de, diğer düzenlemelerle ilgili de meclisimiz böyle hızlı çalışsa. DEM Parti'den bahsetmiştim. 12 Ağustos'ta bir Merkez Yürütme Kurulu toplantısı bir karar aldı. Bu çerçeve yasa taslağı üzerine görüşmek üzere bugün bu toplantıyı yapacağını da öğreniyoruz. DEM Parti'nin şöyle bir bakıyorum. Yine İmralı heyetinden bir açıklama var. Söylemiştim, hafta sonu itibariyle terör örgütü liderini ziyarete gitmişlerdi. Şöyle söylüyor Öcalan, onu da aktaralım size. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız şeklinde de bir bu yasaya destek açıklaması gelmiş terör örgütü lideri Öcalan'dan. Hani bu ifade, bakın, yıllar sonra bu meseleleri biz konuşacağız, tartışacağız, daha belli ki bundan sonra da yasal düzenlemeler olacak ki işte size az önce de aktardım, içerikten bahsettim değil mi? Bunlar medyaya sızan, dışarıya sızan haberler. Bu haberler içerisinde örneğin bir demokratikleşmeye dair değil mi bir içerik var mı? Bakalım göreceğiz bundan sonraki süreçte, ama Öcalan'ın, terör örgütü liderinin bu ifadeleri de çokça konuşulacakmış gibi geliyor bana. Peki muhalefet, örneğin Yeni Parti bu konuda ilgili ne düşünüyor? Tam da aslında milletvekillerinin bu konuyla ilgili ne kadar az bilgi sahibi olduğunu gösteren, anlatan açıklamayı kim yaptı biliyor musunuz? Murat Emir. Sevgili Simge, sana göndermiştik, onu hazırlamıştın sen de. Dilerseniz Murat Emir'in sesini, ne söylediğini bir dinleyelim, arkasından devam edeceğiz.
3: Telefonla bir şekilde görüşelim ama bizim makamımızda olmamak kaydıyla bir yerde görüşelim ve sizi bilgilendirelim talebi var. Ama bilgilendirmenin de bir taslak metinle olmayacağını ısrarla sorularımızın sonucunda anlamış olduk. Dolayısıyla böyle bir genel prensipler üzerinde bilgilendirmenin yararlı olacağı kanaatinde değiliz. Olması gereken, mecliste her zaman yapıldığı gibi, eğer bize bir çalışma ziyareti tasarlanıyorsa biz bundan memnun oluruz. Ama bu çalışma ziyaretinin mutlaka somut bir taslak üzerinden yapılması ve bizim de ona gerçekten sadece bilgilendirilmek değil, aynı zamanda eleştiri ve katkılarımızı yapabileceğimiz bir sürecin işletilmesi gerekir.
2: Olması gerekenler belki anlatılıyor Sayın Murat Emir tarafından, ama işte söylediğim gibi bir acele var. Bu acelenin nedenini ben anlamaya çaba gösteriyorum, anlamaya çalışıyorum. Bütün bunları da size aktarırken ilk günden beri böyle, hani şöyle söyleyebiliriz. İşte aylardır Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mesele üzerinde duruyor. Siyaset bu konuyu konuşuyor. Bizler bu konuyu konuşuyoruz. Hani meclisin çalışma süresi biraz daha uzatılabilir miydi? Madem bu kadar hayati bir yasadan bahsediyoruz, yasal düzenlemeden bahsediyoruz. Yani daha önce gündeme gelebilirdi. Bir ay önce örneğin gündeme gelebilirdi. 10 gün önce önce gündeme gelebilirdi. İmzayı açılıp işte komisyon sürecinde bunlar tartışılabilirdi. Yani olasılıklar o kadar çokken son iki güne bu meselenin sıkıştırılmış olması izaha muhtaç bir konu. Bunu da aktaralım, bunu da söyleyelim. Bir not daha bu süreçle ilgili, süreç yasasıyla ilgili ya da bu düzenlemeyle ilgili olarak, çerçeve yasa deniyor değil mi? Doğru ifade edelim. Kılıçdaroğlu dün bir basın toplantısı yaptı. Onun da 4 maddelik bir önerisi vardı bu düzenlemeyle ilgili olarak. Ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu? Silahlı örgütün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi, bütün yurttaşları kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesi yapılmalı dedi ve dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisi belirlenmelidir şeklinde de bir önerisi oldu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Hani ağırlıklı olarak süreç ya da bu çerçeve yasayla ilgili tartışmalar böyle. Bakalım gelsin, hep söylüyorum, bugün de aynı ifadeyle bitireceğim bu bölümü. Diyeceğim ki doğmamış çocuğa şu an itibariyle don biçmeyelim. Sadece hani aktarılan, yansıyan, dışarıya yansıyan başlıkları, detayları sizlerle paylaşmak istedim. Geçelim siyasetin günlüğünde ya da günlük siyasette neler var, ona bir baktığımız bölüme. Hadi Simge.
4: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Günlük siyaset ya da siyasetin günlüğünde neler var, bir de dilerseniz buna bakalım. Mesela CHP, işte az önce Kılıçdaroğlu'nun süreçle ilgili önerilerini aktardım size. Peki CHP'de durumlar nasıl, tablo nasıl? Vallahi enteresan bir tartışma yaşanıyor burada. Bir kurultay çağrısı var. Tıpkı hani partiden ayrılıp yeni parti kuran yeni partililer gibi, tuhaf bir cümle oldu ama tam olarak da böyle, başka türlü bunu anlatmanın başka yolu da yok. Tıpkı o ayrılan isimler gibi parti içerisinde de, CHP içerisinde de çok ciddi bir kurultay çağrısı var. Ve sadece kurultay çağrısı değil, aynı zamanda bu kurultayda Kılıçdaroğlu'nun da aday olmaması yönünde de taleplerin sık sık daha yüksek sesle son günlerde dile getirildiğini görüyoruz. Milletvekili, yani CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekili sayısının 23-24'lere kadar düştüğü yönünde yine yorumları okuyoruz, bilgileri ulaşmış durumdayız. Tabi burada mesela Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay, Nermin Yıldırım Kara gibi isimlerin, yönetimin, CHP yönetiminin bir an önce kurultaya gitmesi yönünde bir deklarasyon hazırladığı yönünde bilgiler de var. Şu an itibariyle resmi olarak bir açıklama yok ama yani geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk biz bunu. Oğuz Kağan Salıcı, Muharrem İnce, Ali Öztunç, Müslüm Sarı, Gürsel Tekin, Gürsel Erol gibi isimlerin adaylıkları da, başkan adaylıkları da söz konusu. Bunlar da yine böyle Ankara'da CHP içerisinde konuşulan konular. Gerçi Muharrem İnce böyle bir hazırlığım yok dedi ama evet, ama çünkü neden? Siyaset bambaşka sonuçları doğurabilir bir gün, değil mi? Çok uzun bir süreydi siyaset açısından bakıldığı zaman. Göreceğiz, CHP içerisinde de her şey böyle süt liman değilmiş gibi görünüyor. Dün aktardığım meseleyi de bir hatırlatayım sadece. Gürsel Tekin'le, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'le Kılıçdaroğlu arasında böyle çok da su yüzüne çıkmayan ama açıklamalarla birlikte bizim anladığımız bir gerilim de var. Kılıçdaroğlu'nun başka bir ismi İstanbul İl Başkanlığı'na atamak istediği yönde. Gürsel Erol'un da bu süreçte işte mahkeme kararını, kendisiyle ilgili kendisinin o koltuğa oturmasını sağlayan mahkeme kararını Kılıçdaroğlu'na ya da bu soruyu yönelten gazeteci arkadaşlarımıza hatırlattığını da aklımızın bir kenarında tutalım. Orada da her şey böyle süt liman değil. Yeni parti, yeni partiyle ilgili de hani siyaset günlüğü demişken bunu da aktaralım. Partinin ilk açık grup toplantısı bugün gerçekleşecek. Yaklaşık 4 saat sonra eski salonda, eski yani CHP'nin kullandığı salonda yeni parti grup toplantısı gerçekleşecek. Saat kaçta? Normal şartlarda Özgür Özel ya da CHP genel başkanları 13.30'da konuşurlardı grup toplantılarını. Yıllardır biz de gazeteciler olarak takip ederiz elbette ama bugün artık değişiyor. 11.30, 4 saat sonra Özgür Özel yeni partinin meclisteki grup toplantısında, ilk açık grup toplantısında konuşacaklar. Bunu da hatırlatalım. Operasyonlar, CHP'li belediyelere operasyonlar, Erdal Beşikçioğlu son olarak biliyorsunuz kendisiyle birlikte toplamda 40 kişi Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrasında tutuklanmışlardı. Gelen son bilgi ne? İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Erdal Beşikçioğlu. Şöyle bir bakıyorum, bir toparlama yapmak gerekirse de İsmail Arı, gazeteci arkadaşım İsmail Arı dün sosyal medya hesabından paylaştı. Cezaevindeki belediye başkanlarının sayısı da toplamda 30'a yükseldi. Tahliye edilenlerin sayısı da 6, işte Zeydan Karalar, Ahmet Özer, Abdurrahman Tutdere gibi isimler de şu an itibariyle tahliye edilmiş durumdalar. Hani CHP'de olup bitenler de bu. Saadet Partisi'nden, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan ilginç bir açıklama geldi. Hani şimdi bu toz duman arasında biraz unuttuk. Hani bu Ahbap soruşturması ile ilgili bir açıklama yaptı Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan. Haluk Levent de diyor, fotoğrafı olmayan bakan yok, onları ne zaman ifade vermeye çağıracaksınız şeklinde bir yorum yaptı ve dedi ki bu Ahbap soruşturmasının bir siyasi ayağı var mı yok mu? Bunun özellikle incelenmesi, bunun üzerinden de tartışılması, konuşulması gerekiyor dedi. Hani tweet attığı için Ahbap'la ilgili, Ahbap'a destek tweetleri attığı için gazeteciler sorgulandı dedi. Sanatçılar ifadelere çağrıldı dedi. Ama işte bakanlar kurulunda 16 bakan var. Haluk Levent'te fotoğrafı olmayan bakan yok. Onların fikri, onların düşünceleri alınmayacak mı bu sürece dair şeklinde de bir soru yöneltti. Dikkat çekici bir çıkıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan da bu çıkış geldi. Bunu da hatırlattıktan sonra dilerseniz bir müzik arası verelim. O aradan sonra ben yine sizlerleyim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: İlk bölümde ağırlıklı olarak şu çerçeve yasa ve siyasetin günlüğünde ne var ne yok konuştuk. Biraz da halkımızı görelim. Hadi Simge, devam edelim.
2: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Tamı tamına 23 gün oldu Ankara'da Güven Park'ta gaziler, er gaziler ve er şehit yakınlarının oturma eylemlerinden bahsediyoruz. Hatta konuk da alıyoruz sık sık ve temsilcilerin görüşlerini de öğreniyoruz. Ne talep ediyorlar, ne istiyorlar? Net, çok basit. Yani rütbeli askerlerle erlerin, gazilerin ya da işte er şehit yakınlarının özlük haklarının eşitlenmesini istiyorlar. Aslında çok detay verebiliriz ki o detaylarla aktaracağım sizlere o detayları da. Buna dair bir yine yasa hazırlığı içerisinde hükümet. O yasada neler var neler yok, ya daha doğrusu gazilerimiz de bu yasa önerisini ya da detayları nasıl değerlendiriyorlar, onu da aktaracağım. Şöyle, bugün saat 10 itibariyle de, daha doğrusu dün saat 10 itibariyle de açlık grevine başladıklarını söylediler ki biz de burada ağırlayıp konuştuğumuzda, hani eğer bir çıkış yolu bulamazsak, eğer bir muhatap, bu konuyla ilgili bir muhatap bulamazsak, bu konuda bir adım atmayı kendi aramızda tartışıyoruz demişlerdi. İşte o tartışmaların sonucu itibariyle de Gaziler Platformu'ndan dün itibariyle bir açıklama yapıldı ve terörle mücadele er gazileri olarak dendi o açıklamada. Ankara Güven Park'ta sürdürdüğümüz adalet mücadelemizde taleplerimize çözüm üretilmemesi nedeniyle dün kastedildi. Bugün saat 10 itibariyle açlık grevimiz başlamıştır şeklinde bir ifade, bir açıklama da geldi gazilerimizden. Tabii bir düzenlemeden bahsediyorum. Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı'na sunulan bir düzenleme. Neler var bu düzenlemede? Şehitler, şehit anne ve babalarına asgari gelir güvencesinin getirilmesi var. Malül sayılmayan gazilere aylık bağlanması, gazilik unvanı verilmesi, sosyal haklarının güçlendirilmesi gibi başlıklar var. Hani çok böyle detaylara, oranlar vesaire veriliyor. Onlara çok girmeyeceğim. Bakıma muhtaç gazi ve vazife malullerinin evde bakım desteği, erbaş ve erler, işte güvenlik korucuları, askeri öğrenciler, siviller dahil olmak üzere tüm gazilerin aylıklarının arttırılması gibi öneriler var. Hani şöyle birkaç başlığa daha bakıyorum burada. Hani evet, dediğim gibi daha fazla teknik detay da verebilirim ama ağırlıklı olarak benim görebildiğim kadarıyla burada hani maddi imkanlara dair ya da maddi sorunlara karşı adımlar atılıyor. İşte gaziler de diyorlar ki, dün yaptıkları açıklamada Anka Haber Ajansı'na, orada da bu kanun teklifini yeterli bulmuyoruz şeklinde, tam da anladığım kadarıyla bu gerekçelerle, biz kimseden para pul hiçbir şey istemiyoruz ve bu nedenle de bu alandan ayrılmıyoruz. Bizim istediğimiz, dediğim gibi diyor gaziler, er gaziler ve er şehit aileleri, bizim derdimiz tek eşitlik. Bu eşitlik eğer tam olarak sağlanmazsa bu alandan ayrılmayacağız şeklinde de bir açıklamaları var. Yani Cumhur İttifakı'nın hazırladığı, tam da bu çerçeve yasanın hani o jet hızıyla tartışıldı. Biz bile kaçırıyoruz. Kim kimle hangi dakikada nasıl görüşüyor? Ne zaman komisyona gelecek? Ne zaman, hangi hızda geçecek? Genel kurulda onaylanacak ki onaylanacak, bunu da biliyoruz. Biz bu jet hızındaki bu gelişmeleri takip ederken bir yandan da eş zamanlı olarak da bu yasanın meclis gündemine gelmiş olması benim dikkatimi çekti. Sizlerle bunu da paylaşmış olalım. Ve geçelim cezaevi günlüğüne. Hapis cezaevi günlüğü, tutuklular, tutuklu olarak yargılananlar ve o isimlerle ilgili gelişmeler. Şöyle bir hatırlatalım. Ekrem İmamoğlu 505, komedyen Deniz Göktaş ki bir mektup paylaştı kamuoyuyla. Ondan da birkaç ayrıntı sizlerle paylaşacağım. Deniz Göktaş 32, gazeteci Merdan Yanardağ 282 gündür. Ali Çağatay, radyomuz programcılarından Ali Çağatay 40 gündür Tayfun Kahraman ve Mine Özer'den 1566 gündür cezaevinde bulunuyor. Bir kez daha söyleyelim, Ali Çağatay'ın dün gönderdiği mesaj, kamuoyuyla paylaştığı mesaj, bir yeni partili milletvekiliyle görüşmüştü. Orada da ortada bir talebi var. Bir an önce iddianamem yazılsın ve savunma hakkımı kullanmak istiyorum. O iddianame yazılır yazılmaz da mahkeme heyetinin karşısına çıkıp en doğal hakkı olan savunma hakkını kullanmak istediğini de Utku Çakır Özer'e aktarmıştı bunu. Utku Çakır Özer de o görüşme sonrasında kamuoyuyla paylaşmıştı. Ali Çağatay bunu istiyor. Biz de buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Sevgili Ali Çağatay'a da diğer tutuklular gibi elbette selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan hani dedi, onu tekrar edeyim, herhangi bir sağlık sorunu vesaire bunlar yok. Sadece kendi iddianamesinin yazılmasını bekliyor. Bunu da hatırlattıktan sonra Nasuh Maruki bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilmişti ve tutuklanmıştı. Akut'un kurucusu olan Nasuh Maruki ile ilgili olarak tam iki hafta sonra bir iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye bakıldığı zaman ne görüyoruz biz? Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 16 Temmuz'da gözaltına alınan, 17 Temmuz'da da tutuklanan Akut'un söylediğim gibi kurucusu Nasuh Maruki ile ilgili istenen, savcılık tarafından istenen cezada bu yönde 15 Temmuz'a dair bazı paylaşımları vardı. O paylaşımlar nedeniyle işte TCK 218'den ceza alması da talep edildi Nasuh Maruki'nin. Deniz Göktaş'tan bahsetmiştim. Komedyen Deniz Göktaş'ta işte az önce hatırlattım. 32 gündür tutuklu. Bir mektup paylaştı. Cezaevi koşullarını aktardı. Kendi perspektifinden şöyle diyor: benim kısa süreli gözlemim, güneşsizlik, havasızlık ve sosyal izolasyonun kalıcı fizyolojik ve psikolojik zararlar vermesi kaçınılmaz.

0: verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlatılmıştı. Kendisi de yurt dışında bir açıklaması olmuştu. Bugün değil mi? Evet, 4 Ağustos Salı günü de dönüş bileti olduğunu ve ülkeye döneceğini, başka nereye gidebilirim ki şeklinde bir açıklaması olmuştu. Ülkeye döneceğini söylemişti. Bir açıklaması daha oldu. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Kendisi düzeltme gibi algılanabilir mi? Ya da o YouTube kanalında verdiği röportajı detaylandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği yönünde ya da işte ona hakaret gerekçesiyle ya da tehdit gerekçesiyle dava açılmıştı. O da dedi ki şimdi 13 kere seçim kazanmış bir insanı, hiç seçim yapmamış, iktidarı silah zoruyla ele geçirmiş bir başka kişiyle karşılaştırmam mümkün değildir. Bir böyle orada Franco benzetmesi vesaire, bunları yapmıştı. İşte dediğim gibi bu şekilde bir açıklama getirdi. 13 kere seçim kazanmış bir insanı ben bu şekilde eleştiremem ki dedi. Ama işte o soruşturmanın açıldığını da biz biliyoruz. Şimdi bakalım geldiği zaman ya da Türkiye'ye döndüğü zaman nasıl bir tabloyla karşı karşıya olacak Ertuğrul Özkök. Bu önemli. Mehmet Uçum'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından bir tanesi, hukukçu bir isim kendisi. O da bir paylaşım yaptı ve Ertuğrul Özkök'ü oldukça sert bir şekilde eleştirdi Mehmet Uçum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, birebir aktarıyorum, demokratlığı üzerinden elitist faşistler söz söyleyemez cümlesi dikkat çekici. Ve şurada ilginç bir açıklaması da oldu. Bütün bu tepki mesajının, yani Mehmet Uçum'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Mehmet Uçum'un bu açıklamasında bir detay sadece dendi ki, dedi ki eminim ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2028 Nisan ayında yapılacağı tahmin edilen genel seçimlerde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilecektir derken parantez içerisinde 2028 Nisan derken parantez içerisinde 16 Nisan tarihini de verdi. Yani biz şuradan bunu anlayabiliriz. Meclis muhtemelen böyle ipuçlarından, hani niyet okumayalım, burada niyet okunacak bir durum yok, doğrudan tarih vermiş Mehmet Uçum. Ve 16 Nisan'da hani böyle denmişti ya, birkaç hafta öncesine çekilebilir genel seçimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yolu açılabilir, bu şekilde bu yorumlar yapılmıştı. Hatta bunu Mehmet Uçum söylemişti, arkasından Devlet Bahçeli de buna destek vermişti, bu açıklamaya destek vermişti. Tam olarak 16 Nisan 2028 olarak da biz en azından Beştepe'nin seçim tarihi olarak aklındaki nedir diye sorduğumuz zaman bu tarihi duyuyoruz, bu tarihi öğrenmiş oluyoruz. Bakalım hani Ertuğrul Özkök yanıtında bir de böyle bir detayın olması Mehmet Uçum'un dikkat çekiciydi. Simge, hadi devam edelim mi?
1: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Günün en ilginç haberlerinden, daha doğrusu dün akşamdan bugüne kalan en ilginç haberlerden bir tanesi Beyaz TV'nin ki biliyorsunuz Osman Gökçe'nin kanalıdır Beyaz TV. Orada program yapan gazeteci Tahir Sarıkaya dün itibariyle gözaltına alındı. Hatta yine o gözaltı görüntüleri kamuoyuyla da paylaşıldı. O da çok tartışılıyor, çok konuşuluyor biliyorsunuz. Hangi soruşturma kapsamında? Cem Küçük soruşturması kapsamında biliyorsunuz. Cem Küçük de yine hakkındaki iddialar nedeniyle, Cem Küçük'le ilgili de tutuklu yargılama kararı alınmıştı. Peki Tahir Sarıkaya şöyle. Şimdi Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçundan dolayı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 31 Temmuz'da, yani 5 gün önce tutuklanmıştı. Yine geçtiğimiz günlerde TGRT ile Türkiye Gazetesi'nden işten çıkarılmıştı. Küçük hakkındaki o soruşturmanın bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sanal medya paylaşımları üzerinden, dijital medyada paylaşımlar yaptığına ilişkin şikayetler vardı Cem Küçük'le ilgili. Yine İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanları sonucu soruşturmanın, dikkat, 2025'te başladığı ortaya çıkmıştı. Kendisine sorulan sorulardan biz bunu öğreniyoruz. Yani yaklaşık bir yıl önce Cem Küçük'le ilgili soruşturmanın başladığını öğrenmiştik. Şimdi Küçük'e

0: ifadesinde, Cem Küçük'e ifadesinde sorulan yine savcılığın Cem Küçük'le arasında para hareketi tespit ettiği bir isim Tahir Sarıkaya. Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya da söylediğimiz gibi aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Peki Tahir Sarıkaya'ya ne sorulmuştu ya da Cem Küçük'ün ifadesinde nasıl Sarıkaya'nın adı geçiyordu? Şimdi savcılık ifadesinde Cem Küçük, Beyaz TV'de haber spikeri olan ve yine Cem Küçük de maddi işlerini Cem Küçük'ün maddi işlerini idare ettiği iddia edilen, öyle söyleyelim. Burada bu tip soruşturmalarda, ifadelerde bu cümleleri, bu sözcükleri dikkatli kullanmaya en azından çaba gösteriyorum. Biraz hata da yapıyor olabilirim ara ara ama en azından bunlara dikkat edelim. Çünkü genel olarak medyada da buna dikkat edilmediğini de görüyorum. Taraf ayırmadan söylüyorum bunu. Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında 537 bin liralık para alışverişi olduğu tespit edilmişti. Ya da savcılığın bu yönde bir iddiası vardı. Aramızdaki borç alıp vermemizden dolayı bu olmuştur yanıtını vermişti. Cem Küçük'e bu soru soruluyor. Yani Tahir Sarıkaya ile bu para ilişkiniz nereden geliyor diye. Aramızdaki borç alıp verme ilişkimizdir. Bundan da başka bir şey değildir demişti. Tabii Tahir Sarıkaya isimli kişiyle tam birebir aktarıyorum size elimizdeki o belgelerden. Toplamda 27 kez para alışverişi gerçekleşti ve işte bu 27 para alışverişinin toplam tutarının da 537.800 lira olduğu yönünde bir ifade, bir iddia var. Yine o dosyada ilginçtir. Yine bir gizli tanık beyanı var. Böyle uzun bir kodu var, kod adı var gizli tanığın, böyle CY34LK diye devam ediyor. Orada gizli tanığın ifadesi de yine çok dikkat çekici. Bakın diyor ki o gizli tanıkta, Cem Küçük'ün Tahir Sarıkaya ile ilgili bağlantısı vardır. Tahir Sarıkaya Cem Küçük'ün para işlerini halleder. Bazı algı çalışması Tahir Sarıkaya üzerinden Cem Küçük'e teklif edilir. Cem Küçük'ün hesapları incelenirse tanıklık beyanımın doğruluğu ortaya çıkacaktır. Sarıkaya çeşitli kişilerden almış olduğu parayı Cem Küçük'e gönderir gibi bazı iddiaları var. Söylediğim gibi bunlar gizli tanık beyanlarıdır. Bunların tamamı birer iddiadır. Onu da tekrar ve tekrar söyleyelim. Şimdi işte bazı tabii kripto para alışverişleri vesaire yine Tahir Sarıkaya'nın hesap akışları içerisinde tespit edildiği yönünde de iddialar var. Bakalım göreceğiz. Özellikle tabii savcılık soruşturmasına, savcılık sorgusuna ne söyleyecek Tahir Sarıkaya? Mahkemeye sevk edilirse mahkemede hangi ifadeleri kullanacak? Elbette biz de bütün bu detayları, bütün bu başlıkları sizlerle paylaşacağız. Ama dediğim gibi yani günün en ilginç haberlerinden bir tanesiydi bu. Ha, bu arada Şamil Tayyar'ın da bir sosyal medya paylaşımı oldu. Onu da sizlerle aktarayım izninizle. Sonra bir başka başlığa geçeceğim. Diyor ki Şamil Tayyar, Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış. Konuşursa medyada deprem olur, iyi de olur. Enteresan bir ifade. Hani şöyle söyleyeyim, belli ki yani bu ifadeyi kullanan bir kişi herhalde bir gazeteci kimliği var zaten Şamil Tayyar'ın, biliyorsunuz. Demek ki bir şeyler biliyor. Mesela benim bu konuda anlatabileceğim işte bu ifadelerin, bu iddianamelerin dışında çok fazla bir bilgim, çok fazla anlatabileceğim bir detay yok. Ama belli ki Sayın Tayyar, Şamil Tayyar bu konuyla ilgili bir bilgi sahibi, konuşsa belki anlatsa daha önemli bir katkısı olur sürece. Hadi Simge devam edelim.
1: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
0: Devam edelim biz başlıklarımızda. Nedir takip ettiğimiz davalar, daha doğrusu soruşturmalardan bir tanesi Rojin Kabayış soruşturması. Baba Nizamettin Kabayış yine kızının ölümüne ilişkin o soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ve iddiası aslında bakılırsa ilk günden beri gündeme getirmeye çalıştığı, çaba gösterdiği, bizim de destek verdiğimiz, zaman zaman konuk alıp konuştuğumuz Nizamettin Kabayış de soruşturmanın istendiği gibi, beklendiği gibi etkin şekilde yürütülmediğini söyledi. Örneğin bunları hatırlatmakta fayda var. Üniversitedeki güvenlik kameraları, cep telefonu incelemesi ya da DNA çalışmalarına ilişkin sürecin hızlandırılması yönünde de bir talebi, bir isteği oldu. Olayın aydınlatılması açısından kızının cep telefonunun incelenmesinin kritik önemde olduğunu bir kez daha söyledi Nizamettin Kabayış ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir açıklamayı hatırlattı. Ne demişti eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu? Telefon asit kuyusunda da olsa biz o telefonu açarız. Peki bu süreç içerisinde aradan yıllar geçmiş durumda işte İspanya'ya gönderildi, Rojin'in telefonu sonrasında alındı, Çin'e gönderildi. Bir sonuç elde edildi mi? Maalesef edilemedi. Baba da diyor ki Nizamettin Kabayış, madem açamıyorsunuz bu telefonu, neden 2 yıldır bize bu acıyı yaşatıyorsunuz? Neden telefonu İspanya'ya, Çin'e gönderiyorsunuz? Olayın mutlaka, bu telefon açılırsa dedi, olayın mutlaka aydınlatılacağını söyledi. Burada üniversite yönetimi, Van 100. Yıl Üniversitesi'nin yönetimiyle ilgili olarak da bazı ifadeleri oldu Nizamettin Kabayış'ın. Neden dedi üniversite yönetimi gerektiği gibi soruşturulmuyor? Üniversiteyle ilgili neden bir sorgulama yapılmıyor? Özellikle hep söylüyoruz bunu. Hani o düzeltiyorum. Kamera kayıtları, üniversitenin kamera kayıtlarının olmadığını, çoğunun arızalı olduğu gerekçesiyle Rojin'in kaybolduğu gün o kameralardan görüntü alınamadığını ve dolayısıyla da onun dosyaya giremediğini söylüyor. Ama mesela üniversite yönetiminin aileye bazı kameralar çalışmıyor dediğini iddia ediyor. Ama buna karşılık Adalet Bakanlığı'na gönderilen, üniversite yönetimi tarafından gönderilen yazıda da üniversitedeki kameraların arızalı olmadığı bilgisi olduğunu iddia ediyor. Madem hiçbir kamera bozuk değil, o görüntüler nerede şeklinde bir sorusu da oldu. Kimin? Nizamettin Kabayış'ın. Dediğimiz gibi 2 yıldır devam eden bir soruşturmadan bahsediyoruz ve 2 yılın sonunda hala net bir açıklama, net yani kamuoyunun vicdanını soğutacak bir açıklama da gelmedi. Son 1-2 dakikam, bu 1-2 dakikada da Akın Gürley'in, ki ikinci bölümde de konuşacağız Akın Gürley'i, Uğur Mumcu suikastiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bakanın aileyle görüşeceğine dair bazı bilgiler gündeme geldi. Özellikle Mossad iddiaları son dönemde hükümete yakın medyada yer almıştı. İşte o Mossad iddiaları nedir? O suikast içerisinde, soruşturma sürecinde ne kadar konuşulmuştu? Hangi boyutuyla gündeme gelmişti? Onu konuşacağız. Ne dedi Akın Gürlek? Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun denetim ve disiplin mekanizmalarıyla ilgili çok tartışma yapılıyor, çok konuşuluyor. Biliyorsun SSK'nın yapısı vesaire, bunlar çok konuşulan başlıklar. Şunu söyledi, bu yıl içerisinde 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını, bunlardan 333'ü hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerleme durdurma kararları alındığını, 30'u hakkında yer değiştirme, 84 hakim ve savcı ile ilgili olarak da meslekten çıkarma cezasının uygulandığını açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Söylediğim gibi ikinci bölümde de kendisini konuşacağız. Kendisi hakkında, yani kendisinin Mumcu ailesiyle yapacağı, ki 6'sında bir araya gelecek, Mumcu geleceği söyleniyor. Akın Gürlek'le bir araya geleceği söyleniyor. Ona dair detayları, ona dair başlıkları da ikinci bölümde konuşacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Yavaş yavaş haber merkezine gidelim. Geride kalan saat diliminde neler olmuş, neler bitmiş sevgili Serkan Baştımar'dan öğrenelim. Ben ikinci bölümde yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabı Türkiye'den erişime kapatıldı. FETÖ'den aranan ihraç polis yakalandı. İsrail'in Temmuz ayında Gazze saldırılarında 150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıntılar bültenimizde. Bültene sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. Tekrar edelim. Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek şu anda gözaltına alındı. Kendisiyle beraber 13 kişinin de gözaltına alındığını belirtelim. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabı Türkiye'den erişime kapatıldı. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına kullanılan Cumhurbaşkanlığı aday ofisi isimli X hesabı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle verilen erişim engeli kararı doğrultusunda Türkiye'den görünmez kılındı. Cinayet işleyen çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metine değişiklik yapılmadan meclisten geçirilmesi talimatını verdiği yasa teklifinde 15 yaşını doldurmuş çocukların ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. FETÖ'den aranan ihraç polis yakalandı. Kayseri'de silahlı terör örgütü FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis AB yakalandı. Gözaltına alınan ihraç polis emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Düğün konvoyuna 540 bin lira cezai yaptırım uygulandı. Erzurum'da düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 6 sürücüye toplam 540 bin lira ceza uygulanırken araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Dış gündemle devam edelim. İsrail'in Temmuz ayında Gazze saldırılarında 150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında Temmuz ayında 150'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. BM yetkilileri bu rakamın yılın başından bu yana bildirilen en yüksek aylık can kaybı sayısı olduğuna işaret etti. Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin varılan mutabakata bağlı olduğunu açıkladı. Hareket, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un anlaşma maddelerine ilişkin resmi ve net bir açıklama beklediğini duyurdu. Açıklama, İsrail'in Gazze'den çekilmesini silahların teslimi şartına bağlayan yaklaşımın akabinde geldi. Hamas, üzerinde uzlaşılan maddelerin eksiksiz uygulanması gerektiğini vurguladı.
2: Ekonomi.
1: Araç sahiplerini ilgilendiren haberimizle devam edelim. Motorine rekor indirim geliyor. Küresel piyasalarda Brent petrolün sert düşüşüyle birlikte akaryakıtta dev indirim için geri sayım başladı. Motorinin litresine 6 lira 60 kuruş indirim bekleniyor. İhracatı Temmuz rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz itibarıyla yıllık ihracatın 278,6 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını, Temmuz ayı ihracatının ise 25,6 milyar dolarla en yüksek Temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.
2: Spor.
1: Yaz transfer döneminde adı hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'la anılan Muhammed Salah için son düzeye girildi. Beşiktaş'ın askıya aldığı transfer için Trabzonspor devreye girmiş ve Mısırlı Yıldız'ın menajeriyle görüşmelere başlamıştı. Sabah'ın haberine göre Trabzonspor'un 17 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı Salah kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek. Ayrıca Trabzonspor cephesinin tatilini Yunanistan'da sürdüren Muhammed Salah'ı çarşamba günü özel uçakla İstanbul'a getireceği aktarıldı. Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek için İngiliz ekibi Crystal Palace forması giyen İsmail Sarr için resmi görüşmelere başladı. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Senegalli golcü kanat oyuncusunun transferinde masadaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Sarı lacivertler imzayı bu hafta attırmayı hedefliyor. Kariyeri boyunca çıktığı 370 resmi maçta 95 gol ve 59 asistlik skor katkısı sağlayan Sarr, hücumdaki skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenmekte, 34 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 37 derece, Antalya az bulutlu ve açık 33 derece, Trabzon parçalı yer yer çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 42 derece.
2: Yol durumu.

0: İstanbul'da şu dakikalarda %44'lük bir yoğunluk var. Bir saat öncesine kadar bu yoğunluk %20'lerde seyrediyordu. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %40, Anadolu yakasında bir hayli %51'lik yoğunluk var. Diğer taraftan köprülere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunizade'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre saydığım bu noktalar kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Trafik sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Tem Ümraniye'de trafik yoğunluğunun gitgide artış gösterdiğini belirtelim. Trafiğe etkisi yüksek olan bir diğer yer ise D100 Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde araç arızası meydana gelmiş durumda. Araç emniyet şeridine alındı, bölgede yoğun trafik devam etmekte. Trafiğe etkisi yüksek olan bir diğer yer ise D100 Kaynarca'dan Pendik yönüne doğru sağ şeritte bir araç arızası meydana gelmiş durumda. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Arızaya şu anda müdahale ediliyor. Yayınımız Güç ve Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomi konuşacağız ağırlıklı olarak bu bölümde. Ama oradan önce de hatırlatmalarım var. Onları tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i WhatsApp attı. Radyo Sputnik'in 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Yayınlarımızı dinlemek için Sputnik Türkiye Telegram ya da X üzerinden @radyosputnik.tr'yi bu adresleri takibe alırsanız söylediğim gibi hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına da dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle de doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle ve noktasız oldukça zor Güçlü Özkan yazarsanız da bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Az önce haber bülteninde de kısa bir başlık olarak geçti. Birkaç detay, birkaç ayrıntı daha var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum izninizle. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah bir operasyon, bir soruşturma sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil olmak üzere toplamda 21 kişi hakkında gözaltı kararı var. Benim hani bu arada ulaştığım bilgi şu dakikaya kadar toplamda 13 kişinin gözaltına alındığı yönünde. Tabii şu dakika itibariyle de Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in evinde ve belediyede de arama yapıldığı yönünde bir bilgi var. Şöyle bakıyorum, başka bir tablo var mı? Başka bir gelişme var mı? Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin de devam ettiğini yine biz öğreniyoruz bu bilgilerle, bu ayrıntılarla. Şöyle hatırlatalım, ilk bölümde hatırlatmıştım. Hani bu operasyonla birlikte tablo nedir? CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlarda bilanço nedir? Bir onu hatırlatmak önemli. Ne olacak tabii şimdi bilmiyoruz. Menderes Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması sonrası bu soruşturma nereye doğru evrilir bilmiyoruz. Ama hani ne oldu bugüne kadar? Toplamda şu dakikaya kadar 30 belediye başkanı tutuklandı. Daha doğrusu şu an itibariyle tutuklu bulunuyor. İşte İstanbul, Beylikdüzü, Şişli, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa. Şu aşağı doğru gidiyorum. İşte Bursa, Eşme, Ataşehir, Akçakoca, Güzelbahçe. Bu belediye başkanlarının tutuklu olduğunu biliyoruz. Elimizdeki bilgi bu, bilanço bu. Tahliye edilenler var. Toplamda da 6 belediye başkanı önce tutuklanmıştı. Daha sonra ara kararlarla, mahkemelerin verdiği ara kararlarla da tahliye edilmişlerdi. Zeydan Karalar, Ahmet Özer, Abdurrahman Tutdere, Ceyhan'da Kadir Aydar, Beyoğlu İnan Güney ve Balçova Onur Yiğit'in de şu an itibariyle tahliye edilmiş olduğunu da hatırlatalım. Hani genel fotoğraf, CHP'li belediyeler ve operasyonlar dediğimiz zaman da genel bilgi budur diyelim ve hadi Simge devam edelim.
2: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
1: Ekonomi demişken işte dün programda söylemiştik, Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak demiştik. Rakamlar var, rakamları konuşuruz. Tamam, ama bir yandan da bu rakamların her biri bizim hayatımız açısından da son derece önemli. Ben bir teknik bilgileri vereyim. Aylık bazda %1,78, yıllık bakıldığı zaman da enflasyonun %31,75 olduğunu görüyoruz. Tabii sene başında bize ne denmişti, sizlere, bizlere ne denmişti? Hedef %24 denmişti. Yıllık hedef %24 olarak açıklanmıştı ya da bizimle paylaşılmıştı. Ama şu rakamlar, şu veriler biz söylemiyoruz. Ekonomistler, uzmanlar söylüyorlar. Şu şartlar dahilinde yine yıllık hedeflerin tutturulması oldukça zor gibi görünüyor. Bir yandan da hani dedim ya, biz yaşıyoruz bütün bunları. Kendi cebimiz, kendi faturalarımız, market alışverişlerimiz, değil mi? Akaryakıt fiyatları, ona da bir indirim geleceği söyleniyor tabii. Göreceğiz bakalım. Hani oranlar netleşmediği için sizlerle paylaşmıyorum ama mazot fiyatlarına bir indirim geleceği yönünde bir bilgi var. Hani neye inanacağız? Mesele bu. ENAG diyor ki yıllık %3,07, düzeltiyorum, aylık %3,07. Yıllık bakıldığı zaman da %50,49. TÜİK tam tersi, bunun neredeyse yarısını bize anlatıyor. Aylık bazda %1,78'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız diyor. Türk İş'e bakıyorum. Türk İş'in yaptığı açıklamalar, hani mutfak enflasyonunu paylaştı birkaç gün önce. Onları bir toparlamak gerekiyor elbette. Türk İş de diyor ki enakta neredeyse aynı, %3,30'luk bir mutfak enflasyonuyla karşı karşıyayız diyor. İstanbul Ticaret Odası ne TÜİK ne enak arada bir yerde %2,06 olarak İstanbul'un enflasyonunu açıklamıştı. Peki bunların hangisi gerçek? Ya da sizin ya da bizim yurttaşların enflasyonunu gerçekte ne? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Her zaman bunu yapmak gerekiyor ama işte resmi açıklamalara bakıyoruz. Gayet iyimser açıklamalar geliyor. Oysa ki hani bizim yaşadığımız, markette yaşadığımız, pazarda yaşadığımız gerçeklik bambaşka. Bakan Şimşek örneğin bu açıklanan verileri yorumladı. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Evet, alım gücünün kısılması, talebin azaltılması, talebin azalmasıyla birlikte enflasyonun düşmesi yönünde bir hedef, bir stratejisi var. Bakanlığın ya da hükümetin, işte tam olarak Bakan Şimşek'in, Mehmet Şimşek'in verdiği bu, yaptığı bu açıklamada tam olarak bu politikanın bir şekilde öyle ya da böyle devam edeceğini bize gösteriyor. O yüzden Temmuz ayında konuşurken burada hep beraber tartışıyorduk, hani bir ara zam, ara asgari ücretten bahsediyorum, ara düzenleme, zam da demeyelim buna, en azından düzenleme beklentisi vardı. O düzenlemenin olmayacağını da konuşmuştuk, burada aktarmıştık. Tam da bu gerekçeyle, tam da bu nedenle 56 aydır 2021 Aralık ayından bugüne baktığımız zaman tam 56 aydır ülkemizde enflasyon %30'un üzerinde maalesef. Bunlar resmi veriler üzerinden de konuşuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasını paylaştım sizinle. Kendisinin göreve başladığı dönemde ne kadardı enflasyon? Yüzde kaçtı? %38'di. Peki bugün geldiğimiz noktada işte ne dedi? TÜİK ne diyor? %31,12. %7'lik bir azalma var. Hayatımızda biz bunu çok da hissetmiyor olsak da yani %30'un altına Sayın Şimşek'in de göreve geldiği günden beri enflasyon maalesef %30'un altına da inmedi. İşte gerçekliğimiz de bu. Hem şu bilgiyi de vereyim, hani merak edenleriniz var ise, gerçi bizden çok daha iyi biliyorsunuz, sizde hayatınızı ilgilendiriyor çünkü biliyorum. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte, yani Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte kiralara uygulanacak zam oranı da netleşti. %31,9 olarak açıklandı kira zam oranları. Bu bilgiyi de sizle paylaşmış olalım. Şöyle bakıyorum diğer başlıklar üzerinden ne konuşabiliriz, ne aktarabiliriz diye. Yani enflasyona dair çokça başlık var. Tabii şu önemli, DİSK ne diyor? Sendikalar, işçiler, emekçiler ne söylüyorlar? Bir de buna bakalım dilerseniz. Hani yıllık bir kayıp var mı? Az önce asgari ücretten bahsettim. Olmaz mı? Diyor ki bu rakamlar, TÜİK bu verileri açıklamaz. DİSK de kendi açıklamasını yaptı. Yani fiyatlar dedi %1,78 TÜİK'e göre artmış durumda. 12 aylık ortalama enflasyon %31,9 düzeyinde. Yani diyor ki 2005 yılına göre genel fiyatlar 36,3 kat artmış durumda. Peki gıda fiyatları 2005'ten bugüne kadar 55,2 kat arttı. Peki bizim cebimizden ne gitti? Sadece ilk 2 ayda asgari ücretle çalışanlar açısından söylüyorum bunu. Ki büyük bir kesim işçilerin, emekçilerin büyük bir kesimi maalesef hep asgari ücret ve ona yakın ücretlerle hayatını devam ettirmek mecburiyetinde. DİSK'in hesaplamasına göre asgari ücret yılın 6. ayı itibariyle 5.576 liralık bir kayıp yaşamış durumda. Düşük gelirler diyor devrimci işçi sendikaları, gıdadan kısıp kira ve ulaşıma para harcamak mecburiyetinde kalıyorlar. Toplumsal sınıf ve kesimler enflasyonun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını genel toplumun genelinden çok daha sert, çok daha ağır hissediyorlar tespiti var. Mesela en düşük %20'lik gelir grubu toplam gelirin %6.4'ünü alırken bu grubun, bu en düşük %20'lik gelir grubundaki yurttaşların harcamaları içerisindeki gıdanın payı ne kadar biliyor musunuz? %30. Yani kazanılan 100 liranın 30 lirasını bu en düşük gelir grubundaki %20'lik gelir grubundaki yurttaşlar kazandığı 100 liranın 30 lirasını maalesef sadece gıdaya harcamak mecburiyetinde. Yani yaşamak için çalışılıyor, çalışmak için de yaşanılıyor. Tam olarak böyle bir gerçeklikte karşı karşıya işçiler. En yüksek %20'lik gelir grubuna da bakalım. Madem yoksullara baktık, bir de yüksek gelir grubundaki vatandaşlara, yurttaşlara bakalım. Bu grupta toplam gelirin %48'ini elinde tutuyor. %48'ini, toplam gelirin yarısı neredeyse bu en yüksek %20'lik gelir grubunun elinde. Peki mesela bu gelir grubundaki yurttaşlar gıdaya ne kadar pay ayırıyorlar toplam gelirlerinde? Sadece %12. İşte bu rakamlar ülke gerçekliğini çok daha net şekilde, çok daha açık şekilde gözler önüne seriyor. Antalya Ticaret Borsası'nın yaptığı bir açıklama benim dikkatimi çekti. Sadece şunu aktaracağım size: aylık bazda işlem miktarına bakılıyor, ürün gruplarında gerileme yaşandığını belirtiyor Antalya Ticaret Borsası. Şöyle domatesin örneğin Temmuz ayında, hani mevsiminde yemek diye bir şey vardı değil mi? Eskiden hayatımızda böyle bir kavram vardı, mevsiminde tüketmek ürünleri. Bakın domates işte mevsimi değil mi şimdi, yani Temmuz Ağustos ayları. Temmuz ayında domatesin işlem miktarı yıllık bazda %25.9 artmış. Ama fiyat endeksine bakalım, %30 oranında yükseldiğini görüyoruz. Yani aslına bakılırsa hani o mevsiminde yeme meselesi de çok da gerçekçi değil artık. Gerçekliğimiz bu tabloyla beraber çok daha net, çok daha net şekilde ortaya çıkıyor. Benim buradan aktarabileceğim başlıklar, şöyle ekonomiye biraz da bakıyorum. Başlıklar aşağı yukarı böyle. Hadi Simge, devam edelim.
2: Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz.
1: Hayal etmek güzel ama her şey hayal ettiğimiz gibi mi gidiyor? Bir onu sormak istiyorum. Bu depozito meselesi, hatırlayınız, hani çok konuşuluyor, çok tartışılıyor değil mi? Özür dilerim. Depozitosu olan ambalajlarla ilgili o toplama meselesi. Bununla ilgili birkaç bölüm ayırmıştım şu ana kadar ama bakın, Evrensel Gazetesi'nden emeğe saygı Dicle Sezen Öz bu konuyla ilgili olarak bir haber hazırlamış. Hafta sonu da var, hafta sonu yayınlandı bu haber ama şimdi gündemimi alabildim. Hani her şey gerçekten hayal ettiğimiz gibi mi ilerliyor? Bunu anlatan çok net verilerin paylaşıldığı bir haberden bahsediyorum size. Mesela bu depozito iade ticareti değil mi? Bu otomatlar, bu otomat imalatçıları mesela, bu ticaretin en görünür ayağını bu otomat imalatçıları oluşturuyor. Ve haberde de deniyor ki ülke genelinde işte pek çok isim de veriliyor. Pek çok zincir, ben vermeyeyim burada market ismi. Pek çok zincir markette, alışveriş merkezlerinde ya da belediyelerin belirlediği noktalarda kurulması zorunlu kılınan bu depozito iade makinelerinden bahsediliyor. Ve ihaleler yapıldığı belirtiliyor. Ve bu ihaleler nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Evet, sadece doğal afet, salgın, hastalık gibi durumlar için öngörülen bu meşhur 21B maddesi var ya yasanın. O pazarlık usulü 21B maddesi. İşte bu kapsamda bu ihalelerin gerçekleştiğini biz öğreniyoruz. Toplamda 6 şirkete 970 milyon liralık kaynak ayrıldığını, bu makinalarla ilgili olarak böyle bir kaynak ayrıldığı bilgisi de yine bahsettiğimiz bu haberde var. Tabii geri dönüşüm şirketlerinin nasıl para kazandığına dair de detaylar var söz konusu haberde. Neden bahsediyorum? Çünkü maliyet azalıyor geri dönüşüm şirketleri için. Yani tonlarca ürün, tonlarca pet şişe bizim elimizde bir şekilde bu makinalarda toplanıyor. Bunların ayrıştırma işlemleri oldukça maliyetli ve bu şirketlerin bir şekilde, hani işte birer liraya veriliyor ya bu pet şişeler oraya. Bu sayede %30, %40'a varan bir maliyetten tasarruf sağladıkları da yine bahsettiğim bu Evrensel Gazetesi'ndeki haberde yer alıyor. Gerçekten enteresan bir ayrıntı, enteresan bir detay. Yani her şey hayal edildiği gibi mi gerçekleşiyor ya da bize anlatıldığı gibi mi ilerliyor her şey? Tam olarak da bunu anlatan bir haber. Bakın, deniyor ki haberde, toplayıcılardan alınan bir ton pet şişenin maliyeti, yani ton maliyeti 150-200 dolar arasında. Ama mesela Avrupa Birliği'nden satın alınan atıklar var. O da ayrı bir tartışma konusu ya. Neyse, Avrupalı firmaların yüksek vergilerden kaçmak için sağladığı navlun desteği sayesinde mesela ton başına pet şişelerde ton başına 100-150 dolara kadar düşüyor. Bahsettiğimiz şirketlerin alım fiyatlarından bahsediyorum. Yani Avrupa'dan çöp satın almak toplayıcılardan almaya kıyasla ton başına %25 ile %33 oranında daha az bir maliyet sağlıyor. Tabii mesela Avrupa Birliği'nde ya da toplayıcılardan alınan atıklar ayrıştırılmamış atıklar ya da kirli atıklar olduğu için, söylediğim gibi işçilik, ayrıştırma, parçalama, yıkama gibi süreçlere de bakılırsa 250 lirayla 250 ile 300 dolar arasında bir işlem maliyeti ortaya çıkıyor. Ton başına söylüyorum. İşte tam bu noktada bu bahsettiğimiz yeni sistem, uygulanan bu sistem devreye giriyor ve dediğim gibi geri dönüşüm şirketlerinin ya da sanayi üreticilerine büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü gelen bu pet şişeler, pet ürünler şu an itibariyle temiz, ezilmiş, hatta sınıflandırılmış olarak sisteme giriyor. İşlem maliyetleri, işleme maliyetleri neredeyse yarıya iniyor. Toplayıcılardan ya da Avrupa'dan alınan atıkta ton başına üretim maliyeti 450 doları bulurken bu sistemde, bu yeni sistemle birlikte maliyetler şirketler için çok daha geriye çekiliyor. Burada kazanan çevre mi, şirketler mi diye de insan bütün bu detayları, bütün bu başlıkları okuduktan sonra kendi kendine soruyor. Hadi Simge, devam edelim.
3: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkan araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde benim öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki anam.
1: Kamunun harcamalarını hep konuşuyoruz burada, değil mi? Kamunun harcamaları bir şekilde bu konuda, hani Mehmet Şimşek'in göreve geldiği günde yayınladığı bir genelge vardı. Yani bir şekilde kamu harcamaları düşürülmeli, başlıklar vardı, detaylar vardı. Bunlara ne kadar az uyulduğunu anlatıyoruz zaten, ya da ne kadar uyulmadığını defaatle burada anlattık. İşte yine aynı şekilde kamu üniversiteleriyle ilgili ortaya çıkan tablo, sadece onlar açısından değil, üniversiteler işte tam bu tercihlerin belirlendiği dönemden geçiyoruz, değil mi? Yine üniversiteleriyle ilgili kaynak sorunlarını konuşuyoruz. Ne kadar az kamudan bu üniversitelere kaynak ayrıldığından bahsediyoruz. İşte Boğaziçi Üniversitesi örneğini yıllardır anlatıyoruz, yıllardır konuşuyoruz. O yüzden ilk bine bile giremiyor artık maalesef Boğaziçi Üniversitesi. Tabii bir yandan da özel üniversiteleri tartışıyoruz. Özel üniversiteler üzerinden de bu meseleyi tartışıyoruz. Özellikle de tabii bütçe, para dendiği zaman bu meseleyi anlatmak, aktarmak gerekiyor. Ozan Bingöl Sözcü Gazetesi'nde tam da bunu yazdı ve diyor ki haber yazısının köşe yazısının başlığında ticarethaneye dönüşen vakıf üniversitelerinden bahsediyor ve şöyle bir tablo: TÜFE artışı oranıyla yüksek öğretim eğitimindeki artış oranını karşılaştırmış, bir grafik hazırlamış. Çok sever, biliyorsunuz. Ben de ara ara kendisinin bu yazılarını sizlere aktarıyorum. Bakın, yüksek öğretim eğitim maliyeti son 5 yılda TÜFE %655 olarak gerçekleşmişken 5 yıllık vakıf üniversitelerinden bahsediyoruz. Onların ücretlerindeki artış ne kadar biliyor musunuz? %1319 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Hani işte 3 milyon liraya varan tıp fakültelerinden bahsediyoruz. Yıllık ücreti 3 milyon liradan bahsediyoruz. Hatta işte Cambridge, Oxford, Yale gibi üniversitelerle de oradaki onların yıllık ücretleriyle de bir şekilde karşılaştırılıyor son dönem itibariyle. Hani YÖK bu konuda bir adım atıyor mu? Ya da işte devletin diğer kurumları bu konuya dair bir adım atıyor mu? Hatta Ozan Bingöl şunu aktarmış. Hani tavuk üreten şirketlere ya da tavuk satan, beyaz et satan şirketlere kayyumlar atanmıştı, hatırlayınız, böyle bir günlük, bir gecelik bir operasyonla. Bu vakıf üniversitelerinin uyguladığı bu fiyat politikasına karşı bir adım atılmayacak mı diyor ve neyi hatırlatıyor, neyi söylüyor? Biz de her zaman bir şekilde anayasaya, yasalara dayandırıyoruz. Anlattığımız bütün haberlerde hukuk, adalet dediğimiz zaman aklımıza tutunacağımız başka bir dal yok çünkü. Anayasanın 130. maddesini hatırlatıyor. Diyor ki ve Yüksek Öğretim Kanunu'nu hatırlatıyor. Vakıflar, yüksek öğretim kurumları ancak kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla kurulabilirler. Anayasanın 130. maddesini hatırlatıyor ama işte tam da üniversite tercihlerinin belirlendiği bu dönemde biz milyonlarca liralık daha doğrusu maliyetlerden bahsediyoruz. Yıllık bu önemli. Neden bunları konuşuyoruz? Çünkü bakın kurumlar vergisi ödenmiyor. Vakıf üniversitelerinden bahsediyorum. Emlak vergisi ödenmiyor. Veraset intikal vergisi vakıf çatısı altında faaliyet gösterdikleri için ödemiyorlar. Damga vergisi ödemiyorlar. Pek çok harçtan işte tapu, tescil, şerh, terkin işlemleri gibi pek çok harçtan muaflar ama maliyetleri her geçen yıl katlanarak artıyor vakıf üniversitelerinin. Bir yandan da akademisyenleri kovmakla uğraşıyorlar. Onları da size geçtiğimiz hafta zaten detaylı şekilde aktarmıştık. Diyelim şöyle bakıyorum, ekonomiye dair çok başlığım var elbette de, en önemli konumuz bu zaten ama bugünlük ekonomi bu kadar yeter. İsterseniz bir müzik arası verelim, arkasından devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: siyasetin bir kanadının da gündeminin bambaşka şeyler olduğunu görüyorum. Üzülerek Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir açıklama yaptı. Abdullah Gül mesajı verdi efendim. Türkiye dedi bu birikimden, tecrübeden mutlaka istifade etmeli şeklinde bir ifadesi oldu. Cumhurbaşkanlığı tartışmaları, adaylık tartışmaları daha doğrusu yapılıyor ki biliyorsunuz bu adayların da açıklanacağı, açıklanmayacağı, kim, hangi parti, hangi blok, hangi adayı öne çıkartacak, bu tartışmalar yapılırken ben buradan Ali Babacan'ın Abdullah Gül ismi üzerinde biraz tartışılması için bu açıklamayı yaptığını söylüyorum ama başlık atmak isteseydim, dergicilik yapıyor olsaydım siyasetin dejavu sarmalı başlığını atardım herhalde buraya. Çünkü neden? Eski sayfalardan yeni gelecek umut etmek mümkün değil.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne de hoş geldiniz. Ben Güçlü Özkan. İlk bölümde söylemiştim. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Uğur Mumcu katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle gerçekleştireceği bir görüşme. Ayın 6'sında 6 Ağustos günü bu görüşmenin gerçekleştirileceği belirtiliyor. Net doğrulanmış bir bilgi de değil ama neden bu mesele gündeme geldi biliyor musunuz? Haftalardır, günlerdir öyle söyleyeyim, abartmayayım. Hükümete yakın medyada, hükümete yakın olan medyada Uğur Mumcu suikasti tartışılırken Mossad iddialarıyla beraber bu başlık konuşulmaya başlandı. Bu Mossad tartışmaları, hani Mossad'ın bu işin içerisinde olduğu yönünde bazı bilgiler, bazı iddialar yine söylediğim gibi hükümete yakın medyada yer alıyordu. İşte bu iddialardan sonra bu iddialar yükseldi. Bu konuyla ilgili sesler yükseldikten sonra Uğur Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanı ile görüşme için bir randevu talebinde bulunduğu yönünde bir bilgi var. Özellikle de firari Oğuz Demir, bu davanın hala firari sanığı olan Oğuz Demir'in yakalanması için bu yönde bir görüşme, bunun konuşulması için bir görüşmenin gerçekleşeceği belirtiliyor. Dediğim gibi 6 Ağustos Perşembe günü bu dava, bu görüşme gerçekleşecek. Gelen bilgiler bu yönde. 24 Ocak 1993 günü bir bombalı saldırı sonrasında Ankara'da biliyorsunuz öldürülmüştü gazeteci Uğur Mumcu. Hani pek çok dosya açılacak, konuşuluyor. Hani bunlar çok konuşuluyor. Akın Gürlek de bunu, Adalet Bakanı da söylemişti. Geçmiş döneme dair pek çok dosyayı açacağız demişti. İşte Uğur Mumcu dosyası da bunlardan biri mi? Onu anlayacağız biz. Ben hani izninizle neden Uğur Mumcu meselesi, Uğur Mumcu suikasti konuşulurken son dönemde bu konu bu kadar fazla, özellikle bu Mossad iddiaları ya da Mossad tartışmaları nasıl gündeme geldi, bunun kaynağı ne, bununla dair detayları bir şekilde aktarmak istiyorum size. Şimdi bu iddialar daha yeni değil, onu hatırlatalım. Yani Ergenekon davaları da devam ederken bizim hatırladığımız kadarıyla gözaltına alınmıştı. Doğu Perinçek, yine Veli Küçük vesaire, bu isimler gözaltına alındığında iddia edilmişti. İki MIT belgesi Veli Küçük'ün ev aramasında ortaya çıktı şeklinde 2008 yılında böyle bir iddia gündeme gelmişti. Bu iddia kanıtlanamadı, onu söyleyeyim. Hatta sahte olduğu da belirtildi ama hani İsrail ilişkileri, Mumcu cinayetiyle Mossad arasında bir bağlantı olduğu ya da bir ilişki olduğu yönünde iddialar işte aslında daha o Ergenekon davalarında tartışılmıştı, konuşulmuştu ama söylediğim gibi bu belgeler, bulunduğu iddia edilen belgelerle ilgili mesela MIT de bir doğrulama yapmamıştı. Dolayısıyla o belgelerin gerçekliği hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı. Daha sonra başka isimler, başka yine emekli askerler vesaire yani suikaste gördüğüm demişti mesela hava, bunu şöyle söyleyeyim, Alican Uludağ Deutsche Welle'de hazırladığı haberde bu konuyla ilgili hatırlatıyor. Hava pilot Kor General Erdoğan Karakuş bir televizyon kanalında 2023 aralığında bu meseleyi bir kez daha hatırlattı diyor Alican haberinde. Hani suikaste gördüğüm FETÖ'den yardım var, bir şekilde güvenlik güçlerinden yararlandılar ve bu suikastimi İsrail'den Mersin'e, oradan da Ankara'ya geldi gibi bir iddiası vardı. Hava pilot Kor General Erdoğan Karakuş'un, dediğim gibi Alican da haberinde, bu konuyla ilgili haberinde bunu hatırlatıyor. Yine Ceyhan Mumcu, Saygı Öztürk'e konuşan, yine Ocak 2024'te yine bu meseleyi, hani hala ben bu olayın arkasında İsrail gizli servisi Mossad'ın olduğundan şüpheleniyorum şeklinde de bazı yorumları olmuştu. Saygı Öztürk'e verdiği röportajda Ceyhan Mumcu'nun, işte hani geçmiş dönem itibariyle bunlar pek çok kez dava mahkemelerde de gündeme geldi ama hani mahkemeler de tartışılırken bu iddiaların soyut olduğu, yani somut delillere de dayandırılamadığı yönünde de bazı yorumlarda olmuştu. Onu da size hatırlatmış olalım. Hani şimdi özellikle Türkiye-İsrail ilişkileri de bu kadar gerginken bu meselenin yeniden gündeme gelmiş olması, gündeme geldikten sonra da ailenin dediğimiz gibi Akın Gürlek'ten randevu talep etmeleri ve bu randevu talebinin de 6 Ağustos günü, Perşembe günü gerçekleşeceğini de hatırlatalım. Hani bu böyle bir geçmişi var bu iddiaların. Hani yeni değil ama hani neden şimdi gündeme geldi diye soruyorsanız da işte onun detaylarını, onun ayrıntılarını da sizlerle paylaşmak istedim. Devam edelim şöyle son 10-12 dakikanın dünyada neler olup bitiyor tartışmaları. Trump, hatırlayınız, hani İran'la her şey çok iyi, masaya oturuyoruz pazartesi günü, dünü kastetmişti Birleşik Devletler Başkanı ve görüşeceğiz demişti. Hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan beri gerçekleşmemiş büyük çapta bir saldırıyı başlatacaktım ama bu görüşmelerle ilgili karar alınınca o saldırıyı durdurduğum gibi çok böyle üst perdeden de bir açıklama yapmıştı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Dün yine konuştu ve yine o saldırgan tavrını, hani dünkü o böyle yumuşak, hani barış olacağına inanıyorum, işte bir şekilde işler yoluna girecek yönündeki açıklamaların tam tersine dedi ki bu kez de Trump, İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü, görüşmeler başlıyor, yakın gelecekte yenileri planlanıyor, sonra da açıkça ve gururla hiçbir şey yapmadıklarını söylüyorlar diyor. Ama bakıyorum İran'dan gelen açıklamalar hiç de Trump'ın söyledikleriyle örtüşmüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai örneğin bu müzakerelerle ilgili konuştu, bir açıklamada bulundu ve dedi ki herhangi planlanmış bir müzakere yok, böyle bir iş yürütülmüyor, taraflar arasında planlanmış bir görüşme de yok. Hani bırakın müzakerelerin başlamasını, tekrar daha görüşme planlaması bile yok dedi. Hatta İran'ın önümüzdeki günlerde yabancı heyet kabul etme ya da yurt dışına müzakere heyeti gönderme yönünde herhangi bir planı da yok açıklaması İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den geldi. Şu soruldu, Abbas Arakçı Irak'ta, yani neden Irak'ta o zaman diye soruldu sözcüye. O da dedi ki dini hac ziyareti kapsamında Abbas Arakçı, yani İran Dışişleri Bakanı Arakçı, dini gerekçelerle bir hac ziyareti gerçekleştiriyor. O yüzden de Irak'ı ziyaret ediyor dedi ve söylediğimiz gibi bütün müzakereciler şu an, geçmiş günlerde, geçmiş aylarda masaya oturmuş olan bütün müzakereciler şu an İran'dalar ve dolayısıyla da hiçbir temas yok ifadesini kullandı, açıklamasını yaptı. İşte Trump da hala bu İran için son şans, bunu bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor yönündeki tehdit, tırnak içinde kullanıyorum elbette bunu, tehdit açıklamalarına devam ediyor. Gazze'ye de bir bakalım, İsrail Hamas görüşmeleri. Şimdi tarafların 13 maddelik bir anlaşma konusunda uzlaşı sağladıkları yönünde bir bilgi var. Hatta yani burada

saldırıları kınayan bir açıklama da yaptı Mısır'la birlikte, ki bu müzakerelerde Türkiye ve Mısır oldukça önemli bir rol üstlenmiş durumda. Bakın, son 24 saat içerisinde barış vesaire deniyor ya. Son 24 saat içerisinde 19 Filistinli Gazze'ye gerçekleştirilen İsrail saldırıları nedeniyle 19 Filistinli hayatını kaybetti. Toplamda 35 Filistinlinin de yaralandığını öğreniyoruz Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan. Neden Sağlık Bakanlığı vurgusu yaptım? Çünkü sağlık hizmetlerinin de oldukça zor yürütüldüğüne dair, özellikle çocuklar, özellikle kanser hastaları ile ilgili Gazze'de çok ciddi sorunlar yaşandığını da yine aynı açıklamanın devamında biz öğreniyoruz. Ama deniyor ki, onu da hatırlatayım, hani bir 10 Ekim'de bir barış masası kurulmuştu Mısır'da, değil mi? 10 Ekim'den bugüne kadar İsrail saldırılarında 1250 Gazze'li hayatını kaybetti. 4110 Gazze'linin de yaralandığını söyleyelim, hatırlatalım biz de. Ve tabii o cenazelere, yıkıntılar altındaki cenazelere de bir yandan ki sayısının 10 bin olduğu belirtiliyor. Şu dakikaya kadar yine Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın bilgisini aktarıyorum. Toplamda 804 kişinin cansız bedeninin o kalıntılar arasından çıkartıldığı bilgisi yine veriliyor. Bakın, gıda güvensizliği. Gazze'de şu an itibariyle 74.200 çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye muhtaç. 74.200 çocuktan bahsediyoruz. Aynı zamanda 24.600 hamile ve emziren kadının da acil beslenme desteği ihtiyacı olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu açıklamada yine hem Gazze'deki Sağlık Bakanlığı hem de Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaların şöyle bir toparlanmış halidir. Gıda güvensizliği, gıdaya, suya ve barınmaya olan ihtiyaç hala karşılanabilmiş değil Filistin, Gazze'de, ve İsrail'in ablukası da ve işgal politikası da devam ediyor. İşte bu yüzden dedim, hani İsrail bir şekilde bundan vazgeçer mi, geri adım atar mı? Vallahi zor görünüyor. İşte az önce kanser hastalarından bahsettim. Gazze'deki sağlık krizinin ne kadar derinleştiğini gösteren bir veri paylaşacağım sizinle sadece. Kanser ilaçlarının %61'inin bölgedeki, Gazze'deki kanser ilaçlarının %61'inin tükendiği bilgisi elimizde. Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısı yapıyor Filistin Sağlık Bakanlığı, ama işte söylediğim gibi maalesef İsrail'in bu ablukası, Gazze'ye yönelik ablukası, hani bırakın diplomasiyi, işte kim silah bırakacak, ne olacak, Hamas nasıl bir adım atar, işte Netanyahu bu politikalarından vazgeçer mi, vazgeçmez mi, dünya bütün bunları konuşurken, bütün bunları tartışırken bir yandan da böyle bir tablo var. O tabloyu da hani çok konuşulmadığı için, çok anlatılmadığı için bari biz bu görevi üstlenelim istiyoruz ve ben de bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 5 dakikam. Sporda neler olup bitiyor? İzninizle son 6, tamam, Simge, tamam, bir dakika kazanmış oldum, güzel. Sporda neler olup bitiyor? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Takımlarımız şimdi, Başakşehir Temmuz ayında Avrupa Kupalarına veda etti. Hep onu söylüyorum, 26 yıldır Avrupa'da Galatasaray'ın son UEFA ve Süper Kupa şampiyonunun dışında somut hiçbir başarımız yok. Ama devam ediyor futbol kulüplerimiz Avrupa Kupalarındaki maceralarına. Şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zarpze'yi eleyerek 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe ile başlayalım dilerseniz. Şimdi Sturm Graz'da karşı karşıya gelecek. Eğer Sturm Graz'ı da geçerse playoff turunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele edecek. Peki Sturm Graz elenirse Fenerbahçe tarafından hangi takımla karşı karşıya gelecek? Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle sarı lacivertli ekibimiz karşı karşıya gelecek. İlk maçlar playoff turunda 18-19 Ağustos tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları da 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Ve dediğimiz gibi playoff turunda bu maçı, eğer dediğim gibi Sturm Graz'ı geçerse Fenerbahçe, Lyon Sparta Prag karşılaşmasının galibini de elerse Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kazanacak. Trabzonspor'la devam edelim. O Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor biliyorsunuz. O da Ferencvaros ve Gornik Zabze, Fenerbahçe'nin elediği Zabze eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İlk maçını 20 Ağustos tarihinde evinde oynayacak Trabzonspor.

Rövanş maçıysa 27 Ağustos'ta oynanacak. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselmesi halinde kimle karşı karşıya gelecek? Dinamo Zagreb, Zalgiris, Kaunas Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla, dikkat, mağlubuyla karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda ilk maç 20 Ağustos'ta, ikinci karşılaşmaysa playoff turuna kalırsa, kalması durumunda, Beşiktaş için söylüyorum bunu, 20 Ağustos'ta ilk maç, ikinci karşılaşmada 27 Ağustos tarihinde oynanacak. Takımlarımıza elbette başarılar diliyoruz. Umarız işte gelecek Nisan'ı, Mayıs'ı görebilirler Avrupa kupalarında. Takip edeceğiz. Tabi Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ı unutmuyoruz. Ama Galatasaray zaten doğrudan katıldığı için lige, daha doğrusu işte bu resmi karşılaşmalara daha geç başlayacak. Bu da avantaj mı değil mi? Ayrı bir tartışma konusu. Maçlar başlasın, o zaman konuşuruz. Son bir not size aktaracağım. FIFA futbolun, biliyorsunuz, dünya futbolunun NATO'su olarak değerlendiriyoruz FIFA'yı ve Infantino'nun bir projesi vardı, hatırlayınız. Bu Dünya Kupası'nın haklarını işte şirketlere satmak. İşte bunun için de diğer federasyonlara, kıta federasyonlarına uzaktan para göstermişti. 20 milyar dolarlık bir gelir elde edeceğiz demişti. O çok büyük tepkiyle karşılandı. Özellikle UEFA Avrupa kanadından çok ağır tepkilerle karşılaşmıştı Infantino. Hatta demişti ki UEFA ve işte İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya gibi işte önde olan ligler, dünyanın en önemli ligleri bunlar, gerekirse Dünya Kupası'na milli takımlarımızı yollamayız şeklinde de bir tehditte bulunmuşlardı. Bu tehditler sonrasında Infantino işte yani ara ara savunmaya çalışsa da bu önerisini geri adım atmak mecburiyetine kalmıştı. Şimdi bu mesele, tabii bu meselede özellikle işte NBA benzeri bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor Dünya Kupası'nda. Bunun futbolun ruhuna, ne kadar endüstriyel futbol tartışmaları yapılsa da futbolun ruhuna aykırı olduğu görüşü yani nihayetinde ağırlık kazandı. Şimdi ise şöyle bir tablo var. Geri adım atmadığı gibi UEFA bir yandan da şimdi Infantino'yu düşürmek için, yani artık bu görevi bırakması için, FIFA başkanlığını bırakması için de baskı uygulamaya başladı. Hatta yani ağır bir bedeli olacak Infantino'nun bu girişiminin. Avrupa bunu unutmuyor belli ki, oldukça sert bir tavrı var. Şimdi Infantino'nun da destek için kimin kapısını çalmasını bekliyorsunuz? Evet, Trump'ın. Peki Trump kapıyı açıyor mu? Hayır. Marco Rubio ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı. Amerika Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Infantino bir destek bekliyor. Yani beni koltuğumdan edecekler. Muhtemeldir ki bu projelerin tamamı bir şekilde futbolun Amerikanlaştırılması diyoruz ya, Trump'la beraber görüşülmüştür. Trump'la konuşulmuş projelerdir bunlar. Bununla şaşırır mıyız böyle bir şeye? Infantino-Trump ilişkisini düşünürsek hiç de şaşırtıcı değil, ama böyle bir kıyamet kopunca şimdi bizim aldığımız bilgiler, yani İngiliz Amerikan basınına yansıyan bilgiler, Trump'ın kapıyı açmadığı yönünde, Infantino'ya kapıyı açmadığı yönünde. İşte bir şekilde yine Infantino'nun koca büyük yalnızlığı olarak değerlendirilebilir. Amerika 2026 Dünya Kupası'ndan sonra yaşanan krizleri hatırlıyorsunuz. O krizlerin hepsini biz de hatırlıyoruz, unutmadık, ama şimdi Infantino'ya bu girişiminin çok ağır bir bedeli olacağını söylemek mümkün. Ben de açıkçası keyifle takip ediyorum. Çünkü futbolu katleden bir isim Infantino, futbolun ruhunu öldüren bir isim, o koltukta oturmaması gereken bir isim olarak görülebilir diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 4 Ağustos 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanması ve size sunulmasında ve her şeyde bugün sevgili Simge destek oldu bana. Neden? Çünkü editörüm İrem biraz rahatsızdı. Bir kez daha kendisine geçmiş olsun diyelim. Ben bugün bitiriyorum programı. Yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Lütfen hoşça kalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına yönelik temaslar sürerken İsrail saldırıları devam ediyor. Rusya'nın Azak Denizi'nde gemilerin güvenliği için ilave tedbirler aldığı bildirildi. Ayrıntılar bültenimizde. Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu CHP özel yeni parti grup toplantısında konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de gözler grup konuşmalarında olacak. İki partinin grup toplantıları 2 saat arayla aynı salonda olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butan kararıyla göreve dönmesinin akabinde ilk kez partisinin grup toplantısında konuşacak. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması 13.30'da olacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısı için 11.30'da kürsüye çıkacak. Terörsüz Türkiye düzenlemesi imzaya açıldı. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Yüksek Askeri Şura'da terfi, atama ve emeklilik kararları görüşülecek. Toplantının en dikkat çekici gündem maddelerinden biri Deniz Kuvvetleri'nde görevli Tuğamiral Gökçen Fırat terfi alması durumunda Türkiye tarihindeki ilk kadın tüm amiral unvanını alacak. İçişleri Bakanlığı yeşil ve gri pasaport başvurularında ıslak imza ve mühür şartını kaldırdı. Yeni elektronik talep formu sistemiyle belgeler doğrudan Mernis'e iletilecek, işlemler hızlanacak. Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze'de arabulucu ülkeler olarak İsrail'in saldırılarını ve uluslararası hukuk ihlallerini ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada özellikle sağlık tesisleriyle sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Üç ülke, İsrail'e ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu. Bakan Fidan İngiliz meydaşıyla telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Deltası kuş cennetine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yeni bir anlaşma için diplomasiye şans verilmesi gerektiğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve nükleer program konusunda görüşmelerin önemine dikkat çekti. İran ise doğrudan ABD ile değil, Oman üzerinden yürütülen temasların sürdüğünü açıkladı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına yönelik temaslar sürerken İsrail saldırıları devam ediyor. Son saldırılarda en az 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hamas, ateşkes planına bağlı olduğunu ve anlaşmanın uygulanmasını beklediğini açıkladı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6125'e yükseldiği bildirildi. Diğer taraftan Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez yıl sonuna kadar 4000 aileye 4000 konut teslim edeceklerini açıkladı. Rodriguez yeni konut projeleri için arazi çalışmalarının sürdüğünü ve ek projelerin de planlandığını belirtti. Rusya'nın Azak Denizi'nde gemilerin güvenliği için ilave tedbirler aldığı bildirildi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Azak Denizi'nde gemilere yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle seyri sefer güvenliğinin sağlanması ve gemilerin koruması için ek tedbirler alındığını bildirdi. Açıklamada, yüklerin zamanında ve eksiksiz teslim edilmesinin amaçlandığı bazı liman işletmelerinin de teknolojik imkanları doğrultusunda ilave yük kabul etmeye ve terminallerdeki sevkiyat hızını artırmaya hazır olduğu kaydedildi.
0: Ekonomi.
1: TÜİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 oranında arttı. Buna göre SGK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında %1,78 zamı hak etmiş oldu. Enflasyon yıllık bazda %31,75 olarak kayıtlara geçti. Temmuz'da ihracatın lideri otomotiv sektörü oldu. Otomotiv endüstrisi Temmuz ayında 3 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 35 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 803 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Motorine rekor indirim geliyor. Küresel piyasalarda Brent petrolün sert düşüşüyle birlikte akaryakıtta dev indirim için geri sayım başladı. Motorinin litresine 6 lira 60 kuruş indirim bekleniyor. Mükellefe vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı devreye alacağı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. Bu programla vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler kendilerinden hangi bilgi ve belgelerin beklendiğini İnceleme başlamadan önce elektronik ortamda görebilecek, hazırlıklarını yeterli süre içinde tamamlayarak inceleme sürecine daha etkin şekilde katılabilecek. Uygulama sayesinde mükellefler tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler elektronik ortamda standart formatlarda VDK'ya iletilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Rize, Artvin, Ağrıdağ'ın çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da beklenen hava sıcaklığı parçalı ve az bulutlu 34 derece, İstanbul parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 37, Antalya az bulutlu ve açık 33, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu 28 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 42 derece. Türkiye'nin birbirinden güzel sahillerini keşfedeceğimiz Türkiye'nin plaj haritası haberleri yayınımıza devam edecek. Bu keyifli haberi kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Türkiye, Akdeniz'den Karadeniz'e, Marmara'dan Ege'ye kadar çok sayıda plaj ve koya ev sahipliği yapıyor. Bu plajlardan bazıları halka açıkken bazıları da ücret talep ediyor.
4: Radyo Sputnik dinleyicileri için mavi bayraklı plajlardan tarihe karışan plajlara, halk plajlarından ücretli plajlara uzanan ve bölge bölge plajlarımızı tanıtan bir haber hazırladık. İşte Türkiye'nin plaj haritası.
3: Plajlar söz konusu olduğu zaman sık sık karşımıza çıkan bir kavram var. Mavi bayrak. Mavi bayrak, suyun kalitesi, plaj temizliği, can güvenliği, çevre yönetimi gibi birçok farklı faktörün varlığına işaret eden bir kavram.
4: Tatlı su ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen Mavi Bayrak programı, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşmak için yerel yönetim ve plaj işletmelerini zorluyor.
3: Belirli kriterleri karşılayan plaj, marina ve yatlara verilen Mavi Bayrak ödülünü almak için plajların 33, marinaların ise 38 kriteri karşılaması gerekiyor. Peki bu kriterler neler?
4: Mavi bayrak kriterlerini belirleyen ana başlıklar çevre eğitimi ve bilgilendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre eğitim, çevre yönetimi ile can güvenliği ve hizmetler olarak belirlenmiştir. Bu kriterleri sağlayan plajlara bir yıl süreyle mavi bayrak verilerek ödüllendirilmektedir.
3: uluslararası alanda 50'den fazla ülkede uygulanan ve en çok kabul gören eko etiket olan Mavi Bayrak programına her geçen yıl daha fazla plajla giren Türkiye, 2023 yılında 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesiyle girmeye hak kazandı. Bu yıl Türkiye 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatla yine dünyanın en çok mavi bayrağı sahip 3. ülkesi oldu. Bu sadece bir sıralama değil, çevre bilinci, sürdürülebilir turizm ve yaşam kalitesi anlamında büyük bir başarı.
4: Çevre Eğitim Vakfı tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısıyla dünya üçüncüsü olmaya hak kazandı. Sıralamanın başında İspanya, ikinci sırasında Yunanistan yer alırken, üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi İtalya ve Fransa takip etti.
3: Bu yıl Mavi Bayrak ödülleri kapsamında Antalya 232 mavi bayraklı plajıyla ipi göğüsledi. İkinci sırada 113 mavi bayraklı plajla Muğla yer alırken İzmir'in plajlarından 64'ünün mavi bayraklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Balıkesir 49 mavi bayraklı plajıyla listenin 4. sırasında yer aldı. Aydın ise 38 plajında mavi bayrak dalgalanıyor.
4: Samsun 19, Çanakkale 15, Mersin 12, Kocaeli 9 ve Tekirdağ 10 plaj ve mavi bayrağa sahip.
3: 20 ilden mavi bayraklı plajın yer aldığı listeye göre ise İstanbul, Sakarya, Düzce, Bartın ve Ordu'nun ayrı ayrı 3'er, Yalova ve Zonguldak'ın 2'şer, Kırklareli, Van, Adana ve Sinop'un ise ayrı ayrı birer mavi bayraklı plajı bulundu.
4: Mavi bayrak dışında plajlarda kullanılan farklı birçok renkli bayrak daha bulunuyor. Denizin tehlikeleri, suya girilen yerin yüzmeye uygun olup olmadığı, yüzme suyu kalitesi, plaj temizliği ve plajda can kurtaranın varlığı asılan bayrakların renklerinden anlaşılıyor.
3: Sarı bayrak denize girmenin risk taşıdığını, mor bayrak zararlı deniz canlıları bulunabileceğini, yeşil bayrak üzerinde köpek balığı yoksa denizin güvenli olduğunu anlatıyor. Sahil kenarında görülen sarı kırmızı bayraksa plajda can kurtaranın görevinin başında olduğunu ve güvenli bir şekilde denize girilebileceğini gösteriyor.
4: Kırmızı bayrak denize girmenin kesinlikle yasak, çift kırmızı bayrak çok tehlikeli olduğunu, dörde bölünmüş kırmızı beyaz bayraksa denizin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini anlatıyor. Siyah beyaz bayraksa su sporları için ayrılmış alanlar için konuluyor. Bölge bölge halk plajlarını sıralamadan önce bir müzik arası verelim.

0: Evet, müzik arasından sonra Türkiye'nin halk plajlarını bölge bölge sıralamaya başlıyoruz. Akdeniz bölgesi deniz turizmi ve plaj deyince ilk akla gelen yerlerden biri. Akdeniz'in ücretsiz girilebilecek en güzel plajları ise şöyle.
1: Kleopatra plajı Antalya ilinin Alanya ilinde bulunan plaj. Mavi bayraklı plaj statüsünde. Antalya'nın en büyük plajlarından biri olan Konyaaltı Halk Plajı da Akdeniz'in en meşhur plajları arasında bulunuyor. Lara plajı ise Antalya'nın Konyaaltı plajı ile birlikte en ünlü iki plajından bir diğeri.
0: Boğsak Koyu Mersin'in Caretta Caretta'larının uğradığı mavi bayraklı koylarından biri. Boğsak Koyu dışında Mersin'de bulunan Susanoğlu Halk Plajı, Akkum Halk Plajı, Yeşilovacık Tisan Plajı, Taşucu İncekum Plajı, Kapızlı Plajı, Kum Mahallesi Plajı, Akçakıl Plajı da ücretsiz plaj olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde de plaja giriş ücretsiz.
1: Türkiye'nin Maldivleri diyebileceğimiz Ege'de tatilin keyfini çıkarmak isteyenler için birçok alternatif plaj mevcut. İşte Ege'nin en güzel plajları.
0: İzmir'in Dikili ilçesinin Bademli köyünde yer alan Pisa koyuna herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. İzmir'de tatil yapmak isteyenler içinse seçenek bol. Piyade koyu, Altın Kum Halk Plajı, Pırlanta Halk Plajı, Sepetçik koyu, Tekke Plajı, Ali Bostan Halk Plajı, Dalyan Kocakarı Plajı, Ayayorgi Plajı, Boyalık Halk Plajı, Ilıca Halk Plajı, Paşa Limanı Halk Plajı ve Burcu Sitesi Önü Halk Plajı'na ücretsiz olarak giriş yapılabiliyor. Bunlardan en popüleri ise hiç şüphesiz Ilıca Plajı. Çeşme'nin en popüler plajı olan Ilıca Plajı'nda havlunu al gel sistemi mevcut.
1: İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Yeni Foça Halk Plajı da Foça'nın belediyece yeniden düzenlenen ve işletilen mavi bayraklı plajı. Halk plajı olma özelliği taşıyan Pamucak Plajı'nda da herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. İncirliköy mevkiindeki Karaburun Akvaryum Plajı ise mavi bayrak almaya değer görülen yerlerden.
0: Deniz, kum, güneş deyince Muğla'ya uğramadan olmaz. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan İçmeler Halk Plajı, mavi bayrak ödülüne sahip plajlardan birisi olarak hizmet veriyor. Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Datça'da yer alan Palamutbükü, Türkiye'nin en güzel koylarından biri olma özelliğini taşıyor. Datça'nın saklı cennetlerinden biri olan Palamutbükü plajı, berrak denizi ve huzurlu atmosferiyle tatilcilere eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Türkiye'nin en meşhur plajlarından biri olan Ölüdeniz'de herhangi bir ücret ödemeden girebileceğiniz bir plaj. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene açılan Türkbükü Halk Plajı da en gözde ücretsiz plajlar arasına girdi.
1: Aydın Didim'de yer alan mavi bayraklı Altın Kum Plajı da bölgedeki ücretsiz plajlardan biri. Kuşadası'nın Davutlar mevkiinde yer alan Davutlar Plajı da ücretsiz bir plaj. Davutlar Plajı'nın denizi kum yapısına sahip.
0: Marmara bölgesinde deniz kıyısında tatil yapılabilecek, kumsalında güneşlenip denizinde yüzülebilecek pek çok plaj var. Bu plajlardan bazıları Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yüzme Genel Müdürlüğü tarafından yüzmeye uygun olup olmadığına göre derecelendirilmiş.
1: Yapılan deniz suyu analizine göre İstanbul Kadıköy'de bulunan Caddebostan Plajı 2 ve Suadiye Plajı'nın yüzme için uygun olduğuna karar verilmiş. Bu iki plaja ücret vermeden girmek mümkün.
0: Günübirlikçilerin gözdesi Ava, İstanbul'a yakınlığı sebebiyle hafta sonu doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği plajlardan birisi. Balıkesir'in Avşa Adası'nda bulunan tüm plajlarında halk plajı olduğunu belirtelim. Adada en çok tercih edilen plajlarsa Altın Kum Plajı ve Karadut Plajı.
1: Erdek bölgesinin en çok bilinen ve tercih edilen plajlarından birisi olan Erdek Halk Plajı, genel olarak günübirlik tatil için gelenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bursa Mudanya'daki en popüler plajlardan birisi olan Burgaz Altınkum Halk Plajı da ücretsiz bir plaj.
0: Düzce'de yeşilliklerin içinde yer alan Ceneviz Kalesi Plajı, mavi bayraklı bir halk plajı olma özelliğine sahip. Edirne'ye gittiğimiz zamansa bizi Saros Körfezi'nde bulunan Erikli Plajı karşılıyor. Çanakkale'de ise Karabiga Plajı mavi bayraklı halk plajlarından biri olarak dikkat çekiyor. Son olarak Yalova'da denize girmek isteyenler için de Çınarcık Plajı'nı öneriyoruz.
1: Deniz tatili denince aklımıza ilk gelen Ege ve Akdeniz kıyıları oluyor. Fakat Karadeniz'de de keşfedilmeyi bekleyen pek çok yer var.
0: Uzmanlar iklim değişikliği sebebiyle Karadeniz kıyılarının gelecekte turizm açısından önemli bir alternatif olabileceğini, özellikle Sakarya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Rize gibi kentlerin yaz sezonunda plaj turizmi için uygun konfor düzeyine sahip olabileceğini söylüyor.
1: Samsun, uzun ve temiz sahilleriyle birlikte 19 mavi bayraklı plajıyla Karadeniz'in en mavi bayraklı şehri. İncesu Plajı da Samsun'un mavi bayraklı plajlarından bir tanesi. Girişlerin ücretsiz olduğu bu plaj sadece Samsun il sakinleri için değil, aynı zamanda çevre illerden gelen turistler için de cazip bir tatil noktası. Bartın'da bulunan İnkumu Plajı da Karadeniz'de en çok değerlendirilen plajlar arasında yer alıyor. Beygir Kumu Plajı ise Giresun'un Tirebolu ilçesinde ücretsiz bir şekilde hizmet veren halk plajlarından biri. Gürcistan-Batum sınırına yakın Kemalpaşa beldesindeki 2 kilometrelik Kemalpaşa plajı da bölgede ilk akla gelen yerlerden biri. Türkiye'nin en güzel sahil kasabalarından biri olan Amasra'da bulunan Çakraz plajını da bu listede vermeden geçmemek gerek.
0: Türkiye'de halk plajlarının yanı sıra girişte ücret talep eden plajlar da mevcut. Bu plajlardan bazıları cüzi bir miktar talep ederken bazılarının ücretleri ise bir hayli cep yakıyor. Örneğin İstanbul Kadıköy'de bulunan Caddebostan 1 plajı İstanbul Büyükşehir Belediye İştiraki Beltur tarafından işletiliyor. Yetişkinler için 300 TL olan plajda öğrenciler için 200 lira talep ediliyor.
1: İstanbul'da denize girmek için en çok tercih edilen yer olan adalarda ise geçen yıla oranla ücretler ortalama 2 kat artış gösteriyor. Büyükada'da giriş ücretleri hafta içi 1200 ile 2500 lira arasında değişirken hafta sonu ise 3000 TL'yi aşan fiyatlara kadar yükseliyor. Sedef Adası'nda bulunan bir tesis ise kişi başı 1500 liralık giriş ücretiyle dikkat çekiyor.
0: Sarıyer'deki işletmelerde ise kişi başı giriş ücretleri 500 lira ile 1500 lira arasında değişirken Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 750 lira ile 1000 lira arasında değiştiğini, Florya'da ise 500 lira civarında olduğu görülüyor.
1: Muğla'daki en güzel plajlardan birisi olan İnlice Plajı, kıyı kanunu aykırı olmasına rağmen yaya giriş ücreti olarak 150 lira talep ediyor. Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı'na yaya olarak giriş yapmak isteyenlerin de 150 lira ödeme yapması gerekiyor.
0: Bunlara ek olarak Antalya, Bodrum, Marmaris ve Çeşme'deki çoğu beach cep yakan ücretler talep ediyor. 2026 ücretlerine göre Bodrum'da denize girmek için kişi başı binlerce lirayı aşan ücret isteyen de var, giriş için mülakat yapanlar da. Yaz sezonun başlamasıyla birlikte beach club'larda uygulanan giriş kuralları yeniden tartışma konusu oldu. Sosyal medyada son günlerde öne çıkan beach mülakatı ifadesi özellikle popüler tatil bölgelerindeki bazı mekanların kapıda ya da rezervasyon aşamasında kullandığı seçici kabul sistemi için kullanılıyor.
1: Bir sosyal medya tabirine dönüşen ifade klasik anlamda bir iş görüşmesini değil, mekana girmek isteyen kişilerin kapıda ya da rezervasyon sürecinde değerlendirilmesini anlatıyor. İddialara göre bazı beach club'larda misafirlerin rezervasyonu, kıyafeti, grup yapısı, mekan konseptine uygunluğu ve yoğunluk durumu dikkate alınarak içeri alınıp alınmayacağına karar veriliyor.
0: Peki kıyılar halkın mı, özel işletmelerin mi? Anayasaya göre denizi kullanma hakkı kimde? Bu soruların yanıtını almadan önce dilerseniz kısa bir müzik arası verelim.

0: Şimdi de müzik arasından önceki sorularımızı tekrar hatırlayalım. Peki kıyılar halkın mı, özel işletmelerin mi? Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte hemen her sene tartışma konusu olan kıyıların kullanım hakkı konusu yeniden gündeme geldi.
1: Anayasanın kıyılardan yararlanma başlıklı 43. maddesinde şu ifadeler yer alıyor. Kıyılar devletin hükmü tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
0: Anayasada kıyıların halk tarafından kullanılmasının engellenemeyeceği belirtiliyor olsa da kıyılar özel işletmeler tarafından kapatılmış durumda. Bu özel işletmelerin önündeki kıyıya ya ulaşmak mümkün olmuyor ya da giriş için ücret ödemek gerekiyor.
1: Radyo Sputnik'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş kıyıların tümüyle halka ait olduğunu belirtti.
2: Şimdi anayasanın tüm ilgili maddelerin kıyıların halka açık olduğu açıkça belirtilmiş. Ancak bugün Danıştay anayasayı tanımıyorken bazı kararlarda vatandaşlar, özellikle çıkar çevreleri, kapitalist yapılar maalesef nereden ne kazanırım peşinde kendilerine ait olmayan kıyıları işgal edip plaj haline çevirip oraya az bir sermaye koyarak çok büyük paralara halka kapatıyorlar burayı. Bugün İstanbul 658 kilometre sahil şeridine sahip. Ancak halka açık sahil 200 kilometre. Bu 200 kilometrelik sahilde doğru düzgün bir halka açık plaj yok. Yani plajlar işgal altında.
0: Plajların hiçbirinde günlük sağlık kontrollerinin yapılmadığını belirten Çetintaş, bu konuda yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.
2: Bu yetmiyormuş gibi bu plajların hiçbirisinin sağlık raporları, günlük sağlık raporları, su numuneleri ne yazık ki ortada yok. Büyük paralar kazanıyorlar ama halkın sağlığıyla oynuyorlar. Çünkü her plaj belediyenin ya da şahsın işlettiği bu plajların tümünün her gün su numunesi alarak sabahın erken saatlerinde burada denize girilip girilmeyeceği ilan edilmeli. Şimdi bu durumda belediyeler buna yaptırım uygulaması gerekiyor. Tabii ki kendilerini de denetlemesi gerekiyor. Ve büyük cezaları var. 1380 sayılı su ürünleri kanunundan başlayıp çevre kanununa kadar denizleri koruyan 6 çeşit kanun var. Bir de kabahatler kanunu var. Bütün bu kanunları işletmek gerekiyor. Ancak ne belediye ne belediye zabıtaları, herhangi bir siyasi yapıyı kastetmiyorum ama bütün belediyeler bir vurgun duymazlık içerisinde. Çünkü açık açık söylüyorum. Gidiyor belediyenin bazı elemanları zabıta ya da zabıta kıyafeti giydirilmiş taşeronlar tarafından çalıştırılan insanlar tarafından sözde denetlemeye, ancak orada bir takım çıkar ilişkileri söz konusu olunca göz yumuyorlar bütün bunlara.
1: Denizlerdeki müsilaj tehlikesine de dikkat çeken Çetintaş şöyle devam etti.
2: Üstelik de belediyeler, hoparlör var biliyorsunuz, hı hı, bütün belediyelerde. Hoparlör sistemiyle ya da camilerin hoparlör sistemiyle o kıyılarda denize girilip girilmediğini en geç saat 8'de açıklamalılar. Çünkü şu anda ciddi anlamda kirlilik var. Havaların ani ısınmasıyla, suların da ani ısınmasıyla ölü olan müsilaj, ölü değil ama çoğalmayı bekleyen müsilaj için yeni bir ortam doğdu. Ve müsilaj hızla denizlerin üstünde gözükmeye başladı. Dolayısıyla halkın sağlığını oynadıkları kesin. Yani işte halk ne yapsın, bu pisliğe mi girsin? Ama bakın hastane raporlarına, geçen yazın, önceki yazın hastane raporlarına bakın. Daha çok çocuklar zapt edemediği için anneleri, babaları, bu çocuklar ne oluyor? Denize giriyor, ishal ve kusma vakalarıyla hastaneye kaldırılıyor. Bütün hastane raporlarında, özellikle Marmara kıyılarında ve Türkiye'nin bütün kıyılarında bu tür vakalar var ve yansıyor. Yani bilimsel olarak da ele aldığınızda çok acilen bunun önleminin alınması gerekiyor.
0: Sadece kıyıları kapatmakla kalmıyorlar, halkın sağlığıyla da oynuyorlar diyen Çetintaş şunları söyledi.
2: Bu plajların hiçbirisinde doğru bir kurtarma, bir sağlık ekibi gibi bulunması gereken personel asla bulunmuyor. Sadece şezlong ve şemsiye satarak orada döner, tost, o, bu yaptırarak büyük paralar kazanıyorlar ve Allah'ın denizini büyük paralara, insanlara sunuyorlar. Şimdi bu İSKİ'nin 5 yılda suya %800 yam yapması gibi bir olaydır. Bu şimdi bütün belediyeleri kastediyorum. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 16 milyon İstanbul'u düşünüyor. Çok da sevindirici, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu. İşte belediyelerin asli görevi vatandaşın sağlığını korumaktır. Bu belediyeler Sayın İmamoğlu vesilesiyle bütün Türkiye'deki belediyeler, onu seçen bütün belediyeler onun yaptırımlarına tabi olmalıdır. Marmara, Boğazlar belediyeleri de aynı durumda. Ancak gelin görün ki denetim yok, bir başı boşluk alınmış gidiyor. Sonra deniz kıyılarında o mantarları sürekli geçiyor insanlar ve rip akıntılarıyla boğulma vakaları oldukça fazla. Yani bu yüzden özellikle zodyak botlarla, ince sürat tekneleriyle bu botlarla mutlaka denetimlerin hızlı şekilde yapılması lazım. Ve ani sağlık müdürlüğünün, çevre müdürlüğünün, belediye sağlık işlerinin, belediye zabıtasının ve belediye çevre daire başkanlıklarının ani denetimler yapması gerekiyor bu plajlara. Hem fiyat açısından hem sağlık açısından. Yani sadece kıyılara kapatmakla kalmıyorlar, bir de halkın sağlığını oynuyorlar. Yani anayasanın ilgili maddelerinde kıyılar halktır, halka kapatılamaz ama gelin görün ki kapatılıyor.
1: Türkiye'de mavi bayraklı plajların çoğunun bunu hak etmediğini vurgulayan Çetin Taş sözlerine şöyle devam etti.
2: Bir de şu var, Türkiye'de bir kurumun elinde mavi bayrak yetkisi var. Bir vakıf parayı bastırana mavi bayrak veriyor. Yani 10 bin dolar mı 20 bin dolar mı ne bedeli giderek artıyor. Parayı verene efendim mavi bayrak, ya mavi bayrak almak o kadar kolay mı? Sadece tesis yapmayı yeterli görüyorlar. Oysa denizin tertemiz olması lazım mavi bayrak için. Avrupa standartlarında bu var. Ama onlar sadece tesisteki rahatlığı, keyfi pazarlıyor. Tüm numunesi alındığına asla asla tanık olmadı.
0: Kıyıların halka açılması gerektiğini belirten Çetin Taş, gerekirse vatandaşların da denetlenmesinin mümkün olduğunu ekledi.
2: Vatandaş şezlongunu alır, vatandaş sandalyesini alır, gider deniz kenarına, denizine girer. Ha, o vatandaşı da denetlemek lazım. Nedenine gelince özellikle Marmara kıyılarındaki vatandaşlarımızı ben canlı şahidiyim. Defalarca ellerinde şişeleri ya da çekirdekleriyle kıyılarda hunharca o içtikleri şişelerini denize atarak ve o çekirdekleri kıyı kumsala bırakarak ya da izmaritlerini bırakarak o keyfi yapıp çıkıyorlar bedava olay. Mutlaka sabah ve akşam olmak üzere vardiyalı olarak zabıta orada olmalı. Belediyeler de bunu anonsla duyurmalı. Plajlarda, kumsalda çekirdek yemeyin. Alkol alırsanız da çöp kutusuna atın vesaire vesaire. Yani o kadar çok şey var ki. Ama diyorum ya size, hiç kimse işini yapmıyor. Herkes maaşını alıp yan yatmak peşinde. Yani sayısız kanun var. Sayısız ceza mekanizması var. Bütün bunlar uygulanabilir. Vatandaş yere çekirdek attığında biliyorsunuz kabahatler kanununa göre sakız bile atsanız ceza var. Ama kimse bunu uygulayamıyor. Şimdi öbür taraftan devlet vergi, al sana vergi. Avrupa'da herhangi bir yerde, bir ülkede yere attığınız an polis kafanızda bitiyor, ceza kesiyor. Cezayı da adresinize kesiyor. Yani hemen elden ceza mahpus falan yok. Kimliğinizi alıyor, tespit ediyor, sizi bitiriyor işi. Şimdi yani bu tür çok başı bozuk, çok disiplinsiz bir hale geldi bu ülke. Dolayısıyla her isteyen bir kaba kuvvet kullanarak kıyıları işgal edip tamamıyla kaba kuvvete dayandırıyorlar. Bunun örneği Üsküdar kıyılarıydı biliyorsunuz. İmamoğlu göreve geldikten sonra Üsküdar'ı temizledi. O halde demek ki yapılabiliyormuş. Bu bir örnek. Orayı halk görüyor. O zaman deniz kıyılarını da görmeleri lazım ve bunları oralarda da uygulamaları lazım.
1: Evet, Türkiye'nin plajlarını anlatmaya devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim ve sonrasında da İstanbul'un unutulan plajlarıyla devam edelim.
0: Müzik arasına gitmeden önce dediğimiz gibi Türkiye'nin bölge bölge tüm plajlarının haritasını çekerken biraz da yaz gelince artık tercih edilmeyen İstanbul'u ve İstanbul'un unutulan plajlarını sıralayalım.

Bundan yıllar önce İstanbulluların yaz aylarını değerlendirmek için daha fazla alternatifi olduğunu da biliyoruz. Peki 50 hatta 100 yıl öncesinde İstanbul'da yazlar nasıl ve nerelerde geçiyordu? İstanbul sahillerinde rahatlıkla denize girildiği günler bize çok uzak bir tarih gibi görülse de İstanbul kısa bir süre önceye kadar plajlar kenti olarak anılıyordu. Bunda en büyük katkısı olan da hiç şüphesiz hepimizin ismini bildiği Süreyya Plajı'ydı. 1946'da kullanıma açılan ve uzun yıllar şehir hayatında önemli bir yer tutan bu plaj, 1980'lerin sonunda başlayan yol ve deniz dolgusu projelerine kurban gider, en sonunda 1992'de tamamen yok olur. Moda iskelesinin sol tarafındaki koyda yer alan plaja 1920'lerde Moda Deniz Hamamı adı verilen ve kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı denize girdiği bir plaj inşa edilmiş. Moda plajı, Moda koyunun ve sahilin doldurulmasıyla tarihe karışmış. Florya'daki Solarium plajı ve High Life plajı İstanbul'da ilk açılan plajlardan. 2 kilometre uzunluğundaki eski Florya plajı, çok uzun yıllar Cumhuriyet dönemi İstanbul'un en gözde plajı olmuş. Şimdi ise yine Florya'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltur'un işlettiği Güneş Plajı, kanalizasyon hattından gelen pis su sebebiyle 2022'den beri hizmete kapalı. Ataköy Plajı'nın açılış haberi 16 Ağustos 1957 tarihli Hayat Mecmuası'nda müjdeli bir haber olarak duyurulmuş. Zamanla şehirleşme ile birlikte denize girme koşulları ortadan kalkmış, önce bir havuz yapılmış, ardındansa tesis tamamen kapatılmış. Üsküdar'ın içindeki tek plaj Salacak Plajı, Kız Kulesi'nin tam karşısında bulunuyordu. Her yıl Haziran ayında açılan, Eylül ayının sonuna doğru kapanan plaj, Üsküdar'lı ailelerin sıklıkla tercih ettiği bir yerdi. Aziz Nesin'in Mahallenin Kısmeti isimli kitabından bir alıntıyla devam edelim. Ardındansa sizi bu sefer de Türkiye'deki göllerin plajlarına götüreceğiz. İstanbul'un üç bir yanı deniz. Bu kadar da değil. İstanbul'un denizi İstanbul karasının koynuna kol kola sokulmuş. Yine de böyleyken İstanbul'da denize girmek öbür dünyada cennete girmekten daha zor. İstanbul'un bir başından bir başına deniz kıyılarını bir takım insanlar satın almışlar. Kavaklardan Çekmece'ye, Şile'den Pendik'e kadar şu güzel İstanbul kıyılarında bedava girilecek bir karışlık boş deniz kalmadığına bakarım da denizin nasıl satın alındığına şaşarım. Türkiye'de denizlere kıyısı olan kentlerin dışında Anadolu'nun ortasında bulunan şehirlerdeki göl ve akarsuların çevresinde yer alan plajlar da güzellikleriyle ilgi görüyor. Burdur, Isparta, Kırşehir, Konya ve Van gibi denize olmayan kentlerin plajları deniz kenarındakileri aratmıyor. Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü'nde 1800 metre uzunluğundaki Beyaz Adalar, 1072 metrelik Tabiat Parkı, 1385 metrelik Doğan Baba plajlarının yanı sıra 1046 metrelik Yeşilova Belediyesi Halk Plajı yer alıyor. Salda Gölü yılda ortalama 700-800 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü kıyısında yer alan Edremit plajı da 2018'de halkın hizmetine sunuldu. Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Halk Plajı ise Türkiye'de ilk kez denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tesis özelliğini kazandı. Isparta'nın Eğirdir Gölü'nün çevresinde bulunan Altın Kum ve Bedre plajları da yılda ortalama 15-20 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.

0: bu sorulara yanıt arayarak Türkiye'nin hem unutulan, hem en fazla ziyaret edilen, hem de ücretli ücretsiz plajlarını sıraladık. Türkiye'nin plaj haritasının fotoğrafını çektik.
1: Kıyılar halkın mı yoksa işletmelerin mi sorusuna hukukçu ve çevreci uzmanlarla yanıt verdik.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Bunun nedeni insanlar için olması gereken ortam sıcaklığının vücut sıcaklıklarından 15 derece daha düşük olmasıdır. Bilim ve Teknik Dergisi'ndeki habere göre insan vücudunda gövde içinde sıcaklık iç organların işlevsel şekilde çalışması için 37 derece civarında. Kol ve bacak gibi uzuvlarımızda ise sıcaklık gövde içine göre bir miktar daha düşük. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği bulunuyor. Trilyonlarca hücremizde yaşanan metabolik faaliyetler sonucunda büyük bir enerji açığa çıkıyor. Bunun sonucunda da vücut içi sıcaklığının sürekli artması bekleniyor. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belli bir sıcaklıkta tutmak için yöntemler kullanıyor. Diğer hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20 ila 25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insan vücudu ısı transferini verimli bir şekilde geliştiriyor. Hava ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olduğunda vücut kan akışını hızlandırmak, terlemek gibi farklı yöntemler deniyor. Böylece kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığı yükselerek havadan daha sıcak hale geliyor. Terleme durumunda ise su buharlaşarak gaz haline geçer.

0: yaparken cilden enerji alıyor ve bu sayede vücut serinletiliyor. Ortalama insan vücudu sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen sıcak havalarda serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Peki hava sıcaklığı vücudumuzdakinden daha düşük olmasına rağmen neden sıcaklıyoruz? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İtalya'nın dünyaca ünlü parmesan peyniri iklim krizinin etkileriyle karşı karşıya. Ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar süt üretimini azaltırken kuraklıkta yem üretimini tehdit ediyor. Üreticiler ise yüzyıllardır süren parmesan geleneğinin geleceğinden endişeli. Avrupa'da son haftalarda etkisini artıran sıcak hava dalgaları özellikle İtalya'da tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte inekler daha az yem tüketiyor, daha fazla dinleniyor ve süt verimi düşüyor. Üreticilere göre süt miktarındaki azalma %10'a kadar ulaşıyor. Dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimi yalnızca İtalya'nın belirli bölgelerinde yapılabiliyor. Üstelik üretimde kullanılan ineklerin de yine aynı bölgede yetiştirilen ot ve samanla beslenmesi gerekiyor. Ancak kuraklık nedeniyle otlaklar yeterince gelişemiyor, bu da peynir üretimi için gerekli sütü riske atıyor. Çiftliklerde sıcaklığın etkisini azaltmak için fanlar ve su püskürtme sistemleri kullanılıyor. Ancak bu önlemler enerji maliyetlerini önemli ölçüde arttırıyor. Parmesan tekerleklerinin yıllarca olgunlaştırıldığı depolarda da elektrik tüketiminin sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık %30 yükseldiği belirtiliyor. Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip parmesan sektörü binlerce kişiye de istihdam sağlıyor. Üreticiler ise iklim değişikliğinin yalnızca bugünkü üretimi değil, 800 yılı aşkın geçmişe sahip parmesan geleneğini de tehdit ettiğini vurguluyor. Sektör temsilcilerinin mesajı ise dikkat çekici. Parmesanı yiyen son nesil olmak istemiyoruz. İtalya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimini tehdit ediyor. Süt verimindeki düşüş, kuraklık ve artan enerji maliyetleri üreticileri endişelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul merkezli 16 ilde hileli satışla yabancıya vatandaşlık kazandıranlara yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de gözler grup konuşmalarında olacak. İhracatta Temmuz rekoru kırıldı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul merkezi 16 ilde hileli satışla yabancıya vatandaşlık kazandıranlara yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı. 7 şirkete ise kayyum atandı. İstanbul Büyükçekmece'de yol kenarındaki yeşillik alanda toprak kayması meydana geldi. Ekipler müdahale ettiği bölgede mahsur kalanlar olduğunu belirtmişti. Ancak İstanbul Valiliği'nden son duruma ilişkin yapılan açıklamada toprak altında kimsenin olmadığı bildirildi. Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu, CHP, Özel, Yeni Parti grup toplantısında konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de gözler grup konuşmalarında olacak. İki partinin grup toplantıları 2 saat arayla aynı salonda olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butan kararıyla göreve dönmesinin akabinde ilk kez partisinin grup toplantısında konuşacak. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması 13.30'da olacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısı için 11.30'da kürsüye çıkacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, İran'ın toprak bütünlüğünü tüm gücüyle koruyacağını ancak savaşı genişletme arzularının olmadığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin ulusal çıkarlarını savunmaya devam edeceğini belirtti. Pezeşkiyan ayrıca güçlü bir sağlık sisteminin toplumun tehditlere karşı direncini artıracağını ifade etti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebde kentini yüzerek geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 88'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin Sebde'den Fas'a döndüğü belirtildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanat bahçesinde 3 aslan öldü. Japonya'da etkisini sürdüren kavurucu yaz sıcaklarında Tokyo'daki bir hayvanat bahçesinde sıcağa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 3 dişi aslan telef oldu. 11 yaşındaki dişi aslan Ishigo 31 Temmuz'da, 15 yaşındaki dişi aslan Luena ise pazar günü hayatını kaybetti.
2: Ekonomi.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında büyümenin sürdüğünü açıkladı. Savunma ve havacılık ihracatı, Temmuz 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1,12 milyar dolara ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde ihracat %26,2 artışla 5 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık savunma ve havacılık ihracatı ise 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. İhracatta Temmuz rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz itibariyle yıllık ihracatın 278,6 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını, Temmuz ayı ihracatının ise 25,6 milyar dolarla en yüksek Temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.410 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 74 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.201, çeyrek altın 10.117, tam altın 40.310, ata altını ise 41.296 liradan işlem görüyor. Süper Lig'de yeni sezonun adı açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre ligde yeni sezon 2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonu adıyla oynatılacak. Avrupa kupalarında kurallar çekildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Sparta Prag Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Karşılaşmalar 18, 19 ve 25, 26 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş, Radek Kralove'yi elerse play-off'larda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi ise Ferencváros Górnik Zabrze maçının galibi oldu. İlk maçlar 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Üç büyük şehirdeki hava sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara ile başlayalım. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak, 34 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu, 32 derece. İzmir az bulutlu ve açık, 37 derece. Diğer şehirlerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıklarını aktarmaya devam edelim. Antalya az bulutlu ve açık, 33 derece. Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu, 28 derece. Diyarbakır az bulutlu ve açık, 42 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şair ve yazar Tuna Kiremitçi ile yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Bazı yolculuklar tek bir adımla başlar, kimileri ise henüz 17 yaşındayken çıkılan bir kapının ardında şekillenir. Tuna Kiremitçi'nin hikayesi de tam olarak böyle bir yolculuk. Atol Behramoğlu ile kesişen yollar, yıllar sonra Murathan Mungan'dan gelen beklenmedik bir telefon, Müslüm Gürses'le aynı projede buluşan müzikler ve zaman içinde milyonlara ulaşan şarkılar. Edebiyatla müziği birbirinden ayırmadan üreten Tuna Kiremitçi, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a hayatının satır aralarını anlattı. Yazarlığa uzanan serüvenini, gurur duyduğu eserleri, dönüm noktalarını ve hala peşinden gitmek istediği hayallerini samimiyetle paylaştı. Sohbet boyunca yalnızca sanat değil, hayatta konuşuldu. Çocuklarıyla kurduğu bağ, sinema hayalleri, gençlik yıllarında heyecanla katıldığı Duygu Asena'nın imza günü ve yıllar sonra aynı masada okurlarıyla buluşmasının taşıdığı anlam. Bir hayatın farklı durakları aynı sohbetin içinde yeniden canlandı. İşte şimdi Tuna Kiremitçi ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli ve ilham veren sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
5: 30 senenin üzerinde meslek hayatımın gerçekten en özel anlarından bir tanesi. Çünkü hakikaten çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bambaşka bir insan. Sevgili Tuna Kiremitçi, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, çok zarifsiniz.
5: Çok teşekkür ederim. Vallahi kırmadınız ama en güzeli de yayın öncesinde sevgili Tuna Kiremitçi dedi ki Sputnik zaten dinliyorum. Programcıları, yayınları saydı. Ben ona daha da bir şaşırdım. Aslında ona da biraz kendisi de şaşırdı. Ben diyorum yani yoğun olunur. Çünkü bu kadar çok yoğun.
6: Şaşırmanıza şaşırdım. Evet,
5: evet yani de. Böyle birbiri şaşırıp durduk yani. Evet.
6: Bizim arabada Sputnik açıktır yani genelde default olarak.
5: Çok güzel ya. Beğeniyorsunuz.
6: Beğeniyoruz yani habercilik bakımından beğeniyoruz. Ayrıca müzik listeleri de bana çok hitap ediyor.
5: O çok güzel.
6: O bakımdan da hani genel olarak açık olan radyo Sputnik'tir.
5: Çok güzel. Peki şuradan hani bunu sormuşken, çünkü tarz belli burada radyo olarak bizim anlatılmayanları anlatıyoruz diyoruz. Evet. Ve sanat dünyasından gerçekten çok özel isimlere de yer verelim istiyorum, sizin gibi isimler. Peki siz gündemi takip ediyor musunuz, ilgileniyor musunuz, yoksa hani çok da bakmayayım canım sıkılmasın falan? Çünkü malum Türkiye gündemi biraz son yıllarda şey ya, tatsız da bir gündem var.
6: Evet, takip ediyoruz çünkü benim de bir gazetecilik geçmişim var. Gazetecilik demeyeyim de gazete basında çalışmışlık,
5: evet,
6: geçmişim var. Bir de yazarlıktan dolayı bir takip etme alışkanlığım var. Yani arabada dinlediğimiz radyo ve üzerinde tartıştığımız genelde Sputnik'in yorumları ve haberleri oluyor.
5: Abi bu dönemde şey yapmak ister miydin? Yani gazetecilik yine de olsa devam etmek ister miydim ya da ne bileyim, hiç düşünüyor musun böyle nasıl olurdu falan diye? Yani şu süreçte.
6: Yani siyasi gazetecilik anlamında soruyorsan hayır. Yani hiç özlemiş değilim onu açıkçası.
5: Yani bu hali hazırda var olan yol daha iyi bir yol yani.
6: Yani kültür sanat kısmında olmaktan için çok memnunum yani şu anda.
5: Çok güzel ya. Ama tabii şimdi Tuna Kiremitçi deyince, ya ben Tuna Kiremitçi gelecek, canlı yayına konuk olacak dediğimde başta Simge olmak üzere etraftaki benim tanıdığım herkes böyle bir baya bir havaya uçma durumu, çok mutlu oldular.
6: Teveccühünüz efendim, çok teşekkürler.
5: Gerçekten öyle. Nasıl gidiyor bu arada hayat, çalışmalar, neler yapıyorsun abi şu anda? Sosyal medyadan da takip ediyoruz.
6: Yoğun bir şekilde devam ediyor hem yazı hem de müzik anlamında. Benim işte müzik yaşantımın 25. yılı vesilesiyle turneye başladık Şairin Şarkıları adı altında. Evet. Keman sanatçısı arkadaşım Müge Alpay'la beraber böyle sahnede hem sohbetli hem müzikli hem meddahlık kısmı hem de müzisyenlik kısmı olan bir program yapıyoruz. Yani benim şarkılarımı çalıyoruz, sevdiğim şarkıları çalıyoruz ve bunlar arasında bu şarkıların benim hayatımdaki yerini anlatan öykülerden bahsediyoruz ki genelde komik öyküler oluyorlar bunlar.
5: Abi anlatacak mısın bize bugün birkaç tane?
6: Tabii anlatabilirim.
5: Vallahi
6: yani
5: anlat.
6: Örnek vermek gerekirse anlatayım mı?
5: Vallahi anlat ya. Biz can kulağıyla dinleriz. Ya öksür dinleriz, o kadar.
6: Öksürerek başlayayım o zaman. Atol Behramoğlu'ndan mesela Bu Aşk Burada Biter adlı beste. Onun iznini alınması hikayem vardı benim. 17-18 yaşlarındaydım. Hayatımda yaptığı ilk bestemdi. Ben besteyi yapınca çok sevindim. Çünkü besteyi çok beğendim. Başarılı olacağıma inandım bu besteyle. 90'lı yılların sonlarıydı. Fakat sonradan küçük bir detay öğrendik ki meğerse şairden izin almak gerekiyormuş böyle şeyler için. Tabii toyluk bilmiyoruz. Hayda dedik, nereden bulacağız? Koca Atol Behramoğlu'nda izin alacağız. Neyse, araya tanıdıklar girdi. Telefon numarası bulundu. Atol Behramoğlu'nun Kurtuluş'taki evinin kapısına dayanıldı. Cebimde bir raks kaset de şarkının o zamanki grubumuz, evet, Kumdan Kaleler'le yapılmış Kaleler olan demosu var. Atol Bey de telefonda bana demişti ki besteyi beğenmezsem izin vermem ona göre. O yüzden heyecan da
5: bu
6: var.
5: Bu daha da bir heyecanlandırdı. Evet.
6: Kapıyı açtı Atol Bey. Eve bir girdim. Evin dört bir yanı dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş enstrümanlarla dolu. Yani balalay. Atol Bey de Rus dili ve edebiyatı uzmanıdır ya bir taraftan da. Böyle Rusya'dan gelmiş enstrümanlar var. Fransa'dan gelmiş, İtalya'dan gelmiş. Eyvah dedim, bu adam müzikten de anlıyor. Kesin beğendirmek çok zor olacak.
5: Çok iyi ya.
6: Ben de ne iyiliği belirsiz bir gencim yani. Atol Bey aldı bu ne iyiliği belirsiz genci. Oturma odasında ağırladı. İşte kurabiyemi verdi, çayımı verdi. Sonra bana sorular sordu.
5: Tek mi gittin abi oraya sen?
6: Tek gittim, evet.
5: Tamam.
6: Tek tabanca gittim. Başka kimse cesaret edemedi gelmeye. Sonra biraz sohbetten sonra Atol abi dedi ki, hadi dedi, koy kasetini TB'de, nasıl yapmışsın şiirimi beste bir dinleyelim. Dediğini yaptım, böyle titreyen ellerimle heyecandan kaseti TB'ye koydum, bir tür dinledik. Atol Bey dedi ki bir daha dinleyelim. Bir kez daha geriye aldım, tekrar bastık, bir kez daha dinledik. Sonra bir sessizlik oldu, ardından Atol abi böyle ellerini, parmaklarını çenesi hizasında birleştirdi tam şair duruşuyla. Dedi ki, Tuna dedi, güzel bir melodi yakalamışsın ama dedi biraz fazla hareketli bir beste olmuş. Ben şiirimi böyle hayal etmemiştim, başka türlü mü düşünsen acaba diye. O zaman ben şu tarihi cevabı verdim kendisine. Atol Bey dedim, bence siz şiiri tamamlamamışsınız.
5: Çok iyi ya.
6: Sonra böyle bir ölüm sessizliği oldu tabii. Nasıl yani diye sordu Atol Bey. Ben dedim ki, Atol Bey dedim, evet Bu Aşk Burada Biter ve Ben Çekik Giderim tamam ama bir de yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver kısmı var. Onu ne yapacağız? Daha da karıştı şairin aklı. Ne demek istiyorsun dedi. Ben dedim ki tamam, bir ayrılık acısı var ama bu şarkı aynı zamanda yeni aşklara ve kavgalara doğru giden bir genç adamın şiiri. O yüzden de dinamik ve enerjik olması lazım bestenin dedim ve Atol Bey'in artık beni
5: müthiş evden... bir cesaret abi, sen aşka gelmişsin orada.
6: Şimdi o an. Olsa yapamam zaten. Gençlik güzel bir şey.
5: En sonra ne oldu peki?
6: Sonra tabii Atol Bey'in beni evden kovmasını beklemeye başladım. Gene böyle bana ömür gibi gelen bir sessizliğin ardından Atol Behramoğlu gülümsedi babacan bir şekilde ve dedi ki tamam ya dedi, madem öyle hissettim bırak öyle kalsın.
5: Ha, değiştirmedi yani, bozmadı.
6: Değiştirtmedi, hayır.
5: Vay be, çok
6: yani,
5: iyi.
6: İşte onun bu büyüklüğü sayesinde şarkı yayınlandı o zaman Kumdan Kaleler versiyonuyla.
5: Bu haliydi değil mi abi, yani değişiklik oldu mu o gün ilk halinden?
6: Oldu.
5: O gün dinlettiğin halinden.
6: Tabii o Kumdan Kaleler versiyonu biraz orkestrasyonu farklıdır zaten. Hı hı. Sonra Haluk Levent seslendirdi bunu. Hı-hı. Bu şarkıyı çok beğendiğini ve söylemek istediğini söyleyebilir miyim diye rica etti. Tabii ki dedik. Hı-hı. O seslendirince şarkı hit oldu. Hı-hı. Ve yıllarca Haluk Levent şarkısı zannedildi. Hatta ben sahnede çaldığım zaman da Haluk Levent cover'ı mı yapıyorsun diye bana soruyorlardı.
5: Ya şarkının sahibi benim. Nasıl bir duygu bu abi, şarkıların? Mesela Müslüm Gürses, Allah rahmet eylesin, evet. Affet. Candan Erçetin'le siz onu beraber söylediniz ama orada bir görüntülü bir düet yok galiba değil mi? Bildiğim kadarıyla çektiniz,
6: yok, evet.
5: Değil mi? Yanlış bilmiyorum herhalde.
6: Evet, onun klibi yok. Onda da mesela Müslüm Gürses cover'ı mı yap? Yani bu şarkıda mı seninmiş? Şeyle ben çok çalışırım başka sanatçılar tarafından seslendirilen bestelerim olduğu zaman. Ama ben bunun keyfini çıkarmaya başladım. Çünkü bu hikayeler getiriyor beraberinde işte. Yani Müslüm Gürses'e o şarkıyı nasıl yazdığımında ayrı bir hikayesi var mesela.
5: Abi anlatsana ya. Vallahi seni sıkmıyorsak. Çünkü neden biliyor musun? Müslüm Gürses'in yorumuyla o şarkıyı kaç kez dinlediğimi inan. Hani arabada giderken böyle inanamazsın ya. Film müziği oldu zaten biliyorsun. Filmde kullanıldı.
6: Daha iki filminde kullanıldıktan sonra çok tanındı zaten.
5: Ama şimdi Müslüm Gürses, siz de yorumladınız ama Müslüm Gürses yorumunun tadı bir başka.
6: Yok,
5: ya.
6: Kimse öyle onun gibi söyleyemiyor değil zaten. Mi? Ben sahnede söylüyorum başlamadan önce zaten seyirciye. Bunu beraber söyleyeceğiz. Çünkü kimse Müslüm Gürses gibi söyleyemez diye. Hı-hı. Beraber söylüyoruz seyirciyle. Hı-hı. 2005-2006 gibi bir seneydi. Ben Haydarpaşa Garı'nda oturuyordum. Pardon, Sirkeci Garı'nda oturuyordum. Hı-hı. Ki Eskişehir'e gideceğim. Mavi treni bekliyorum. O zaman hatırlarsın, mavi, hı-hı, tren vardı.
5: Evet, evet.
6: Böyle hayatımda çok değişiklikler olmuştu. İşte çocuğum doğmuştu. Annemi babamı kaybetmiştim ve o zaman eşimden ayrılıyordum.
5: Büyük olan. Tabii büyük olan. Büyük
6: evet.
5: Olan. Tamam.
6: Ellerinden öper.
5: Canım benim. Can.
6: Ben işte Haydarpaşa Garı'nda oturuyorum böyle. Yeni ayrılmışım eşimden. Aha. Karmaşık duygular içerisindeyim. Telefon çaldı birden. Cevapsız arama. Açtım telefonu. Karşımdaki ses dedi ki merhaba, ben Murat Han Mungan. Ah, birden hazır ola geçildi hemen tabii. Murat Han Mungan arıyorsa tekniği verecek gibi hazır ola geçtim. Buyurun, buyurun Murat Han abi dedim. Sonra dedi sen müzisyensin değil mi? Çünkü ben işte ilk romanım çıkmıştı. Böyle daha çok romancı gibi bilindiğim bir dönemdi o yani. Hı hı. Müziğe biraz ara verdiğim bir dönemdi. Evet abi dedim, müzisyenim ben aynı zamanda. Tamam dedi, sen bana lazımsın dedi. Biz Müslüm Gürses'le beraber bir proje yapacağız. Evet. Şimdi hayda dedim ben içimden. Çünkü sene 2005, o zamanın kafasıyla Murat Han Mungan nere? Müslüm nere gibi bir durum var.
5: Evet.
6: Dedi ki biz işte Müslüm Gürses yabancı şarkılara Türkçe söz yazılacak. Türk şairler yabancı şarkılara Türkçe söz yazacaklar. Eskiden aranjman denilen şey. Evet. Müslüm Baba söyleyecek. Sen de seç bir yabancı şarkı, yaz ona Türkçe söz. Müslüm Baba söylesin. Tamam dedim ben. Çünkü Murat Han Mungan'dan bir şey gelmişse emir telakki ediyoruz. Bindim mavi trene, yemekte vagona oturdum. Önümde işte not defterim var, elimde kalemim. Alkol sağlığa zararlı. Evet. Ayran söylemişim aslında. Söyledim ayranımı, şalgam suyumu mu diyeyim artık. Artık ne ilham verecekse o esnada.
5: Affet neyle çıkacak, dur bakalım.
6: Ondan sonra işte hangi şarkı falan derken böyle şey... Tıkırım kır gidiyor mavi tren. İşte pencerede telgrafın telleri alçalıp yükseliyorlar yavaş yavaş. Özür dilemem gereken bir kadın var hayatımda, ayrıldığım eşim. Evet. O sırada böyle gayipten gençken lisede arkadaşlarla çalıp söylemeyi çok sevdiğimiz bir şarkının melodisi geliverdi. Rainbow grubunun Temple of the King şarkısının ana melodisi. Ve birden mısralar geldi aklıma. Eğer seni kırdıysam darıl bana. Vay. Ama bir gün beni ararsan bak ruhuna, birden gecen tutarsa güneşi çevir bana, sevgilim bağışla biraz zor olsa da diye.
5: O anda çıktı bunlar zaten, evet. O duygu haliyle.
6: Ya bu kısmı trende Eskişehir'e vardığım zaman çıkmıştı, gerisini Eskişehir'de tamamladım. Şarkının adını Özür Dilerim koydum. Murat Han Mungan dedi ki özür dilerim olmaz yani, bu şarkının adı Affet olmalı. Çünkü şarkının içinde özür dilerim geçmiyor. Affet diyorsun.
5: Affet geçiyor.
6: haklısın abi dedim. Şarkının adını da Murat Anmungan koymuş oldu böylece. Ve onun sayesinde ben Müslüm Gürses için Rainbow'un şarkısına bu Türkçe sözleri yazmış oldum. Yani künyesi de şarkının ilginç oldu tabii. Söz Tuna, işte müzik evet. Richie Blackmore.
5: Seslendiren
6: Müslüm Gürses gibi bir şey oldu.
5: Çok iyi ya.
6: Suna Özgür de sağ olasın. Çok güzel bir düzenleme, orkestrasyon yaptı. Bundan sonra Müslüm Gürses seslendirdi. İşte seslendiriş o seslendiriş. Ondan beri kimse onun kadar iyi söyleyemiyor.
5: Gerçekten zaten. Ya inanılmaz. Abi senin bestelerin içerisinde yani söz ve müziği sana ait olan senin en çok sevdiğin hakikaten buna bayılıyorum dediğin. Genelde burada çok özür dilerim lafını kesiyorum. Genelde bu soru sorulur. Hep çocuklarım evet. Denir ayırt edemem denir ama vardır mutlaka.
6: Özel olanlar var tabii. Yani bu birden geldin aklımayı çok severim mesela. O genelde bir aşk şarkısı olarak algılanır ama aslında ben oğluma yazmıştım onu. Oğlum bebekken ona yazmıştım. Hı-hı. O da bir çeşit aşk şarkısı tabii. Yani hı-hı. Babamın oğlu bir aşk şarkısı yani. Olarak yazılmıştı. O bakımdan benim için özeldir. Ve öyle pek çok şarkı var. Bir de Varsın Bu Dünyada diye Gülay'la beraber seslendirdiğimiz o biliyorum. Kadar da çok bilinmeyen aslında bir şarkıdır o. Onu da sözleri ve müziğiyle yapmış olmaktan dolayı çok mutluyumdur. Bu genelde Tuna Kiremiçi ve arkadaşları albümündeki bütün şarkılar bana gurur veriyor diyebilirim.
5: 1-2-3
6: 3 tane oldular.
5: 3 evet. Oldu. Abi bir şey soracağım. Kaç düet oldu biliyor musun sayıyı?
6: 30.
5: 30 mu oldu?
6: 29 sanatçı 30 düet.
5: 29 sanatçı 30 düet.
6: Çünkü Yıldız Tilbe 2 defa var. Ondan dolayı 29 sanatçı. Onunla söylediğimiz yine sevebilirim de çok özel bir şarkı benim için.
5: Vallahi çok güzel ya hakikaten. Peki çocuklar dedin. Çocuklara karşı kendi çocukların 2 tane var.
6: Evet.
5: 2 erkek.
6: Yok biri kız.
5: Ha, bir kız. Ufak kız. Olan kız.
6: Evet.
5: Nasıl? Aran nasıl? Görüşüyor musun? Sürekli sık sık böyle bir arada mısınız? Nasıl yani?
6: Görüşüyorum. Ben çocuklarıma düşkünüm. Genel olarak çocuklara düşkünüm yani. İkisi de birbirlerini seviyorlar. Yani oğlum bir kardeş olmasından dolayı çok mutlu. O tek çocuk olmaya alışmıştı çünkü 14 yaşına geldiğinde. Bir kardeş olduğu için çok mutlu. Ufaklık da Lerzan da bir abisi olduğu için çok mutlu. İkisi bir araya geldikleri zaman da çok enteresan oluyor. Ben de onlarla zaman geçirirken çok şey öğreniyorum ve kendimi en çok kendim gibi hissettiğim anlarda onlarla beraber zaman geçirirken aslında.
5: Öyle mi? Çok güzel ya. Peki şey soracağım, bunu unutmayayım dedim. Tuna Kiremitçi bugüne kadar hayal ettiği şeyleri gerçekleştirdim abi. Sen yaptın bunları ya. Şunu yıllar öncesinden şunu hayal ediyorum, şu noktaya varmak istiyorum ya da herhangi bir şey ya da henüz gerçekleşmemiş bir şey var mı? Ne diyorsun?
6: Yani müzik ve edebiyat anlamında gerçekleştirdim evet. Yani hı-hı. 17 yaşındaki Tuna ne hayal ediyorsa onları gerçekleştirdiğimi düşünüyorum şu anda. Hı-hı. O bakımdan içim rahat.
5: Peki hayat anlamında ne bileyim mesela gezip dolaşmak, tozmak, gitmek istediğin yerler falan var mı gerçekleştirdim?
6: Gitmek istediğim yerleri yani Japonya'yı görmek isterdim onu göremedim. Ama şu anda başka bir yer görmesem de hayatta gam yemem. Çalmak için zaman zaman çeşitli ülkelere gidiyoruz Avrupa'daki. Belki bir işte bir Amerika turnesi yapma ihtimalimiz var. O gerçekleşirse sevinirim. Amerika'yı görmek de kısmet olmadı şimdiye kadar çünkü. Ama şu ana kadar gördüğüm kısmıyla dünya benim için şimdilik yeterli diyebilirim. Ben sinema mezunuyum aslında. Mimar Sinan Sinema Televizyon mezunuyum.
5: Bir tane de tek bir film vardı.
6: Bir tane uzun metraj film.
5: Ama çok güzel bir
6: çektim.
5: Film. Çok
6: teşekkür
5: güzel.
6: Ederim. Sağ ol.
5: Çok güzel. Oyuncular çok sağlam, kaliteli oyuncular. Evet,
6: güzel bir prodüksiyon olmuştu.
5: Çok güzel olmuş.
6: Eskişehir'de geçen evet. Bir filmdi. Yani bir tane daha sinema filmi yapmak fani ömrümde istiyorum aslında.
5: Peki istiyorum derken belli mi şu konuyu içeren bir film olacak falan mı? Öyle tasarladığın bir şey mi yoksa bir film yapayım ama daha konusu sana oyuncuları falan henüz belli değil.
6: Henüz belli değil yani hı-hı. Proje aşamasında olan bir şey değil. Ama yani birkaç sene içerisinde öyle bir şey yapmak isterim. Şimdi daha çok polisiye romanı yazmaya odaklanmış hı-hı. Durumdayım müziğin yanı sıra. İşte Başkomiser Perihan Uygur polisiyeleri var. Hı-hı. 3 tane onlar çıktılar. Okurlardan ilgi gördü. Hı-hı. Yayın evim devam etmemi rica etti. Ben de seviyorum polisi okumayı ve yazmayı öteden beri.
5: Zor olmuyor mu ya? Bir taraftan müzik, bir taraftan kitap, çok sayıda kitap var. Yani evet. Çünkü Tuna Kiremitçi sadece müzisyen olarak bilinmiyor. Tuna Kiremitçi müzisyen, şair, yönetmen. Hani on parmağında on marifet diyeceğiz. Zor olmuyor mu ya bunların hepsine birden dağılmak falan?
6: Ya yönetmenliğim biraz unutuldu şimdi çok zaman geçtiği için üzerinden de şöyle tatlı durumlar olabiliyordu. Mesela işte konserden sonra kulise fotoğraf çektirmek için gelen gençler diyorlardı ki Tuna Bey siz yazar mısınız annem söyledi.
5: Ya o da, tarafı bilmiyorlar değil mi?
6: Bilmiyorlar ya da diyorlar ki Tuna Bey, biz sizin kitaplarınızı severek takip ediyorduk ama geçen gün baktık Yıldız Tilbe'yle şarkı söylüyorsunuz. Bu ne iş?
5: Bu belli bir yaş üzerinin herhalde kitapları biliyor.
6: 30 yaş üzeri genelde kitapları biliyordu. Biliyor. Bu şairin şarkıları turnesine de o espriyle başladım ben zaten. Yani beni sadece kitaplardan bilenlerle sadece müzikten dinleyenler bir araya gelsinler. Öpüşsünler, barışsınlar diye.
5: Birbirlerini tanısınlar.
6: Birbirlerini tanısınlar esprisiyle zaten yola çıkmıştık. Yani şimdi o gerçekleşti. Gerçekten gelenler diyorlar ki biz müzik kısmını ilk defa bugün dinledik diyorlar. Ya da işte biz işte konsere gelmeden önce baktık kitaplarınız varmış aldık diyorlar falan. Yani bu iki kesimi, iki fraksiyonu diyeyim bir araya getiren bir turne oldu bir de.
3: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
5: 29 sanatçı 30 düet.
6: Evet.
5: Öyle de isimler var ki bu isimleri sen belirledin abi. Yani sen mi teklif götürüyorsun o isimlere? Nasıl
6: yani,
5: oluyor?
6: Yapımcım Pasaj Müzik'le beraber belirledik aslında. Çünkü zaten projenin fikir babası Pasaj Müzik'in sahibi benim çok eski arkadaşım Murat Doğan. Hani işte bu Affet şarkısının prodüksiyonu esnasında ta 2005'te tanışmıştık Murat'la. Dostluğumuz hiç kesilmedi o günden beri. Sonra 2016 senesinde bir gün Murat bana dedi ki Tuna dedi artık zamanı geldi sana özel bir proje yapalım. Yani senin besteciliğini bilen var bilmeyen var. Hani bilmeyenleri duyurmak için nasıl yapalım dedim. Sen dedi eski bestelerini ve yeni sıfır kilometre bestelerini yayınlanmamışları topla. Sevdiğin kadın solistlerle bunları düet olarak seslendir. Böyle bir Tuna projesi yapalım dedi tek albümlük. Ben de tabii çok onore oldum. İlk defa bana birisi müzikte proje öneriyor çünkü. Sonra 2016'nın Haziran'ında benim eski dostum Pamela ile seslendirdiğimiz Uçmak İstiyorsan şarkısıyla başladık.
5: Çok güzel.
6: Sonra Özge Fışkın'la ikinci şarkıyı söyledik bana sebepsini. Bu eski dostlarım uğurlu geldiler bana. Sonra albüm bizim beklediğimizden daha fazla ilgi gördü dinleyiciden. Yani aslında ben ilk hitini 44 yaşında çıkarmış bir besteciyim diyebilirim yani.
5: Vay be.
6: Yani o güne kadar da müzikle tabii çok iştigalim vardı. Fakat müziğe ara verdiğim dönemler vardı. İşte yazarlığa ara verdiğim dönemler vardı. İlk defa pandemide ikisi yan yana geldiler. Yani pandemide bütün müzisyenler gibi ben de boş oturunca.
5: Bu anlamda faydası oldu aslında değil mi? Yani hani üretmek anlamında oldu herhalde. Yani bir, ama can sıkıcı bir süreçti.
6: Üretime yön değiştirdi tabii canım çok can. Çok. Berbat bir dönemdi gerçekten. O zaman Aslı Perker dedi ki bak dedi, boş oturmak sana yaramıyor. Senin bir polisiye roman yazma fikrim vardı. Hani konusu da belliydi. Otur bari onu yaz, yazmamak için bahanen kalmadı artık dedi. Ben de tahminimden birkaç sene önce yazmaya başlamış oldum böylece. Sonra pandemi bitti, müzik işleri yeniden başladı. Ama bu polisiye romanlar da başlamıştı. İlk defa ikisini aynı anda yapmaya başladım. Dedim nasıl olacak bu iş falan derken. Sonra
5: çünkü
6: zaman içerisinde.
5: Her ikisine de özellikle yoğunlaşmak gerekiyor öyle değil mi?
6: Evet ama 24 saat yetiyor aslında. Vay yani be. Uyku dışındaki kısım da aslında yeterli olabiliyor.
5: Kaç saat uyuyorsun abi?
6: Yani 6-7 saat uyuyorum. Ha, çok da öyle fedakarlık yaptığım yok ama gündüzleri genelde yazmak yani sabahtan öğlenden sonraya kadarı genelde yazmak geceleri müzik çalışmak şeklinde geçiyor. Yani o şekilde verimli olabiliyor.
5: Yani baktığın zaman peki şunu daha çok seviyorum demiyorsun herhalde. Yani ağır basan var
6: diyemedim hiç.
5: Zaten onu desen herhalde tamamen o tarafta.
6: Onu desem kalacaksın. Evet çok şey olurdu. Kendi çözümlenmiş olurdu mesele. Yani ben 17 yaşında da işte gitar çalan şair çocuktum aslında. Şimdi bu yaşta da hala gitar çalan şair çocuğum. Sinema okulunda okurken de mesela şair diye çağırırlardı beni.
5: Akdeniz Akşamları'nı çaldın mı abi?
6: Akdeniz Akşamları'nı çalmamış.
5: Mümkün değil.
6: Yok folklorumuz bizim yani. Artık.
5: Çok iyi ya.
6: Tabii. Akdeniz Akşamları çalınmaz mı kumsalda?
5: Kumsalda çaldın yani.
6: Tabii kumsal gitaristliği yaptığım bir dönemde vardır. Yani her müzisyen geçmiştir o şeyden. Çünkü hani piyanoyu taşıyamayacağımız için kumsala.
5: Abi yapsaydın zaten bambaşka bir boyut olurdu yani. Evet.
6: Yani ucuz bir gitarla halledilebilecek bir şey. Yazlığa gitar götürmek.
3: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
5: En çok benim de mesela meslek hayatımda radyoda çok yayınladığım şarkılardan bir tanesi. Çok güzel oldu bu. Çok hareketliydi. Evet neşeli girdik. Balkanlara götürüyor. Evet. Senin orayla bağlantın gidiyor musun? Nedir abi
6: biz
5: biraz?
6: Biz Bulgaristan göçmeniyiz. O yüzden tabii Balkanlara karşı ayrı bir hissiyatım ve duyarlılığım var. Yani bir toprak çekiyor yani öyle durumlarda. Şimdi biz bu şarkıyı beraber söylediğim arkadaşım Elis Dubas. O da Bulgaristan göçmeni. Yani ben bizimkiler Filibeli, onlar Varnalı yanılmıyorsam. Bir de Elis'te belki de geldiği kültürden dolayı böyle bir Balkan kadın sesi. Yani Balkan korosu kadın sesi çıkarabiliyor, yani öyle söyleyebiliyor.
5: Bir de onun dili de var galiba, değil mi, yanlış bilmiyorsam?
6: Evet, o daha Bulgarcası söylüyor, var konuşuyor. Yani.
5: Sende yok ama.
6: Ben de çok Nogu Malko yani. Ben 2,5 yıl Sofya'da yaşadım ama çok öğrenmek kısmet olmadı. Genelde İngilizce konuşuyordum oradaki arkadaşlarımla çünkü. Ya ben aslında Balkan Kızı'nı Elis'e özel biraz yazmış gibi oldum. Yani Elis'le beraber. Elis olmasaydı o şarkı olmazdı yani. Çünkü tamamen onun personasına göre, onun sesine göre, onunla beraber söylenecek şekilde o şarkıyı yazdım. Böyle bir hani Balkan düğünü şarkısı
5: çok
6: olsun istedim yani açıkçası. Orkestrasyonu da o şekilde yaptık. Elis de sağ olsun hakkını verdi yani beraber. Ve bu Tuna ve arkadaşları üçlemesinin en neşeli şarkısı herhalde çıktı.
5: Bu devam edecek mi? Bu proje yani hani 4-5 şeklinde falan ne diyorsun? Var mı öyle bir plan?
6: Yok, üçleme şeklinde kalacak. Beklediğimizden fazla ilgi görünce ikincisini yapalım dedik. Gene baktık çok ilgi görüyor. Hadi üçüncüsünü de yapalım dedik. Bir ara düşündük, dördüncü olsa mı acaba falan diye. Yok dedik, tadında bırakalım yani artık. Üç tane de kalsın.
5: Bu arada hiç bestelenmemiş olan şarkılar var, sözler vardır herhalde, değil mi?
6: Bende bestelenmemiş söz yok genelde, çünkü sözler besteyle beraber geliyorlar bende.
5: Öyle mi?
6: Yani önceden söz
5: yazıp... Ben onu anlamıyorum zaten. Yani evet. Sözler yazılıyor, niye kıyıda köşede tutulur?
6: Yani herkesin farklı bir tarzı var. Rahmetli Fikret Kızılok öyle yaparmış mesela ki bir kısmını onun vefatından sonra Fuat Güler bestelemişti zaten. Ben de sözle müzik aynı anda çıkıyor. Yani besteyi yaparken mesela nakaratın sözleri ortaya çıkıyor ya da şarkının köşeleri dediğimiz yerdeki sözleri ortaya çıkıyor. Yani şarkının ne anlatmak istediğini anlamaya çalışıyorum ben aslında. O şarkı ne anlatmak istiyor? Onu kavradıktan sonra sözleri ona göre aslında çalışıyorum.
5: Ha öyle mi? Önce müzik sonra sözler mi? Öyle
6: önce
5: mi
6: müzik sonrası. Önce müzik.
5: Genelde böyle değil ama, değil mi? Nasıl oluyor genelde?
6: Herkesin farklı bir çalışma tarzı var. Benim gibi yapanlar da var. Önce sözü yazıp sonra müziği yapanlar da var. Önce müziği yapıp tamamen ondan sonra sözü yazanlar da var. Ben de söz ve müzik beraber gelişiyorlar yani. Ama sonra en sonunda oturup tabii sözlerin tam olarak hizaya gelmesi için bir masa başında çalıştığım oluyor.
5: Ne kadar zaman alıyor abi tahminen? Birkaç.
6: Valla ben yok yavaş çalışıyorum biraz.
5: Hadi
6: yani tabii.
5: Birkaç ay mı ne?
6: Yok. Birden geldiğin aklıma 3 yılda bitti mesela.
5: Birkaç ay da değil ben.
6: Tabii.
5: Ya şimdi treni düşününce.
6: Yok o. O nispeten hızlı bir süreçti. Yani 2 yılda biten var, 4 yılda biten var. Ama aynı anda tezgahta 7-8 tane şarkı oluyor. Yani böyle internetten indirilen dosyalar gibi düşün onu. Yani bazılarının %75'i inmiş durumda. Bazılarının %33'ü inmiş durumda. Bazısının %48'i. Yani %100,
5: çok iyi bir benzetme.
6: %100 inleni alıp prodüksiyona geçiriyoruz artık. Çok ama iyi. O sırada 5 tanesi daha inmeye devam ediyorlar. Ama indirme süreci bazen yıllara yayılabiliyor bir şarkının yani.
5: Düet yapmak istediğin özel isimler var mı? Yani
6: Türkiye ve dünyada.
5: Türkiye'de ve dünyada. Yani çünkü belli ki Tuna Kiremitçi daha çok sayıda insanla abi ne olur benimle de düet yap diyesim geliyorsa benim de elimden tut. Allah aşkına ya. Sadece nakaratla arkada mırıldansan bile yeter.
6: Tabii hatırlatırım bu sözünü ama.
5: Abi yemin ediyorum seve seve gelirim. Bak orayı temizler, siler, süpürürüm. Çayları getiririm. Bak hizmet ederim.
6: Hatırlatırım ama bunu.
5: Abi vallahi hatırlat ya. Tamam. Canımsın. Not çok sağ ol. Çok seviyorum.
6: Sonra ben şakasına söylemiştim falan deme.
5: Hiç yani. Demem. Bak yemin ediyorum gece 3'te ara hiç demem. O saatte çıkar gelirim. Düet yapmak istediğin özellikle isimler Türkiye'de ya da Türkiye dışında ya çok isterim dediğin.
6: Ya Birsen Tezer'le yapamadık. İlk iki albümde de Birsen Tezer çok istediğini söyledi ama program uymadı bir türlü. Üçüncü albümde de ben Birsen Tezer'i aradım. Birsen Hanım dedim, artık bu benim totemim oldu. Sizi arayacağım ve siz diyeceksiniz ki çok isterdim ama programım uygun değil. Demek ki işler yolunda diye ben düşüneceğim o zaman dedim.
5: Çok iyi.
6: O da dedi ki çok isterdim ama programım uygun değil.
5: Dedi yani. Çok iyi.
6: Dedim ki evet her şey yolunda demek ki. Güldük hatta bunun üzerine. Hala bir gün gelecekte Birsen Tezer'le düet yapmak gibi bir hayalim var. Dünyadan da Miley Cyrus olursa fena olmaz.
5: Aa,
6: yani.
5: Çok güzel.
6: Miley Cyrus hayranıyım çünkü. Ya da bir şarkımı günün birinde onun seslendirmesini hayal edebiliyorum yani.
5: Çok güzel ya, inşallah olur. Onlar da gerçekleşir, niye gerçekleşmesin ki? Abi yayının sonunda hızlı.
6: Söyledi Meral Hanım, evet.
5: Kim söyledi?
6: Yapımcınız.
5: Ciddi misin?
6: Evet. Allah yönetmeniniz söyledi.
5: Allah Allah, hemen yetiştirmişler, sürpriz olsun demiştik biz ya.
6: Başka ipucu vermedim.
5: Abi yemeklerle aran nasıl?
6: Yemek yemeyi seviyorum.
5: Hı hı. Yapıyor musun?
6: Yemek yapabilen erkekleri çok kıskanıyorum.
5: Öyle mi?
6: Evet.
5: Yapamıyorsun.
6: Yapamıyorum.
5: Yumurta da mı kıramıyorsun?
6: Yumurta kırabiliyorum. Çünkü hı hı. 6 yaşında kızım bile kırabilir.
5: Çok iyi.
6: Doğum günümde bana kahvaltı hazırladı yumurta kırıp. Gerçi elini de yaktı ama olsun ondan sonra. Artık dedim o bile yapabildiğine göre ben de yapmalıyım. Ama hayatta tek kıskandığım erkek türü yemek yapabilenlerdir.
5: Hı. Peki tek başına geçirdiğin süreç çok fazla oldu mu? Nasıl yani
6: evet,
5: hayatı?
6: Yani şu anda da yalnız yaşıyorum evde. Hı hı. O yüzden yemek yapabilmeyi çok isterdim. Belki böyle gelecek hani bir yaştan sonra yeni uğraşlar edinin derler ya doktorlar.
5: Hmm, o zaman olabilir belki diyorsun.
6: Evet, o zaman ya İspanyolca öğreneceğim ya da yemek yapmayı. İkisi birden de olabilir belki.
5: Yalnız baya baya biri o tarafta biri bu tarafta yani. İspanyol yemekleri olabilir belki.
6: Olabilir evet. Yani hep böyle bir gün ben bu işi öğreneceğim umudunu hala taşıyorum.
5: Nasıl geçiyor bir gün? Tuna Kiremitçi'nin bir günü. Yani ne yapıyor Tuna Kiremitçi? Sabah kalktı. Kahvaltı sever misin mesela?
6: Kahvaltı seviyorum. Erken kalkmayı seviyorum. Genelde sabahtan öğleden sonraya kadar yani 1'e 2'ye kadar yazarak ve okuyarak genelde geçiyor. Daha çok yazarak geçiyor. Eskiden geceleri de yazabiliyordum ama artık gündüzleri zihnim daha çok açık oluyor. O saatten sonra günlük işler, günlük hayatın fani işleri daha çok. Yani notere gideceksem notere gitmek, hani veli toplantısına gideceksem oraya gitmek, iş toplantısına gideceksem oraya gitmek gibi geçiyor. Akşam vakti eve döndükten sonra genelde müzik çalışıyorum. Yani o zaman gitar ya da piyano ile bir beste varsa onu geliştirmeye çalışıyorum. Öğrenmek istediğim bir şarkı varsa ona bakıyorum. Gene zaman kalırsa da işte dizi ya da film izliyorum.
5: İzliyor
6: yani.
5: Musun dizi, film? Yani onu soracaktım ben, sen...
6: İzliyorum yani polisiye dizileri özellikle izlemeye gayret ediyorum ki... Hani hangi...
5: Bunlar herhalde yabancı diziler.
6: Yabancı da oluyor, yerli de oluyor. Yani yerlileri de izlemeye gayret ediyorum.
5: Yerli mesela ne var şu arada, şu araları izlediğin dizi?
6: Ya ben çok günü gününe takip edebiliyor değilim. Ama Şahsiyet dizisini Hakan Günday'ın yazdığı çok beğenerek izlemiştim.
5: Çok güzel, çok güzel.
6: Onu hatırlıyorum.
5: Çok başarılıydı gerçekten.
6: Yani polisiye yeni bir soluk getiren bir diziydi. Yani kim hangi hikayeyi nasıl anlatıyor? Yani bizdekiler nasıl anlatıyorlar? İşte İskandinavlar nasıl anlatıyor? Koreliler nasıl anlatıyor? Amerikalılar ya da İspanyollar nasıl anlatıyor diye bakıp bir de her ülkenin kendi polisiye öyküsü, polisiye prosedürleri farklı olduğu için ya onlar hakkında bilgilenmek açısından da işe yarıyor yani. Bir polisiye yazarlığı açısından faydalanıyorum yani onları izlemek.
5: Sana bu anlamda hiç teklif geldi miydi? Sen hiç düşündün mü abi, ne bileyim, benim yazdığım televizyonda oynansın, dizi olsun ya da film olsun falan diye? Hiç düşündün mü?
6: Ben düşünmedim. Düşünenler oldu. Bu Başkomiser Perihan Uygur romanının haklarını satın alan bir yapım şirketi var. Ne olacak beraber göreceğiz. Yani o aşamaya geldikten sonra ben de senaryoya dahil olurum herhalde.
5: Şeyi çok merak ediyorum. Bu yapılan kliplerin albümdeki işte genelde çekiliyor. Onlar ne kadar sürüyor? Bir günde bitiriyor musunuz onları? Çünkü arka planda biraz bir şey var. Çekimler, mekimler falan.
6: Ya onlar aslında biz en basit ve sürdürülebilir bir şekilde
5: çok
6: yapmaya
5: gayret
6: ettik.
5: Çok güzel bir düşünce.
6: Ettik. Çünkü her şarkıya klip çektik. Candan Erçetin'in olan hariç. Yani şimdi her şarkıya klip çekince de maliyetleri tabii ona göre ayarlamak lazım. Benzer bir dekorda hepsini yapalım. Ve her ay bir tanesini yayınlayalım dedi Murat Doğan. Yani böyle stüdyo ortamında bir kadınla bir erkek şarkı söylüyor. Müzisyenler çalıyorlar. Hatta bir günde iki tanesini de çekebiliriz bunun diye düşündük. O zamanki müzik sektörü için de çok yeni bir şeydi. Daha önce bunu yapan yoktu. Yani böyle stüdyo klipleri çekip her ay bir tane yayınlamak şeklinde bir yayın mantığı diyeyim. Bu Murat'ın bulduğu bir mantık. Sonra pek çok kişi yaptı. Hatta biz bir yerden sonra taklitçi durumuna bile düştük. Daha çok yapıldı ki sonra bu fikir bizim albüm başarılı olduktan sonra diyeyim. Biz artık üçüncü albümü yaptığımız zaman sanki birilerini takip ediyormuşuz durumuna düştük. Yani onun da bir keyif var. Sonuçta Murat Doğan böyle bir yayıncılık tarzı hediye etmiş oldu müzik sektörüne.
5: Candan Erçetin'le Affet onu neden kliplendirmediniz? Müsait olmadığı için mi yoksa?
6: Candan müsait olamadı o zaman da. Onun müsait olduğu zaman da ben olamadım. Araya bir şeyler girdi. O yurt dışına gitti. Ben yurt dışına geldim falan. Sonra albüm yayınlandı.
5: O da harika olmuş.
6: Tabii Candan Erçetin, ben o final şarkısı projenin olacaktı zaten. Hani ikonik bir şarkıyı ikonik bir şarkıcıyla seslendireyim dedim. Candan Erçetin de eski bir tanıdığımız, sevdiğimiz olduğu için kendisine teklif ettim. Sağ olsun kırmadı.
5: Çok güzel ya. Ben Candan Erçetin konserine gittim. En azından gelen seyirciye söyletmeyen, yani şarkının neredeyse %80'ini seyirciye söyletmeyen isimlerden bir tanesi.
6: Tabii.
5: Zor da şarkıları ama muazzam bir ses. Yani
6: tabii çok büyük profesyonel.
5: Albümleri duyuyorsanız sahnede de birebir aynısını duyuyorsunuz.
6: Aynen.
5: yapıyorsunuz
6: çok,
5: yani.
6: Çok, ben zaten bu sanatçıların hepsiyle çalışmak benim için okul gibi oldu ya aslında. Hani Yıldız Tilbe'yle çalışmak da ayrı bir yeni bir müzik eğitimi oldu yani benim için. 17 yaşındaydı o zaman Sena Şener mesela. Onunla çalışmak da farklı bir müzik eğitimi oldu. Candan Erçetin'le çalışmaktan da farklı şeyler öğrendim. İşte Öykü Gürman'la çalışmaktan da farklı şeyler öğrendim. Çünkü kendi müzikal birikimleri ve sanatçı kişilikleriyle geliyorlar bu misafirler albüme yani. Hepsi yani Gökçe Bahadır, Gonca Vuslateri, Cihan Barbur yani bunların hepsinin farklı bir sanat yaklaşımı ve tarzı var sonuçta. Ben hepsini gözlemleyip hepsinden aslında bir şeyler öğrendim. Benim için de bir yeni bir eğitim oldu bu yaştan sonra yani.
5: Bu arada bu çalan şarkı da Haydi Çık Gel gerçekten müthiş bir şarkı olmuş.
6: Bundan da bahsedeyim o
5: vallahi
6: zaman kısaca.
5: Çok güzel lütfen ya.
6: Bu şarkı Müge Alpay tarafından seslendiriliyor. Biz Müge Alpay'la beraber turnedeyiz. Zahir'in şarkıları turnesinde. Kemanda ve vokalde bana eşlik ediyor. Yurt içi yurt dışı yani 100'e yakın konser verdik aslında. Ve en sonunda da dedim ki bir şarkı yapayım ben ve Müge Alpay seslendirsin. Ve bu şekilde birbirimize bu şarkıyı hediye etmiş olduk yani.
5: Çok da güzel bir şarkı olmuş.
6: Bizimki tam konser gibi de değil aslında. Çünkü daha çok böyle sohbetli biraz meddahlık kısmı da olan. Yani şey olduğu zaman ben daha çok rahat hissediyorum kendimi. Yani insanlar gelsinler yiyeceklerini içeceklerini alsınlar masaları da otursunlar.
5: Çok güzel ya.
6: Böyle bir şey ortamı olsun yani. Öyle bir şey stand-upçıların sahne aldıkları yerler gibi olur ya. Böyle 150-200 kişilik mekanlarda ben çok rahat ediyorum zaten. Yani seyirciyle rahat rahat interaktif şeye geçebileceğim, iletişime geçebileceğim ortamlarda. Öyle yerlerde çok keyifli oluyor özellikle. Bir de kültür merkezlerinde çok keyifli oluyor. Çünkü mesela muhafazakar kesimde de benim çok dinleyicim var. Onlar tabii alkollü mekanlara gelmedikleri için kültür merkezlerine geliyorlar genellikle ve onlarla da orada karşılaşma ve beraber şarkı söyleme şansına sahip oluyoruz. Ama biz bir gitar ve bir kemanla zaten sahneye çıktığımız için yani öyle bir onun dışında bir orkestrasyona gitmedik. O yüzden ona uygun mekanlar genellikle olsunlar. 250 kişilik, 300 kişilik mekanlar olsunlar. Yani gelenlerle dolu dolu o saati beraber harcayabilirim, geçirebilirim diye düşünüyorum.
5: Ne? Sen de gitmek istiyorsun.
6: Tamam bekliyoruz. Siz haber verin önceden lütfen gelirken ağırlayalım sizi.
5: Çok mu seviyorsun Simge Tuna Kiremitçi'yi? O kadar diyorsun yani.
6: O zaman gelmezseniz darılırız.
5: Vay vay vay vay. Simge Makedonya vatandaşı. Değil mi?
6: Balkan kızı.
5: Balkan kızı. Aynen Balkan kızı. Annesi orada, kardeşi orada.
6: Çok beyaz olmasından belli zaten.
5: Belli zaten.
6: Evet.
5: Abi bugün özellikle senin için beyaz giyindi. Onu da söyleyeyim yani. Tuna Kiremitçi gelecek deyince ben o zaman beyaz giyineyim dedi. Ben karşılayacağım dedi. Normalde yayın saatinde sevgili Simge masada. Ama dedi masada olmayacağım. Neden olmayacağımı da anlarsınız artık dedi. Sevgili Tuna Kiremitçi'yi konuğumuzu alıp geleceğim dedim. Baktım Tuna Kiremitçi yok. Fethi Yılmaz'ı gördüm. Abi Tuna Kiremitçi nerede? Ne bileyim ben nerede? Toplantıdan çıktı. Abi burada oturuyordu az önce dedim. Ondan sonra içerideki herkese seni soruyorum. Dediler ki aşağı indi. Simge meğer yazmış geliyoruz diye. Sevgili dinleyiciler görüyorsunuz anlatılmayanları anlatıyoruz yani.
6: Evet Simge Hanım'la beraber biz kahve içmeye çıkmıştık o sırada. Ama ısrarla bekliyoruz. Niye gelmediniz diye soruyoruz gelmezseniz de. Yani öyle o gelen işte 250 kişiyle 300 kişiyle falan böyle yarı sohbet muhabbet yarı beraber şarkı söylemek yarı kederlenmek yarı beraber eğlenmek şeklinde geçiyor. Ve herkes güzel duygularla dağılıyor eve. İşte benim hayatımdan hikayeler buna eşlik etmiş oluyor.
5: Anlatıyor musun abi? Mesela az önce
6: onun gibi evet.
5: Bir hikayeler anlatıyorsun.
6: Evet, var bir sürü var.
5: Bir tane daha kısa anlatsana bize ya.
6: Anlatayım. İşte Beyoğlu ile ilgili şarkılar var. Çoğu Beyoğlu'ndayız. Ben Beyoğlu çocuğuyum yani. Orada büyüdüm. Galatasaray'da yatılı okulda okuduğum için. 90 yıl şimdi her neslin kendi Beyoğlu nostaljisi vardır. Aslında nostalji insanın kendi gençliğini özlemesidir. Yani biz kendi gençliğimizi özlediğimiz için sanki biz gençken olan dünya şimdikinden daha iyiymiş zannederiz.
5: Evet.
6: Halbuki dünya her zaman eşit derecede iyi ve kötüdür. Ama o zamanların Beyoğlu'su tabii bir farklıydı. Başkaydı yani. Bir ucundan diğerine yürüdüğün zaman sanki sanat eğitimi almışsın gibi oluyordu. Mesela Ferhan Şensoy işte Ferhangi şeyleri sahneliyordu. Küçük sahnede daha o zaman. Biz de bir gün Galatasaray'dan sınıf arkadaşım Ayı Cüneyt'le beraber kaçtık. Ferhangi şeyleri dinlemeye gittik. Kitap vardı o zaman tepe başında. Yani iki tane yazar göreceğim diye Fizan'a gitmek zorunda kalmıyorsun. Biz Ferhangi şeyleri seyrediyoruz. Ferhan abi sahnede sürekli Albert Camus diye birinden bahsediyor. İşte Albert Camus aşağı, Albert Camus yukarı, Albert Camus'un felsefesi şöyle, kitapları böyle falan diye. Biz Cüneyt'le beraber çok utandık kendimizden. Çünkü biz de mektepte okuyoruz ama Albert Camus kimdir bilmiyoruz. O sırada da Allah'tan kitap fuarı var. Cebimizde biraz para. Hemen gidelim Albert Camus kitabı alalım dedik çıkar çıkmaz. Gittik kitap fuarına, girdik içeri. böyle nerede Albert Camus falan diye arıyoruz. İşte birer tane alacağız kitap, değiş dokuş yapacağız ondan sonra yatakhanede diye. O sırada baktık uzun bir kuyruk var. Bir masanın önünde bir sürü insan dizilmiş. Ben de hayatımda hiç imza kuyruğu görmemişim o zamana kadar. Ne oluyor falan diye baktık. Böyle kuyruğun en başında bir masa var. Masada bir kadın oturuyor. Ama kadın çok güzel, böyle sarışın. Çok güzel giyinmiş falan. Biz böyle büyülendik. Kimmiş bu falan diye gittim yakından baktım. Arkasında Duygu Asena yazıyor. Kadının adı yok. Kadının adı yok, yeni çıkmış o zaman AFA yayınlarından o pembe kapaklı baskısı. Ve patlamış kitap böyle herkes. Ve kadın çok güzel gerçekten. Biz Ayı Cüneyt'le birbirimize baktık. Anında sattık Albert Camus'u. Girdik Duygu Asena'nın imza kuyruğuna. Bekledik. Sıra bize geldi. Rahmetli Duygu Asena imzaladı bize kitapları. Ve biz Cüneyt'le beraber iki ayı erkekler yatakhanesine pembe kapaklı kadının adı yok kitaplarıyla döndük.
7: Çok iyi.
6: Yani medeni cesaret olarak tabii bence önemliydi. Sonra yıllar geçti, ben de romancı oldum. Aynen. Edirne'de Duygu Asena ile beraber imza günü yaptık.
7: Vay be.
6: İkimiz de Doğan kitaptaydık o esnada, böyle Tunca Nehri'nin kıyısında. Ben bu hikayeyi anlattım rahmetliye. Dedim ki ben senin için Albert Camus'u satmış adamım dedim. Jean-Paul Sartre gelsin, varoluşçuluğu satarım senin için diye. Çok güldü. Ya bana yeni basıma çıkmıştı kadının adı yokun o zaman Doğan kitaptan. Onu imzaladı. Hayatında gittiğin ilk imza gününden beraber imza gününe hep böyle kal Duygu diye. Çok vakitsiz kaybettik Duygu Asena, evet, tabii. Çok genç yaşta. Çok güzel bir insandı. Çok tatlı bir insandı.
7: Evet.
6: Rahmetle anıyoruz kendisini. Anıyoruz. Ben de sahnede her defasında bir Beyoğlu şarkısı çalmadan önce
7: mutlaka
6: Duygu'yu anarak başlıyorum.
7: Yani. Müthiş. Ya sevgili dinleyiciler, Tuna Kiremitçi'yle sohbet hakikaten saatler sürebilir. O kadar çok hikaye var ki, ama bu hikayelerin bir kısmında Tuna Kiremitçi'yi canlı canlı dinlerken, izlerken bu sohbeti tatmanızı...
6: Bunlarla şarkılar birbirlerini tamamlıyorlar.
7: Çok yani. Güzel ya. Valla güzel insan sevgili Tuna Kiremitçi. Abi kelimeleri evet. Söylüyorum, aklına ilk geleni alıyorum. Hazır mıyız?
6: Evet.
7: Abi ilk kelime. Bayram.
6: Harçlık.
7: Çok iyi. Alıyor muydun harçlık, gidiyor muydun?
6: Alıyorduk tabii. Şimdi veriyoruz.
7: Şimdi veriyoruz, doğru. Radyo.
6: Radyo. Radyo. Müzik.
7: Müzik.
6: Radyo.
7: Sputnik.
6: Önce radyo. Müzik, sonra Sputnik.
7: Aa, güzel. Dizi.
6: Senaryo.
7: Senaryo. Yazlık.
6: Yazlık. Disko.
7: Disko.
6: Yazlık diskosu. Aa, diye bir şey var.
7: Evet, eskiden. Var. Tabii. Balkanlar.
6: Balkanlar, toprak.
7: Bu arada yazlık deyince ben Pelin Batu ile programı böyle bir baktım. İzledim. Daha doğrusu tamamını izledim. Orada bir yazlık konusu geçiyor. Büyük oğlunun seni götürme, yerleştirme planı değil mi? Yanlış bilmiyorum herhalde.
6: Yok, o bana emeklilik evi baktı. Emeklilik evi. Eskişehir'de.
7: Ha, sen de biliyorsun değil mi orayı? Eskişehir.
6: Evet, Eskişehir doğumlu.
7: Ama senin verdiğin cevap güzel. Yani olabilir, yani neden olmasın falan, hiç öyle bir şey yok.
6: Geçen Babalar Günü'nde oğlum Babalar Günü hediyesi olarak beni Eskişehir'e götürdü. Böyle Adalar Mahallesi'nde geziyoruz, Porsuk Kıyısı'nda.

0: Yani Avrupa yakası Gülse Birsel'in dehasıdır yani.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Ben toparlayamadım.
0: Yaratıcılığına hayran olduğum bir zat. Yani harika bir kalem, harika bir mizah anlayışı. Ben oyunculuğunu da çok severim ve gülerim yani.
1: Çok iyi. Abi çok teşekkür ediyorum. İyi
0: ben
1: ki varsın.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Okan.
1: Gerçekten bizi kırmadın, buraya geldin. O kadar mutlu ettin ki, çok güzel bir insansın. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Teşekkür ederim onore ettiğin için beni de. Sağ olasın, çok güzel oldu.
1: Sağ ol, var ol. Sohbet o kadar güzel ki burada bitiriyoruz. Tekrar çok, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyiciler, size de çok teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: En kaliteli şarkılar
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu geçinebilmek için çalışmak zorunda kalan emekliler oldu. Türkiye'de emeklilik sonrası çalışmanın giderek bir tercih olmaktan çıktığına dikkat çeken Özgan, 12 bölgede yapılan saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre çalışan emeklerin %89,4'ü yalnızca geçinebilmek için çalıştığını belirtirken, %88'i ise çalışmadan temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade etti. Yaşamak için çalışmak mecburiyetinde olmak asıl sorun. Emeklilikte çalışmak ülkemizde bir tercih değil, tam tersine bir zorunluluk haline geldi diyen Güçlü Özgan şöyle konuştu.
2: İkramiyeler, emekli ikramiyeleri, düşük emekli maaşları ne zaman gündeme gelse bir şekilde emeklilerin, Türkiye'de erken emeklilik, işte emeklilerin geçim süreçleri vesaire çok tartışma konusu oluyor. Kimileri de tepki gösteriyor değil mi? Hani Amerika'da 70 yaşında çalışan emekliler var açıklamalarını bu kulaklar duydu mesela, ya da bu tip yorumları duydu mesela. Ama orada çalışmak, ya da yani birkaç örnek olabilir ama tabii ki emekliler de hayattan kopmayacaklar. Tabii ki

0: Hayatın içerisinde olacaklar. Kimsenin buna bir itirazı yok. Ama yaşamak için çalışmak mecburiyetinde olmak. Asıl sorun bu zaten. İşte bu bahsettiğim araştırmada emeklilikte çalışmanın ülkemizde emeklilikte çalışmanın bir tercih değil, tam tersine bir zorunluluk haline geldiğini gösteriyor, anlatıyor. 12 bölgede yapılan bir saha araştırması ve diyor ki emekli vatandaşlarımızın %89,4'ü ben sadece geçinebilmek için çalışıyorum. Sadece geçinebilmek için çalışmak mecburiyetinde kalıyorum. Detayları var o raporun. Hani birbirimizi anlayalım, neredeyiz bunu görelim diye bu detayları sizle paylaşıyorum. Yine katılımcıların Türkiye'deki emekli yoksulluğunu anlatan çalışmadan bahsediyorum. %88'i çalışmadan temel ihtiyaçlarımı karşılayamam. Bunun imkanı yok diyor. Peki sadece bu mu? Hepimiz için geçerli. Hep söylüyorum bunu. Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz diyorum. OECD verileri de bunu anlatıyor. Zamanım kalırsa paylaşırım sizinle. Emekli çalışanların %28'i haftada 46 ile 60 saat arasında mesai yapmak mecburiyetinde kalıyorum diyor ki yine neredeyse yarısı %40'ı yine bir ay içerisinde 26 ile 30 gün çalışmak mecburiyetinde kalıyorum diyor. Tabii bu EYT meselesi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Devlete, bütçeye ne kadar yük oldu bu EYT'liler? Sanki verilen sözler, sanki o yasalar biz tarafından çıkartılmış gibi, verilen sözlerden biz dönmüşüz gibi, yasaların o bağlayıcı unsurlarından bir şekilde biz vazgeçmişiz gibi. Bakın bu önemli. Emeklilik sonrası ki EYT'den sonra bu çok daha fazla arttı. Çalışanların %56'sı tam zamanlı işlerde istihdam ediliyorlar. Tabii patronlar açısından da avantajlı, düşük maaş kabul ediyorlar. Neden? Emekliler. Bir yandan işte şu tercihte bulunuyorlar. Bulunmak mecburiyetinde kalıyorlar aslında bakılırsa. Zaten emeklilikten bir, yani 3 de olsa 5 de olsa bir miktar para geliyor, maaş geliyor. Düşük ücretli de olsa yine de ben çalışmaya devam edeyim diyor. Bu da patronun işine geliyor tabii. Böyle bir tablo var. Sadece emekli olarak çalışanların sadece %38'i prim ödemeye devam ediyor. %38'inin sosyal güvencesi bulunuyor ama geri kalan %62'si kayıt dışı çalışmak mecburiyetinde kalıyor. İşte tablo, işte gerçeklik bu. Yani emekli maaşları var olanı, bildiğimizi, yaşadığımızı bir kez daha söyleyelim. Neden? Belki birilerinin kulağına kar suyu kaçırırız. %66'sı borçlu olarak hayatına devam eden emeklilerin maaşları hane gelirinin ancak yarısına yetişebiliyor. Sadece ve sadece yarısına yetişebiliyor. Peki emekli ikramiyeleri neydi? Bayram ikramiyeleri, 4.000 liralık bayram ikramiyeleri. Şimdi ayın 17'si itibariyle değil mi? Hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki ne olmalıydı ve biz şimdi emekliler 4.000 lira değil mi bayram ikramiyesi alıyorlar? Ne olmalıydı? Bir onun üzerine gelin böyle küçük bir hesaplama yapalım. Şimdi 2018'de asgari ücretin %62 düzeyindeydi ama bu bayram ikramiyelerinden bahsediyorum. Bugüne geldiğimizde bu oran kaça geriledi? Asgari ücretin %14'üne geriledi. %14'üne. Bakın, gerçi asgari ücrette 2018'den bugüne kadar gelen süreç içerisinde asgari ücrete yapılan artış da demeyelim, ne diyelim, düzenleme diyelim, enflasyon karşısındaki değer kaybını ancak giderebiliyoruz çünkü biz bu yapılan düzenlemelerle, bunu da aklımızın bir kenarında tutalım. Eğer aynı oranda artsaydı bugün o emekli ikramiyesi ne kadar olacaktı? 17.514 lira olacaktı. Bugün ne kadar? 4.000 lira.
1: Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında emeklilerin geçim sıkıntısını, çalışma koşullarını ve bayram ikramiyelerindeki değer kaybını değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. DEM Parti MYK çerçeve yasa gündemiyle olağanüstü toplanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı alınmasına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Ayrıntılar bültenimizde. DEM Parti MYK çerçeve yasa gündemiyle olağanüstü toplanıyor. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün saat 15'te genel merkezde eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplanacak. MYK'nın gündemi barış ve demokratik toplum süreci kapsamında bu hafta meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa tasarısı olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı alınmasına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Sahte ekspertiz raporlarıyla düşük bedelli gayrimenkullerin yüksek gösterildiği ve gerçek dışı satışlar yapıldığı tespit edildi. İstanbul merkezi 16 ilde düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Van olmak üzere kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin yüksek olduğunu belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Yumaklı, ormanlık alanlarda ateş yakılmamasını isterken tüm ekiplerin sahada görev yaptığını vurguladı. Aydın'da jandarma ekiplerince düzenlenen Çember 135 operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 38 şüpheli yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Dış gündemle devam edelim. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian hakkında ortaya atılan istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve görevine devam edeceğini söyledi. İran lideri Müşteva Hamaney ve silahlı kuvvetlerle anlaşmazlık yaşadığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Pezeşkian silahlı kuvvetlerle tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirtti. Pezeşkian bir ihtilaf durumunda silahlı kuvvetlerin kendisinin değil Hamaney'in yanında yer alacağını herkes tarafından bilindiğini söyledi. Gazze'de 1,4 milyon kişi ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşların hazırladığı rapora göre Gazze şeridinde 1,4 milyon Filistinli ciddi düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunuyor. Raporda 74.200 çocuğun acil tedaviye, 24.600 hamile ve emziren kadının ise acil beslenme ihtiyacına duyduğu belirtildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo Espriella'nın yemin töreni öncesinde bombalı saldırı uyarısında bulundu. Petro, Cali kentinde uyuşturucu kaçakçısı grupların terör eylemi hazırlığında olabileceğini öne sürdü. Yemin töreni öncesinde kentte güvenlik önlemleri artırılırken 11 bini aşkın polis ve askerin görev yapacağı bildirildi. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni sistem yürürlüğe girdi. İlk etapta 1600 genç göreve başlarken askerler temel eğitimin akabinde 6 ay operasyonel görevlerde hizmet verecek.
2: Ekonomi.
1: SGK en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında fark ödemelerinin tarihini açıkladı. Buna göre emeklilerin aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Trakya'dan geçen ay 243 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan Temmuz ayında 243 milyon 152 bin 700 dolarlık ihracat yapıldı. Trakya ihracatta demir ve demir dışı metallerle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri ön plana çıktı. Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü. Tarımsal amaçlı yapıların kriterlerinde yapılan değişiklikle üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinde aranan asgari büyüklük şartı 5 hektardan 2 hektara indirildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi şu dakikalarda 13.430 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 74 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.201, çeyrek altın 10.120, tam altın 40.310, ata altını ise 41.305 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: İngiliz Başbakanı Keir Starmer'a sormuşlar. 3.800-4.000 kilometre ötede Diego Garcia'yı İran hedef nasıl alacak diye. Starmer diyor ki hükümet ülkeyi güvende tutmak için sürekli değerlendirmeler yapıyor ve bu yönde ya yani saldırı yönünde hiçbir değerlendirme yok. Dolayısıyla ortada kanıt yokken aslında Netanyahu'nun dediği gibi bütün dünya yardım etsin. Bakın herkes tehlikede. Londra'yı da vurabilir, orayı da vurabilir. Yeni Zelanda'yı da vurabilir. Ortaya bir iddia atıp ondan sonra birileri de bu arada başından beri buram buram bir yanıltma operasyonu kokan meseleyi tabii iki tarafta yalan söyleyebilir diye düşünen doğrudur. Savaşlarda olur böyle şeyler. Ama ortada birazcık da kanıt gerekiyor. Radar izi falan hani açıklasınlar. Yok öyle bir şey. Her şey algılar üzerinden.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şeker denince akla çoğu zaman zararlı bir besin geliyor. Ancak uzmanlara göre önemli olan şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmak değil, doğru kaynaktan ve doğru şekilde tüketmek. Peki tatlı isteğini daha sağlıklı karşılamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmanlar, doğal olarak besinlerin içinde bulunan şekerlerle sonradan eklenen şekerler arasında önemli fark olduğunu belirtiyor. Bütün meyvelerdeki şeker, lifle birlikte alındığı için kana daha yavaş karışıyor. Gazlı içecekler, tatlılar ve paketli ürünlerdeki eklenmiş şeker ise kan şekerini çok daha hızlı yükseltebiliyor. Bu nedenle bir portakal yemekle portakal suyu içmek aynı etkiyi yaratmıyor. Bütün meyve lif içerdiği için hem daha uzun süre tok tutuyor hem de şekerin emilimini yavaşlatıyor. Tatlı ihtiyacında elma, çilek, armut ve portakal gibi meyveler daha sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor. Tatlı tüketilecekse zamanlaması da önemli. Uzmanlar tatlının aç karnına değil ana öğünden sonra yenmesini öneriyor. Böylece öğündeki lif, protein ve yağ şekerin kana daha yavaş karışmasına yardımcı oluyor. Tatlının yanında yoğurt ya da bir avuç kuru yemiş tüketmek de kan şekeri dalgalanmalarını azaltabiliyor. Kuru meyvelerde tatlı isteğini bastırmak için tercih edilebiliyor. Özellikle hurma, lif içeriği sayesinde şekerlemelere göre daha dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Şekerli gazlı içeceklerin ise mümkün olduğunca sınırlandırılması öneriliyor. Çünkü bu içeceklerde lif bulunmadığı için şeker çok hızlı emiliyor. Özellikle düzenli tüketiminin tip 2 diyabet riskini arttırabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir beslenme düzeninde amaç şekeri tamamen yasaklamak değil, eklenmiş şekeri azaltmak, bütün meyveyi tercih etmek, tatlıyı doğru zamanda tüketmek ve porsiyon kontrolünü elden bırakmamak. Şekeri tamamen kesmek yerine doğru tüketmek gerekiyor. Uzmanlar tatlı krizlerini daha sağlıklı yönetmek için doğal şeker kaynaklarını tercih etmeyi ve eklenmiş şekeri sınırlandırmayı öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Radyo Sputnik'ten merhaba sevgili dinleyiciler. Tarihler 4 Ağustos Salı'yı gösteriyor. Saatlerimizde 11.20'yi gösterirken basın turuyla tekrar karşınızdayız. Bugün de ben Ebru Dönmez.
2: Ben Serkan Baştımar.
1: Bugün de gazete başlıklarından, basın turundan sizlere gözümüze çarpan haberleri ve manşetleri aktarmayı sürdüreceğiz. İlk olarak Takvim Gazetesi ile başlıyorum. Devlet burada manşetini kullanmış Takvim Gazetesi bugünkü sayfa sayısında ahbap ve çavuşları bu haberi iyi okuyun diye de üst başlık kullanmış. Depremzedenin hakkına göz diken ahbap vurgunu gündemi sarsarken devletin şefkatli eli yaraları sarmaya devam ediyor diyor. 6 Şubat felaketlerinde eşini kaybeden Adıyamanlı Mustafa Altıparmak da yeni yerleştiği köy evinde devletimiz sayesinde ayağa kalktım diyor. Fotoğraflarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la asrın depremlerinin ilk günden bu yana vatandaşların yanında yer aldığı vurgulanıyor. Devlet burada başlığıyla verilen haberde.
2: Milli Gazete'deyiz. Enflasyonla başlayacağız Milli Gazete'ye. Halk perişan oldu manşetiyle giriş yapmış Milli Gazete. Yaz aylarıyla birlikte yavaşlaması beklenen enflasyon mevsimsel etkilerle bile hız kesmezken enflasyon mücadele gerekçesiyle uygulanan yüksek faiz politikası da açıkça başarısız oldu. Bu Milli Gazete'nin enflasyona bakış açısı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78 artarken yıllık enflasyonda %31,75 olarak gerçekleşti. Programın uygulanmaya başlandığı Haziran 2023'te %38 olan enflasyon Temmuz 2026'da %31,75'e gerileyebildi. Şimdi enflasyonla başladık. Ekonomiyi ilgilendiren bir haber. Yine ekonomi ağırlıklı haberlerle devam edeceğiz Milli Gazete'de. Dış ticaret açığına değinelim. 60,5 milyar dolar dış ticaret açığımız var. İhracat Temmuz'da 25,6 milyar dolar, ithalatsa 33 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Temmuz ayında 7,4 milyar dolar, Ocak-Temmuz döneminde ise 60,5 milyar dolar olarak kaydedildi.
1: Ve Milliyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Milliyet Gazetesi'nde de tarihi imzalar atılıyor manşeti kullanılmış. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi dün baş döndüren bir temas trafiğinin ardından AK Parti grubunda imzaya açıldı diyor. Bugün de devam edecek, imzaların 17'ye kadar tamamlanması bekleniyor. Teklifin grupta vekillerin imzasına açılması öncesinde AK Parti yoğun bir temas trafiği yürüttü diyor. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya geldi. AK Partili kurmaylar daha sonra Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü. Temaslar sürerken teklifte AK Parti grubunda imzaya açıldı diyor. Grup Başkanı Güler'in imzasını taşıyan yazıyla eksiksiz olarak tüm AK Parti milletvekillerinin bugün 17'ye kadar teklife imza atmaları istendi demiş Milliyet Gazetesi'nin manşet haberinde.
2: Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Aşiret takıları masaya sığmadığı başlıklı haberimize devam edelim. Van'a gidiyoruz. Van'ın Çaldıran ilçesindeki Şeyhan aşiretinin düğününde damada 20 milyon lira, geline kilo kilo altın takıldı. Binlerce davetlinin katıldığı düğünün ardından takılan paralar makineyle sayıldı. Deste deste para masaya sığmadı. Sana da göstereceğim.
1: Görmek
2: bakıyorsun
1: istiyorum
2: orada.
1: Fotoğrafı
2: aşiret
1: çok
2: düğünü
1: merak
2: deyince
1: ettim.
2: Bir baktın. Şimdi şöyle masayı göstereyim sana hemen. Bak hiç sığmıyor bile paralar. Yanlardan taşıyacak gibi masa. Büyük bir masa bu arada. Böyle bir haberle giriş yaptık Türkiye Gazetesi'ne.
1: O zaman sen herhangi bir aşiretten evlilik izdivacında bulunmaman lazım.
2: Neden? Ben çok isterim bir aşire. Şu masaya bakınca.
1: Bu ton ton paraları nereden bulacaksın diye sorarlar sana.
2: Evet, şimdi bir haberimiz daha var. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Faul düdüğü artık kolay çalmayacak. Bu da her futbol severin istediği bir haber. Türkiye Futbol Federasyonu ve MK tarihi bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda Süper Lig'de düdük çalan hakemlerden oyunu sık sık durduran kolay faul anlayışını terk etmeleri istenecek. Amaç temponun düşmemesi ve topun daha fazla oyunda kalmasını sağlamak. Gerçekten futbolcuların yerde vakit kaybı yapmaları da futbolun önüne geçen en büyük engel.
1: O zaman fauller nasıl engellenecek bu durumda?
2: Yani en azından gereken faullerin verilmesi gerekiyor tabii, ama her pozisyonda da yatılmaz değil mi?
1: Tabii ki. Hı-hı. Ama onu işte ayırt etmek biraz zor olsa gerek değil mi?
2: Artık Premier Ligi biraz demek ki örnek almamız gerekiyor.
1: O zaman orada yani hakemlerin Dünya Savaşı bu kararları savaşta çok mu sorgulanır durumda? Bu durumda?
2: Yani bence sorgulanır, ki bu sene de geçen sene de özellikle sorgulandı zaten. Her hafta maç sonlarında hakemler gündeme geldi. Evet, artık bunu aşmayı başarmamız gerekiyor.
1: Evet. Hayırlısı bakalım. Umarım. Yeni sezonda. Nefes gazetesiyle devam edelim. İlk dalgada 3500 tahliye diyor. Yasanın meclisten geçmesiyle cezaevindeki 3500 PKK'lı tahliye edilecek. Çerçeve yasadan bahsediyor. Yurt dışındaki isimlere de dönüş yolu açılacak demiş Nefes gazetesinin haberinde. Çerçeve yasa hakkında detaylar ortaya çıktı diyor. Tasarı meclise sunulmuştu, imzaya açılmıştı ve bu kapsamdaki gelişmeleri aktarmış. Nefes gazetesi de diyor ki terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme için ilk adım atıldı. Çerçeve yasa teklifi AK Parti'de imzaya açıldı. Mecliste grubu bulunan partilere de bilgi verildi. O tasarı meclise sunuldu ve neler var diyor ki evde bakım desteği artırılacak. Şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarının iyileştirmesini amaçlayan kanun teklifi meclise sunuldu. Teklifteki düzenlemeler şöyle. Bazıları, evde bakım desteği artırılacak, 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanacak, er gazilerle güvenlik korucularının aylıkları yükseltilecek, vazife malullerine yönelik yaş şartı 41'den 55'e çıkarılacak ve demiş ki para değil statü istiyoruz. Nefes muhabiri Merve Şişman Ankara Güven Park'ta adalet nöbeti tutan er gaziler ve şehit yakınlarıyla konuştu. Gaziler para değil statü istiyoruz açıklamasında bulunmuş. Nefes gazetesinin haberini paylaştık.
2: Hürriyet gazetesindeyiz. Tarihe yolculuk yapacağız. 2500 yaşındaki Lidyalı delikanlıdan bahsediyoruz. Milattan önce 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen 2,2 metrelik mermer heykelin Anadolu ve Yunanistan'da rastlanmayan giysileri Lidya kültürüyle bağdaştırılıyor. Heykel sağ elinde ise ayva olduğu düşünülen adak meyvesi tutuyor. Heykelin Ege'de gelişen klasik sanat anlayışıyla Lidya'nın giyim geleneklerini ve görsel dilini bir araya getirmesi bakımından da öne çıktığı belirtilmekte. Manisa Salihli'deki bu heykelden bahsediyoruz. Manisa Salihli'deki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu ve tam 2500 yıllık.
1: Evet, bu arada bir son durumu aktaralım Serkan. Sevgili dinleyicilerimizde Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Öncesinde şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Anıtkabir ziyaretinde bulunuyor. Şu anda görüyoruz ilerliyorlar Anıtkabir ziyareti de bulunduktan sonra Yüksek Askeri Şura'nın da toplanması bekleniyor. Yanında kuvvet kademesi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksek Askeri Şura'da terfi ve atamalar görüşülecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra da açıklanacak. Biz de Anıtkabir'in merdivenlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki kuvvet komutanlarının ilerleyişini şu anda görüyoruz. Canlı yayında gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz. O zaman akşam gazetesiyle devam edelim. Bu detayın ardından diyor ki akşam gazetesi acil diplomasi çağrısı Trump batırdı. New York Times Trump'ın İran'da kontrolü kaybettiğini yazdı. Yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı diye de uyardı diyor. Savunmada 1,1 milyar dolarlık rekor kırıldı. Türk savunma sanayinde tabii ki Temmuz ayında tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığını söylüyor. Temmuz'da savunma ve havacılık ihracatı 2025'in aynı ayına göre %14,4 arttı. Sektörün ihracatı Ocak-Temmuz'da ise geçen yılın aynı dönemine göre %26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolar oldu diyor Akşam Gazetesi.
2: Cumhuriyet gazetesindeyiz. Sepettekilerle devam edeceğiz. Çünkü sepettekilere tam anlamıyla zam yağmış durumda. Temmuz'da enflasyondaki aylık artışı TÜİK %1,78, ENAG'sa %3,07 olarak hesapladı. Bu da en büyük tartışma konularından bir tanesi. Hangisi gerçeğe yakın verileri paylaşıyor? Halk arasında da sorgulanıyor. En yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. Tüketici fiyatları endeksinde kapsanan 174 alt sınıftan 117'sinde ürün ve hizmetler aylık artışı oldu. Yargıya gittiğimizde ise yargıda da dosya enflasyonu yaşanmakta. Savcılıktaki soruşturma dosyaları kabarıyor gittikçe. Dosya sayısı 10 yılda yaklaşık %58 artarak 11,6 milyona ulaştı. Mahkemelerin savcılıklara iade ettiği iddianame sayısı da yaklaşık 4 katına çıktı. İki dosyadan biri bir sonraki yıla devrediliyor.
1: Bir Gün gazetesiyle devam edelim. Bir Gün gazetesi de ya saray ya refah başlığıyla dün açıklanan enflasyon rakamlarını analiz etmiş. Diyor ki enflasyon Aralık 2021'den bu yana %30'un üzerinde seyrediyor. Asgari ücret 7 ayda 5576 lira eridi. Rejim milyonları yoksullaştırırken bir avuç eliti milyarder yaptı. Halkın nefes alması AK Parti'den kurtulmaya bağlı demiş. Bir yandan düşen ücretler, diğer yandan artan yaşam maliyeti. Türkiye'de enflasyon 56 aydır %30'un üstünde. Gelir adaletsizliğinde tarihi bir zirve birkaç kez test edildi diyor. Erdoğan Şimşek ikilisinin programı bir avuç eliti dolar milyarderi yaparken milyonlarca çalışanı emekliyi açlığa mahkum etti. Yaz aylarında bile gıdada fiyat artışı hiç düşmedi şeklinde analiz etmiş Bir Gün gazetesi açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili.
2: Evet, Sabah gazetesindeyiz. Şimdi Orta Doğu'ya gidiyoruz. İsrail ile Gazze arasında bir barış planı var ama İsrail bunu her zaman olduğu gibi yıkıyor. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze barış planının ikinci hafta safhasına dair yol haritasına harfiyen uymanın planın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuşmaları Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefon görüşmesi yapmıştı. Mesajları bu yöndeydi. Orta Doğu'daki tansiyonun artmasına yönelik. Bir diğer taraftan da İsrail saldırganlığı ABD'yi de çökertiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Siyonistlerin peşinden savaşa girmenin pişmanlığını yaşıyor tam anlamıyla. Çatışmalara ara verilirken Pentagon'da İsrail'i savunacak füzemiz kalmadı sesleri yükseliyor. ABD medyası 653 subayın yaralı olduğunu açıklarken uzmanlar ekonominin giderek zayıfladığını belirtiyorlar.
1: Yeni Şafak'la devam edelim. Türkiye'ye 379 bin beyin göçü diyor. Diplomaside merkez haline gelen Türkiye nitelikli iş gücünün de adresi oldu. Yeni Şafak'a konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 5 yılda akademiden mühendisliğe, yazılımdan tıbba ve ileri teknolojiye kadar stratejik alanda görev alacak kişiler için 379.441 çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti belgesi düzenlediklerini açıklamış. Diyor ki böylece bu kişilerin Türkiye'nin üretimine, ihracatına, teknolojik dönüşümüne ve ekonomik büyümesine katkı sunmasının önü açıldı. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın uluslararası diplomatik süreçlerdeki hassasiyeti nitelikli yabancı iş gücünün Türkiye'yi seçmesinde önemli rol oynadı diyor. Yeni Şafak gazetesinde bu arada 11.30'da Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacaktı. Şu anda grup toplantısı başladı ve canlı olarak bizler de Radyo Sputnik'te sizlere aktarıyoruz canlı olarak konuşmayı.
3: Sizleri milletimizle birlikte kurulan, milletimizin talimatıyla kurulan, milletimizle birlikte büyüyen yeni partimizin ilk grup toplantısından sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız.

0: Bizler girdiği ilk seçimleri kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hiç yenilmeyen, yenilgiyi bilmeyen, yenilgiye alışmayan, kazanan, kazanmaya söz veren, iktidara yürüyen kadrolarız. Kontrollü muhalefet olmayı reddeden, mağlubiyeti reddeden, kendine çizilen sınırlar içinde muhalefeti reddeden, bu yüzden de bir sivil darbenin hedefi olmuş ama pes etmemiş, boyun eğmemiş, geri çekilmemiş, teslim olmamış Kuvayi Milliye ruhunun bugünkü temsilcileriyiz.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bu salonda son yaptığımız grup toplantısında nasıl bir yargı darbesine maruz kaldığımızı detaylarıyla anlatmıştım. Bu darbe pratiğine karşı verdiğimiz hukuki, siyasi, fiziki mücadeleye sizler tüm milletimizle birlikte en yakından şahitsiniz. Bu mücadelenin içindesiniz, bu mücadelenin ta kendisisiniz. Tüm bu saldırılardan sonra bir karar vermemiz gerekiyordu. Biz de istikameti egemenliğin gerçek sahiplerine, halkımıza, milletimize sorduk. 60 günde 22 il gezdik, vatandaşlarımızla el ele tutuştuk ve göz hizasında onlarla dertleştik, dinledik, önerilerini, talimatlarını aldık. Umutsuz olanlara, korkanlara, aman ha, geri çekilmeyin, teslim olmayın, teslim etmeyin, bizi bırakmayın diyenlere dedik ki hiç endişe etmeyin. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız. Günü geldiğinde millet artık yeter dediğinde, millet artık yeni bir yolu açın, benim umutlarımı karartmayın, benim umudum olun, sizinle birlikte yürüyeceğim, yanınızda duracağım, arkanızda duracağım, sana, size sahip çıkacağım, bir yol açın dediğinde artık bu talimattan sonra yeni yolu açmayı bir görev bildik. Yeni partimizi 24 Temmuz günü milletin talimatıyla, milletin vekilleriyle, 91 arkadaşımızla birlikte yeni partimizi kurduk. Şimdi asıl görevimiz yarını birlikte kurmaktır. Ortak geleceğimizi birlikte planlamak, birlikte kurmaktır. Çünkü biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye kurmadık. Biz yeni partiyi iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk. Bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurulan yeni parti, bir umudun, bir yürüyüşün, bir kuruluşun, bir dirilişin ve geleceğe yönelik olarak bu toplumun tüm mağdurlarının, tüm mazlumlarının, gelecekten ümidi kalmamış olanların ama bu olana bitene yüreği dayanmayan, teslim olmayı, geri çekilmeyi asla kabullenmeyenlerin ortak yürüyüşüdür. Tarihte hepimiz ve milletimiz şahittir ki, tarihte kuruluşunu, ismini ve bütçesini bizzat milletin belirlediği başka bir siyasi parti yoktur. Ancak ve ancak bu kuruluş Cumhuriyet'ten önce kurtuluşun ve kuruluşun Samsun'dan başlayıp Ankara'ya uzanan yürüyüşle kuruluşun bir benzerliği Samsun'dan başlayıp Ankara'ya ulaşan, Ankara'da hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran, hem kuruluş gününü Sivas Kongresi kabul eden Türkiye'nin ilk partisini kuran ve sadece ve sadece millete soran, milletten talimat alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüyüşünden esinlenen, örnek alan o yoldan başka yol tanımayan, milletten başka kimsenin egemenliğini kabul etmeyen bir yürüyüştür. Millet istediği için partimizi kurduk. Millet yeni olsun dedi, yeni parti dedi, adını kendi koydu, adını yeni koyduk. Şimdi de bütçesini onların bağışlarıyla oluşturuyoruz. Yeni partinin kuruluş talimatını da, adını da, bütçesini de millet koymuştur, millet belirlemiştir. Bu yüce çatı altında hatırlatmak isterim ki, demokrasi tarihi bütçe hakkının ete kemiğe büründüğü, binalar kurduğu, içine girdiği, parlamentoları oluşturduğu tarihtir. Bir tek adamın bildiği gibi para toplayıp bildiği gibi hizmet etmesine karşı verilecek vergiye de yapılacak hizmete de biz karar vereceğiz yaklaşımı bütçeyi, bütçe hakkını ve verdiği verginin arkasını aramayı, yani gelişmiş bir demokrasi anlayışını kurmuştur. Parlamentolar bütçeden, bütçe hakkından temel alırlar. Nerede bir yapı varsa onu kuranlar bütçesini belirliyorsa, onu izliyorsa, denetliyorsa orada demokrasi vardır, kalkınma vardır, başarı vardır. Birazdan detaylıca anlatacağım yeni partinin bundan sonraki yürüyüşünde kurduran millete, adını koyan millete, bütçesini veren millete karşı tam sorumluluk vardır, tam hesap verme vardır. Tüm bu sebeplerle yeni parti tavanda değil, tabanda kurulmuştur. Millete rağmen değil, milletle birlikte kurulmuştur. Yeni parti, Türkiye'nin hasret kaldığı yeni siyasetin partisidir. Bu partide oyu bize verin, yetkiyi bize verin ya da üye olun, kenara çekilin, gerisini bize bırakın anlayışı yoktur. Bu partiyi millet vurmuştur, bu partiye yön verecek, istikamet tayin edecek yegane güç de milletin kendisidir. Bu partinin kapıları vatanını, milletini seven, demokrasiye, adalete ve ortak geleceğimize inanan bütün demokratlara sonuna kadar açıktır. Bugünün Türkiye'si dünün Türkiye'si değildir. Dünün siyaset anlayışı da bugünün Türkiye'sine kafi değildir. Yeni partimiz yeni nesil bir siyasetin partisidir. Milletle tepeden konuşan, tepeden bakan, üstten üstten cümleler kuran siyasetçilerin partisi değildir. milleti dinleyen siyaset anlayışının, ülkeye demokrasi vaat edenlerin bunu sokağa, mahalleye, eve, köye, bucağa giderek dinlediği ve başlattığı bir siyasi hareketin partisidir. Ve bunları yapabilmek için bu ülkeye ne vaat ediyorsak onu önce kendi evimizde kurmayı, kendi evimizde hayata geçirmeyi temel prensibimiz olarak belirledik. Siyasette katılımcılık vaat edebilmenin tek şartı vardır. Önce katılımcılığı kendi partinizde sağlayacaksınız. Adalet vaat etmenin ülkeye tek şartı vardır. Önce adaleti kendi partinizde, kendi evinizde hakim kılacaksınız. Bizim yeni nesil siyaseti kurma iddiamız bir vaatten ibaret değildir. Yeni siyaset yeni ilkelerle kurulur. İşte bugün bu toplantıda yeni partinin bu çatı altında sizlerle birlikte yaptığı ilk toplantısında yeni partinin siyaset ilkelerini hep birlikte Türkiye'ye ve dünyaya ilan edeceğiz. Emin olun ki bu yürüyüş arzu ettiğiniz sona ya da ara durağa vardığında, biz başardığımızda Türkiye'de demokrasiyle gelmiş, demokrasinin imkanlarıyla iktidarını perçinlemiş, sonra adım adım demokrasiyi geriletip otoriterleşmeyi sağlamış, günün sonunda bütün dünyanın acaba Türkiye'de serbest seçimler bir daha olacak mı sorusunu ortaya koymuş bir iktidarı biz hep birlikte yendiğimizde bütün dünya Türkiye örneğini, Türkiye'de iktidarı değiştiren bu yeni nesil siyaseti, kapsayıcı, akışkan örgütlenme modelimizi, şeffaf hesap veren mali durumumuzu ve örgütlenmeden iktidar yürüyüşüne kadar partiye gelen herkesin bu yükün bir tarafından ucundan tutabildiği, taşıyabildiği, kendini ait parçası da değil sahibi hissettiği kurucu bir siyaseti dünya siyaset tarihine kazımak sizin için, bizim için ve benim için bundan sonra sadece an meselesidir, sandığa ulaşma meselesidir.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Değerli dostlar, kıymetli milletimiz, değerli arkadaşlarım,

0: ortak bir gelecek hayalinde buluşturmayı başaran, başaracak olan bir siyasete talibiz. Belki de siyaset bundan sonra, yeni partiden sonra sadece yeni parti, yeni partililer için değil, Türkiye siyasetindeki tüm kurumlar ve tüm kişiler için de bugünden sonra geri dönmeyecek bir kazanıma sahip olacak. İşte yeni parti üyeliği bunun ilk adımıdır. Yeni parti üyeliği siyasi karar süreçlerine ortak olmak, sorumluluk üstlenmek, hesap sormak ve hesap verebilmek üzerine kuruludur. Yeni parti olarak demokratik katılıma esas alan yeni bir örgütlenme modelini çalıştık ve milletimize arz ediyoruz. Bu örgütlenme modelinin asli unsuru yeni partinin eskisi olmayan, her birisi yeni, kıdemlisi olmayan, her biri bir diğeri kadar kıdemli, sözü başkasından geride olmayan, sesi daha az çıkmayan, iddiası kimsenin gerisinde olmayan, herkesin birbirine eşit yepyeni üyeleridir. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir. Örgütlendiğimiz 81 ilin tamamında il meclislerinin kurulması, siyasetin de orada kurulması, orada tartışılması, orada yönetilmesi, oradan yapılması, sahaya yayılması, orada değerlendirilmesi esastır. Toplumun tüm kesimlerinin, işçilerin, emeklilerin, çiftçilerin, iş insanlarının, esnafların, sivil toplum ve akademi dünyasının, kadınların ve elbette gençlerin politikalarımızı belirleyeceği, hayata geçireceği siyaset zemini ilçe ve il meclislerimizdir. İlçe ve il meclislerindeki komisyonlarımız, kurullarımız yeni gelen her üyenin, her bir üyemizin yetkinliğine, etkinliğine, ayıracağı zamana, verebileceği emeğe göre onları kapsayan, onları çalıştıran, onların çalışmalarına destek veren ve siyasetin gücünü onlardan alan dinamik yapılar olarak siyaset sahasından asıl unsurları olacaktır. Yeni partiye yeni katılan bir üye, seçimler geçti, birazcık beklemelisin, birazcık seni tanıyalım, bir görev veririz yerine kendini içinde bulduğu dinamik, akışkan, kapsayıcı ve sürekli siyaset yapan, siyaset üreten bir modele dahil olacak. Modelin kendisi zaten yeni üyeyi ya da şikayet edeni kendi içine çekecek, kendi safına çekecek. İktidarın değişmesini beklemek yerine değiştirenlerden, değişmesi için çaba sarf edenlerden biri haline getirecektir. Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde

0: Yeni parti Türkiye'de siyaset yapış biçimini değiştirecek, Türkiye'de siyasetin yapılış biçimini değiştirecektir. Artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek, üyelerin söz, yetki ve karar sahibi olduğu yeni nesil siyaset yeni parti ile birlikte kurulacaktır. Bizim partimizin gücü liderinden, yöneticilerinden değil, partimizin gücü örgütünden ve bilhassa her bir üyesinden gelecektir. Geçtiğimiz son grup toplantısında zamanı gelmiş, başka çaresi kalmamış bir ayrılıktan hemen önce nasıl son bir teklifle bütün üyelerle yapılacak bir genel başkan seçiminin son çare olduğunu söyledim ve buna cevap alamadım ya da efendim mümkün değil diyenlere, yani mümkün görmeyenlere, o yüzden de iktidar değiştirmek yerine kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere, bu siyasetin nasıl mümkün olacağını görmek için yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.

0: CHP hakkında verilen mutlak butan kararının akabinde 91 milletvekilinin istifasıyla kurulan yeni parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk basına açık grup toplantısını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta basına kapalı yapılan toplantının ardından bu kez kameraların karşısına yeni parti genel başkanı Özgür Özel çıktı. Özellik konuşmasına salondaki konukları selamlayarak başladı ve partinin milletin talimatıyla kurulduğunu ifade etti. Konuşmasında yeni partinin kuruluş sürecine değinen Özel, yaşanan siyasi gelişmelerin ardından milletin beklentileri doğrultusunda yola çıktıklarını söyledi. Kontrollü muhalefeti reddediyoruz diyen Özel, baskılara rağmen mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Yeni partinin yalnızca yeni bir siyasi oluşum olmadığını ifade eden Özel, hedeflerinin iktidar olduğunu belirtti. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin katılımıyla mecliste ana muhalefet konumuna yükselen yeni partinin ilk grup toplantısında ekonomi, demokrasi ve önümüzdeki döneme ilişkin siyasi yol haritasına dair mesajlar öne çıktı. Partinin adının da bütçesinin de vatandaşların katkılarıyla belirlendiğini ifade eden Özel, bu yürüyüş milletten başka hiçbir gücün egemenliğini kabul etmeyen bir yürüyüştür dedi. İddialı açıklamalarda bulundu. Partinin milletin bağışlarıyla ayakta durduğunu belirten Özel, bu nedenle millete karşı tam sorumluluk ve hesap verme anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı.
1: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün saat 15'te genel merkezde toplanacak. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni sistem yürürlüğe girdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ay Yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulduğu İstiklal Marşı okundu. Geçtiğimiz hafta basına kapalı yapılan toplantının ardından bu kez kameraların karşısında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çıktı. Yeni partinin yalnızca yeni bir siyasi oluşum olmadığını ifade eden Özel, hedeflerinin iktidar olduğunu belirtti. Özgür Özel, parti örgütlenmesinde köklü değişikliklere gidileceğini açıkladı. Delege sistemine dayalı eski örgütlenme modelinin terk edileceğini belirten Özel, delegeliğin yalnızca teknik bir görev olarak sürdürüleceğini söyledi. Yeni sistemde ise tüm üyelerin il ve ilçe başkanlığı doğrudan oy kullanarak belirleyeceğini ifade etti. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün saat 15'te genel merkezde eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran başkanlığında toplanacak. MYK'nın gündemi barış ve demokratik toplum süreci kapsamında bu hafta meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa tasarısı olacak. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada düğmeye basıldı. Operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı alınmasına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. İstanbul merkezde 16 ilde düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin yüksek olduğunu belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Yumaklı, ormanlık alanlarda ateş yakılmamasını isterken tüm ekiplerin sahada görev yaptığını vurguladı. Fotoğrafçı Bennu Gerede gözaltına alındı. Gerede hakkında katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle müstehcenlik suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, İran'ın toprak bütünlüğünü tüm gücüyle koruyacağını ancak savaşı genişletme arzularının olmadığını söyledi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella'nın yemin töreni öncesinde bombalı saldırı uyarısında bulundu. Yemin töreni öncesinde kentte güvenlik önlemleri artırılırken 11 bin aşkın polis ve askerin görev yapacağı bildirildi. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni sistem yürürlüğe girdi. İlk etapta 1600 genç göreve başlarken askerler temel eğitimin ardından 6 ay operasyonel görevlerde hizmet verecek.
0: Ekonomi.
1: Emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu. En düşük emekli aylığı tutarının 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos tarihinde yapılacak. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında büyük düşüş bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 6 lira 37 kuruş indirim yarından itibaren geçerli olacak. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği verilerine göre Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları %25 düşüşle 80.768 oldu. Böylelikle son 4 yılın en düşük Temmuz ayı performansı kaydedildi. İhracatta tüm zamanların Temmuz rekoru geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz'da ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştığını ve en yüksek Temmuz ayı ihracatına imza atıldığını bildirdi. Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü. Tarımsal amaçlı yapıların kriterlerinde yapılan değişiklikle üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinde aranan asgari büyüklük şartı 5 hektardan 2 hektara indirildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.430 puan seviyesinden işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 74 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.201, çeyrek altın 10.120, tam altın 40.310, ata altını ise 41.305 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize merhabalar, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı ve saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyim. Kıymetli dinleyiciler, bugün konuğum olacak. İki tane konuğum var bugün. Moda dünyasından tanıdığınız iki isim Uğurkan Eres ve Erol Albayrak canlı yayında konuğum olacaklar birazdan. Hanımlar beyler, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorularınızı gönderebilirsiniz. Saat 13.25'e kadar buradayız, sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz kıymetli dinleyiciler. WhatsApp numaramız mesajlarınız için sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp attığı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Yerli navigasyon geliyor.
2: Good morning ladies and gentlemen. This is your captain speaking.
0: Bak şöyle olabilir. Bölge bölge bizim gibi de olabilir. Bizdeki bizim karakter yok, vazgeçtim. Bizim karakterimizi şiirimiz.
3: Cami Sanal. Evet. Merkezden dur, aşağı dur. Sal kendini, sal. Buradan girme, girme, girme. Girecek gibi gördüm seni. Sakın. Sakın devam et, devam et. Yavaşta, az yavaşta. Çok süratli gidiyorsun ya.
0: Bizdeki navigasyon. Böyle olabilir tamamen yani.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Sevgili dinleyiciler, canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım anlatılmayanları anlatmak üzere buraya geldik. Değerli dinleyiciler, ve şu anda teknik masada sevgili Simge. Editör masasında bugün sevgili Caner bana eşlik ediyor. Canım kardeşim. Tabii Alkan da bir tarafta burada. Kemal her zamanki gibi. Özgür de yazık dişi ağrıyor. Çok fena vaziyette değerli dinleyiciler. Fena. Yapacak bir şey yok. İğne yapayım dedim. Daha ne yapayım yani. Evet. Hanımlar beyler, saat 12.30'dan itibaren canlı yayında konuğum sevgili Uğurkan Eres ve Erol Albayrak olacak. O ana kadar gündemdeki başlıklara dilerseniz şöyle bir bakalım. Sevgili dinleyiciler. Menderes Belediyesi'ne bir operasyon. Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltına alındı. Başka isimlerde 13 kişi gözaltına alındı. Evinde ve belediye binasında da aramalar olduğu bilgisini, haberini paylaşalım. Değerli dinleyiciler, sizlerle. Yine şöyle bir baktığımızda emeklilerin zam farkı yatıyor. Seni ilgilendirmiyor. Sen sadece bayram ilgilendiriyor. Nasıl ilgilendiriyor? Yok, ilgilendirmiyor seni. Ay baban, sen şeye çöküyorsun. Bayram ikramiyesine çöküyorsun. Bu emekli zam mı? Maaşa komple çöküyorum deme sakın. Diyemezsin. İzin vermiyordur herhalde o kadar. Veriyor mu? Kart sende. Sen mi kullanıyorsun emekli maaşını babanın? Bir kısmını mı kullanıyorsun? Merhaba diyorsun sadece. Ne kadarlık bir merhaba acaba, bu çok merak ete. Kısa ağlı merhaba. Yani bir kısmı, hani Simge babasının emekli maaşının minik bir kısmına. Tabii kime göre minik? Kendine göre minik ama babasına göre gayet de önemli bir pasta dilimi olabilir orası. Onu ona sormak lazım yani. Kimin? Aa doğru ya. Dündü değil mi? Evet, dün sevgili Simge'nin babasının doğum günüydü. Buradan biz doğum gününü kutluyoruz. Nice güzel yıllara ve yaşlara dileyelim efendim. Kaç oldun dedin, evet. 40 küçük diye göstermek için 42 dedi. Artık o yaşta geri doğru gidiyor herhalde, öyle mi hissediyor kendini? Vay vay. 20 falan der diyorsun. Vay arkadaş ya. Neyse, güzel güzel yıllara, güzel senelere diyorum sevgili Simge'nin babacığına. Şimdi değerli dinleyiciler, 23.552 lira olarak belirlendi biliyorsunuz. Temmuz ödeme döneminden itibaren 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Onu da söyleyelim, emeklilerin zam farkı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Eti Meskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Değerli dinleyiciler, bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Cem Küçük soruşturması, burada da Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Ankara'da biliyorsunuz hala devam ediyor muydu bilmiyorum ama televizyon programlarına Melih Gökçe'nin sahibi olduğu Beyaz TV'de programlar yapıyordu galiba, değil mi? Değerli dinleyiciler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında belirsiz, kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespiti yapılmış. Kıymetli dinleyiciler. Evet, Güllü soruşturması, burada da yine dün çıkan bir haber. Tuğyan Gülter'in arama geçmişi dosyaya girdi. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in internet arama geçmişi dikkat çekiyor değerli dinleyiciler. Annesinin ölümünden sonra seri katil dedektif oyunu, uyuşturucu tespitine ilişkin aramalar yapılmış. Böyle kayıtlar var Google'da yapılan aramalar. Kıymetli dinleyiciler, onu da söyleyelim. Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldığını söyleyelim. Bu arada yapılan aramalar arasında şunlar var. Saçta metamfetamin çıkar mı? Başka ne var? Esrar saçtan kaç günde çıkıyor?
sağlığa zararlı, alkol, uyuşturucu, sigara, özellikle söylüyoruz, sağlığa zararlı. Aman diyorum uzak durun, aman diyorum çocuklarımızı uzak tutun. Uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir? İşte bir uyuşturucu daha var, on yine ne zaman çıkar? Ondan sonra duygusal anne ve yetim sözleri şeklinde nedir o? Paylaşımlar olmuş, daha doğrusu aramalar olmuş. Arama motorundaki aramalar olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Her şeyde bakıyor musunuz arkadaşlar? Google mu kullanıyorsunuz? Chrome mu kullanıyorsunuz? Yoksa yapay zeka mı kullanıyorsunuz? Ne kullanıyorsunuz? Bir şeyi merak edip bakmak istediğinizde falan. Google. Caner. Sen de öyle. Hani Kemal zaten duymuyor. Özgür'ün de dişi ağrıyor zaten. Özgür, mesela sen dişin ağrıyor diye girip yapay zekada hiç baktın mı? Dişim şundan, ne bileyim, dişinin fotoğrafını çek. Böyle yapıyorlar ya. Yapmadın öyle bir şey değil mi? Canım benim, ses de çıkmıyor. Yok, yapmadım. Vallahi yapmadım. Diş ağrısı çok kötüdür. Biz ne zaman, dün değil önceki gün mü ne konuşmuştuk Özgür'le zaten telefonda. Söylüyordu o zaman. Artmış ağrısı. Rahiye'yi arayalım. Özgür. Rahiye'yi arayalım. Eşim diş hekimi ya. Yani hani oradan ne yapabilir bilmiyorum. O da kızımın yanında. Dolayısıyla canım kardeşim benim. Hanımlar beyler, MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas lideriyle görüştü. Gazze Barış Planı ele alındı burada. Değerli dinleyiciler, görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritası belirlendi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'la İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı ve beraberindeki heyet, değerli dinleyiciler, bir araya gelindi. Ve saldırıların durdurulması istendi burada. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suudi Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü. Bir telefon görüşmesi bu arada yapılan görüşme. Bölgesel gelişmeler ele alındı. İsrail'in Gazze Barışı Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yine yol haritası da burada eksiksiz uyulması gerektiği vurgulandı değerli dinleyiciler. Şimdi çerçeve yasa AK Parti grubunda imzayı açıldı. AK Parti'den siyasi partilere terörsüz Türkiye ziyaretleri. Değerli dinleyiciler, biliyorsunuz terörsüz Türkiye çalışmaları devam ediyor. Ve bu süreçte hazırlanan çerçeve yasa AK Parti grubu tarafından AK Partili milletvekillerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzayı açıldı. Diğer taraftan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasa ile ilgili partilere bugün ön bilgilendirme ne yapacak? Ön bilgilendirmede bulunacak. Bu arada teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Güler partileri ziyaret edecek değerli dinleyiciler. Ney? Çerçeve yasanın ismi de belli oldu. Çok uzun bir ismi var şimdi. Milli Dayanışma ve Toplum... Bir dakika. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesi, evet, olarak isimlendi değerli dinleyiciler. Arkadaşlarım oradan söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dört maddelik bir katkı olacağına dair. Bu arada bugün Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında konuşacak. Değerli dinleyiciler, terör örgütünün doğrulanır şekilde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi, tüm yurttaşları kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesi, dış güçlerin işte vekil yapılanmalar üzerinden yürüttüğü egemenlik stratejilerinin dikkate alınması şeklinde, nedir o dört madde değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özlemiş gibi duruyor siyaseti. Bugün bakalım ne olacak, değil mi, grup toplantısı değerli dinleyiciler. Önemli tabii, bir taraftan da o takip ediliyor. Ya bugün hem Özgür Özel hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz. Yani Özgür Özel grup toplantısında değerli dinleyiciler açıklamaları vardı. Bakalım ne olacak, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamalarını göreceğiz. Bakalım. 687 yabancının
Türk vatandaşlığı iptal ediliyor. 72 gözaltı, şirketlere kayyum atandı. İstanbul dahil 16 ilde düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporuyla yüksek değerli göstererek satış işlemleri gerçekleştirilmiş ve Türk vatandaşlığı kazandırılan 72 şüpheli gözaltına alındı. Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı elde ettiği tespit edilen 587 kişinin vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatılmış. 7 tane de şirkete el konulmuş değerli dinleyiciler. Yüksek Askeri Şura, o toplantı var bugün. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor ve bu toplantıda terfi, atama, görev süresi uzatımı ve emeklilik dosyaları bir taraftan görüşülüyor. Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının durumu ve tüm general Mete Kuş hakkındaki karar yine gündemde. Onu da söyleyelim değerli dinleyiciler. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süreleri sona eriyor değerli dinleyiciler. Bu sürelerin uzatılması yüksek olasılık olduğu değerlendiriliyor ama bu toplantıdan, yani Yüksek Askeri Şura'nın bugünkü toplantısından enteresan sonuçlar da çıkabilir. Onu da söyleyelim, duyuralım size değerli dinleyiciler. Bu arada özel bir dosya var. O da Mete Kuş, Nisan ayında biliyorsunuz Konya Fenerbahçe maçında stadyum üzerinde helikopter ve F-16 uçurmasıyla gündeme gelmişti. Disiplinsizlik gerekçesiyle merkeze çekilmişti. Mete Kuş hakkında da yaş gündeminde olacağı söyleniyor. Emekliye sevk edilme ihtimali olduğu bilgisi var değerli dinleyiciler. Zayıflama ilaçları. Bir şey söyleyeceğim. Benim arkadaşlardan da kilolu yok. Yani Simge ben varım dedi. Yok canım. Sen kilolu değilsin. Minik etli. Balık da değil. Minik minik etli. Caner Hamsi dedi. Alkan Hamsi balık mı değil dedi. Sen mi? Ben bir şey demedim ya. Ha beni niye katıyorsunuz anlamıyorum ki ya. Burada duruyorum böyle sakin sakin. Allah Allah. Hayır yani rejiye geldiğimizde de illa adam bize musallat olacak arkadaş ya. Tövbe estağfurullah. Eve gidip anlatıyordur ha. Eşine. Eşinin adı neydi Alkan? Letisya. Çok güzel bir isim var, kendisine söyle selamlarımı ilet. Soruyordur şimdi Letisya. Ne yaptın hayatım bugün? Vallahi ne yapayım ya, yine rejiye girdim, Allah kahretmesin ya. O yok. Caner oradaydı, Caner'in yanına iki gideyim dedim. Adam yine bana musallat oldu. Yapıştı üzerime hayatım ya. Ne yapsam, şiftimi değiştirsem? Canım kardeşim benim ya. Bir şey söyleyeceğim. Zayıflama ilacı. Hani kilolunuz olsa, kilolu olsanız. Dışarıdan böyle bir destek alır mısınız? Alırsın. Yani ne bileyim hani. Liposuction mı diyorlar? Yağları almak, yağları alınması, ne bileyim iğne, bu şey zayıflama iğnesi. Yaparım diyorsun yani. Simge, ha yeter ki kilom gitsin diyorsun, yaparım yani. Çünkü şey çok zor, gerçekten çok zor. Yani bu yeme diyor, Özgür de mesela şimdi Simge'ye öyle diyor ama o yeme, ya bu var ya klasik bir yalan Simge. Yani o insanın kendini kandırması. Günde bir öğün diyor, böyle 35-40 santimlik şey sandviç yiyor. Günde bir öğün. Buradan başlayıp sandviçin bitmesi 40 dakika falan sürüyor sevgili dinleyiciler. Muhabbetsiz. Düşün artık. Bir kere bana Selin yazıyla söylesen Özgür, kaldır öyle. Günde kaç saat? Ha günde kaç saat yatıyorsun diye bir sorsana diyor. Şöyle bir şey var, bir gün bana Selin'le, kulakları çınlasın, tatilinde o da. Bana işte, Okan Bey bir sandviççi bulmuşuz, böyle bir şey yok. İçine neler neler koyuyorlar diye böyle. Ya bizim radyodakiler bir alem. Az önce Ali Haydar'ı gördüm. Böyle gözleri, Alkan'la beraber gözleri böyle açıldı. Neydi o yediğiniz, tahinli miydi Alkan? Tahinli çörek. Bana böyle yaklaşıyor. Varla Nur Yalçı gibiydi ha. Ohan abi yer misin? Tahinli.
Ben şimdi tatile gittim ya abi, çok yedim, o yüzden hani devamı geliyor gibilerinden. Bak, yememe olayı gerçekten zor. Ben de mesela hani bazı rahatsızlıklarım oldu. Ha, geldi bak o tahinli şey, götürün götürün bakalım. Afiyet olsun. Ben de mesela mecbur kaldım, yememeye başladım. Ama önemli olan simge işte bu, aldığın gibi o tahinli sana ikram edildiğinde almamak. Hiç itiraz bile etmedi. Şimdi zayıflama, değerli dinleyiciler, iğneleriyle ilgili olarak dikkat etmek lazımmış, söyleyeyim. Diyor ki, hekim önerisi olmadan sadece estetik amaçlı bilinçsiz kullanılan zayıflama iğneleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyormuş. Bu konuyla ilgili olarak hanımlar beyler, bir dinleyicim de açım diye bağırmış. Allah aşkına, şuradan kaldıysa tahinli çörekten, yani yiyip fotoğrafını atın bari. Hani gönderemiyoruz. İğne çok moda bu sene demiş değerli dinleyicimiz. Bu arada açım diyen dinleyicimiz de İrfan Bakır göndermiş. Okan Bey, Okan Bey'e de sevgiler. Bu iğne çok moda bu sene. Doktor Emel Sakınç Çağlar, obeziteyi yaratan koşulları değiştirmeyen sistem şimdi çözüm olarak pahalı ilaçlar pazarlıyor diyor. Burada hedef kitle aslen tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen, bu tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen ilaç. Bunu ben daha önce de duymuştum sevgili dinleyiciler. Doktor kontrolü olmaksızın sadece estetik ve hızlı kilo verme kaygısıyla kullanılıyor. Diyet ve egzersizle desteklenmeyen bilinçsiz kullanım, kas kaybı, metabolizmanın yavaşlaması, mide bulantısı, kusma, elektrolit bozuklukları, safra kesesi hastalıkları ve pankreatit, ciddi sağlık sorunları. Ben mesela safradan problem yaşadım. Sonra da ciddi kilo verdim yani. Niye? Yemedim çünkü. Hayır demeyi öğrendim. Tedavi bırakıldığında verilen kiloların hızla geri alındığı vurgulanıyormuş. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve iç hastalıkları uzmanı Emel Hanım, mevcut ekonomik ve kentleşme politikalarının insanları sağlıksız beslenmeye ve hareketsizliğe sürükleyerek obeziteyi ürettiğini söylüyor. Burada tabii ticari bir çılgınlık da var. Maliyetler çok yüksek sevgili dinleyiciler. Ya şayet başarabiliyorsanız, sağlığa zararlıdır diyerek bir daha söylüyorum. Ben mesela 2008 yılında bıraktım sigarayı, sağlığa zararlı. Bir kere de bıraktım. Kızıma bir yemin ettim. Ondan sonra iddiaya girdik onunla. Anlatmış mıydım ben bunu Simge? Anlattım değil mi? Siz mi bilmiyorsunuz? Peki, ben kızımla iddiaya girdim. Kızıma dedim ki, kızım dedim, senin dedim notların dedim eğer 80'in altına düşerse ben içmeye devam ederim sigarayı. Ama dedim düşmezse bırakıyorum, söz veriyorum dedim, yemin ettim, bıraktım. İkinci gün müydü neydi? Yok, hemen ertesi gün dedim ki ya ne olur dedim, ben senin için yemin ettim. Gel sen buna he de, hani sigara sağlığa zararlıdır, en azından bir tane alayım mı falan dedim. Yok dedi, bize bizimki Nuh der, peygamber demez diye bir şey var ya, çok şeydir, inatçıdır, söylemedi. Sonra sinirlendim ya, dedim biz bu not olayını dedim çok düşük tutmuşuz. 80 dedim nedir ya? Allah Allah, bizim dedim Nalbur Muhammed abi de alıyor dedim 80'i. Ona da hayır dedi. Notu bari 90'a çekelim dedim. Ona da razı olmadı. O gün bugündür ben kullanmıyorum. Sigara sağlığa zararlı hanımlar, beyler. Marifet bir kere de bırakabilmek. Yeme içmede de hani irade meselesi diyorlar ya, önemli tabii. Şimdi gidiyor muyuz konuklarımıza? Bu arada iyi yayınlar dilemiş değerli dinleyicimiz İrfan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Büyük saygılar Okan Aslan, sizi dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Halit Bey. Sağ olunuz efendim. Sevgiler gönderiyorum size de. Şimdi müsaadenizle ben konuklarımı buraya davet edeceğim. Uğurkan Eres ve Erol Albayrak, konuklarımı buraya alayım. Sizler de 0505 171 66 56'dan sorularınızı gönderebilirsiniz. Buyurunuz.

0: Alkışlasana sonra.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
0: Senin var mı böyle şeyleri? Astroloji, kişisel gelişim.
1: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
0: Deneyimleyerek mi? Nasıl
1: tabii
0: oldu?
1: Canım. Diyorlar ki bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
1: Hiç. Yani
0: o kanın yayına gideceğiz
1: ay,
0: falan.
1: Ay asla.
0: Bile. Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
1: Dedim ya işte klişeler.
0: Saray gibi. Saray.
1: Çok güzel. Yani. Buraya gelip seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
0: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Senle çok uzun harbi.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te ve gerçekten çok iki kıymetli konu.
1: Niye gülüyorsun?
0: Ya bir kere ya az önceye gülüyorum yani. Ha. Niye iki el kalktı falan?
1: Yani hala orada kaldı. O mütemadi yani benimle uğraşır.
0: Öyle mi?
1: Tabii, programda da öyle. YouTube'daki programımızda da öyle. Evde de öyle, her yerde öyle.
0: Ama sevdiğinden herhalde
1: tabii
0: yani.
1: Tabii canım, tabii ki. Şüphem yok.
2: Herhalde.
0: Seviyor musunuz yani gerçekten sevgili Uğur?
1: Çok.
0: Bu çok biraz sanki bir şey...
1: Ne istiyorsun? Çok! Ne istiyorsun şey kardeşim? Dalen. Bir de beni bağırttıracak burada. Sevgili seyirciler, hanımlar ve beyler, ben devam edeyim o zaman. Bugün programdayız. Ben Uğurkan Eres, koreograf. Karşımda da moda tasarımcısı, canım arkadaşım, YouTube'da da partnerim Erol Albayrak.
3: Herkese merhabalar.
1: Karşımızda da Okan Sputnik Okan diyorum ben ona.
0: Öyle mi kayıt?
1: Öyle kayıt.
0: Telefonda öyle mi kayıt?
1: Bir de yanına şey yazmışım. Tuğba Özay'da unutmayayım diye tanıştı. Öyle yazıyorum.
0: Abi çok var ki. Bir şey söyleyeceğim. Telefonda böyle enteresan şeylerimiz var, kayıtlarımız var. Yani herkesin yanına unutmayayım diye şeyler, ustalara böyle ne bileyim eve gelen usta olur falan.
1: Tabii unutuyor biliyorsun.
3: Hepimiz öyleyiz artık. Tabii. Unutmamak için yanına not, onun yanına da not aldığın zamanlar olabiliyor.
1: Sen çizim de yaptığın için de çiziyorsun onların şekillerini.
3: O kadar değil tabii.
0: Hanımlar beyler, 0505 171 66 56 canlı yayın telefon numaramız. WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gerçekten iki kıymetli isim stüdyoda konu. Öncelikle kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederiz, sen kırılacak bir insan değilsin.
0: Allah'ım, ne kadar güzel bir şey ya vallahi.
1: Yani söylemem gerekiyordu sevgili seyirciler.
0: Böyle anlaşmıştık yayın öncesinde.
1: Hiç dedi, ben anlaştığın hiçbir şeyi yapan bir insan değilim.
0: Öyle değilsin ama gerçekten, değil mi? Tamamen doğal, öyle yani. Samimi o anki.
1: Bana şunu yap, şunu söyle, şunu söylettiğin zaman zaten söyleyemiyorum ve hiç bazen söylesem bile artık kırmayıp doğal olamıyorum ki. Yani. İçimden ne gelirse.
0: Bu hayatta böyleydi. Ekran önünde de mesela televizyon programlarında öyle, falan da hep böyle miydi? Hep kendiliğinden
1: belki
0: oldu.
1: Belki beni sevenler, bazılarınızın, hepinizin bilemeyeceğim ama bazılarınızın sevdiğini biliyorum sevgili dinleyiciler. Bunun için sevdiler belki. Doğallığım için sevdiler. Konuşmalarım için, değil mi? Yani ben doğru, direkt ağzıma ne geliyorsa kırmadan kimseyi söylerim.
0: Şimdi biz bir ara aşağıya kahve içmeye indik. Üçümüz. Değerli dinleyiciler, asansöre bindiğimizde binamızdaki çalışan arkadaşlardan bir tanesi, plazada çalışan hanımefendilerden bir tanesi, aa modacı dedi.
1: Ben bu programlardan dolayı modacı diye anılmaya başladım. Aslında ben koreografım artı stylistim. Yani kıyafetlerin stylingini, değil mi, doğru söylüyorum. Aynen. Esas modacı karşıdaki arkadaşım, tasarımcı.
0: Buna şöyle diyebilir miyiz? Erol Albayrak tasarımları yapan, o tasarımların sergilenmesi, o tasarımların gösterilmesi
1: o işte bendedir. Ya da o tasarımları yaptıktan sonra işte Erol'la biz çok iyi anlaştığımız için, Erol'cum şu takıyı koysak daha iyi mi? Erol, hayır bunu koyacağız. Erol, bak bunu koyduğum zaman daha güzel görünüyor. Bak bir bakayım derdikten sonra, ona ikna ettikten sonra, ikna edebilirsem. İkna, ya da o da beni ikna edebilirse, ikna ediliyorum. Çünkü doğruyu söylüyorum kardeşim. Onun için en iyisi, en güzel görünsün diye. Yani bu bütün çalıştığım tasarımcılarla ve firmalarla hep bu böyle olmuştur zaten.
0: Zor bir insan mısınız?
3: Ben bazen zor bir insanım.
0: Hangi konuda mesela?
3: Yani iş disiplini konusunda. Aslında özgür bırakmayı severim ama hep göz ucuyla da takip ederim. Ekip için söylüyorum bunu tabii ki. Çalışma alanındaki arkadaşlar için. Ama inisiyatif vermek iyi bir şey. Çünkü ben inisiyatif alarak bu işte başarılı olduğumu düşünüyorum Cemil İpekçi Atölyesi'nde. Ama bunu doğru planlayıp doğru kurgulamazsanız o inisiyatifi, yanılgılar da ya da hatalar da çıkabiliyor ortaya. O yüzden ona karşı hep dikkatliyim. Ama öfkeli bir insan değilim. Çünkü öfkenin aslında olan her şeyi de yok ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle çok şen şakrak, mutlu bir atölye ortamı yaratmak en önemli idealim.
0: Ben şeyi merak ediyorum. Yani ilk sizin şu an yapmış olduğunuz ve Türkiye'de gerçekten inanılmaz güzel işlere imza attınız ve hala da devam ediyor bu. Ama bu sektöre giriş nasıl oldu? Yani nasıl gerçekleşti? Bu bir dönüm noktası falan mıydı? Çok hikaye çok uzun diyorsun abi herhalde ya.
1: Çok uzun tabii. Yani Beymen Ben Beymen iş hayatında. Ben muhasebeciyim. Beymen'de.
0: Yaptın değil mi?
1: Stajımı yaptıktan
0: İngilizce öğretmenliği falan.
1: Şey, artı İngilizce öğretmenliği.
0: İngilizce öğretmenliği.
1: Her şey var hayatımda. Ya bu Süzer Holding'de de çalışmışlığım var. İhracat bölümünde çalışmışlığım var. Süzer Holding'in.
0: Çocukların küçüklüğünü biliyorum dedi ya.
1: Sevgili Baran ve Serhan'ın canlarımdır onlar. Demek çok severim. Çocukluklarını bilirim onların ya. Ben Süzer'de çalışırken. Mustafa Süzer'e çok saygı duyduğum. Aileye zaten çok saygı duyarım. Her zaman da. Görüşmüşlüğümüz devam etmiştir ve edecektir de. Çünkü onlar benim hayatımda kariyerimin yukarı çıkma noktalarının basamaklarında dururlar hayatımda. Süzer ailesi.
0: Peki buraya geçiş, bu sektöre geçiş nasıl oldu? Bir istek
1: miydi? Valla çocukluğumdan beri vardı. Yani bizim apartmanımızın arasında boş dükkanlar vardı. Şimdi onu geçtiğim günlerde eski arkadaşlarımızla, çocukluk arkadaşlarımızla buluştuk. Hepsini alır... Tiyatrolar yapılır, beraber bunları yönetirim, nasıl yapacaklarını yapardım ve sonra gelen komşuları da getirtirdim. 50 kuruş mu 100 kuruş mu neyse o zamanları para, onunla paraları alırdık, sonra öğle yemeği yerdik biz o çocuklarla o paraları. Yani içimde çocukluktan vardı, tabii Beymen'de bu daha netleşti, Beymen'de muhasebecilik yaptım ama yani... Daha başka bir şeydi. Oradaki bu işin içindeyim, görüyorum. Styling'in nedir öğreniyorum. Hangi kombin nasıl yapılacak öğreniyorum. Böyle buralara geldik. VEPA'da çalıştım halkla ilişkiler müdürü olarak bir dönem. Orada da esas halkla ilişkiler müdürlüğü yapıyordum ama iki sezonda erkek koleksiyonunu hazırladım. Yani ona da el attım kendi kendime. Ama tasarımcılık başka bir şey. Modacılık başka bir şey. Hep haddimi bildim. Ben koreografım. Onların yarattıklarını en iyi şekilde sahnede sunmaya çalışan bir insan.
0: Erol Albayrak tarafında bir resim olayı falan değil mi?
3: Tabii,
0: sonra
3: ben aslında resim kökenliyim. Yani şöyle çok sık yapamasam bile çocukluğumda hani okul yıllarında beni hep yarışmalara sokarlardı, böyle ödüller alırdım falan. Ama bir tarafta da anne faktörü çok önemli benim hayatımda. Yani annem bu işi yapan, işte enstitüde hocalık yapan bir kadındı. Allah rahmet eylesin hepsini. Evimizin bir bölümde bir atölye vardı ve ben orada sürekli onu gözlemleme şansına sahip oldum. Bir süre sonra makine kullanmaya başladım. 6 yaşında, ilk 6 yaşında makine dikiş iğnesi mesela parmağıma girmişti. Orada kaldı parmağım böyle. O zaman herhalde belliydi benim ne mal olacağım. Dolayısıyla moda tasarımcılık serüveni aslında liseden sonra daha çok aktif bir şekilde hayal kurarak başladı. Sonra okul yılları derken İzmir'de bir 5 yıl kadar çalıştım. Staj başlangıç falan derken 97 yılında Cemil İpekçi Atölyesi'nde Cemil Bey'in asistan olarak daha profesyonel bir iş hayatına başlamış
1: ve
3: oldum.
1: Ve tanışmamız oradadır.
3: Tabii asıl.
0: Sizin de tanışmanız oldu.
3: Aynen.
1: Cemil'e geldiği zaman İzmir'deydi orada. Benim İzmir'de yaptığım defileleri hep söyler gelirdim, seyrederdim. Ama tanışmıyorduk o zaman. Daha çocuk.
0: Defileler devam ediyor mu Urkan abi?
1: Ediyor. Ben yok artık, gençlere bıraktım. Gençler yapsınlar. Ben çok yaptım.
0: Senin zaten. Böyle var ya tatlı sert bir şeyim var, üslubum var, sevilen bir üslup o. Yani televizyon programlarında insanlar, ya sen çok tatlı bir insansın, dobra konuşan bir insansın,
1: kırmadan
0: senin sertliğin de bir tuhaf yani.
1: Evet, hani, bir tuhaf.
0: Hani sert oluyorsun, insan bir şey diyemiyor.
1: Sana bir şey söylerim, sen önce şaşırırsın, anlamazsın bile. Tokatı atmışımdır ben. Sen anlayana kadar zaten ben seni tekrar yukarı çıkarmışımdır mesela.
0: Bak, bir şey söyleyeceğim ikinize de. Şimdi siz geliyorsunuz ya. Bizde bir seferberlik. Ya neredeyse bizim Süzer'in güvenliğini bile kıyafetlerini değiştireceklerdi. Ben akşamleyin evde ulan bu ayakkabıyı mı girsek, pantolonun üzerine bu olur mu falan filan bir kıvranıyorum. Bunlar bir şey söyleyeyim, ben nasıl uygun muyum abi?
1: Yani idare ediyorsun.
0: İdare.
1: Kendim kaşındım. Ayakkabını görmedim. Kendin kaşındın da. Yani idare ediyorsun.
0: Öyle
1: kötü
0: mi?
1: Değilsin.
0: Ne diyorsunuz?
3: Kıyafet. Gay sade. Bence. Hani hayır. Şimdi şöyle biz aslında kendi programımızda da buna dikkat ediyoruz. Bazen konuklarımız izlemiyorsa da nasıl, ya da
0: nasıl, nasıl kendimizi germişsek.
3: Tabii stüdyo ortamını önceden görmek önemlidir. Yani ben gelmeden önce baktım burada renkler ne, koyu zemin çok siyah, ben de çok severim ama hani simsiyah olmayayım dedim, biraz renk katayım dedim.
1: Hani renk.
0: Bir de ışıl ışıl.
1: Anne uydurukçusun.
3: Nasıl Allah uyduruk?
0: Seni niye, ne oldu ki?
3: Niye?
1: Renk katsan ne olur katmasan. Siyahsın netice olarak. Hayır, bana
3: ama sonuçta renkler, ışıltılar var. Yok. Ben ışıltı severim. Tamam tamam, okey işte.
0: Hani benim eksiğim ne burada şey, peki? O, ben bir şey mi takıyorum?
3: Belki öyle bir gerçi var içinde, kolye gibi bir şey ama hani.
0: Ha, bunu çıkarayım o zaman. Şöyle en azından şöyle daha.
1: Bir anda basit değişiyor. Çok enteresan.
0: Allah Allah.
1: Aksesuar dediğimiz olaylar. Ayakkabı. İşte ben bileklik takamam. Saat çok önemli. Hı. Yüzük takmam. Erol çok sever onu. Şuraya minik bir kolye. Ne bileyim, ceket giydiğin zaman bu kolye, yoksa şuraya bir yaka iğnesi, broşlar çok moda şu anda. Böyle bir anda ona bir hava ve bir hareket vermek gerektiğine inanıyorum.
0: Abi bir şey soracağım. Bu internette, sosyal medyada falan karşımıza çok fazla kombin yapanların videosuyla karşılaşıyoruz. İşte onun yanına onu koy, bunun yanına
1: çok
0: bunu koy falan.
1: Doğru şeyler yapıyorlar.
0: Doğru mu?
1: Doğru şeyler yapıyorlar ve öyle hiç mi? Tanımasam bile like'lıyorum zaten doğruluğuna ve beğendiğime inandığım şeyleri.
0: Ya bunun bir sırrı var mı? Yani
1: hani vizyon meselesi. Hani yani göreceksin, bakacaksın, seyredeceksin. Yani zaten insanın tarzı ve stilini de bu tip şeyler belirliyor. Hı. Artık kendi ruhunla, kendi yaptığın işle bir takım şeyleri birleştireceksin. Renk uyumu çok önemli.
0: Renk uyumu derken yani, yani işte bunu ezberlememiz gereken bir şey mi bu Allah
1: aşkına? Hayır aslında ya, yani bu tabii yani yine vizyon diyorum sana. Mesela şöyle karşına koyacaksın. Heh. Beyaz pantolonu çekeceksin. Üstüne

0: diyeyim. Bunu tam kale almıyorlar giyinirken. Proporsiyonunu tanıyarak giyindiğin zaman, bir de kendine güvenerek bir yerde yürüdüğün zaman vallahi sade bile olsa dikkat çekersin.
1: Benim aklıma şey geldi. Terlik hikayesi miydi neydi? Sosyal medyada sizin YouTube'da paylaştınız. Döverim dediğini Erol Hanım.
2: Ya estağfurullah. O kendi yakınlarım için söylediğim bir şey. Olur mu öyle şey dövmek? Ama hani ben çok yani çok ya. Özel bir gecede bu hani dışarıda bir hani havuz başı ya da kır düğünü hariç yani bir salon düğününde kadınlara çok terlik yakıştıramıyorum. Yani şapıl şapıl böyle yürümek hani
0: terlik var. Ay, terlik var.
2: Orada konuşulan şey naylon terlikti. Bana gösterilen resim
1: zaten baştaydı. Koymuşlar oraya. Terliği de koymuşlar.
2: Ama böyle şık topuklu.
0: Sen küçükken annenden çok terlik mi yedin? Hemen bu aklına geliyor.
2: Yok, hiç öyle bir travmam yok. Sizin var herhalde.
0: Ya annem atar. Ah rahmetli. Sinirlendirirdi bana bazen o terliği. Ama terlik yemeyen insan yok çünkü.
1: Bir şey söyleyeceğim. Siz ya. Dışarı çıkarken dikkat ediyor musunuz? Ulan ben şimdi Uğurkan Erez'im çıktı. Ediyorum. Dışarı çıktığım
0: eskiden
1: zaman.
0: Eskiden böyle bu kadar etmiyordum.
1: Ciddi mi?
0: Programlardan sonra mecbursun.
1: Niye?
0: Mecbursun.
1: Ya çok mu takılıyorlar yani?
0: Hayır.
1: Sen orada
0: diyecek.
1: Çıkıyorsun ekranlarda
0: hiçbir
1: böyle
0: böyle
1: diyorsun.
0: Hiçbir zaman demezler. Hiç insanlarla aramda zaten mesafe ve saygı her zaman vardır. Ne kadar samimi olsam da. Ben şu kendime şöyle düşünürüm. Ya sen orada programlarda gelenleri eleştiriyorsun. Kıyafetlerine laf söylüyorsun. Sen de dışarı çıktığın zaman insanlar bir şey demeseler de göz ya bu adam eleştiriyordu şu haline bak demezler mi? Sen demez misin? Beni kötü bir kıyafetle gördüğün zaman.
1: Ben kötüyü de anlamam da ben demem zaten.
0: O anlamadığın
1: ya.
0: Ben için şey demezmişsin. Yani onu da itiraf ediyorsun, söylememe gerek yok. Sevgili seyirciler.
1: Ya yok ya, sevdiğimden demem. Ama sevgili Erol Albayrak'ta zaten tişörtle zaten gelmiş.
0: Yemezsin, o bir saygı, aramızda bir mesafe var her zaman olduğu gibi. Ne kadar samimi olsak da o mesafeyi korumasını öğrendim diyorum.
1: Ha, öğrendim derken sanki burada bunun altında yatan bir şeyler varmış gibi
0: bazen samimi olduğun zaman insanlar birbirlerinin başının üstüne çok kolay şekilde çıkıyor. Senin hiç çıkmadılar mı? Tabii ki bu çok normal. Samimi ol, çok fazla samimi olduğun zaman hemen kafanda abi sen şu bu başlanıyor. Ben bu lafları da severim aslında. Abi lafını da çok severim. Senli konuşmayı da çok severim. Mesela bana Uğurkan Bey derler bazen. Ya derim Uğurkan Bey deme bana ya birazcık konuşmasın. Uğurkan abi ya da Uğurkan de. Ne olacak yani aramızdaki
1: ama biraz bu şeyden değil. Kaynaklanıyor bence. Yani Uğurkan Erez'in tarzından kaynaklanıyor. O kadar güzel, o kadar güzel yaklaşan bir tavrı, tarzı var ki.
0: İnsanları seviyorum.
1: O sıcakkanlılığı insanlar akıyor bence. Onlar hissediyor bence.
0: Ailemden aldım ben. Annem babamdan ya bu insanlara herkese eşit davranmam gerektiğini ben onlardan öğrendim. Babam benim ikisi de öğretmendir. Öğretmendi. Ve o şekilde beni yetiştirmeye çalıştılar. Herkesle sohbet et, herkesle konuş, herkesle ama işinde disiplinim had safhadadır. Başta onu bana sormadın, Erol'a sordun. Benim için de aynı şeydir. İşimde disiplin. Hiç taviz işimde vermem o dönemde. İşim sonrası tüm mankenlerimle her yere giderim, eğlenirim, coşarım, hiç önemli. İş başka bir şey.
1: Şimdi ona geleceğim. Türkiye'nin gerçekten çok iyi isimleriyle Erol Albayrak çalıştı. Sahneye bir şey hazırlamak, bu nasıl yani o anda gözün hiçbir şey görmüyor, sadece oraya kilitlenmek, aksilikleri düşünmek, ne bileyim, o zor bir süreç mi? Aynı şekilde defileyi de soracağım. Yani
0: zor,
1: defile
0: aksilikleri o düşünmez. Biz çok korkarız aksilikte. Onun için her şey. Söylesene, beni konuşturuyorsun.
2: Sen atlıyorsun.
0: Atladım
2: hemen
0: bir anda aksilik lafını koyunca.
2: Şöyle bir hani defile anı okey. Onu zaten çok profesyonel ekiplerle çalışıyoruz. Başta Uğurkan Erez olduğu sürece. Ama koleksiyon hazırlama döneminde ben şey yapıyorum. Kendimi bir kampa almış gibiyim.
1: Ne kadar sürüyor bu arada?
2: Ortalama 2-3
1: ay. 2-3
2: ay. Kadar bir süre, bazen daha fazla olabiliyor ama 15 günlükte hazırladığımız oldu yani.
1: Bir şey soracağım, buradaki şey nasıl, yani talep mi alınıyor yoksa hani mesela sanatçıyı görüp o sanatçıya bu gider falan diye sizden giden bir yorumun var yoksa beklenti hepsi mi birleşiyor ya da ortaya
2: hepsi,
1: öyle bir
2: hepsi
1: şey mi
2: birleşiyor
1: çıkıyor?
2: Mu hani burada sanatçı değil de benim hani her yıl hazırlamam gereken en az iki koleksiyon oluyor ya ben bu süreçlerde kendimi 2-3 ay bir kampa kapatmış gibi çalışıyorum bütün ekiple birlikte. Bütün hani tatil programı yok, gece çıkmalar yok, arkadaş toplantıları yok. Hep atölyedeyim. Daha çok daha az uyuyorum ve o süreçler tabii biraz şey yapabiliyor. Strese sokabiliyor hazırlık süreci.

0: Ama dediğim gibi onu olabildiğince pozitife çevirmek için uğraşıyorum. Çünkü güzel, keyifli çalışırsan keyifli, güzel işler ortaya çıkar. Ama defile şeyine kadar, sürecine kadar bendeki durum bu. Defilenin olduğu gün, eğer bir gün önce prova varsa ne ala. Ama aynı gün yapılıyorsa, ki artık öyle yapılıyor çoğu defileler, o gün biraz stresli geçebiliyor. Orada da süreci yöneten daha çok Uğur Kanerez oluyor. Yani böyle mikrofon fırlatmışı da vardır,
1: Hadi ya.
0: sinirlenip.
1: Niye?
0: Çünkü zamanla yarışıyor.
2: Sana ne?
0: İşte koreografiyi algılayamayan mankenler olabiliyor. Öyle değil mi? Onun, o
2: Şimdi
0: kısmı
2: oraya da
0: kendi daha iyi
2: geliyor.
0: anlatır ama hani o asıl stresli kısım şeydir. Çünkü bir deadline'ınız var, o gününüz var ve her şey kusursuz olmak zorunda. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir defile yaptım. Muazzamdı. Splash İstanbul Akvaryum'da yaptık. Kameralar yanlış açılardan çekmiş ve çöp oldu. Yani hiçbir görüntü kalmadı elime benim. Anladınız mı? Birkaç fotoğraftan öteye.
1: Sizinle hiç alakası yok
0: Hiç
1: yani.
0: alakası yok ama o kısmı da demek ki yönetmemiz gerekiyormuş bizim, doğru bir şekilde bunu öğrendik.
1: Defile sıkıntılı mıdır? Zor mudur?
2: Zordur. Şimdi
1: Stresli
2: biraz
1: midir
2: daha
1: yani?
2: kolaylaştı. Stres. Neden kolaylaştı diyeceksin. Geçmişte koreografi var. Bütün defileler koreografik olurdu. Yani Grease müzikalini bile sahneye taşıdığımız
1: Vay be.
2: olmuştur defilelerde.
0: Dans
2: İki
0: olurdu.
2: gün provalar,
1: Vay.
2: danslar, bunlar var defile içinde. Fakat son zamanlarda tek tekliğe dönüştü. Bu da kolay değil, tek tekli dedi. Neden tek tekliğe dönüştü de onu da izah etmek isterim. Fashion Week'lerde 2 saatte bir defile, 2 saatte bir defile. Arada senin koreografi yapman zaten mümkün değil.
1: Evet.
2: Onun için tek tekliğe dönüşmüştür. Ama tek teklideki çok önemli şey de hangi renklerin, hangi renklerden sonra geleceği ve seyredenlerin sahnede, podyumda her an kafasını bir tarafa çevirdiklerinde ve döndürdüklerinde bir manken daha görmeleri çok önemlidir. Tek tekliği de öyle kafana
1: Vay
2: estiği
1: be.
2: gibi çık çık çık çık diyemezsin. Hep bu ayarlıdır. Bunlarda da timingler vardır. Ama koreografiye göre çok daha kolay işimiz olmuştur tek tekliğe dönünce. Biraz daha nefes almışızdır. Benden çok benim işim mühim değil. Ben 5 günde çalışırım, koreografi öğretirim ama mankenler rahatlamıştır. Zavallı kızlar yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz askıların oraya yazılar. Onları mı ezberlesinler? Sırası geldikleri zaman mı çıksınlar? Çok zorlanılırdı. Ve orada hata yapma oranı biraz daha fazlaydı. Ama ben onu da şöyle çözmüştüm. Şimdi artık bütün arkadaşlarım yapıyor. Normalde dünyada gördüğüm tabii hep kulis arkasında bir monitör vardır. Oraya oturur koreograf ve oradan seyreder. Ama ben müziğin yanında bunu seyrederdim ve kızlara en ufak unuttuğunuzda bana bakın deyip elimle böyle tarifler yaptığım anları bile hatırlarım. Hiç kimse de hiçbir şey anlamadan iş gitmiştir diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Defile esnasında yaşanabilecek en büyük talihsizlik ne olabilir abi? Mesela sen yaşadın mı
2: Ayakkabı
1: hiç?
2: çıkması,
0: Düşme.
2: düşmek, müziğin kesilmesi, yanlış kişinin çıkması, koreografikte yanlış bir kişi çıktığı zaman yandınız,
1: Yanlış bir kişi çıkmak derken yani sırası anlamında mı?
0: Sırası anlamında. O zaman bütün akış bozulabiliyor.
2: Akış bozuluyor, herkes kalıyor ortada, kalabiliyor.
0: Bu koleksiyona da yansır. Yani aslında kırmızı çıkması gereken elbisenin yerine yeşil çıktıysa
2: aynen,
0: bütün akış renkleri de
1: ya
0: bozuluyor.
1: Onun bir anlamı mı var orada bir?
0: Çünkü belli bir disiplin vardır. Bu dünya standartlarında da böyledir. Yani tasarımcılar
1: Ya ne
0: koleksiyonları
1: kadar şey görüyor
0: sunarken
1: musun?
0: belli bir renk akışı, belli bir model akışı, hani daha belki de işte atıyorum kokteyl elbiseleri çıkar, sonra daha gece elbiseleri çıkar. O sıra bozulur.
1: Ha, kokteyl elbisesinin arasına bir gece elbisesi
0: Girerse
1: dalarsa
0: bozulur.
2: ya da bir spor baştaki o
0: Evet.
2: döpiyes dediğimizler girdiği zaman bambaşka bir havaya bürünebilir.
1: Günümüzdeki kıyafet, insanların giyim tarzı sizce nasıl? Yani
2: Vallahi
1: geçmişten
2: artık
1: günümüze çok değişti ya.
2: bence tabii yani moda diye bir şey
1: Kalmadı
2: kalmadı.
1: mı?
2: Kalmadı bence. Tabii gene yapılıyor bir şeyler. İnsanlar kendilerine yakışanı, kendilerine uyabileni, kendi tarzını buldukları zaman öyle giyiniyorlar. Biz eskiden ben 70'li yılları hatırlıyorum. Tek tip bir şey çıkardı. Kalçadan pantolon,
0: Herkes
2: efendim
0: o.
2: bol paça, paçası bol olacak 35. Yahu o zaman tabii ben vücudumu tanımıyorum. Hı hı. Onunla şimdi fotoğraflarımı basıyorum. Ben bacak boyum kısadır. Beni düşünsene kalçadan pantolon, böyle bir bol paça. Aa ne komik Charlo gibi. Yani vücudunu tanımadığın zaman bu hallere düşebiliyorsun.
1: Ya o zaman tıraşlarımız bile aynıydı ya. Herkes
2: tabii alakalı. Herkes.
0: Tabii saç kesimleri.
2: Hiç başka türlü gidemezdi. Böyle yavaş yavaş 80'ler daha biraz değişti. 90'lar, 2000'lerden sonra
0: artık daha özgür, daha kolay ulaşılabilir, hı hı, bir hale geldi. Çünkü
1: bu kaliteyi eskiden etkiliyor mu peki?
0: Ya kalite tabii ki.
1: Kalite düştü diyebilir miyiz daha doğrusu?
0: Oldukça fazla.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bir de ben
0: çünkü şey, artık insanları marka tutkunluğu da başladığı için.
1: Tam oraya geleceğim ama hı, bir saat başına gidelim. Saat başı jingle'ını bir duyalım. Ben şu marka olayına bir girelim istiyorum.
2: Çok meraklısın.
1: Çok meraklıyım vallahi. Sevgili dinleyiciler, saat başı sonra buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: hasta lo mejor. Evet sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Sevgili Uğur Kanerez ve Erol Albayrak'la canlı yayındayız ve kendilerinden birer tane şarkı dinledik. Abi senden bir Acem Aşiran eser alalım.
1: Tabii.
0: Şimdi, Erol Albayrak'tan da Burak Kut tabii. Yaşandı bitti ya, istiyoruz.
1: Şimdi zaten mikrofon başındaysanız bayılır, kapatırsınız, bayılır, kaçarsınız. Kesinlikle. Kesinlikle. Karga karga gak dedi kardeşim. Hep çok şey istemişimdir. Sesim biraz güzel olsun. Gürdür bak, o ayrı.
0: Tamam.
1: Terbiyeli olsun. Ve ben masalarda arkadaşlarımla buluştuğum zaman
0: söylemiyor musun?
1: Söylüyorum ama çok kötü, sus diyorlar.
2: Tanımıyoruz.
0: Diyorlar mı bunu?
1: Espriyle. Ama benim
2: susuyoruz.
1: Üniversite arkadaşlar.
0: Size de mi, size de mi öyle?
2: Ya yok, ben
1: Erol daha iyidir.
2: Ama hani şimdi asla burada söyle demeyin bana da. Ya ama şunu biliyorum ki o hani yüce yaradanın, Allah'ın bir insana verdiği en güzel
1: ne
2: hediyedir.
1: Güzel bir şey.
2: En güzel enstrümandır yani.
0: Sizin hayran olduğunuz şimdi. Isimler
2: çok var.
0: Kim mesela? Bir iki tane.
2: Yani tabii ki
0: yerli yabancı fark etmez.
2: Sezen Aksu.
0: Nilüfer.
2: Işın Karaca iyi bir sestir Türkiye'de.
1: Serkan
2: Erener.
1: Ajda Pekkan.
2: Ya o kadar çok iyi biz. Diğer seslerimiz var ki yani hepsi böyle.
1: Whitney Houston'ı sorarsan o beni. Bir de Amy Winehouse. Çok etkileyen. Bir eskilere gidersen Tom Jones'lar, Engelbert'in Pertink'ler sence yaşım tutmaz.
2: Edith Piaf çok severiz.
1: Edith Piaf.
0: Arada da
1: ona benim de yaşım tutmaz. Tutmuyor Edith Piaf'a. Erol nereden girdin?
2: Yok canım.
1: Aa, tabii dinliyoruz.
0: Abi ikidir bana senin yaşın tutmaz diyorsun ya. Çalışacağım onlara.
1: Ama sen küçük gösteriyorsun. Güzel bir şey küçük göstermek.
0: Teşekkür ederim yani. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
1: 50-60 yaşında olabilirsin ama öyle göstermiyorsun.
0: Ah çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bu çok güzeldi ya. Dile benden ne dilersen abi.
1: Aa, gerçekten öyleymiş.
0: Canımsın ya gerçekten.
1: Yok, hakikaten hiç göstermiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu marka merakı dedik ya.
2: Hı hı.
0: Biz markaya çok mu meraklıyız? Bir de şunu merak ediyorum. Direkt soracağım. İyi mal iyi para diye bir laf vardır ya bizde. Hakikaten öyle midir ya? Yani
1: bana
0: bazen,
1: mı soruyorsun mı soruyorsun? İkimizin yani, cevapları ayrı olabilir.
0: Hanginiz de söylerseniz bilmiyorum. Yani hani.
2: Şimdi ben ne desem aksini söyleyeceğim.
1: Söylemeyeceğim.
2: Önce siz söyleyin.
1: Aynı iyi para iyi mal. Şimdi bak ben marka severim.
0: Hı.
1: Ama her şeyimi marka alma.
0: Hı.
1: Markanın neden severim? Bir de çok gösterişli olmaması lazım. Yani senin bunu anlaman hiç önemli değil benim, hı, için. Benim anlamam çok önemli. Yani evet, şuralarda koca koca yazma. Böyle şeyleri sevmem. Hı. Giymedim de. Neden severim? Mesela tişörtlerimde daha çok marka seviyorum.
0: Hı. Ben. Hı hı.
1: Neden seviyorum? Bir seyahate gittiğim zaman o tişörtlerimi katlıyorum, koyuyorum ya.
0: Hı hı.
1: Seyahate gidip askıya astığım zaman gene aynı. Hiç ütüye ihtiyacım yok.
0: Mesela. Evet.
1: Mesela bu tarz şeylerden dolayı seviyorum.
2: Yani kullanılan kumaş kalitesi, tabii, dikiş kalitesi.
0: Onlar çok fark ediyor mu?
2: Markayı tabii ki eğer bir de yüksek ücret ödüyorsanız en çok dikkat edilmesi gereken şey.
1: Bir de ismi,
2: şeyler,
1: de ismi de fiyata hayır, biniyor.
0: Hayır bir de bizde şöyle
2: dayanıklılık
0: bir,
2: önemli Urkan.
0: Şöyle bir algı var bizde. Aman işte bu pazarda satılan da kumaş, işte bu marka X markası da kumaş diye bakış açısı var.
2: Köpe gider yani, pazardan aldığı şey o sezon en fazla giyer ama bir markaya verdiği parayı gene bakın bu hani aman markalın diye bir yönlendirme olmasın kimse için. Çünkü herkes alamıyor.
1: Tabii ki. Parası varsa
2: ama sonuçta marka olduğu için değil sadece yani kaliteli olduğu için tercih edilir. Ben marka bir şeyi evet ben de severim marka almayı ama kaliteli olduğu için giyerim.
1: İşte tabii
2: orada
1: işte
2: marka olduğu için.
1: Yok canım.
2: Bir kere şu yoktur yani burada kocaman bir şey yazar. Onun sen reklamını yapıyorsun. Onların sana para vermesi lazım. Yani billboard vazifesi görüyorsun. Hı. Ama işte ulaşılabilirlik konusunda artık günümüzde çok çok daha mümkün. Çünkü sahteleri de var artık birçok şeyin, ürünün.
0: Çok.
2: Dolayısıyla sahteyle gerçek arasındaki fark birinin kumaşı pırıl pırıl duruyordur öbürü.
0: Onu anlayabilir mi insanlar baktığı zaman? Yani çok kolay.
1: Yani zor marka, zor.
2: İşte marka seven ve kullanan
1: gerçek
2: kişiler
1: bilen
2: anlar.
1: Gerçek
0: onu gerçekten olanlar, hakim olanlar anlar.
2: Tabii yani bir kadın o çantanın ismini vermeyeyim.
0: Hı.
2: O çantanın hani gerçek olup olmadığını anlar. Gerçek orijinali kullanıyorsa.
0: Aa, çok güzel ya.
1: Şimdi de ben şunu da ilave etmek istiyorum sevgili seyircilerimiz için de. Her şey marka değil. Efendim taşıyabiliyorsanız,
0: hı hı,
1: taşıdığınız müddetçe pazardan da alıp giyinebilirsiniz daha ucuz fiyata. Ben geçmişte, hı hı, o zaman sokaklarda el arabasıyla kazaklar, tişörtler satılırdı. Oradan alıp, hı hı, yine taşıdım. Abim benim Belçika'daydı, herkes Avrupa'dan mı derdi. Yahu derdim pazardan aldım, bu el arabasıyla taşıyan insanlardan aldım. Satarlardı ya eskiden öyle, hı hı, el arabasıyla Bilir misin? Hatırlar mısın böyle bir şey? Oradan aldığım günler olmuştur. Taşımak.
0: Tanındıktan, ünlü olduktan sonra hiç gidip pazardan böyle bir kıyafet meyafet aldın mı?
1: Aldım.
0: Ciddi mi?
1: Tabii. Giyerim de ben yani.
0: Öyle
1: alırım,
0: mi?
1: Giyerim tabii ki. Yani beğendiğim ve yakıştırdığım sürece.
0: Bir şey söyleyeyim. Gören olsa var ya sizin oradan alışveriş yaptığınızı, yağmur gibi orada bir tane mal kalmazdı herhalde. Anında biterdi. Yani Orkan Erez oradan alıyorsa biz de gidelim alalım. Ne oldu, bir şey mi diyeceksin? Beni de pazara götürsünler diyor.
1: Ya gidelim.
0: Markaya gücüm
1: yetmiyor. Bakırköy yetmiyor. Pazarına. Ya. Bizim yönetmenimiz efendim.
0: Ya şey, Türkiye'deki giyimini sevmediğiniz isimler var mı?
1: Çok da gerek yok.
0: Konuşmaya. Söylemeye mi gerek yok?
1: Gerek yok söylemeye. Erol söylerse söyler de gerek yok.
2: Ya
1: sevmemek yanlış bir şey.
2: Yani terim. Ama bazen şey yapıyorsun.
1: Doğru
2: giyim. O imaj bazen o kadar oturabiliyor ki sevmiyorum ama Yıldız Silbe'nin tarzına hayranım.
1: Bayılıyorum.
0: Yani, bir dakika.
2: Zevksiz bu kadar hani pecmure ama bu kadar da onu Yıldız Silbe yapan.
1: Bayılıyorum ben.
2: İmaj Yıldız'a. Değil mi? Yani bunu herkes de yapamaz bu arada. Ben istesem yapamam.
0: Abi çok yani, iyiydi ya.
2: Bu kadar çok izlenen değil mi? Bu kadar hayran kitlesi olan ve en iyi konserlerinde bile bunu yapıyor. Hı. Önemli değil çünkü orada
0: ya bir arayayım bir söyleyeyim de şuna var dedi. Öyle bir an oldu
1: ama
0: mu?
1: Şimdi, bir
0: arayayım
1: bir dakika, da bir söyleyeyim şunu ya. Girelim yani. Burada. Hı. Yıldız o senin beğenmediğin kıyafeti bile yakıştırıyor kendine.
2: Ve söylemek i̇şte, istediğim o iş.
1: İşte bu stil sahibi olmak şu bu. Bunların içine giriyor.
2: Aynen.
1: Ya bunu yakıştırabilmek, hı-hı, bunu benliğinle birlikte, beraber ruhunla birlikte, bütün proporsiyonunla birlikte birleştirebilmek çok önemli.
2: Tabii,
1: bana göre.
2: Amy Winehouse dahi, hı-hı, aslında böyle bir imaja çıktı. Hı-hı. Hani benzer imajdan bahsetmiyorum. Hani çok değişik bir, çok eski bir yani 50'lerin stili bir saç, işte bandana, özensiz giysiler ama orada ne vardı?
1: Taşımak.
2: Çok kaliteli bir ses. Taşımak tabii ama yani sesin iyiyse, sanatını iyi yapıyorsan insanlar diğer bir başka şeye bakmıyor.
0: Peki
2: bence.
0: Tam tersini sorayım. Çok beğendiğiniz?
2: Çok beğendim.
0: Gerçekten çok güzel giyiniyor, çok güzel gösteriyor falan dediğiniz.
1: Ben hep Ajda için hala ve hala Ajda Pekkan derim. Hmm. Her giydiğini yakıştırıyor. Hı hı. Ona bir ara rahmetli Nur Yerlitaş çuval giymişti. Çuvalla bile Ajda Pekkan, Ajda Pekkan'dı. Daha böyle bir sürü var da şimdi sana, hı hı, bir tek Ajda'dan bahsettim. İvan'a da her giydiğini yakıştırır sert.
2: Evet mesela. Ama sahne sanatçıları içinde bakıyorsak şimdi, tabii Ajda
1: Pekkan tabii.
2: Her zaman iddialı.
1: Tabii
2: ve bir ara, hep sürdürdü.
1: Tabii Gülşah Saraçoğlu yaptı kostümlerini, evet, bir ara. Şimdi Burcu Sedef yapıyor. Çok Gülşah, sevdiğim.
2: Zaten dokundu her şeyi başkalaştıran bir isim. Çok seviyorum.
1: İkisi de öyleler hakikaten. Evet.
0: Siz en çok neye para harcıyorsunuz peki?
2: Ben? Hı. Ya ben şöyle, ben ev tekstilini çok seviyorum. Yani eve gideyim bir yastık alayım, ört alayım, ne resim takımı alayım, bardak alayım, mutfağı hani. Ben oralara para harcamayı seviyorum. Hı. Çünkü sonuçta evinizde ve onlar daha uzun ömürlü ya. Hani hı-hı, bir kere giyeceğim bir giysiye çok para vermek istemiyorum şimdi doğrusu.
0: Ha öyle mi?
2: Ama devamlı kullandığım bir bardaktan su içmek benim için önemli.
0: Abi sen de?
1: Kıyafet.
0: Kıyafet.
1: Benim için kıyafet.
0: Ciddi mi?
2: O, Urkan Bey'in bir evi var. Üst katı AVM. Yani hayır diyorum ki hani bunları bir kısmını elden çıkarın. Hani ihtiyacı olan insanlar olabilir, onlara verin.
0: Vazgeçemiyor musun?
2: Hatta bunu yapacağız bir gün.
1: Geçemiyor. Hepsinin anısı var.
0: Nasıl hepsinin anısı?
1: Ben Başak Burcu'yum mesela. Benden iste sana hayatta vermem. Ama sen alırım. Ben alayım ama benim olan bir kıyafetimle,
2: evet,
1: özellikle konuşuyoruz.
0: Var kıyafetimle mı böyle çok yıllardır, 15-20 senedir hala?
2: Belki daha fazla.
0: Ciddi mi ya?
1: Her şey var. Hep anıları var ama üstüne. İç tabii, odam doludur.
2: Evet.
0: Ya arşiv anı, gibi. Abi anı ne olabilir? Gidip kendi aldığın kıyafetini.
1: Evet, hani annem almıştır mesela.
0: Tamam hadi onu koyduk mesela, bir kenara. Onun hatırası var da.
1: Bir gün onu da saklıyorum mesela. Yonca bana özel bir tişört yaptırmıştı. Mesela. Hı. Bir sürü şeyler var. Ya bu, ya kıyafet düşünün.
0: Ayakkabı
1: kıyafet
0: falan mesela.
2: Çok tabii, oda sadece ayakkabı.
1: İki oda.
2: İki oda mı? İkiye çıkmış demek ki. Mesela ben öyle değilimdir. Hani ben ihtiyacım olan kadar doğru kombinleyeceğim ürünleri satın almayı severim. Hani dolapta ne varı düşünmem gerekiyor. Hani onunla giyerim, onun altına bu ayakkabıyı giyerim falan. Ama o sevdiği an olur. Hani ben bazen çok hoşuma gidiyor onunla alışverişe. Ben alamıyorsam. Çünkü o kadar param olmayabiliyor Orkan Bey. Benden zengin yani. Ya bak şu çok güzel. Yani o alınca ben mutlu oluyorum. Yani ben kendi egomu da orada cilalıyorum. Ama o alırken o çok büyük bir haz yaşıyor.
0: Bir de siz oluyor. Elden çıkartıyorsunuz rahat rahat anladığım kadarıyla.
2: Tabii, yani. Tabii ki ben veririm, hiç ben tutmam.
0: Peki bir şey soracağım, bugüne kadar buna da çok para verdik dediğiniz bir şey oldu mu mesela? Ha, bu kadar etmezdi ya da keşke ya, almasaydım falan. Ya. Hiç öyle bir şey olmadı mı?
2: Hiç, hiç abartı şey şeyimiz olmadı.
1: Yok, abartı
2: yani.
1: Olmadı.
2: Çünkü işte. O dünyanın içindesiniz yani, tekstil nasıl ortaya çıkıyor bir ürün biliyorsunuz. Hani aşağı yukarı maliyetleri hesaplayabiliyorsunuz. Ona marka değerini de ekleyebilirsiniz, marka giyiyorsunuz.
0: Ama bu daha kötü değil mi? Ben bunu bildiğim için yani...
2: Fazla ödemiyorum işte o yüzden.
0: Ha, öyle mi?
2: Ödemem, yani pahalı almam yani.
1: Bana da o derim. Zaman onu da söyleyeyim yani, bazı firmalar, çalıştığım senelerce defresini yaptığım firmalar...
0: Hediye mi indir-
1: Hediye istemem. Heh. İndirim mi yaparlar? Da 100 liraysa 50 liraya alırım ben onu. Ama hediye tamam, tabii ki hediye almak çok güzel bir şey ama kıyafetleri hediye olarak almamayı tercih ederim. Ödemeyi tercih ederim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Siz böyle bir yere gideceğiniz zaman ama bir yere davetli olduğunuz bir yere gideceğiniz zaman da falan hazırlık süreci falan sürer mi böyle?
1: Benim hiç sürmez. Tak tak. Hadi Erol'un ya. Sürer biraz.
2: Biraz sürer.
1: Benim
2: ben daha az dışarı çıkarım. O haftanın belki 2-3 günü gezer. Bir yerde davet vardır, katılır. O yüzden şeyle hani idmanlı. Ben öyle değilim. Ben hani o gece ne var, kimler geliyor, nerede yapılıyor, bütün bunlara da dikkat ediyorum. Ya sonuçta moda tasarımcısıyım ve işimiz bu. O yüzden iyi görünmek bize yakışan odur. Katıldığınız ortamlarda. O yoksa şeyim yoktur benim.
0: Ne yapar? Bir gün nasıl geçer böyle? Hani iş güç yok, vakit bol. Ne yaparsınız? En çok sevdiğiniz şeyler nelerdir mesela? Sabah kalktınız. Senin zaten rutinlerin var. Onu söyledin az
1: benim
0: önce.
1: Benim kendime has ritüellerim vardır. Kalktığım zaman 3 saat bana bırakacaksın. 3 saat sabah. 3 saatim benimdir. Ondan sonra
0: kalkış saati hep
1: çıkarım.
0: Aynı mı bu arada?
1: Ya 7'de de kalktığım var, 9'da da kalktığım var, 10'da da kalktığım var.
0: Ama
1: maksimum
0: onlar mutlaka
1: 10.
0: Yapılır yani.
1: Onlar yapılır. Ondan sonra benim kedimle uğraşırım çok. Onunla bir sevgi bağımız vardır. Artı benim bir balkonum tamamen bahçe gibi çiçeklerledir. Her gün o çiçeklerime bakarım, sularım, konuşurum. Hem bitkiler hem ağaçlar, zeytin ağacından tut, yaseminlerden ne geliyorsa aklında var. Kitap okurum. Kitap okumayı çok severim. Hele şimdi son zamanlarda... Direkt çok fazla işim olmadığı için tekrar kitap okumaya döndüm, o hayata döndüm. Sonra efendim televizyon seyrederim. Televizyonda da
0: ne?
1: Yabancı bu Netflix'ler, Disney'ler orada dizi. Ama eski dizileri böyle 9 sezon olacak, 10 sezon olacak.
0: Allah Allah.
1: Ben bunların hepsini oturur en büyük keyifle izlerim. Eskiden Türk dizilerine de çok bakıyordum çünkü oyuncularım varken tabii ki bakmak zorundayım. Hele onların oynadıkları zaman... Şimdi arada bir gene bakıyorum tabii ki. En son mesela Türk olarak dizilerde Masumiyet Müzesi'ni seyrettim. Kitabını da okumuştum.
0: Çok güzel. Çok güzel.
1: Çok da güzel. Sevgili Eylül de, Selahattin de çok başarılı.
0: Müthişti gerçekten.
1: Ve diğer
0: müthiş.
1: Tüm oyuncular da hiçbirinin hakkını yememek lazım.
0: Müthiş.
1: Ondan sonra da gece yatarım. Ama benim öyle hep bir yerlere giderim yani. Akşamüstü yürüyüşüm vardır. İşte kışın pilatesimi yaparım. Onlara gidiyorum. Yürüyüşümü yapıyorum, oturduğum yerde dolaşıyorum, arkadaşlarıma takılıyorum, kafelerde onları gördüm, onlara takılırım, onlarla otururum, bir kahve içerim, kahvemi içerim, öyle keyifli getiririm.
0: Evet, bu tarafta manzara ne?
2: Urkan Bey benden daha sosyal, yani bunu söyleyebilirim ben. Çünkü benim aynı zamanda evim ve iş yerim aynı alanda, yani çok büyük bir daireliyim ben. Ve ben gece de iş yapabilirim, yani boncuk dizebilirim, işleme yapabilirim. Ama boş zamanları sorduğunuz için söylüyorum. Yani sabah erken uyanmaya dikkat ediyorum. Yani bazen 5-6'da ayaktayım. Meditasyon yaparım.
0: Aa, ne kadar güzel.
2: Güne iyi başlamak adına. Hani o gün çünkü çok keyifli.
0: Her gün olur mu bu?
2: Çoğu zaman her gün yaparım bunu. Hani pazar günü dahi. Onun dışında boş zamanlarımda evet kitap okurum. Ama beni hep uyutur. Ama hiç, o yüzden çoğu kitap bitmemiştir bende.
1: Demek ki.
2: Odaklanamıyorum. Bir odaklanma sorunum var. O kadar meditasyon yapıyorum ama.
0: Kaçıncı sayfadaki?
2: Yok, şimdi Ayşe Erbulak'ın kitabını okudum. Kanlı Kanatlı. İki günde bitirdim. Hani
1: Zeynep'in
2: çok kalınsa o kitap.
1: Zeynep Özal bir kitap verdi.
2: Yok, başladım. Böyle birkaç sayfa okudum, kaldı.
0: Bir şey söyleyeceğim. Yeme içmeyle falan aranız nasıl?
2: Ben,
0: yemeklerle
2: şöyle, ben mutfakta iyiyimdir. Güzel yemek yaparım ama yani böyle göründüğüme bakmayın. Genetik yani.
0: Biz bir şey demedik.
2: Ay çünkü laf sokacağı için söylüyorum. Hani çok böyle boğazına düşkün bir insan değilim ama severim de.
1: Pardon. Löngür löngür yiyorsun.
2: Ne alakası Urkan?
1: Seviyorsun ya, yemeği mesela. Ben sevmiyorum senin kadar.
0: Çok
1: ama
0: mu
1: güzel
0: yiyor?
1: Yemek
2: hayır
1: severim.
2: Güzel yem.
0: Ama çok yiyor musun?
2: Güzel yemek yaparım ama oturup da böyle masalar kurulsun yemek yiyeyim demem.
1: Ama yemek yemeyi seviyorsun sen. Ben senin kadar sevmiyorum.
2: Ama yani güzel yemek sevilmeli de zaten. Yani sonuçta yemek yemek güzel bir şey. Ama bunu
1: i̇şte
2: aşırı
1: o zaman
2: yapmıyorum.
1: Fazlaya kaçıyorsun mesela sevdiğin zaman. Hı-hı. Ben hep daha az az yemeye çalışıyorum. Bir de bana hemen yarıyor.
2: Ailedeki artık... yani sülaledeki en zayıf insan benim bu arada.
0: Hı-hı.
2: Hani öyle
1: Nurten hiç de değil o. Bak.
2: Ablam da kilolu.
1: Bu kadar değil. Ben tanıdığımda o 90 küsurlardı. İncecik.
2: Yani 30 sene öncesinden bahsediyorum.
1: İncecik. Ben hala öyleyim.
2: Canım göbeğiniz var sizin de. Göbeğim
1: normal. Kaç yaşındayım artık normal o da yani. Safra kesem yok, ne yesem yarıyor.
2: Hayır, yemek yemek güzel bir şey bu hayatta.
0: En sevdiğiniz yemek? En sevdiğiniz yemek?
2: Zeytinyağlı barbunya pilaki. Güzel de yaparım. Hatta oo, bugün yaptım. Şimdi yapmış, eve gideceğiz buradan ona yedireceğim onu.
0: Ne Simge? Gidelim mi? Biz de mi yiyelim? Vallahi biz de yiyelim. Hani
2: beklerim başımın üstünde.
0: Vallahi yani. Biz hep beraber
1: çok
0: gider yiyiz seninle beraber.
1: Misafir ağırlarlar. Ben çok istemem misafir ama o çok sever.
2: Ona biz de evin merkezi mutfaktır. Yani o yüzden çok yiyor gibi görünebilir ama hayır, biz şöyle ekip de olduğu için ben hep şey derim yani büyük tencerelerde fazla yemek yapın. Çünkü gelen insanlar da oluyor ve ben o gelen herkese yemek yedirmeyi seviyorum.
1: Yemedikleri zaman sen bitiriyorsun.
2: Yok hayır, ertesi gün kalabiliyor.
0: Ziyan olur diye falan.
2: Asla, o da bizim şeyimiz yani, hiçbir zaman yemek ziyan etmeyi sevmeyiz. Kalıyorsa bile sokaklarda yedicikler var.
0: Tabii ki.
2: Onları beslemek de önemli çünkü. Boş vakitten bak yemeğe geldik ona.
1: Bir de benim balkonumda dur unuttum bak. Kuşlarım vardı.
0: Aa, evet, çok
1: kargalarım
0: güzel.
1: Vardır. Ben gelince yavrular elime doğdu zaten. O iki karga gelir yanıma. Güvercinlerim vardır, kumrularım vardır. Onları hep beslerim. 10 senedir.
0: Ne güzel.
1: Hepsinin
0: ya.
1: Çocukları artık yanımdalar. Karşı insanlar şey içinde bakıyorlar.
2: Ay, bu adam kargolarla konuşuyorum
1: dedi.
0: Hani abi, sen aşağıda muhabbet ederken yiyorum ben normal. Doktor bana yeme dedi. Ben de yiyorum dedin. Ben o kadar
1: o
0: yemiyorum
1: değil,
0: dedin.
1: O değil şimdi sen anlamadıysan
2: yok,
1: ben ne yapayım?
2: Hayır ben konuşur burada mikrofonu ayrı konuşur.
0: Ama ben anlamamışım.
1: Şişerim, çok kilo alırım onu da biliyorum. Hı. Şöyle mesela şunun yememen lazım. Helva misal yememen lazım.
2: Ama bayılır.
1: Tamam. Yiyorum ama az yiyorum. Yani sevmem dediğime sen onu anlayamamışsın. Hı. Nereden anlamak istediysen yani.
0: Ya o kadar tatlı yükleniyor ki. Böyle var ya kuş gibi kalıyorsun. Şey yapmış, her gün gelsin tamam olur, her gün gelsin.
1: O da bir oda hazırlarsın.
0: Abi senin en çok sevdiğin şey ne? Yani yemeklerden en çok neyi
1: ben
0: seversin?
1: Ben yumurta kıramam.
0: Yapamazsın
1: küçük
0: yani.
1: Küçük çocuk olduğum için en küçük ben. Turfanda derlerdi bana. Annem hep... Kendi hazırlamıştır rahmetli. Hep kendi vermiştir. Hı. Abim ablam hep derdi zaten. Ya biz derdi ne kadar rahat büyüyorsun sen. Biz ne kadar daha sıkıydık falan filan. Yani hı, rahat hiçbir şey öğrenemedim ben mutfakla ilgili. İstesem öğrenirim. Hı. Ama işime de gelmiyor. Aşkısı. En sevdiğim benim de barbunyadır. Zeytinyağlı barbunya. Hmm. Annem yaptığı zaman tabii esas annemin tadı yok.
0: Bir dakika Erol Albayrak'ın yaptığı barbunyadan
1: yedim. Bilaki göreceğim bu akşam, yiyeceğim bakalım.
0: Hiç yemedin mi?
2: Yok yedin canım.
1: Yemişimdir, hatırlamıyorum.
2: Geçen verdim sana yine bir kavanoza koydum verdim eve götürdün. Nankör.
1: O plaki değildi yanlış, sen unutkan bunama başladı galiba.
2: Plaki de verdim size.
1: Yok plaki yoktu içinde, neye verdiğini bilmiyorsun, plaki yoktu Erol. Vallahi yoktu.
2: Hatırlatırım size.
1: Hatırlat.
2: Biz böyleyiz işte.
0: Vallahi çok tatlısınız ya gerçekten. Ya şu sarı arkadaşlardan birer tane ben şöyle bunların içinde soru var. Abi şöyle bir tanesini sana zahmet. Şöyle de ne soru çıkacak bakalım. Hı. Ne cevap.
2: Size de var programımızda. Biz zarf veriyoruz.
0: Bu arada YouTube programı çok eğlenceli, çok güzel geçiyor.
2: Evet,
0: ne
2: şimdi,
0: kadar zamandır
2: şimdi konuşmak moda. Lütfen abone olun.
0: Evet.
2: Saygıdeğer dinleyiciler.
0: Şimdi konuşmak moda. Orada çok ünlü isimler yine ağırlanıyor ve onlarla gerçekten çok güzel sohbetler oluyor. Takip edin sevgili dinleyiciler mutlaka. Ne kadar zamandır var program ve devam ediyor değil mi?
2: Devam ediyor. Bir yıl bitti. Ancak çocuk daha yeni hani emekliyordu, ayağa kalkmaya başladı. 2-3 yıl içinde de çok çok daha iyi noktaya geleceğine inanıyoruz tabii ki. Hı hı. Programın izlemişsindir mutlaka.
0: Tabii, hani biliyorum.
2: Biz çok, çok fazla şey değiliz. Urkan Bey'in en önemli zaten üzerinde durduğu konu oydu. Biz çok magazin olmayı istemedik.
0: Hı hı.
2: Dikkat etmek lazımdı çünkü. Gelen konuklarımızı da üzmek asla istemedik. Hani bazı şeyleri pişirelim, önlerine koyalım. Bak geçmişte bunu yapmışsın falan, asla.
0: Hı hı.
2: Biz gerçekten onu tanımak, onun insanların bilmediği yönleriyle tanımak, hani gördük duydukları şeyleri bir kenara koyup o yüzden çok keyifli geçti.
0: Yani herhangi bir reyting kaygısı şu bu falan olmadan İzlenmek siz gerçekten önemli. Yapmak istediğiniz şeyi evet, yaptınız.
2: Evet. İzlenmek önemli ya. Ama bunu çok böyle güzel. Saçma sapan Harika. Magazinsel şeylerle, konuşmalarla, haberlerle yapmanın anlamlı olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunlar hep kayıt altında kalıyor, izleniyor insanları. Hı.
0: Ne kadar bir hassas. Şekilde
2: doğru evinize gelse bu kişiler ya da evet. misafirleriniz üzer misiniz?
0: Evet, hayır. Evet.
2: Hani kesinlikle. O muameleyi asla şey yapmak istemedik, onları göstermek
1: zaten
2: istemedik.
1: Zaten magazin programları var, gayet de güzel gidiyorlar. Evet. Bizim gerek yoktu ona.
2: Ama biz yine bir yıl oldu ve 18 derdi sonra değil mi 19 bine yaklaşıyor abone sayımız.
1: 19'u geçti.
2: Geçti.
0: Çok güzel bir şey ya gerçekten. Kısa
1: 16
0: zamanda,
1: milyon seyretme.
2: 16 kısa milyon zamanda. İzlenme.
0: Evet. Müthiş, müthiş.
2: Ki şöyle. Bakın ben hep konuk oldum.
0: Hı hı.
2: İlk defa bir ev sahibi, bir yani bir sunucu gibi hı hı. hareket etmek, değil mi? Konuğunuzu doğru şekilde ağırlamak, doğru konuşabilmek. Bunları ben yeni öğreniyorum böyle bir program sayesinde. Urkan Bey'in daha iyi bir deneyimi var tabii ki geçmişte.
0: Abi ben nasıl bu arada memnun kaldınız mı? Yani burada olmaktan. Benden.
1: Memnunuz herhalde, bir şey demediğimize göre. Yani ben şimdi önüme bir soru çıktı.
0: Tedirgin soruyorum, dikkat
1: yani
0: edersen.
1: Yok yok.
0: Canımsın
1: ediyoruz.
0: Ya. Yok,
1: güzel ağırlıyorsunuz.
0: Sen gerçekten ikinizin de enerjisi gerçekten çok güzel. İyi ki varsınız.
2: O sizden kaynaklanıyor.
0: Çok teşekkür ederim. Soru ne?
1: Yok zaten biz enerjiyiz. O bizim enerjimizle daha yükseliyor.
0: Evet yani bu kesinlikle önemli.
1: Senden enerji aldım. Olabilir ama aldığın zaman yükseliyorsun. Tabii. Ben de aldığım zaman...
0: Muhteşem.
1: Veriyorum.
0: Muhteşem.
1: O işi. Sorumu okuyorum. Bak, çok güzel. Bir dost efendim, bana çıkan soru, çektim böyle sarı. Evvel bunlar nedir diye bakıyordum. İçinde meğerse sorular varmış. Bir dostunun sana söylediği çok büyük bir yalanı tesadüfen öğrensen, bunu yüzüne vurup ilişkiyi bitirmek mi, yoksa bilmezden gelip ilişkiyi korumak? Şimdi efendim her zaman söylerim, ben Başak Burcu'yum. Hakikaten bizlerin altıncı, Başakların enteresan bir altıncı hisleri vardır. Ve enteresan olarak biz insanları rahatlıkla tanıyabiliriz. Şimdi kendim için konuşsam da ben seni zaten yakalamaya gerek yok. Yalan söylediğini bilirim.
0: Vay.
1: İnanırım, önce idare ederim seni, hiçbir zaman yüzüne vurmam. Çünkü kimseyi kırmak istemiyorum. Ha işimde... Yani hata yaparsan kırabilirim ama sonradan özür dilemesini de bilirim. O da ayrı bir konu. Yüzüne vurmam. Bir gününü daha beklerim. Bana gene devamlı kendinle ilgili, yaptıklarınla ilgili yalanlar söylüyorsan yavaş yavaş hayatından geri çıkarım. Ama sen bunu hiç anlamazsın. Kendime has mazeretlerim vardır. Ama hiçbir zaman kimsenin de yüzüne hatasını da vurmadım, yalanını da vurmadım. Ama yakaladım. Ve doğru çıkardı.
0: Vay be, çok güzel. Sevgili Erol olarak soru
2: ben okuyayım, tamam. Soru şu: sokakta yürürken kıyafet uyumunu veya giyim tarzını hiç beğenmediğiniz birini durdurup lütfen üzerinizdekini değiştirin, gözlerim kanıyor deme isteğinizi kaç kere bastırdınız? Haşa, böyle bir şey. Ya yaşadım mı yaşadım. Ama burada işte kendimi de yargılıyorum. Yani önce kendimizi yargılamamız lazım. İnsanları yargılamamak için olmayabilir.
0: Durumu olmayabilir.
2: Ama hani bakıyorsun çok hani pahalı görünüyor ama çok zevksiz. Yani bunu yine de karışmam. Hani bunu değiştir asla demem. Fakat içten içe eleştirebilirim. Çünkü hani orada o şıklık durumunu bazı insanlar o yüzden hani şık görünüyorum endişesiyle yaşarlar ya. Duymak istiyorsa zaten gelip kendi bana sorabilir. Bu benim işim. Tanımıyorsa da o artık onun işidir. Ama yargılamak kesinlikle bana düşmez. Hani Mevlana'nın dediği gibi hani ne çok insan gördüm üzerinde elbisesi yok. Çok elbise gördüm içinde insan
0: yok.
2: O noktada bir durumumuzun olması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Harika.
1: Peki ben sana sorayım.
0: Ne?
1: Bir şey. Bu soru bana gelseydi ben ne cevap verirdim?
0: Ha, bana soruyorsun.
1: Ben ne cevap verirdim?
0: Kesin
1: sana
0: söylerdin
1: göre
0: abi.
1: Beni tanımaya...
0: Kesin söylerdin. Gider söylerdin.
1: Söylerdim. Söylüyorum da kırmadan ama.
0: Ama işte kırmadan. O işin sırrı orada.
2: Ama
0: sen
2: sokak
0: kesin söylerdin.
2: Yürürken de söylemiyorsun.
1: Tutmuyorum tabii. Şimdi mesela karşımda oturuyorsa çok güzel bir kız.
2: Gel bakayım buraya diye.
1: Yani onu da nasıl yapayım?
2: Ama bir ben defalarca şahit oldum. Yani şöyle bir şey, sözünüzü unutma. Yani bir ortama gidiyoruz. Benim işimi biliyordu. Ay bu yıl trendler neler? İşte ya da üst beni nasıl buluyorsunuz? Ya yani en sevmediğim soru budur. Yani
1: ben onun kolayına kaçarım. Tatildeyim diyor.
2: O çok rahat cevap verebiliyor ama. Ve yani hiç öner kim olursa olsun kırıcı da olabilir. Ama doğruyu söylediği
0: sırıtmıyor.
2: Için.
0: Sırıtmıyor. Çünkü tabii. Zaten bütün Türkiye artık hani Uğur Kaneriz'i tanıyor, biliyor
1: kötü
0: ya.
1: Kötü niyetle söylemediğimi bilmeleri çok önemli benim için.
2: Evet.
1: Kimsenin kötülüğünü ben istemem ki. Niye kötü olsun? Aynen, İnsanlar hep mutlu olsunlar. Kardeşim. Ne saatine bakıyorsun?
0: Saatime bakmıyorum. Saatimi tuttum sadece.
2: Zamanı tuttu diye.
0: Ya ben çok teşekkür ediyorum. Burada saatimi tutuyorum ama bir taraftan da simge işaret ediyor. Vaktimizi tamamladık. Ya gerçekten ben burada birkaç sefer anons yaptım. O anonsları da sevgili Uğur Kaneriz'e göndermiştim zaten.
2: Evet, paylaştık. Çok
0: sizin ikinizin de samimiyeti ve güzel enerjiniz bizlere de yansıyor. Harikasınız. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum sevgili Okan. Sevgili Simge ve tüm ekip, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi sizlerle beraber olmak. Biraz böyle güldük, ettik ama işin esprisi ve enerjisi sizlere geçsin diye bunu yaptık. Normalde her zaman böyle değiliz.
2: Aynen. Çok normalde de. Hep böyle değil tabii ki. Çok teşekkürler sevgili Okan. Burada olmak çok keyifliydi. Değerli yönetmenimize ve bütün ekip arkadaşlarımıza.
1: Adını unuttu.
2: Simge.
1: Ben unutmam.
2: Hemen ben unuttum ya onu. Bunu vurgulayacak.
0: Ama ben şeyi unutacağım. Neydi, nankör?
2: Estağfurullah tabii ama çok teşekkür ediyorum. Burada olmak keyifti. Bütün bizi dinleyen saygıdeğer dinleyicilerimize, izleyicilerimize çok sevgiler, selamlar.
1: Ben bunu unuttum, bir dakika. Evet sevgili izleyiciler. Çok sevgiler. Sizleri çok seviyoruz. Hep bizimle kalın. Hoşça kalın efendim.
0: Barbunya yemeye geleceğiz.
2: Tamam. Keyifle. Zaten çok yakınım. Bir gün mutlaka bekliyorum.
0: Hanımlar beyler çok teşekkürler. İki değerli isim radyomuzda konuktu. Bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk açık grup toplantısına ana muhalefet kürsüsüne çıktı. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında büyük düşüş bekleniyor. Ayrıntılar bültenimizde. Bugün siyasiler adına ilkler günüydü. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk açık grup toplantısında ana muhalefet kürsüsüne çıktı. Özel ilk grup toplantısında yeni örgütlenme modelini açıklayarak delege sistemini terk edeceklerini ve partide her üyenin ilçe başkanı, il başkanıyla genel başkanı doğrudan seçeceğini söyledi.
2: Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adım atıyoruz. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir.
1: CHP'den 700 bini aşkın kişinin istifa ettiğini açıklayan Özel, eski yol arkadaşlarına da yeni partimize buyurun çağrısında bulundu.
2: Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
1: Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre yasa teklifinin adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesi oldu. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. AK Parti, Türkiye'nin terör gündeminden tamamen çıkarılmasını hedefleyen, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasını açtı. Bugün saat 17'ye kadar tamamlanması beklenen imza sürecinin akabinde teklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Bakan Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'ün ev sahipliğinde Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Toplantıda Kudüs'ün statüsü, Gazze'deki ateşkes süreci, Batı Şeria'daki gelişmeler, Filistin meselesi ve iki devletli çözüm için uluslararası işbirliği ele alınacak. TÜİK 2025 yılı verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azalarak 609.959 oldu. Suça sürüklenme nedeniyle işlem yapılan çocuklara isnat edilen suçlar arasında %41,6 ile yaralama ilk sırada yer alırken bunu hırsızlık ve uyuşturucu suçları izledi. Güvenlik birimlerine gelen çocukların %43,9'unu ise mağdur çocuklar oluştururken bu gruptaki mağduriyet nedenlerinin başında da %59,2 ile yine yaralama geldi. Bennu Geride gözaltına alındı. Katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle Bennu Geride hakkında müstehcenlik suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Geride gözaltına alındı. Dış gündemle devam edelim. Fransa aşırı sıcaklar nedeniyle 3 nükleer reaktör faaliyetini durdurdu. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle çevresel su düzenlemeleri kapsamında 3 nükleer reaktörün faaliyetini son verildi. Ayrıca Fransız anakarasının 1/3'ünden fazlasında kuraklıkta alarm verici seviyelere çıktı. Avrupa Kuraklık Gözlemevi verilerine göre Temmuz'un 2. ve 3. haftasında Fransa anakarasındaki toprakların %96,5'i kurudu. İsrail'in Gazze şeridine saldırılarında can kaybı 73.377'ye yükseldi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.377'ye çıktı. Son 48 saati İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesiyle 19 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi. 82 yaşındaki aktivist 5300 kilometrelik bisiklet turunu tamamladıktan bir gün sonra öldü. Avustralyalı 82 yaşındaki Bob Montgomery, motor nöron hastalığı araştırmaları için yaklaşık 5300 kilometre bisiklet sürdüğü yardım turunu tamamladıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Yolculukta torunuyla birlikte yaklaşık 105 bin Avustralya doları bağış topladı.
3: Ekonomi.
1: Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına büyük düşüş bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 6 lira 37 kuruş indirimin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor. Türk Hava Yolları Ağustos ayının ilk 2 gününde yolcu ve sefer sayılarında tüm zamanların en yüksek günlük rakamlarına ulaştı. 1 Ağustos'ta 248.922 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları günlük yolcu sayısında yeni rekora imza attı. Rekor performansını 2 Ağustos'ta da sürdüren Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu şirketi 248.318'i Türk Hava Yolları, 104.397'si Ajet yolcusu olmak üzere toplam 352.715 yolcu taşıdı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.480 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 55 kuruş, euro 54 lira 74 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.178, çeyrek altın 10.081, tam altın 40.163, ata altın ise 41.148 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Haber bu frekansta. Fox Sesli'lik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kullanınız. Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Yeni parti grubunun tamamlanmasının ve salonun boşaltılmasının akabinde şu dakikalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Yargı kararıyla CHP yönetimine dönmesinin akabinde ilk kez meclis grubunda partilere hitap edecek olan Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamalarda merak konusu. Şimdi o açıklamalara dönüyoruz.
2: Biraz beni teşekkür ederim. Biraz beni sükunetle dinlerseniz mutlu olurum. Öncelikle televizyonları başında bizi izleyen saygıdeğer yurttaşlarıma, değerli milletvekillerime, kadın kollarına, gençlik kollarına yürekten teşekkür ederim. Umarım güzel bir toplantıyı hep beraber gerçekleştireceğiz. Hiç merak etmeyin. Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Hiçbir gücün. Sadece ve sadece hakkının önünde eğiliriz. Hakkının önünde. Hakkı arayanların önünde. Halkın önünde eğiliriz. Onlara saygı duyarız. Ama gücün önünde eğilmeyiz. Güç ayrı bir şey. Onun önünde eğilmeyiz. Efendim, sevginin, barışın, güzelliğin, dertlerin yaşandığı bir Türkiye'deyiz. Bizim yeniden ama yeniden güçlü bir iradeyle alana çıkmamız lazım. Yeniden bu ülkenin sorunlarını, unutturulan sorunlarını ama herkesin yaşadığı sorunları yeniden hatırlatmak zorundayız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz halkın partisiyiz. Çünkü biz halka inananların partisiyiz. Halkla birlikte yaşayanların partisiyiz. Biz saraylarda oturmuyoruz. Biz köşklerde oturmuyoruz. Biz villalarda oturmuyoruz. Biz kendi evlerimize ailecek huzur içinde yaşayıp herkesin de huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye özlemiyle mücadele ediyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ve herkesin şu gerçeği bilmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran partidir. Devlet kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi devlete yön veren bir partidir. Devlete yön veren, çağdaşlığı arayan, çağdaşlığı her alanda Türkiye'ye getirmek isteyen bir partidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin sorunlarıyla ilgili en sağlıklı çözümleri üreten ve halka sunan bir partidir. Herkesin bunu bilmesi lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir cümlesi var. Der ki, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet Halk Partililer o kimsesizlerin kimsesi olmak zorundadırlar. Hep beraber kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciliğiyle beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Bizler toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin Türkiye ile ilgili sorunları var mı? Var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı? Var. Ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz. Siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz. Daha geçenlerde Ankara'da mevsimlik tarım işçilerine gittim. Mevsimlik tarım işçilerim. 1,5 milyon tarım işçisi var. 1,5 milyon. Onlar çoluk çocuk, yaşlı genç geliyorlar. Tarımın ana aktörleri bunlar. Ürünleri toplamasalar piyasaya ürün süremezler. Onların dertlerini dinledim. Onlarla beraber oldum. Çocuklarıyla beraber oldum. Okullarını terk etmişler. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Okulları, eğer siz gerçekten herkesin okulu yapmak istiyorsanız, o çocuklara da geçici de olsa öğretmen görevlendirin. Gitsinler o çocukların eğitimiyle ilgilensinler. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Oradakilerin sağlık sorunlarıyla ilgilensinler. Bakınız, CHP dışında kimse bunu yapamaz. Kimse gitmez. Onlardan haberleri bile yoktur. Ama biz toplumun her kesimiyle iletişim halindeyiz. Bir dertleri olduğu zaman mutlaka CHP'yi ararlar. Bilirler ki buradan bizim sesimizi yükseltecek insanlar var. Parti halkın partisidir. Halkın partisi ise o halde bizim de partimizdir diyor. Biz CHP'yiz. Köklü bir partiyiz. Biz yine toplumun unuttuğu, dikkate almadığı ama her an gördüğümüz, her an karşılaştığımız çöpten kağıt toplayanların, demir toplayanların, naylon toplayanların da sorunlarına eğildik. Onları ilk kez gidip ziyaret eden, onlarla beraber olan, onların sorunlarını dinlendiren yine Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye özlüyoruz. Her evde huzurun olmasını istiyoruz. Her sofrada bereketin olmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz o. Çünkü biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk. Halktır. Her aileye, her aileye, her bireye, bu ülkede yaşayan her aileye ve her bireye güvenlik getirmek, onların geleceğini güvence altına almak için mücadele eden ve özel bir sigorta dalını sürekli dillendiren parti yine biziz. Aile destekleri sigortasını hiç kimse unutmasın. Özellikle kadın kardeşlerim hiç unutmasınlar. Gittiğiniz her yerde bunu anlatın. Her yerde. Kadın bu ülkede sahipsiz değildir. Onun da geleceğini güvence altına almak zorundayız. Bir şey daha. Bir şey daha. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz Halkın Partisi'yiz. Hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. Her vatandaşın benim başımın üstünde yeri var, her CHP'linin başının üstünde de yeri var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız dedik. Dün bununla ilgili de bir basın toplantısı yaptım. Temel, Türkiye'nin temel sorunu nasıl çözülür? Nasıl çözülmeli? Bununla ilgili de düşüncelerimizi açıkladık. Düşünceyi, ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Üniversitelerin özerkliğini getireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne Osman Kavala kalkacak, ne Selçuk Mızraklı kalkacak, ne de avukatlar hapislerde kalacak. Hiç endişe etmeyin.

Getireceğiz, getireceğiz. Mısır'daki Sağır Sultan'a da anlatacağız. Ya bu ülkede hak olmazsa, hukuk olmazsa, adalet olmazsa ülke nereye gidecek? Birilerine çalışan bir devlet olmaz. Birileri için çalışan bir devlet olmaz. Devlet halk için çalışır. Millet için çalışır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz halkı unutan değil, halkı unutan değil, halkı unutan değil. Biz halkla beraber olan, halkı

0: hesap vermekten de çekinmeyiz. Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz ve şunu söyleriz, hesabını veririz ama hesap sormazsanız namertsiniz deriz. Hesap sormazsanız. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Bizim işimiz, bir çocuğun sorunu varsa o soruna kilitlenmektir. Bir aile geçinemiyorsa o aileyle geçinmektir. Onun geçimini sağlamaktır. O nedenle ki alnımız açık ve iktidar sahiplerine, saray şürekasına açıkça her yerde meydan okuruz, meydan. Meydan okuruz, meydan. Bakınız, biz CHP'liyiz. Halka hesap sormayız. Ama halka hesap veririz. Halka hesap vermeyi onurlu bir görev kabul ederiz. Hiç kimse unutmasın. Bu parlamentoda ilk kez siyasi ahlak kanunu parlamentoya veren, tasarıyı veren partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi. Siyasette ahlak olmazsa sorunlar çözülmez. Siyasette dürüstlük olmazsa sorunlar çözülmez. Siyasette ahlakı bir tarafa atıp cebinizi doldurursanız halktan uzaklaşırsınız. Halk siyasete güven duymaz. Bizim güven vermemizin temel noktası, her CHP'linin, biz düzgün insanlarız. Biz temiz insanlarız. Biz harama el uzatmayız. Biz yalan yanlış söylemeyiz. Biz herkesin hakkını, hukukunu savunuruz. Sadece insanların mı? Hayır. Doğada yaşayan herkesin, her canlının hakkını, hukukunu savunmak bizim boynumuzun borcudur. Siyasi ahlak kanunu ilk kez bu parlamentoya ilk kez siyasi ahlak kanunu tasarısını veren partinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü siyaset ahlaklı zeminde yürümek zorundadır. Olmazsa olmaz. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Erdem'in yanında durulur.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Devleti soyanlara, devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Beşli çetelerle de mücadele edeceğiz. Devletin hazinesini soyanlarla, boşaltanlarla da mücadele edeceğiz. Soyguncularla iktidar sahipleri arasındaki bağ gayet iyi biliyoruz. Çalan bendense kalsın. Çalan ondansa, benden habersiz nasıl çaldın, ben seni şimdi burundan getireceğim diyorlar. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz. Ama biz kim olursa olsun, Beytülmal'e el uzattıysa o eli kesip bir tarafa bırakmak zorundayız. Bakınız, bir dönem ne diyorlardı? AK Partili kişi söylüyordu. Ankara'yı parsel parsel sattılar diyordu. Değil mi? E peki bu parsel parsel satan adam nerede? Elini kolunu saklıyor. Rahatlıkla geziyor. Kim olursa olsun, Ankara'yı parsel parsel sattıysan CHP iktidarında o parsellerin hepsinin hesabını soracağız size. Hepsinin. Biz

0: kahraman olan halktır arkadaşlar.
1: Canlı yayın.
0: Kahramanlığı halka verelim. Beraber mücadele edeceğiz çünkü. Beraber birlikte mücadele edeceğiz. Biz haksızlık ve hukuksuzlukla mücadele ederken hiç kimse unutmasın. Hiç kimse unutmasın.

0: ülkeye uyuşturucu belasını getirip bu ülkeye yerleştiren o uyuşturucu baronlarıyla da mücadele etmezsen benim adım Kemal olmasın. Onlarla da mücadele edeceğim.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu grupta son toplantım dediği konuşmanın üzerinden geçen 3 yılın ardından ve mutlak mutlak kararından bu yana ilk kez meclise kürsüye çıktı. Partilere seslenen Kılıçdaroğlu yeni yol haritasını belirleyecek olanın örgüt ve üyeler olduğunu söyledi. Hiç endişe etmeyin mesajı veren Kılıçdaroğlu toplumun tüm kesimlerini kucaklayan anlayışın devam edeceğini vurguladı. Konuşmasında kararlılık mesajı da veren CHP lideri hiçbir gücün karşısında eğilmeyeceğini, yalnızca hakkının yanında duracaklarını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve çağdaşlığı hedefleyen bir parti olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin halkın partisi olduğunu vurgulayarak hiçbir vatandaşın kimliği, inancı ya da yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacaklarını ifade etti. CHP'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partilerinin tek önceliğinin halkın sorunları olduğunu ifade etti. Demokrasi ve hukuk devletini güçlendirme sözü veren Kılıçdaroğlu, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldıracaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının detaylarını Radyo Sputnik'te saat başı haber bültenlerinde vermeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk açık grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa teklifine imza attı. Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk açık grup toplantısında ana muhalefet kürsüsüne çıktı. Özel ilk grup toplantısında yeni örgütlenme modelini açıklayarak delege sistemini terk edeceklerini ve partide her üyenin ilçe başkanı, il başkanıyla genel başkanı doğrudan seçeceğini söyledi.
2: Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir.
1: CHP'den 700 bin aşkın kişinin istifa ettiğini açıklayan Özel, eski yol arkadaşlarına da yeni partimize buyurun çağrısında bulundu.
2: Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
1: MHP lideri Bahçeli terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa teklifine imza attı. Yasa teklifi milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün sağlanması adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Başkanlığı'na sunulacak ve komisyona gönderilecek. Daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. Ücretsiz özel okul başvuruları yarın başlıyor. Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından e-okul yönetim bilgi sisteminde bakanlıkça hazırlanan modül üzerinde oluşturulan form doldurularak 17 Ağustos'a kadar alınacak. Sağlık Bakanlığı eklem tedavisinde kullanılan hyaluronik asit ve PRP ürünlerinin hastanelerce temin edilmesini zorunlu kıldı. Hastaya dışarıdan ürün aldıran personel hakkında idari işlem başlatılacak. Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasında yürütülen araştırmada Türkiye karasularında 70 ila 120 metre derinlikte ve 2 kilometreden fazla uzunlukta Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanı keşfedildi. ABD Haziran ayında meydana gelen ve 6000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından ilk kez Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etti. Miami'den kalkan uçakla 147 kişi Venezuela'ya gönderildi. Japonya'da aşırı sıcaklar hayvanları da olumsuz etkiledi. Ülkede etkisini sürdüren kavurucu yaz sıcaklarında Tokyo'daki bir hayvanat bahçesinde sıcağa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 3 dişi aslan telef oldu. Fransa'nın güneyinde etkili olan orman yangını Le Porgue köyünde 2. Dünya Savaşı dönemine ait 400 tarihi mühimmat ve havan mermisini gün yüzüne çıkardı. Bölgede 180'den fazla ev yangın nedeniyle zarar gördü. İngiltere'nin ikinci büyük havalimanı olan Gatwick'in yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi. Gatwick Havalimanı yoğun yaz tatili sezonunda yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Havalimanı pilotlara gönderdiği uyarıda mümkün olduğunca diğer havalimanlarında yakıt ikmali yapmalarını istedi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.477 puanda, serbest piyasada dolar 47 lira 55 kuruş, euro 54 lira 81 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.190, çeyrek altın 10.099, tam altın 40.226, at altını ise 41.215 lira. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri.
4: Maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı. Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
5: Futbol Saati programından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Sevgili Selin'in yokluğunda sizlerle tek başıma cesur ve güzel beraberim efendim. Tek başına bugün program yapacağım size sevgili Selin'le. Tatil yerinde sevgiler ve başarılar diliyorum. Evet, bugün neleri konuşacağız Selin'in yokluğunda? Biraz transfer pazarına gireyim istiyorum. Yani transferden hep bahsediyoruz biliyorsunuz. Şu anda tek konuşulan şey transfer. O onu alacak mı, bu bunu alacak mı, şuradan mı gelecek, buraya mı gidecek falan. Ya sizler için transferin faturalarını çıkarttım. Yani transferde aslında en çok konuşulması gereken ama hiç konuşulmayan konuları çıkarttım. Bunları size elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sunacağım efendim. Bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından bunları söyledikten sonra. Bu arada şeyi söyleyeyim. Şu anda size anlattığım verileri programdan sonra futbol.tknlj.com adresine de koyacağım. Oradan da hep beraber bu verileri inceleriz, tabloların üstünden beraber geçeriz. Evet, öncelikle şöyle başlayalım. Şimdi yani burada transfer söylentileri var, bugün size anlatacağım. Kadro değerlerinin değişimleri var ama 3 yıllık değişimleri var. Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere verdiği harcama limitlerinden biraz bahsedeceğim. Futbolcuların maaş ekonomisinden bahsedeceğim. Biz hep paralarını konuşuyoruz. Şu kadar milyona geldi, bu kadar milyona gitti ama onlara verdiğimiz paralar öyle böyle paralar değil. Avrupa'da ses getiren paralar yani. Bunları konuşacağız. Bunun dışında oyuncuların sözleşme ekonomisinden biraz bahsedeceğiz ve biraz da yaş durumlarından konuşacağız. Biz yaşa mı para veriyoruz, başa mı para veriyoruz? Biraz bunları konuşacağız efendim. Haydi o zaman başlayalım. Yani yaz boyunca önümüze düşen yüzlerce transfer haberinin gerçekten kaçı gerçek transfere dönüşüyor? Biraz buradan girelim. Şimdi takımlar 2 ay boyunca bütün ligde yaklaşık 40-45 futbolcu alıyorlar. Yani tabii gerçekten aldıkları futbolcu sayısı 40 değil. Haberlerde aldıkları futbol sayısı 40 takım başına. Sabah biri geliyor, öğleden sonra öteki geliyor, akşam teknik direktör 3. oyuncuyu özellikle istiyor. Gece yarısı kulüp binasına bir futbolcu geliyor, prensip anlaşmasına varılıyor falan. Peki, yani genellikle bu yapılan bütün o transfer dedikodularında da çoğu transfer döneminin bitişiyle birlikte unutuluyor. Dedik ki biz unutmayalım. Ben sizin için ne yaptım? Transfermarkt'a gittim. Biliyorsunuz transferlerin bütün şeyleri orada yayınlanıyor. Transfermarkt'a gittim. Kulüpler için tuttuğu transfer söylentisi sayfalarında dört büyükler için kaç transfer söylentisi çıkmış. Genelde gazetelere yansıyan transfer söylentileri Transfermarkt sayfalarına da yansıyor çünkü. Söylenti sayılarına bakacak olursak bakın şimdiye kadar Galatasaray bir transfer yaptı. Galatasaray için yaklaşık 60 transfer söylentisi çıkmış. Fenerbahçe 40 transfer söylentisi var. Beşiktaş için 75 transfer söylentisi var. Trabzon için 51 transfer söylentisi var. Yani 4 kulüp için elimizde 226 farklı transfer söylentisi var. Peki bu 226 transfer söylentisinin kaçı gerçek transfere dönüşmüş? Söyleyeyim size 18. Evet, yanlış duymadınız. Yani 226 söylentiden doğrulanabilmiş 18 transfer var. Yani kaba bir hesapla bu gerçekleşme ve dönüşüm oranı %8 bile değil. Yani her söylenen 100 lafın 8'i gerçek. Burada özellikle en az ve kaba kelimelerini kullanmıyorum çünkü Transfermarkt'ın söylenti sayfası sabit bir arşiv değil. Transfer gerçekleştiğinde hemen onu gerçek transfer alıyor ve oradan siliyorlar falan gibi böyle bir şey var. Ama yani mesela transfer Trabzon'da 51 söylenti olmuş ve 8'i gerçekleşmiş yani %15.7 gerçekleşmiş. Fenerbahçe'de mesela 40 söylenti var, 4'ü gerçekleşmiş %10. Beşiktaş'ta 75 söylentiden 5'i gerçeğe dönüşmüş, %6.7. Galatasaray'da durum daha vahim tabii. 60 tane söylenti var, bir tane transfer var. %1.7 gibi gözüküyor bu. Şimdi Galatasaray hakkında basın hep yalan yazıyor ya da Trabzon hakkında bütün haberler doğru, sonucunu çıkartmayalım. Tamam. Ama söylenti havuzlarının oluşma biçimleri farklı olabilir. Yani kulüplerin transfer stratejileri farklı olabilir. Gerçekleşen transferler listeden düşebilir ama şöyle bir kesinlik var. Transfer söylentisi bir olasılık bilgisi değil, esas olarak bir içerik endüstrisi. Yalnızca Türkiye'de de değil bu. Yani Real Madrid'de de var, Barcelona'da, Liverpool'da, Bayern'de, Paris Saint-Germain'de, Milan'da, Manchester City'de. Yani mesela bu kulüplere baktığımda 374 transfer söylentisi var. Gerçekleşmesi %3.5. Mesela Real Madrid'de %11.8, Trabzon'un altında. Yani dolayısıyla transfer haberleri okurken bence zihnimizde küçük bir altyazı geçmesi gerekiyor. Bu haber transfer gerçekleşeceğini değil, transfer piyasasında bu ismin dolaştığını gösteriyor gibi. İkisi aynı şey değil tabii ki. Hatta biraz acımasız ifade etmek gerekirse transfer sezonunda gazetecilik bazen meteorolojinin tuhaf bir versiyonu gibi çalışıyor. Bugün İstanbul'da %20 ihtimalle sağanak yağış bekleniyor diyor ya mesela. İşte akşama doğru ön libero etkisi artabilir gibi bir yere gidiyor değil mi? Yani işte söylentilerden çıkıp gerçekten kurulmuş kadrolara baktığımızda Türk futbolu son 3 yılda Avrupa'nın en önemli bölümlerinden çok daha hızlı değer kazanmış gözüküyor. Bunların da ben size detaylarını vereceğim. Ama bakın transfer haberlerinde beni en çok ve en fazla rahatsız eden şey şu. Bazı gazeteciler o transfer olması düşünülen insanların menajerleriyle karşılıklı görüşmeler halinde ve onların yönlendirmeleriyle belki de paralı yönlendirmesini, bak şunu yaz hadi ben sana şu kadar para veriyorum ya da benimkinin değerini şu kadar arttıralım sana üstünden şu kadar yüzde veriyorum gibi şeylerle çalışıyor olma ihtimali beni çok korkutuyor. Bu konuda evet gazetecilerle yemek masalarında otururken konuşurken yaptığımız muhabbetlerde bunlar sürekli dile geliyor. Keşke dile gelmese ama bunu hayır böyle bir şey kesinlikle yok diyen kimseye şu ana kadar rastlamadım. Herkes ötekisi şunu yapıyordur diyor. Şimdi efendim ikinci bölümümüze geçelim. Bu bölümün ardından bir müzik arası da vereceğiz. Onu da ben size şimdiden ilan etmiş olayım. Süper Lig gerçekten zenginleşti mi? Soru bu. Transfermarkt'a göre Türk kulüplerinin kadroları 3 yılda olağanüstü değer kazanmış. Fakat değer artışıyla ekonomik sağlık aynı şey değil. Yani takımların değerinin, oyuncularının toplam değerinin artması kulüplerin zenginleşmesi anlamına geliyor mu? Değil. Ben ne yaptım? 2023 yılına gittim. 2023 yılındaki kulüplerin değerlerini çıkarttım. Sonra 2026 yılına girip onların değerleriyle karşılaştırdım. Sağ olsun yapay zeka bu konuda çok fazla yardım etti bana, omuz verdi. Ama ben ne diyorsam onu gerçekten layıkıyla yaptı. Oradan çıkarttığım şeyleri sunacağım size. Şimdi Transfermarkt değerlerini yan yana koyduğumuzda ilk bakışta son derece olumlu bir tablo çıkıyor. Yani Galatasaray yaklaşık 236.6 milyon eurodan 2023'te 2026'da 299.5 milyon euroya yükselmiş. Artış %26.6. Yani %26.6 daha değerli bir takım haline gelmiş. Fenerbahçe 200.6 milyon eurodan 278.5 milyona çıkmış. Yani %38 artmış. Beşiktaş 129.8 milyon eurodan 186.3 milyon euroya çıkmış değeri. Yani %43.6. Trabzon'a baktığımızda 125.4 milyon eurodan 153 milyon euroya yükselmiş %22.1. Yani şöyle bakıyorum ben, dört büyüklerin toplamı 2023'te yaklaşık 692 milyon euroyken 2026'da 917 milyon euroya ulaşmış. Artış ne kadar biliyor musunuz? %32.5. Daha ilginci ligin toplamı. Şimdi bakın ligi de ben sizin için çıkarttım. Şimdi Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 3 yıllık kesitte Süper Lig'in toplam piyasa değeri 970 milyon eurodan 1 milyar 350 milyon euroya çıkmış. Yani artış, bütün ligdeki artış %39. Aynı dönemde Premier Lig'e bakalım mı? Yaklaşık %19 artmış. La Liga, dünyanın en seyirli ligi, %21 artmış. Bundesliga %18,5 artmış. Serie A İtalya %17 büyümüş. Dolayısıyla yalnız dört büyüklerde değil, ligin bütününde çok ciddi bir kadro değeri enflasyonu. Ya daha büyümesi var. Dolayısıyla işte burada son derece cazip bir başlık çekelim, çıkartalım isterseniz. Süper Lig 3 yılda Avrupa'dan 2 kat hızlı değer kazandı. Rakamsal olarak doğru mu? Doğru. Ama ekonomik anlam bakımından çok eksik. Çünkü bir kulübün futbolcularının piyasa değerinin artmasıyla o kulübün başarılı bir ekonomik model kurması aynı şey değil. Bir fabrikanız olduğunu düşünün. Fabrikadaki makinelerin piyasa değeri yükselmiş olabilir. Süper. Ama o makineleri çalıştırmak için rakip fabrikanın 3 katı elektrik faturası ödüyorsanız başka bir sorununuz var demektir bu. İşte ileride bunlara bakacağız. O TFF'nin şeylerine bakacağız. Maaşlara bakacağız. Maaşa geçmeden önce bir kapı açmalıyız bence. TFF neden Galatasaray'a 9 milyar lira harcama limiti verirken Trabzon'a 2,5 milyar veriyor? Çünkü sistem kim daha az borçlu diye sormuyor. Bu borcu nasıl bir gelir makinesi taşıyor diye soruyor. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun o görünmeyen terazisini şarkımızın ardından hep beraber konuşacağız efendim.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We're ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are

Evet efendim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun terazisine doğru gidiyoruz şimdi. Yani harcama limiti başarı sıralaması değil, gelir kapasitesiyle borç yükünün birlikte ölçüldüğü mali bir dayanıklılık hesabı. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunun başlangıç takım harcama limitlerini açıkladı. Bu arada Beşiktaş acaba bu arttırılabilir mi biraz filan gibi bir şeyler söyledi. Biraz da oradan çıktı haber. Neyse, ben size o limitleri söyleyeyim. Galatasaray 9 milyar lira harcama limiti var. Fenerbahçe 6,33 milyar lira harcama limiti var. Beşiktaş 4,12 milyar. Trabzon 2,53 milyar lira harcama limiti var efendim. Şimdi futbol kamuoyuna tabii şöyle şeyler konuşuyor. Galatasaray'da neden bu kadar fazla? Trabzon'un borcu yok arkadaş. Niye limiti bu kadar düşük? Şimdi cevap borcun kendisine değil. Yani bu borçluluk oranına göre harcama limiti verilmiyor. Futbol Federasyonu kulübün faaliyet gelirlerini hesaplıyor. Gişe, işte sponsorluklar, reklamlar, yayın gelirleri, ticari gelirler falan, bunlara bakıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Bazı gelirlerde 3 sezon enflasyona göre güncelleme ortalama alınıyor. İşte sonra mesela borç tarafına geçiyor. Yani mesela şöyle basitleştirelim. Toplam yükümlülüklerden belli varlıklar ve sportif tesis yatırımları düşülüp net borç yaklaşımı oluşturuluyor. Sonra bu borç kulübün net faaliyet gelirine oranlanıyor. Şimdi kulüp A'dan F'ye kadar bir mali sınıfa yerleştiriyor. A, B, C, D, F diye. Borç gelirine kıyasla büyüdükçe faaliyet gelirinin harcanmasına izin verilen bölüm küçülüyor. Yani mesela sizin borcunuz %5 artmış, geliriniz %10 artmış. Siz daha iyi bir kulüp oluyorsunuz. Ama mesela geliriniz atıyorum 15 milyar lira artmış ama borcunuz orantısal olarak bunun daha üstünde artmış. O zaman bir dakika abi diyor. Bir dakika. Yani o borcunuz var ya sizin, o borcunuzun arkasında kaç milyar liralık bir motor, çalışan motor var. Buna bakılıyor. Şimdi mesela 26 Şubat 2026 kap dönemine baktım ben. Burada 4 kulübün 9 aylık hasılatı bunu çok iyi anlatıyor. Mesela Galatasaray 15 milyar lira, Fenerbahçe 9,74 milyar lira, Beşiktaş 5,10, Trabzon'da 2,73 milyar lira hasılat yapmış. Şimdi en fazlasıyla en düşüğü arasında, yani Galatasaray ile Trabzon arasında yaklaşık 5 kat fark var. 5,5 kat hatta fark var. Şimdi Galatasaray'a bakalım. Toplam yükümlülüğü yaklaşık 25,65 milyar lira. Yani 4 büyük kulüp içinde mutlak yükümlülüğü en yüksek olan kulüp. Galatasaray'ın limiti yüksek çünkü borcu yok cümlesi de burada yanlış. Borcu var. Hem de çok ciddi bir borcu var Galatasaray'ın. Fakat aynı zamanda çok büyük bir geliri de var Galatasaray'ın. Yani 9 aylık hasılat bir önceki yılın aynı döneminde 10 milyarken 15 milyara çıkmış. Yani %48 artmış. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu başlangıç limiti de bir önceki sezonun 6,14 seviyesindeyken 9 milyara yükselmiş. Ya bu iki oran bize birebir aynı hesap değil belki ama yani ekonomik yön çok açık. Galatasaray borçlu ama borcunun altında çok hızlı büyüyen bir gelir tabanı bulunuyor. Yani Fenerbahçe'nin mesela toplam yükümlülüğü 23,9 milyar liraymış. Galatasaray'la aşağı yukarı aynı ama geliri 9,74 milyar lira. Yani Galatasaray'ın 9 aylık hasılatı Fenerbahçe'nin 9 aylık hasılatından yaklaşık %54 daha yüksek. Harcama limiti farkının önemli bölümü de işte buradan ortaya çıkıyor. Beşiktaş mesela en öğretici örnek. Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüğü 23,9 demiştik ya, Beşiktaş'ın 22 milyar. Neredeyse aşağı yukarı aynılar. Ama dönen varlıkları çıkarttığımız borç baskısından da Fenerbahçe yaklaşık 15,1, Beşiktaş 14,8. Neredeyse ikiz kardeşler. Ama gelirlere baktığımızda Fenerbahçe'nin geliri dediğim gibi 9,74 milyar, Beşiktaş'ın geliri 5,10 milyar. Yani benzer büyüklükte borç yükü var ama Beşiktaş daha küçük bir gelirle çalışıyor. Motoru daha küçük Beşiktaş'ın. Şimdi işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun mali sürdürülebilirlik sisteminin cezalandırmaya çalıştığı sistem de tam olarak bu. Trabzon'da mesela tam tersi bir durum söz konusu. Borcu az. Yaklaşık 10,1 milyar liralık toplam borcu var. Ama geliri de 2,73 milyar. Dolayısıyla
Düşük mutlak borç otomatik biçimde yüksek harcama limiti getirmiyor. Çünkü geliri de düşük. Borç önemli fakat borçtan daha önemli olan borcun altında ne kadar gelir olduğu. İşte yani bu tabloları düşündüğümüzde gözünüzün önüne daha farklı şeyler gelmeye başladı sanırım kulüplerin gelirleri konusunda. Şimdi sizi kulüplerin gelirleri konusunda bambaşka bir yere doğru çekeceğim. Çok enteresan bir yere doğru gideceğiz şimdi hep beraber. Şöyle aynı ligde yarışan dört büyük kulüp kadrolarını birbirinden tamamen farklı maliyetlerle taşıyor. Burada sözü edilen oyuncuları satın alma bonservis paraları değil, maaşlar efendim. Kullanacağımız maaş rakamları bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği resmi sözleşme rakamlarından almadım. Capology diye bir site var. İnternet sitesi dünyanın her yerinden futbolcuların maaşlarını farklı yollarla, farklı bakış açılarıyla çıkartıyor. Ama genellikle doğru çıkıyor bunlar. Türkiye için olduğundan da biraz düşük göstererek çıkartıyor. Ya bunlar çok büyük rakamlarmış falan demeyin. Gerçekten de o rakamlar var. Ben size bunu söyleyeyim burada. Şimdi o Capology bazı oyuncular için kamuya açık sözleşme bilgilerini, bazıları için kulüp finansal tablolarını, UEFA verilerini ve kendi modellerini kullanıyor. Ya şimdi mesela Fenerbahçe için 163 milyon euro maaş ödüyor diyor. Ama kesin 163 milyondur bu demek doğru değil. Yani Capology'nin tahmin ettiği yıllık maliyet diyoruz buna. Bu ayrım önemli. Hani bunu aklımıza tutalım. Şimdi 2026-2027 yılı için garanti brüt maaş tahminleri şu an itibariyle. Şimdi futbolcular gelir giderler şu olur bu olur falan falan onlar ayrı. Ama şu an itibariyle Capology'nin herkese yaklaştığı şeyler bakış açısıyla Fenerbahçe'nin yıllık maaş ödemesi 134,6 milyon euro. Galatasaray'ın 92,1 milyon euro. Beşiktaş'ın 54,75 milyon euro. Trabzon'un 30,29 milyon euro. Bonusları eklediğimizde Fenerbahçe 163'e çıkıyor, Galatasaray 112'ye çıkıyor, Beşiktaş 65, Trabzon 37,8 milyon euroya çıkıyor. Şimdi burada bizi şaşırtan şeylere yavaş yavaş geçelim isterseniz. Şimdi Galatasaray'ın Transfermarkt kadro değeri Fenerbahçe'den yüksek. Yani Galatasaray 299,5 milyon euro, Fenerbahçe 278,45 milyon euro. Ama Fenerbahçe'nin maaş faturası Galatasaray'ın çok üzerinde. Yani daha değerli kadroyu daha ucuza oynatıyor teknik olarak gibi gözüküyor Fenerbahçe. Ama neden bunlar? Mesela bakalım. Ederson 13,75 milyon euro gözüküyor. Kante 13,75 milyon euro gözüküyor. Skriniar 10 milyon, Greenwood 10 milyon, Asensio 10 milyon, Talisca 9,4 milyon gözüküyor. Guendouzi alıyormuş 7,5. Ake alıyormuş 7,5. Yani şimdi 8 oyuncuya bakıyoruz ya. 8 oyuncu 82 milyon euro yapıyor. Şu size saydığım 8 oyuncu. Bunların arasında kalsın mı gitsin mi oynasın mı oynamasın mı dediğiniz oyuncular da var. Hani Ederson mesela kafalarda soru işareti. Kante herkes gitsin mi diye konuşuyor. İşte Talisca abi o acaba onu bulsam versek mi falan falan diye konuşuyor. Şimdi iki oyuncu saydım ya size. 27,5 üstüne bunu da koy. 35,5 milyon euro yapıyor mesela. Gitsin mi kalsın mı dediğimiz adamlara yıllık verdiğimiz para. Acayip bir şey bu. Şimdi mesela Beşiktaş 27 oyuncu için hesaplanan bütün sabit maaş toplamı 54,8 milyon euro. Ve Fenerbahçe'nin 8 oyuncusu 82 milyon euro. Acayip bir şey bu. Yani şimdi yıldız transfer deyince maaşları biz görmezden geliriz ya da unutuyoruz sormayı. Ama bu çok önemli bir şey. Bir futbolcunun kulübe maliyeti bonservis bedeli değil. Bonservis yalnızca kapıdan içeriye giriş ücreti. Sinemaya girerken aldığınız bilet. İçeride mısır yiyeceksiniz, kola içeceksiniz, onun dondurma yiyeceksiniz, o bu filan falan. İçeride maaş var, bonuslar var, imza paraları var. Menajer komisyonları var, kontratın kaç yıl olduğu var. Ama en önemlisi 3 yıl sonra bu futbolcu kaç yaşında olacak? Buna bakıyor musunuz? Şimdi aynı maaşı öderken piyasa değeri üçte bir düşebilir mesela futbolcu yaşlıysa. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin TFF başlangıç limitiyle bugünkü Capology kadrosunu yani Capology'deki o maaşları baktığımızda
matematik çok olağan dışı gözüküyor. Şimdi 22 Haziran'da açıklanan başlangıç limiti 6,33 milyar lirayken Kapanoca'daki bugünkü sabit maaşların o dönemdeki kullanılan kurla TL karşılığı bunun üzerine çıkıyor. Yani Fenerbahçe'ye harcama için izin verilen paraların üstünde maaşlar veriyor Fenerbahçe gibi gözüküyor. Kurlar vesaireler, kapalıcı tahminleri falan mı? Ben böyle bir şey yapıyor demiyorum. Olası şeyleri söylüyorum. Bu arada lütfen kulağımızda bunlar kalsın. Kapalıcı kadrosu daha sonraki transferleri de içeriyor tabii ki. Üstelik Türkiye Futbol Federasyonu gelir yaratılması ve belirli işlemler sonucunda limit sezonunun içinde de artırılmasına da izin veriyor. Yani elma ile armudu karşılaştırmak istemiyorsak tarihleri de gözden kaçırmayalım. Ben size bunu da söylemiş olayım. Yani metodolojik bir uyarı vereyim ama ekonomik bir gerçek de var ortada. Yani bunları yok yani bir şey yoktur falan demeyelim. Fenerbahçe çok yüksek ücretli bir kadro kurmuş durumda. Bunu tartışmaya açık değil yani. Peki bu Avrupa ölçeğinde ne anlama geliyor? Hadi biraz da o rakamlara bakalım isterseniz. Bu rakamların ardından da bir müzik arasına gidebiliriz sanırım. Şimdi 100 milyon euroluk oyuncuyu kaça çalıştırıyorsun? Soru bu. Yani şimdi sizin elinizde mesela 300 milyon var ya. Yani 100 milyon başına ne kadar maaş veriyorsun ben baktım. Enteresan bir gösterge oldu. Çünkü her takımın aynı oranda şeyi yok ya. Hani mesela birisi 50 milyon, birisi 80 milyon, birisi 400 milyon falan. Bunların hepsini 100 milyona getirdim. Orantıladım. Ve 100 milyon başına verilen maaşlara baktım. Yani kulüp 100 milyon euroluk futbolcu piyasa değerini sahada tutmak için yılda kaç milyon euro garanti maaş veriyor? Soru bu. Çok basit bir soru. Şimdi yabancılara bakalım mı? Ya oradan başlayalım. Mesela Porto 100 milyon euroluk oyuncu oynatmak için ortalama 6,8 milyon garanti maaş veriyor. PSV 100 milyon için 11,6 milyon euro veriyor. Paris Saint-Germain 100 milyon için 13,8 milyon veriyor. Benfica 14,1 milyon. Chelsea 15 milyon. Arsenal 16,6 milyon. Barcelona 17,3 milyon. Manchester 18,5 milyon. Inter 19,1 milyon. Devam edelim hadi. Giderek artıyor dikkat ettiyseniz. Dortmund 19,4 milyon. Ve arada Trabzon giriyor işin içine. Trabzon 100 milyon euroluk kadroyu tutmak için 19,8 milyon maaş veriyormuş efendim. Yani Dortmund'un üstünde maaş veriyor. Liverpool'un hemen altında veriyor. Liverpool 20,2. Real Madrid mesela 21,3. Bayern 22,7. Juventus 26,4 milyon euro maaş veriyor. Şimdi gelelim bizim üç büyüklere. 100 milyon euroluk bir takımı sahada tutmak için Beşiktaş'ın verdiği maaş 29,9 milyon. Yani bakayım şuradan. Mesela Chelsea'nin iki katı fazla maaş veriyor Beşiktaş. Çok acayip değil mi? Galatasaray 30,7 milyon. Fenerbahçe 48,3 milyon euro maaş veriyor. Yani 100 milyon euroluk oyuncu değerini taşımak için 48,3 milyon euro maaş veriyor. Yani Paris Saint-Germain 14 milyon euro garanti maaşa, işte Manchester 18,5 milyon garanti maaşa yaparken Fenerbahçe 48 milyon euroya mal ediyor maaş şeyini. Şimdi çok kaba bir göstergeyle Fenerbahçe aynı piyasa değerini Paris Saint-Germain'in yaklaşık 3,5 katı maaş maliyetiyle taşıyor. İşte Türkiye pahalı oyuncuyu ucuza alamıyor meselesinin daha doğru ifadesi burada çıkıyor. Aslında mesele sadece futbolcuyu pahalıya almak değil, futbolcuyu pahalıya taşımak. Bu fark nereden oluşuyor? İşte bir analiz yaptım ben. Birincisi Türkiye'nin ödediği bir çeşit lig primi gibi bir şey var. Avrupa'nın en üst liglerinde oynayabilecek futbolcuyu Süper Lig'e getirmek için daha yüksek garanti ücret vermeniz gerekiyor. Oyuncunun kariyer görünürlüğü, işte lig kalitesi, Avrupa kupalarına düzenli erişim ihtimali ve ülke riski pazarlığın içine giriyor. İkinci mesele ne? Yaş. Avrupa'nın elit kulüpleri 21-24 yaşındaki bir futbolcu 70 milyon euro piyasa değerine ulaşırken
5-6 milyon maaş alıyor. Türkiye'de 32 yaşına gelmiş 7 milyon euroya düşmüş adama biz 9-10 milyon euro maaş veriyoruz. İşte hep buralar Türkiye'nin cebinden daha fazla para gitmesine neden oluyor. Ama bakın tekrardan söylüyorum. Bunları neden yapamıyoruz? Çünkü Türkiye riskli ülke. Çünkü Türkiye liginin kötü bir bakış açısı var. Kötü çünkü Türkiye ligi. Yani bütün bunları üst üste koyduğumuz adamlar buraya güle oynaya gelmiyorlar. Yoksa İstanbul'da yaşamak için bir insanın ölmesi lazım. Ya ben ölüyorum, yaşıyorum ama ölüyorum ben yani neredeyse. Burada yaşayabilmek için. O futbolcuları burada Boğaz'da, Deniz'de bilmem nerede yaşayabilmek için adamlar ben size söyleyeyim sağ kollarını verirler. Ama ligimiz o kadar kötü ki İstanbul'a bile insanları çekemiyoruz. İşte. Yani Türkiye'de yıldız futbolcu çoğu zaman kulüpten daha güçlü bir pazarlık pozisyonunda. Bir de tabii sportif baskı var. Yani uzun süredir şampiyonluk bekleyen kulüp bu sene mutlaka filan deyip o psikolojiyle 3 yılın maliyetini, gelecek 3 yılın maliyetini bu seneki kadroya yüklüyor. İşte genelleme yapabilir miyiz? Yaparız yani. Türkiye ucuz futbolcuya çok maaş ödüyor. Avrupa pahalı futbolcuya az maaş ödüyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit efendim. Çünkü Türkiye'de son derece iyi kontratlar var. Bu kontratları görenlerle daha düşüğüne gelmiyorlar Türkiye'ye. Bunları söyledikten sonra haydi yine bir müzik arasına gidelim. Müzik arasının ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Şimdi Türk futbolunda farklı bir yerlere doğru gideceğiz sizlerle. Bugün çok fazla para konuştuk ama bunların konuşulması gerekiyor gerçekten. Futbolun bir yerden bir yere gitmesini istiyorsak bu parayı bol bol konuşmalıyız. Taraftarlar mesela şey diyor. Bana ne kulübün verdiği paradan? Ben burada Salah'ı seyretmek istiyorum. Yani tamam da hem 4 lira vereceksin, stadyuma girmek için çok az para vermek istiyorum diyeceksin. Hem formaya diğerlerinin verdiğinden daha az para vereceksin. Hem de daha az forma alacaksın. Hem de diyeceksin ki Salah'ı görmek istiyorum. Adam Manchester. Adam mesela televizyonda korsan maç seyretmiyor. Ve ayda mesela ne bileyim bizim verdiğimiz paranın 3 katı para veriyor maçları izlemek için. İkinci lige verdikleri para bizim birinci lige verdiğimiz paranın 2 katı mesela. Ama bunun karşılığını alıyorlar. Biz hem onu vermeyelim hem de çok büyük futbolcular izleyelim. Yok abi öyle olmuyor. Neyse. Bana bu arada her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden bunu size söylemiş olayım. Nerede kaldık? Evet, futbolun gizli vergisinden bahsedeceğim size. Aa, futbolda gizli vergi mi var diyeceksiniz. Evet var efendim. Yaş. Şimdi tuhaf bir asimetri var futbolda. Futbolcunun değeri yaşlandıkça hızla düşüyor. Futbolcular şarap değil. Mesela şarap yaşlandıkça değeri artıyor ya. Öyle değil. Futbolcular başka. Maaş aynı hızla düşmüyor ama kontrat varsa hiç düşmüyor ama mesela futbolcu 29 yaşında 4 senelik anlaşma imzalıyor. Her yıl aynı maaşı alıyor. Güzel. Ama mesela futbolcu 29 yaşında 25 milyon euro değeri var. 32 yaşına geldiğinde o değer otomatikleri neredeyse otomatik biçimde 8 milyon euroya düşüyor. Kulübün harcadığı para değişmiyor. Ama elindeki satılabilir varlık küçülüyor. İşte mali risk dediğimiz şey burada. Şimdi mesela dört büyüklerin yaş ortalamalarını inceleyelim isterseniz. Fenerbahçe'nin maaş ağırlıklı ortalama yaşı 29,8. Galatasaray'da 27,9. Beşiktaş'ta 27,8. Trabzon'da 29,2. Yani ortalama yaş tek başına yeterli değil. Yani ne kadarı 30 yaşın üstünde futbolcu? Mesela Fenerbahçe'de 30 yaşının üstündeki futbolcu sayısı %65,7'ymiş. Yani kulübün ödediği her 100 euro garanti ücretin yaklaşık %60 yani 66 eurosu 30 yaş ve üstündeki futbolculara gidiyor. Üstelik yalnız 33 yaş üzerindekilere yaklaşık 25,9 milyon euro garanti ücret veriyor Fenerbahçe. Yani 33'ün üstündeki şeylere futbolcuları düşünün 25,9 milyon euro veriyor. Yani toplam bordronun %19'unu 33 yaş üstüne veriyor Fenerbahçe. Mesela Galatasaray'da 30 üstündeki yaş grubunun maaş payı %39,7. Beşiktaş'ta %29,7. Trabzon'da %63. Şimdi Trabzon'da genç kadro falan diyoruz ama yani genç kadroya para vermiyor. Yaşlılara para veriyor Trabzon. O yüzden de ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Hep düşünürken bunlara göre düşünün. Bunlara göre düşünün. Şimdi burada Trabzon Fenerbahçe aynı gözükse de aslında aynı değil. Neden? Onu da ayrımını size vereyim. Trabzon'un 30 yaş üzerindeki pahalı oyuncularının yanında çok ucuz maaşı var. Genç varlıkları var. İşte Batagov var, Vaybu var, Pina var, Folcarelli var. Şimdi bu oyuncular kadronun piyasa değerini maaş faturası üstünde aynı hızda yükselmeden yukarı taşıyorlar. Şimdi Trabzon kabaca şöyle çalışıyor kafalar bakın. Birkaç pahalı yaşlı futbolcu artı çok sayıda ucuz genç futbolcu. Fenerbahçe modeli bundan daha farklı. Ne diyor Fenerbahçe? Çok sayıda ücretli yaşlı veya olgun yıldız artı pahalı prime age oyuncular. Yani yaşını başını almış gitmiş oyuncular. Şimdi bu iki model birbirinden çok farklı. Mesela Galatasaray'da Osimhen enteresan bir örnek. Neden? 27 yaşında 75 milyon euro değerinde 18,75 milyon euro maaş alıyor. Çok büyük para. Tamam. Okey. Ama futbolcunun varlık değeri çok yüksek. 75 milyon euro. Fenerbahçe 35 yaşındaki Kante'ye 13,75 milyon veriyor. Bugünkü piyasa değeri 4 milyon. Ya adam piyasa değerinin 3 kat, 4 kat üstünde maaş alıyor Fenerbahçe'den. Yani enteresan geliyor değil mi bu da size? Şimdi burada şunu söylemiyoruz. Bakın bunu söyleyen taş olur. Kante kötü bir futbolcudur. Değil. Konu futbol değil bu arada bakın. Futbol konuşmuyoruz şu anda. Şu anda muhasebe konuşuyoruz, ekonomi konuşuyoruz. Bir futbolcu şampiyonluk getirirse 13 milyon euro kimse dönüp bakmaz bile. Çok rasyonel gelir. Ama
O maaşın karşılığında elinizde satış değeri birikmediğini bilmeniz de gerekir. Yani Türk futbolunun problemi yaşlı oyuncu almak da değil. Asıl problem yaşlı oyuncunun sportif değerini satın alırken gelecekteki piyasa değer kaybını da aynı kontratta üstlenmek. Yani en pahalı yaşlanan değerler örneğimize baktığımızda tablo çok sert. Kante 35 yaşında, maaş bölü değerine baktığımızda %344 çıkıyor. İlkay Gündoğan mesela 35 yaşında %282 çıkıyor yani maaşını değerine böldüğümüzde. Okay Yokuşlu mesela 32 yaşında %153. Şimdi başka Ederson mesela 32 yaşında %138 çıkıyor. Tanişka %134 çıkıyor. Ozan Tufan 31 yaşında %123 çıkıyor. Şimdi Türkiye'deki ekonomik problem yalnızca futbolcuya fazla maaş vermek değil. Yüksek maaşı futbolcunun piyasa değerinin hızla eridiği yaşlara kadar taşımak. İşte yani burada yani ne bileyim şu yapılabilir. Abi 2 senelik sözleşme yap. 5 senelik sözleşme ne? Neyse. Geçelim bir başka konuya. Futbolcuyu kaça aldın? Bugün kaç para ediyor? Şimdi maaşı bir kenara bırakalım. Sadece kadrodaki futbolcuların kulübe gelirken ödenmiş kalıcı bonservislerini toplayalım. Sizin için bunları yaptım. Bedensiz oyuncuları sıfır kabul ediyoruz. Altyapıyı sıfır kabul ediyorum. Çünkü bedavaya malumuz. Şimdi kiralık olup satın alınmamış oyuncu bonservis de sıfır. Onu da kenara bırakalım. Açıklanmayan bedelleri ise sıfır saymıyoruz. Onu bilinmiyor diyorum şimdi. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu için geçmişte ödenmiş, belgelenmiş bonservis yaklaşık 291 milyon euro. Kadro değeri yaklaşık 278 milyon euro. Yani siz 291 milyon euro vererek 278 milyonluk mal almışsınız. Ortaya çıkan şey bu. Yaklaşık birebir diyelim. Şimdi Galatasaray'a baktığımızda olay şu. Galatasaray mesela 223 milyon euroluk bonservis yatırımı yapmış. 299 milyon euroluk kadro değeri var kadrosunu. Yani 76 milyonluk pozitif fark yapmış, 1.34 kat olarak gözüküyor bu. Beşiktaş mesela 153 milyon euro bonservis belgelenmiş bonservis bedeli vermiş. 182 milyonluk değer var ortada. Trabzon çok enteresan. Trabzon 76 milyon euroluk bonservis yatırımı yapmış. 153 milyon euroluk kadro değeri var. Yani yaklaşık iki katı. Şimdi teker teker baktığımızda aslında şeyleri daha iyi görüyoruz. Mesela Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz. 2023'te 4 milyon euroya gelmiş. Bugün 30 milyonu değeri gözüküyor. Galatasaray 50 milyona vermem diyor, o ayrı yani. Galatasaray'ın ödediği bonservis yaklaşık 2.1 milyonmuş mesela. Gabriel Sara 2023'te 12 milyon euro verilerek alınmış. Bugün 27 milyon euro gözüküyor. Yani Davinson Sanchez 15 milyondan almış 16 milyona gelmiş. Alışı bu arada Davinson'un gelişi, bize gelişi 9.5 milyonmuş. Galatasaray onu yine 20'ye 30'a 40'a satarım diyor. Satılmalı. Yani satılsa onun Davinson Sanchez bulunabilir mi? Sorusu benim kafamda hep dönüyor. Yani Davinson ben sevdiğim, takip ettiğim vuruşlarına ve kesişlerine baktığım bir futbolcu, o yüzden söylüyorum. Şimdi Uğurcan Çakır 27,5 milyon euroya alınmış ve 15 milyon civarında bir değere sahip gözüküyor. Yani hani değerinden fazla para verildi. Ama yani orada Uğurcan'a bakınca da insanlar şunu söylüyorlar. Uğurcan çok zaten süper bir futbolcu. Orada değeri düşük gösteriliyor diyorlar. Okey. Yani mesela Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ta. Beşiktaş'tan bir örnek verelim. 175 bin euro civarı piyasa değeri varmış 2023'te. Bugün 11 milyona gelmiş. Altyapıdan gelmiş. Yani acayip arttırmış değerini. Şimdi Huang Yuo mesela Beşiktaş'a gelen 2023'te onun piyasa değeri 1.8 milyonmuş. Bugün 15 milyon. Ama Beşiktaş'ın alış bedeli 14 milyonmuş mesela. Bunu da böylece söylemiş oldum efendim. Şimdi yani sonuçta şuna geliyoruz. Bizim olayımız pahalı futbolcu değil, pahalı yaşlanma. Seneler bize çok pahalıya mal oluyor.
Yani birinci fotoğrafa, yani fotoğraf bakalım, size çektiğim fotoğraflara bakalım. Süper Lig'in piyasa değeri son 3 yılda hızla arttı, tamam. Dört büyüklerin toplam kadro değeri %30'un üstünde büyüdü, tamam. Yani Türkiye'de futbolcu varlığı açısından küçülen bir pazar değil. Tamam, bu fotoğrafı aldık, duvarımıza astık. İkinci fotoğrafa bakalım. Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerinde belirleyici unsur yalnızca borç değil. Evet, borcu taşıyan gelir motoru. Doğru. Burada da baktık. Üçüncü fotoğrafa bakalım. Maaş tarafında dört büyük kulüp ekonomik modelini uygulayamıyor. Yani Trabzon kadro değerinde oldukça düşük maaş taşıyor kadro değerine göre. Beşiktaş orta bölgede, Galatasaray ile Fenerbahçe kadro değerinin üstünde maaşlar veriyorlar gibi gözüküyor. Ya yani iyi kontratların üstüne çok fazla pahalı ve yaşlı kontrat bindiriliyor. Beşinci ve en önemli fotoğraf da bu işte. Yani bir kulüp 22 yaşında 50 milyon euroluk futbolcuya 6 milyon euro veriyorsa yüksek maaş veriyor olabilir. Ama hala 50 milyon euroluk bir varlığı var. Şimdi kulüp 34 yaşındaki 5 milyon euroluk futbolcuya 8 milyon euro veriyorsa sportif kalite satın alıyor olabilir ama hani ekonomik olarak tüketilen bir varlığa dönüşmüyor. Yani onu kullandıktan sonra katlayıp atacaksın abi. Çöp kutusuna atacaksın yani. İşte o yüzden de pahalı yaşlanma sorunsalını biz gündeme taşıyoruz. Sık sık bunlardan konuşuyoruz efendim. Hadi bir minik müzik arasına daha gidelim. Müzik arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız burada.

Mark'ta 6 milyon euro değerinde ve 130 bin euro maaş alıyor. Yani maaşı değerinin %2,2'si. Mesela Trabzon'da Batagov ikinci sırada geliyor. 11 milyon euro değeri var. 310 bin euro maaş alıyor. Yani %2,2'si. Üçüncü sırada Semih Kılıçsoy var Beşiktaş'tan. 11 milyon euroya 380 bin euro maaş alıyor. Sonra Fenerbahçe'ye geliyoruz tekrar. Enteresan bir şekilde bakın hep genç oyuncuları sayarken bir anda karşımıza İsmail Yüksek çıkıyor. 15 milyon euro değerinde 630 bin euro maaş alıyor. Yani %4,2'si maaşın. Mustafa Hekimoğlu mesela o da enteresan. Beşiktaş'a geldik yine. 5 milyon değeri var. 5 milyona karşılık 250 bin euro maaş alıyor. Yani %5'i. Hwang Yoo Beşiktaş'ta yine bir altında o var. 15 milyon euroya 1,25 milyon euro maaş alıyor. 15 milyon değere. Sonra Nwaibu geliyor Çibukiye Trabzon'dan 10 milyon euro piyasa değerine 0 yani 880 bin euro maaş alıyor. Bende rakamlar hep 0,88 milyon gözüküyor. O yüzden 880 milyon euro demeye bir türlü alışamadım. Dilim sürekli sürçüyor. Kusura bakmayın. Burada tablonun şeylerinde başarı tablosunun en altında Galatasaraylı oyuncular var. Bir tanesi Gabriel Sara. 27 milyon maaş toplam değeri olan bir futbolcu 3,44 milyon euro maaş alıyormuş. Yani %12'si, %12,7'si kadar maaş alıyor. Yani Gabriel Sara da gayet verimli bir futbolcu gibi gözüküyor zaten. Neden Galatasaraylı bazı dostlarımız Gabriel Sara'dan bu kadar nefret ediyor ben anlayamıyorum gerçekten. Yani benim yakın çevremde de insanlar bunu söylüyorlar. Onlarla da tartışıyorum. Ya bence inanılmaz bir futbolcu ama neyse yani onu satıp da yerine nasıl bir 10 numara istiyor Galatasaray? Hep beraber göreceğiz. Tabii daha isimli, daha böyle şey falan istiyorlar ama yani Gabriel Sara çok gol attırıyor. Neyse bunu bir minik parantez olarak söylemiş olayım. Bir de Barış Alper Yılmaz'dan bahsedeyim. 30 milyon euro değerinde bir futbolcu kendisi 3,75 milyon euro maaş alıyormuş. Şimdi bu tablonun tersine bakalım isterseniz. Yani değeri düşükken büyük maaşlar alan futbolculara bakalım. Birinci sırada tabii ki Kante geliyor Fenerbahçe'den. 4 milyon euro değeri var. 13,75 milyon euro maaş alıyor. Yani maaşı toplam değerinin %343 katı. İlkay Doğan sonra geliyor listede 5,63 milyon maaşıyla 2 milyon piyasa değeriyle. Jan Onana geliyor Beşiktaş'tan. Allah'ım bu Onana'dan kurtulamadı Beşiktaş yani. 1 milyon euro değeri var. 1,88 milyon maaş alıyor. Onu Beşiktaş'a kazandıran insanları sürekli anlıyorum ben. Sürekli. Neyse. Okan Yokuşlu Trabzon'da 1,2 milyon piyasa değerine sahipken 1,84 milyon euro maaş alıyormuş. Ederson tabii ki. 10 milyon euro değerli 13 milyon euro maaşı var. Talisca 7 milyon değerli 9,38 milyon maaşı var. Kaan Ayhan 1,5 milyon euro değerindeyken 1,88 milyon euro maaş alıyor. Ozan Tufan Trabzon'da 1,5 milyon euro değeri var. 1,84 maaş alıyormuş. Fred bu arada enteresan şekilde 4,5 milyon euro değeri var. 5,25 milyon maaş alıyor. O Fred'in 4,5 milyon euro değeri olması bana çok uzak geliyor. Çok inandırıcı gelmiyor ya. Ya yani mesela Skriniar 10 milyon euro değeri varken 10 milyon maaş alıyormuş ama yani Skriniar bence her iki 10 milyondan da fazla eder gibi geliyor. Yani Skriniar çünkü Fenerbahçe'yi sırtında taşıyor. Maçları dikkatli izleyenler için duysun notlarım. Bambaşka bir durumda yani. Onların şeyini farklı görmek lazım. Bir de şey vereyim size ya. Maaş, yıllık garanti maaşlar. Kimin ne kadar? Mesela şöyle söyleyeyim size. Porto 31 milyon maaş veriyormuş. PSV 32 milyon maaş veriyor. Paris Saint-Germain 188 milyon maaş veriyor. Benfica 54 milyon maaş veriyor. Yani burada Galatasaray 92 milyon maaş veriyor. Fenerbahçe 134 milyon maaş veriyor. Beşiktaş 54 milyon maaş veriyor. Yani Allah'ım ya Rabbim Ajax'ın iki katı maaş veriyor Beşiktaş. Öyle düşünün.
Çok acayip şeyler bunlar. Yani işte bütün bunları bir kafanızdan geçirip bana ne arkadaş kulüp veriyor ben bunlara karışmam demeyin efendim. Ben bunları söylerken

Sevgili Selin'e de buradan bir el sallayalım. İyi bir tatil olsun. Gelecek hafta inşallah beraber bir programı yapabiliriz. Bize ayrılan sürenin de böylece sonuna gelmiş olduk. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından bildiğiniz gibi football.tkrc.com adresine birazdan bu verileri yükleyeceğim. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.

Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedi ki ya biz de niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydınız yıllardır. Şimdi Türkiye'nin sanki yıllardır oyalandığı. Şimdi
3: de çok açık yani.
2: Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi, onlar ortak biz pazar mantığıyla.
3: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
2: Bakışı bu.
3: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzara da Mehmetçiğin John'u yapma politikası. Ya yani bize dayatılan rol bu.
2: Evet.
3: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Orman yangınları, yani yaz geldi, havalar ısındı, Türkiye'nin her tarafı birdenbire alevlendi. Ciddi sıkıntılar var. Yani Akdeniz'de, Ege'de birçok yerde peş peşe meydana gelen yangınlar. Neden? Bunların nedeni sadece havanın ısınması mı, yoksa insan hatası var mı? Yangınlar niye zor söndürülüyor? Bütün bunları konunun uzmanıyla görüşeceğiz. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Sadder Aslan'la görüşeceğiz. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
4: Sağ olun. Şimdi konuya başlamadan önce yine her zaman olduğu gibi dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri kısaca özetleyelim. Terörsüz Türkiye meselesi. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa imzaya açıldı. Ya milletvekilleri imzalıyor ama çerçeve yasanın ne olduğu konusunda hiçbir bilgimiz yok. Yani sadece duyumlar var. İşte çeşitli gazetelerde çıkan, gazetecilerin aldığı bilgiler var. Bunun dışında resmi bir durum yok. Aslında bu yasa geçtiğimiz hafta salı günü meclise gelmesi planlanıyordu. Ancak bazı sıkıntılar var gördüğü kadarıyla. Onlar çıkacak. DEM heyeti Abdullah Öcalan'a gittiler ve orada son görüşmeleri yaptılar. Abdullah Öcalan'ın mesajları var. Gelişmeyi olumlu değerlendiriyor. Bu çerçevede bakalım yani önümüze nasıl bir metin gelecek onu da göreceğiz. MHP ve Bahçeli de bu metne imza atacak. Başka hangi partilerden imzalar atılacak onu da bilmiyoruz. Partilere bir bilgilendirme yapılacak. Yeni partiden tepki var ama diğer partiler bilmiyorum Bahçeli'nin ilk imzacılar arasında olacağı belirtiliyor. Peki nasıl işleyecek süreç? Bizim edindiğimiz bilgilere göre bu hafta içerisinde bu süreç tamamlanacak. Yani çerçeve yasa çıkarılacak ve ona göre yol alınacak. İşte meclise imzalar tamamlanıp meclis başkanına verildiği zaman hemen komisyona geçecek. Komisyondan genel kurula indirilmesi planlanıyor. Yani perşembe diyen var. Eğer perşembe olmasa cuma gün karar alınır mı? Bunu haftaya pek bırakmak niyetinde olmadıkları ifade ediliyor. Neden haftaya ertelemek istemiyorlar? Çünkü PKK'nın kuruluş yıl dönümü diye anılan işte ilk silahlı terör saldırısı, Şemdinli ve Eruh saldırıları, onlar 15 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Yani haftaya bırakılması demek PKK'nın kuruluş yıl dönümünde bu işlerin yapılması anlamına gelir. Bu da farklı değerlendirmelere yol açar. O nedenle o noktada biraz daha dikkatli olması ve öyle bir izlenim bırakacak hamlelerden kaçınılması bekleniyor. Çünkü biliyorsunuz ilk açılımda bir habur meselesi vardır. Habur mahkemeleri artık adalet literatürümüze geçti. Yani PKK'lılar o dönemde gelmişlerdi. İşte efendim pişmansınız değil mi diyordu. Savcı soruyordu. Hayır biz işte Öcalan'ın emriyle geldik diyor. Yok yok pişmansınız diye onlar serbest bırakıldı. Arkasından arabalara bindirip bölgede turlar atıldı. Ve bunun toplumda nasıl bir infial yarattığı biliniyor. Bu tür hatalara düşülmeyeceği ifade ediliyor. Yani bu tecrübelerden yararlanılarak daha dikkatli davranılacağı anlaşılıyor. Evet, burada demin de söylediğimiz gibi CHP'nin tutumu ne olacak? CHP'nin tutumu biraz daha sanki farklı olacak gibi. Bunu nereden söylüyoruz? Çünkü CHP'nin içerisinden yeni parti çıktı. Yani hani yeni CHP diyorlardı ya hani eskiden. Yeni CHP'nin Y'si ayrıldı ve ayrı bir parti kurdu bir anlamda. Şimdi CHP'nin yeni yani eski genel başkanı, şimdi şu anda genel başkanı mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu bu konuda bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da esas olarak şöyle söylüyor. Yani biliyorsunuz Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te yaptığı açıklama Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için örgütü feshetme ve silah bırakma diyordu. Yani burada ana özne nedir? Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek. Şimdi bu çerçevede bir sürecin işlemesi gerekiyor. CHP o zamanlarda buna biraz ayak sürdü. İş uzadı zaten. Hatta istismar da etmişti. Yani İmamoğlu ile bunu bir işte biz destekleriz ama siz de İmamoğlu'nu bırakın tarzında bir pazarlık konusu yapmaya kalkmıştı. Bu nedenle sıkıntılıydı. Şimdi mutlak buttan kararından sonra Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tavrı net biraz değişmişe benziyor. Sayın Kılıçdaroğlu dün bir açıklama yaptı. Bu açıklamada bu olayı tarihsel bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Dört başlıklı bir öneri sundu. O dört başlıkta şu: bir, terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlandırılması ve örgütsel tasfiyesi. Yani örgütün silah bıraktığı ve tasfiye ettiğinin devletin kurumu tarafından yapmıştır diye onaylanması gerekiyor. Bu çünkü önemli. Çünkü çıkarılacak düzenlemelerin hepsi buna bağlı. Yani ileride biliyorsunuz bir Rahşan Affı diye bir olay vardır. Bu bir süre sonra açıklandı biliyorsunuz. Sonra herkese Anayasa Mahkemesi belli bir kesime yönelik af çıkaramazsınız dedi. Herkese bunu uyguladı ve bir sürü insan çıktı ve o af hala tartışılır. Birçok suçlular sokağa salındı diye. Birçokları da suç işledi gerçekten o özel durumda çıkanların. Şimdi burada yani bir örgütün PKK'nın feshedildiğini, Milli Güvenlik Kurulu veya da işte belirlenecek yasada nasıl bir şey yapılacak bilemiyoruz. Evet tamam bu silahlarını bırakmıştır, örgütü feshetmiştir derse o örgütle ilgili işlem yapılacak. Şimdi herkes acaba bu FETÖ'ye de uygulanır mı? Anayasa Mahkemesi bozar mı diye bir takım kaygılar var. Burada devletin kurumlarının bunu onaylaması şartı getirileceği için bu şekilde kondu. Dolayısıyla o sıkıntı giderilmiş oldu. İki, Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuksal reformların yapılması. Bu da bu çerçevede. Bu yalnız hani dediğimiz gibi biraz önce FETÖ'yü kapsayan bir şey değil. Üç, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi. Yani PKK'nın yeniden hortlamaması için gerekli önlemlerin alınması, bunun için de komşu ülkelerle işbirliği yapılmasını önerdi. Dört, dış güçlerin vekil yapılan malar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması. Bu da yani terör örgütlerini dış güçlerin kullanmasını vekil olarak faaliyette bulundurmalarını önleyecek önlemlerin alınması diyor. Bu dördüncü madde son derece önemlidir. Ve Kılıçdaroğlu CHP'nin politikalarını açıklarken bu aşamada dikkate alınmasını istedi. Bu, yani her aşamada bu dört ilkenin, dört başlığın dikkate alınmasını istedi. Türkiye kendi iç barışını kurarken dış jeopolitik hesaplara karşı da dikkatli olmak zorundadır dedi. Arkasından kırmızı çizgimiz nedir dedi. Onu da açıkladı. Terörün bitmesi ve üniter yapısı bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Bu da son derece önemli. Bu arada işte bu CHP'nin politikalarında da bazı değişiklikler gündeme geliyor. Bu terörsüz Türkiye meselesi de bunlardan birisi. Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelir gelmez yaptığı ilk açıklamalardan birisinde CHP'yi kuruluş kodlarına döndüreceklerini söylemişti. Şimdi bununla ilgili de bazı gelişmeler var. Mesela Özgür Özel Nusvik'e yazdığı yazıda mücadelemiz NATO'nun güvenliği için demişti. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada çok farklı bir şey söyledi. Türkiye NATO üyesidir fakat NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye'nin görevi büyük güçlerin projelerinde rol kapmak değil, kendi bölgesinde barış, denge, düzen üretmektir dedi. Yani iki görüş Özgür Özel'in Amerikan merkezli yayın organına yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok farklı. Onu söyleyeyim. Dış politikada bir kurul kurdu CHP. Dış politika kurulu oluşturdu. Başına da Metin Lütfi Baydar'ı getirdi. Kurul hızla çalışmalara başladı ve izlenecek politikanın çerçevesini de çizdiler. Buna göre dış politika tüm partiler için milli bir meseledir. Devletin temel dış politika ilkeleri ortaktır ve tektir. CHP bu bilinçle hareket edecektir. CHP milli menfaatleri asas alan devlet politikasını günlük siyasi tartışmaların üzerinde tutacaktır dedi ki bu da yani CHP'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalar açısından belirleyici. Evet, dışarıda bazı gelişmeler var. Bizi de ilgilendiren gelişmeler. Ukrayna bir kez daha Türk gemisine saldırdı Karadeniz'de. Bakın bu kaçıncı kez oluyor. Ölümler var bu saldırılarda. Şimdi meyve sebze taşıyan RoRo gemisi ne dronlarla saldırıda 4 mürettebat yaralandı. Bu dün gerçekleşti. Türkiye'den Rusya'ya meyve sebze götüren gemilere bu gerçekleşiyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin tam da yaz mevsimi ve birçok üretimini ihraç ediyor. Ve bunların başına da Rusya geliyor. Siz bunları yaparsanız Rusya'ya yük taşıyacak gemi bulamazsınız. Gemi bulsanız bile o gemilerin sigortaları çok yükseleceği için nakliye fiyatları artacaktır. Ve bundan da zararı Türk çiftçisi görecektir. Türk üreticisi görecektir. Şimdi burada yani düşünün 7 drone'la saldırmışlar. Yani Türkiye mesela şu ana kadar yani bir açıklama beklerdim ben şahsen. Resmi bir açıklama olmaması dikkat çekiyor. Yani bu Zelenski yani iyice kontrolden çıkmış vaziyette Karadeniz'i bir savaş alanına çevirmeye çalışıyor. Bu nedenle yani bilemiyorum. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Evet, bugün bir de ne var? Türkiye-Çin ilişkilerinin kuruluşunun başlamasının 55. yıl dönümü. Bu da bugünün önemli etkilerinden birisi ki biz 1971'deki temaslarla bu işlere başladık ve o zamandan böyle Türk-Çin ilişkileri çok hızlı ivme kazanıyor. Özellikle sanayimizin aramal ihtiyacı buradan karşılanıyor ve hem ekonomik hem de siyasi anlamda ilişkilerimiz gayet iyi gidiyor. Son derece önemli. Türkiye'nin ihracatı düşük, ithalatı fazla ama yani bunu şöyle değerlendirmek mümkün. Bunun da dengelenmesi için görüşmeler sürüyor. Onu da biliyorum çünkü fazla dış cihat açığı veriyoruz Çin'e karşı. Ancak bizim sanayimiz, demir çelik sektörü dahil, diğer birçok sektör dahil ara mal ihtiyacımız var. Bunu bir şekilde bir yerden tedarik edeceğiz. Bunu en uygun tedarik merkezi Çin olduğu için bu rakamlar bu şekilde yüksek çıkıyor. Evet, bugünkü size aktaracağımız konular ana hatlarla bunlar. Şimdi ana konumuza dönelim. Orman yangınları. Tekrar söyleyelim. Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş
4: tekrar
5: bulduk. İyi yayınlar dilerim.
4: Sağ olun. Nedir bu orman yangınları? Neden çıkıyor? Birdenbire geçtiğimiz hafta yani alev alev oldu. Antalya, ben de Gazipaşalıyım, orada da yangın çıkmış. Alanya hemen komşumuz, orada yangın çıkmış. Muğla'da var, birçok yerde var. Yanılmıyorsam yani onlarca yer diye söyleyebiliriz.
5: Son bir hafta içinde 120'ye yakın yangın.
4: 120'ye yakın yangın çıktı. Neden? Bir çalışmanız var mı bu konuda?
5: Şöyle İsmet Bey, biz kamuoyuna yansıyanını görüyoruz.
4: Evet.
5: Ocak ayından Temmuz ayının sonuna kadar yaklaşık Orman Genel Müdürü 3000 yangına müdahale etmiş.
4: 3000 yangın.
5: Evet.
4: Yani Ocak'tan bugüne kadar.
5: Ocak'tan, 1 Ocak'tan bugüne kadar 3000 yangına müdahale etmiş. Bu orman yangını, anız yangını, köy yangını, yani Orman Genel Müdürlüğü'nün yükü bir hayli fazla.
4: Evet.
5: Depremde orman personeli var. Selde orman personeli var. Köy yangınında orman personeli var. Arazi yangınında orman personeli var. Orman yangınları da orman personeli var.
4: Evet.
5: Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nün yükü haddinden fazla.
4: Evet.
5: Bu yükün biraz dağıtılması, hafifletilmesi gerekiyor. Çünkü şehir yangınları belediyenin işi.
4: Evet.
5: Ama belediyeler maalesef bu konuda duyarsız. Ona da Orman Genel Müdürlüğü giriyor.
4: Yani şimdi, şöyle söylersek mesela diyelim ki Alanya'da çıkan bir, Fethiye'de çıkan bir yan normalde belediyenin mücavir alanında.
5: Alan içerisinde.
4: Ama Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor.
5: Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor. Çünkü belediye sorumsuz davranıyor. Onun için ben orman gene yangınlar çıktığı an şehirlerde büyük şehirlerin itfaiye ekiplerinin Orman Genel Müdürlüğü'ne emrine tahsis edilmesini öneriyorum. Çünkü uzman kuruluş Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla evet. ilgili. Dolayısıyla o araçları, belediyenin elindeki araçları en verimli kullanılacak, nerede kullanacağını bilen Orman Genel Müdürlüğü. O nedenle su tankerleri su taşıyacak. Başka araçları dozerlere oraya girecek. Kepçeleri yangın mahalline girip yangın şeridi açacak.
4: O zaman sadece itfaiyeler değil, belediyenin tüm araçları.
5: Şey araçları yani bu yangınla ilgili olan araçlar.
4: Evet.
5: Dozerler, grederler,
4: evet.
5: itfaiye araçları. Belki ellerinde birkaç tane şehir yangınında kullanılmak üzere itfaiye arabaları bulunmasa daha doğrudur. Ama diğer ekipmanların Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine tahsis edilmelidir diye düşünüyorum. Şimdi burada yangını düz bir arazide yapmıyorsunuz.
4: Evet.
5: Bugüne kadar %96'sını yangınların Orman Genel Müdürlüğü istatistiklerinde insan kaynaklı.
4: Bir dakika, şimdi oralara gidelim. Her tek tek isterseniz şöyle gidelim. Geçen sene yaşadığımız olaylar bu yılda yaşanmasını bekliyor musunuz?
5: Şimdi Akdeniz kuşağındaysanız.
4: Evet.
5: Ormanlarınızda varsa bunu beklemek durumundasınız.
4: Evet.
5: Çünkü hani Anadolu'da bir laf var, koyunu güden kurdu görür.
4: Evet.
5: Ormanlarınız varsa yangınız olacaktır.
4: Evet.
5: Ama enerjinizi yangın esnasında mı, yangın öncesine mi harcamanız gerekiyor?
4: Sorun biraz galiba
5: sorun burada.
4: Orada.
5: Sorun
4: hani
5: burada.
4: Sağlıkta da bir şey vardır. Mesela onu mesela en iyi yapan dünyada Çin şeydir. Hastalık öncesi önlem alır.
5: Evet.
4: Yangında da herhalde hasta yani yangın öncesi önlemler esas.
5: Tabii şimdi şu var. Orman Genel Müdürlüğü bizim ateş savaşçısı dediğimiz işçiler
4: evet.
5: yeşil vatanı korumak için canla başla 7/24 çalışıyorlar.
4: Evet.
5: Şimdi Türkiye'nin Orman Genel Müdürlüğü'nün teknolojik olarak altyapısı fevkalade güçlü.
4: Evet.
5: İşte görüyoruz İspanya'da, Fransa'da, Amerika'da haftalarca yanıyor.
4: Evet.
5: Hiçbir tedbir de alamıyorlar yani.
4: Evet.
5: Ama Orman Genel Müdürlüğü son 3 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bütün yangınları baskıladı. Neyle baskıladı? İnsan gücüyle baskıladı. Helikopterimiz var. Uçağımız var. Aradözlerimiz var. İlk müdahale araçlarımız var. Ancak bunları kullanacak İnsan sayımız yetersiz.
4: O önemli bir şey.
5: Çok önemli bir şey.
4: Evet.
5: Çünkü orman yangını bir savaş misalidir. Nasıl ki savaşta siz havadan ne kadar bombalarsan bombalayın, piyade girmeden sonuç alamazsınız.
4: Evet.
5: Orman yangınlarında da böyle. Helikopter yukarıdan su atar, uçak su atar. Ya tepe yapmış yangını baskılar, hızını keser, yer ekiplerine zaman kazandırır ve yer ekipleri girer, yangını söndürür.
4: Yani uçaklar değil, insan söndürür i̇nsan. Esas olarak.
5: Uçaklar gerekli mi? Gerekli.
4: Evet.
5: Önemli mi? Önemli. Evet. Çünkü o yukarı tepe yapmış yangını yukarıdan su atarak baskılıyor, yangını yere indiriyor.
4: Evet.
5: Ve yangının hızını kesiyor, yer ekiplerine zaman kazandırıyor. Ve yer ekipleri de giriyor ve yangını söndürüyor. Şimdi burada baktığımız zaman yaklaşık 24,5 milyon hektar orman varlığımız var. Ve biz bu orman varlığımızı 22 bin işçiyle korumaya çalışıyoruz.
4: Evet.
5: 22 bini de aktif, hortumu tutan, tırmığı çeken, şapşapı vuran eleman değil. Bu eleman
4: bir kısmı da büro elemanı.
5: Bürodan daha ziyade destek hizmetleri dediğimiz, evet. Aşağı yukarı 1500 falan arazöz var. İki tane şoför koyuyorsun, 3000 oraya gitti.
4: Evet.
5: 2000 küsür ilk müdahale aracı var. İki şoför oraya gidiyorsunuz, 6000 etti. Engellisi var bunun. Eski kümlüsü var. Büro personeli var. Dolayısıyla yaklaşık 13-14 bini destek hizmetleri olarak çalışıyor.
4: Evet.
5: Geriye kalan elinizde 10 bin civarında bir işçi kalıyor. O işçi de tırmığı çekiyor, hortumu tutuyor.
4: Bu da bir de Türkiye'nin tamamı yani.
5: Bu da Türkiye'nin tamamı.
4: Yani şimdi 10 bin kişi falan epey varmış ama Türkiye'nin tamamına Türkiye'nin yazsanız tamamı. Neredeyse ilçe başına tamam. Bir iki kişi düşecek yani.
5: Öyle. Aşağılık kişi başına Türkiye'yi tamamını bölersen 1 milyon hektar düşüyor kişi başına.
4: Evet, evet.
5: Yani bunun korunması mümkün değil. Onun için buradan ben Sayın Maliye Bakanımıza da bütün yayınlarda da sesleniyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nden tasarruf olmaz.
4: Evet.
5: Çünkü bu yeşil vatan diyoruz.
4: Evet.
5: Yeşil vatanı koruyucularından tasarruf yapamazsınız.
4: Orman işçisinden diyelim isterseniz.
5: Orman
4: daha...
5: işçisinden evet. Tasarruf yapamazsınız. Çünkü eğer sizin 23 milyon hektar ormanınız varsa bunu korumak zorundasınız. Bunu da insan gücüyle koruyorsunuz. O nedenle buradan tasarruf yapamazsınız. Orman Genel Müdürlüğü 186 yıllık bir kurum. Tecrübeli, uzman kadroları var, ehil elemanları var. Ama hani bir reklam var. Her şeyi aşıyoruz da trafikte sen aşamıyoruz diyor ya sağlıklı.
4: Evet.
5: Biz de en zor coğrafya şartlarında mücadeleyi veriyoruz. Ama ne yazık ki insan ihmalini, insan duyarsızlığını, insan dikkatsizliğini aşamıyoruz. Sorumsuz bir insanın bir yerde bir mangal yapması veya sorumsuzca içtiği sigaranın izmaritini yolun kenarına atması dolayısıyla...
4: Onları tekrar yani yangından kaynağına geçelim de şu işçi meselesine geçecek olursak. Biz bölgelere gittiğimizde gazeteciler olarak yangınları izlerken şöyle manzaralar görüyoruz. Mesela dozerin başında gün soru konuşuyoruz. Ya 3 gündür uyumadan
5: doğru
4: çalışmış. Şimdi bundan verim almanız mümkün değil. Ne yapmak lazım?
5: Şimdi burada bir, şu anda Orman Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı kadro vermediği için taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor.
4: Evet.
5: Ne demektir? Ankara'dan Alanya yangınına işçi gönderiyoruz. Bu adam 13-14 saatte kamyonun sırtında gidiyor zaten. Oraya vardığı kadar adamın zaten bir hali kalmıyor.
4: Evet.
5: Dolayısıyla oradaki işçi 7-24... son ateş sönünceye kadar gece gündüz orada çalışıyor. Bu insandan verim alamıyorsunuz. Dikkati dağılıyor. Yorgun bir elemandan verim almanız mümkün değil. Onun için diyoruz ki biz Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine bu kadar daha işçi tahsis edin.
6: Evet.
5: Bu işçiler 12-12 çalıştırın. İkili vardiya sistemine geçin.
6: 12 de çok aslında yani 24 ise ikili yani o, çünkü yangın mesai dinlemiyor ki 5 oldu ben bir dakika ben durayım sonra tekrar.
5: Evet. Oradaki şey şu, çok dağınık bir coğrafyada yerleştikleri için günlük vardiya değiştirmek çok kolay değil.
6: Evet.
5: Ondan dolayı ben sendikacı olarak diyorum 12-12, 12 saat bir vardiya 15 gün, diğer vardiya 15 gün çalışırsa zinde olarak, dinlenmiş olarak ve de insani olarak...
6: Evet.
5: Bu insanlar dinlendirir. Bu insanlar misafirliğe gidecek gidemiyor. Misafir gelecek kabul edemiyor. Taziyesi var gidemiyor. Niye? Mayıs ayında araziye çıkarız. Kasım ayında araziden ineriz. Evet. Yangına oradan gider. Geriye ekibe gelir. Oradan devam ederiz. Dolayısıyla tam bir 6 aylık askerlik yapıyoruz.
6: Evet.
5: Bu nedenle diyoruz ki acilen Orman Genel Müdürlüğü bu ormanları koruyacaksa zinde işçiyle korunun. Taşıma suyla bu işin olma şansı yok.
6: Evet.
5: Dolayısıyla işte geçen gün gördünüz. Arkadaşları çıkın diyor televizyonda bir dozerci. Şerit açıyor o alevin içerisinde. Çünkü sizin savaştığınızın ateşin vicdanı yok. Merhameti yok. Acıma duygusu yok. Korkusu yok. Sizin üzerinize geliyor. Ve siz bununla savaşıyorsunuz.
6: Evet.
5: Ateşin herkesin görüp kaçtığı bir yerde siz onun üzerine gidiyorsunuz. Bu bir inanmışlığın, bu vatana sevdalı olmanın bir ifade. Başka bir şeyle anlatılamaz bu yani.
6: Evet.
5: Dolayısıyla işçilerimizi dinlendirmeliyiz. Dinlendirmek için yeterli işçiye verilmeli. Ve bu ormanları, bu vatanı hep beraber korumalıyız. Ben bütün televizyonlarda şunu diyorum. Ormanlar bizim ortak paydamız.
6: Evet.
5: Ormanlar siyaset üstü bir şey.
6: Evet.
5: Artık ormanın ürettiği oksijeni... Perde çekip ülkemizde tutamıyoruz.
6: Evet.
5: Tutamadığımıza göre o zaman bu ormanlar dünyanın ortak mirası.
6: Evet.
5: Nerede bir yangın varsa oraya koşmak durumundayız. Geçen bir televizyon kanalı sordu Fransa'ya, İspanya'ya. Evet gönderdik ikişer tane uçak. Niye? Ortak paydamız.
6: Tabii tabii. Çünkü orada yandığı zaman bizi de etkiliyor. Bizi de etkiliyor. Biz de yansa onları da etkiliyor.
5: Dolayısıyla bu ortak paydayı hep beraber savunmamız lazım. Onun için de orman yangınlarından tasarruf olmaz. Tasarruf yapamazsınız. Evet. Tasarrufu başka yerde yapın. Şunu açık açık ifade ediyorum. Orman yangınlarından önceki önleyici tedbirlere harcadığınız parayla orman yangınlarından sonra oranın imarına, ihyasına, ağaçlandırmasına harcadığınız para kat be kat üstündür.
6: Evet.
5: Tasarruf mu ettik şimdi biz?
6: Evet. Yani önceden önlem alsak daha az orman yanacak.
5: Daha az orman yanar.
6: Çok daha ekonomik olacak.
5: Ve daha kısa sürede söndürürüz.
6: Evet, evet.
5: Şimdi Sayın Bakanımız açıklıyor 11 dakikada yangın mahalline ulaşıyoruz. Doğru. Bu bir teknolojidir yani. Şoförü aracından indirmezsin, hazır bekletirsin, 10 dakikaya da düşürürsün. Çözüm o değil. Çözüm oraya vardığınız zaman ne yapıyorsunuz?
6: Evet.
5: Çünkü... Düz arazide yangın söndürmüyorsunuz.
6: Bazen.
5: Zor şartlarda, girit vadilerde söndürüyorsunuz.
6: Araba çıkmıyor,
5: Araba çıkmıyor. Yerine göre 2,5 kilometre, 3 kilometre hortum seriyorsunuz. O dağın tepesine çıkmak için. Allah korusun orada bir kapaklarına ayağınız kaydı, yüzünüz elinizde kan içinde kalıyor.
6: Evet.
5: Her bir hortum 25 metre. Bir kişi iki götürebilir. Onu ekleyecek, gelecek. Ekleyecek, gelecek. Dolayısıyla 6 artı bizim aracımız 6 artı bir kişi. Bir şoför 6 işçi olması gerekirken 4-5'i bulan öpüp başına koyuyor.
6: Evet.
5: Yok. Şimdi 6 kişinin hortum sermesi başka bir şey. 4 kişinin hortum sermesi başka bir şey.
6: Tabii bunu görünce de insan şöyle mesela bizim bulunduğumuz bölge hemen sağımıza solumuza bak her taraf devlet dairesi. Yani eskiden bakanlıklar diye bir yer vardı Ankara'da. Bütün bakanlıklar oradaydı. Şimdi Ankara'nın her tarafı bakanlıklar oldu. Yani demek ki personeli arttırılıyor. Ya buraya harcayacağını hiç olmasa ormana harca ki. Yani
4: Ya buradaki işi bir başkası da yapabilir. Hele şimdi bilgisayar çıktıktan sonra eskiden her şey elle yapılırdı.
5: Tabii.
4: Şimdi de çok daha pratik. Hayır,
5: orman yani. Şimdi teknolojiniz var. Uydularınız var, İHA'larınız var, gözetleme kulelerimiz var, termal kameralarımız var. Ama bunlar sadece ihbar ediyor.
4: İnsan olmadıktan sonra her şey de aynı şeye geçerli.
5: Her şey aynı şeye geçerli. İnsan unsurunuz yoksa, kas gücünüz yoksa sizin yangınlarla mücadele etme şansınız yok. Bizim ormancılar bir şey söylerler. İlk bir saat içerisinde yangını kontrol altına aldık. Alamazsak o yangın ya karada biter ya denizde biter.
4: Sonuna kadar gider.
5: Dolayısıyla bizim önleyici tedbirlerden tasarruf yapmamamız gerekir. Burada evet. Maliye Bakanımız ne olur Orman Genel Müdürlüğü uzman bir kuruluş. Bütün yükü yüklemişsiniz Orman Genel Müdürlüğü'nün üstüne. Deprem oluyor, orman gelelim. Gideceğiz tabii, vatan savunması. Sel, orman. Köy yangını, orman. Arazi yangını, orman. Orman yangını, orman. Teşkilat. Neyle yapacak bunlar? İşçiyle yapacak. Siz işçiden tasarruf ediyorsanız, işçi vermiyorsanız o zaman vah tüh demeye devam ediyoruz.
4: Şimdi bu insan unsuru o kadar önemli ki başkan. Bakın bir İran-Amerika savaşı var. Amerika atıyor füzeleri.
5: Bir şey yapamıyor.
4: Yapabiliyor mu?
5: Yapamıyor.
4: Asker postalı çıkmadan olmaz o iş.
5: Mümkün değil. Ormanlar da aynı mantık.
4: Ormanlar da.
5: Çünkü yer ekibi girmeden yangının sönmesi mümkün değil.
4: Peki başkan bir şey söyleyeceğim. Ona ne dersiniz? Ben geçtiğimiz günlerde Toroslara gittim.
5: Mersin.
4: Antalya.
5: Antalya Toroslara.
4: Gazi Paşa'nın Toroslar bölgesine geçtim. Orada mesela orman yolu derdik biz eskiden. Yani eskiden biliyorsun köy hizmetleri vardı, YSV vardı bilmem. Orman yolu diye ormanın yaptı. Oraları çok bozuk gördüm. Ya nedenini sorduğum zaman bir karmaşa var. Büyük şehirler, belediyeler mi yapacak, orman mı yapacak? Şimdi bir yasal sıkıntı da sanki var gibi geldi. Çünkü o yüzden bir yangın çıksa ki çıktı orada. Ya araba geçemez, şey geçemez. Yani geçmesi çok zor.
5: Şimdi orada şöyle bir...
4: Orada da bir sıkıntı var gibi geldi.
5: Sıkıntı var. Çünkü şu anda Orman Genel Müdürlüğü'nün elinde 800'e yakın, belki de küsurat da vardır, ağır iş makinesi var.
4: Evet.
5: Dozer, grader, trailer gibi, baga gibi ağır iş araçları var. Fakat işte bu araçlar maalesef tam verilim kullanamıyor. Niye? Operatör azlığı var.
4: Evet. Yani insanın içi acır yani buna. Yani şeyi dereye geçmişiz. Şey denizi geçmişiz.
5: Derede boğuluyoruz.
4: Derede boğulma gibi bir şey var herhalde.
5: Çünkü biz orman yangınlarla mevsimlik olarak bakamayız. Artık iklim değişti. 12 ay yangınlar devam ediyor. Mesela kış sezonunda yangın Karadeniz'de çıkar. Lodos eser Karadeniz'deki bütün şeyi kurutur. Ve yıldırım düştüğü zaman yangın orada çıkar. Antalya'da yine kış sezonlarında yangın çıkar. Yıldırım yangınları çıkar.
4: Evet.
5: Dolayısıyla 12 ay siz teyakkuzda olmak zorundasınız. 6 ay çalıştırdım. Geçici işçiyle, mevsimlik işçiyle yangını söndüremezsiniz. Çünkü adamın aidiyet duygusu yok.
4: Evet. Ya bu mevsimlik işçi olayı da yani orman yangınlarında mevsimlik işçiyi de artık kaldırmak gerekiyor herhalde.
5: Kesinlikle kaldırmak gerekiyor. Şu anda bu dönem bir 5000 kişi vardı mevsimlik 6 ay sonra çıkış verilecek. Sağ olsun Sayın Bakanımızla görüştük. Onun yetkisinde çünkü uzattı 12 ay çalışıyorlar ve doğru yaptı, iyi yaptı yani.
4: Evet.
5: Çünkü siz geçici mevsimlik işçiyle işi geçici mevsimlik işçi olur mu? Olur. Nerede olur? İşin mevsimlik olduğu yerde olur.
4: Evet.
5: Sizin işiniz 12 ay devam ediyor. İşinizi yürütecek işçi geçici.
4: Yani.
5: Böyle bir şey olması mümkün değil. O nedenle hükümetin bu konuyu yani yeşil vatanın korunmasıyla ilgili nasıl ki bizim mavi vatanımız var, gök vatanımız var, yeşil vatanımız var. Yeşil vatanın korunmasını, geliştirilmesini bilim adamları, Orman Genel Müdürlüğü, işçi sendikaları, bir masaya yatırıp nasıl bu işi yürütmemiz gerektiğini bir masa üzerinde tartışmak gerekiyor. Yeni bir bakış açısı getirmek gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz valiler ormanlara girişleri yasaklıyorlar. Doğru da yapıyorlar. Bizim de onlardan önce çağrılarımız var. Ya bir de bunun sivil toplum ayağı var. Onları da bir dinleyin.
7: Evet.
5: Sonuçta siz masada karar alıyorsunuz ama biz sahadayız.
7: Evet. Yani sendikaları dinlemeleri lazım. Orman köylüsünü dinlemeleri lazım.
5: Çünkü yani, orman köylüsünü köyünde mutlu edecek şartları hazırlamanız lazım.
7: Oraya geçmeden şu yangınlardaki insan unsurunu girmiştiniz konuya. Onu biraz açar mısınız? Yani nedir bu insan unsuru yangınlardaki rolü ne?
5: Yani kısadan söyleyeyim, insan unsuru olmadan yangını söndüremezsiniz.
7: Hayır, yangının çıkışı.
5: Çıkışı.
7: %92 mi dediniz?
5: 96'sı orman genel müdürlüğü istatistiklerine göre %96'sı insan kaynaklı. Şimdi vatan hep beraber sahip çıkmak durumundayız. Bununla ilgili toplumu bilinçlendirmek durumundayız. Bunun için bütün televizyon basın toplantılarımda onu söylüyorum. Ormanı korumak sadece bizim görevimiz değil. Sizin de göreviniz. Ortak paydamız bu. Ben söyleyeceğim, siz de yayacaksınız. Toplumu bilinçlendireceğiz.
7: Evet.
5: Sağ olsun birçok televizyonda bunu günde 3-4 defa veriyorlar haberlerimiz. Şimdi o sorumsuz insan işte bir sigara atıyor.
7: Evet.
5: %90'a yakını ormana yakın yerlerde çıkıyor. Hmm. Ormana yakın bir alanda yakıyor. Piknik yapıyor, başka andız bir şey yapıyor, andız yakıyor derken kuvvetli bir rüzgar gelince de
7: yukarı doğru gidiyor,
5: yukarı kontrol doğru götürüyor, edemiyor. Kontrol edemiyor. Çünkü bilhassa bu sene yağışların uzun olması, fazla olması nedeniyle ormanın içindeki otlar diz boyu oldu.
7: Evet. Evet.
5: Şimdi bunlar kurudu.
7: Evet, evet.
5: Dolayısıyla barut gibi oldu. Bir de kuvvetli rüzgar geliyorsa alıp götürüyor. Evet. Engellemeniz mümkün değil. İşte geçen bir biçer döverin tamirini yaparken kaynak makinesinden kaçan yangın İzmir yangını.
7: Evet, evet.
5: Ya kardeşim aracı da tamir et de orada tedbirini al. Yani. Yangın söndürme aleti koy. Su hazırla. Bilmem bir şey yap, bir şey yap yani. Bu kadar insan sorumsuz olur mu? Baktığımız zaman genelinde felaket böyle çıkıyor.
7: Evet, evet.
5: Daha başka türlü yani bir de caydı cezalar orman genel müdürlüğüne af yok. Cezalarında ama bunu biraz daha kamuoyuna aydınlatılmalı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Ağustos ve Eylül ayları riskli geçecek orman yangınlarıyla ilgili bir uyarıda bulundu. Muhtemelen devletin bütün bilgileri orada var, böyle bir uyarı yaptı. Ve Adalet Bakanı bu konuda ilgili gerekli araştırmanın yapılacağını, 29 kişinin gözaltına alındığını, 6 kişinin tutuklandığını ve araştırmanın derinlemesine devam ettiğini açıkladı. Bu iyi bir açıklama, doğru bir açıklama, zamanında bir açıklama ama bir de bu cezalar hızlıca yapılmalı, yürümeli mahkemeler ve sonuçları kamuoyuna yansımalı.
7: Evet. Ya mesela bir yasa çıkarılıp orman suçlarındaki mahkemelerin karar verme süresi diyelim ki 3 ayda sonuçlandırılacak gibi.
5: Hızlandırılmış yani, mahkeme
7: esasına öncelik alacaklar.
5: Öncelik alacak
7: yani kor. Onları yapmak lazım.
5: Ancak orman yangınına sebep olan şahısların sadece ormanı yakmaktan dolayı ceza almamaları, ona ormanı yakmakla verdiği zararları da yüklemek gerekiyor. Ekolojik dengeyi bozuyorsunuz.
7: Evet.
5: Yaban hayatı ortadan kaldırıyorsunuz. Meskenleri yakıyorsunuz. Ve
7: müteselsilen sorumluluk,
5: müteselsilen sorumluluk var. O sorumlulukların bedelleri de tahsil edebilirsiniz, edemezsiniz.
7: Yükle.
5: Yükle. Kamuoyuna da bunu açıklayın ki kamuoyu burada daha dikkatli davransın.
7: Evet, evet.
5: Onun için diyorum ki ceza vermek yetmiyor. Cezanın sonuçlarını şu unsurları da ekleyerek cezayı kamuoyuna yansıtalım diye bir talebim var. Sanırım Adalet Bakanı da bu konuda daha duyarlı olduğunu beyanlarından görüyoruz. Evet. İnşallah bunları da öncelikli hızlandırılmış yargılama sistemi içerisinde hayata geçirilir.
7: Sayın dinleyiciler, bu anız yakma meselesi, yani ben bildim bileli kanayan bir yara. Oysa bilim adamları da uyarıyor. Diyorlar ki anızları yakmayın. Anızları yaktığınız zaman o topraktaki faydalı böcekleri, her şeyi öldürüyorsunuz ve tarım açısından da sağlıklı değil. Yani o toprağın verimi açısından da sağlıklı değil. Çünkü oradaki o doğanın bir dengesi var. O böceklerin hepsinin bir görevi var. Tamam, bazen zarar da veriyorlar belki bitkiye ama bunların içerisinde çok faydalı işler yapanlar da var. Yani hepsini birden öldürürseniz o topraktan aldığınız verim de düşüyor. O nedenle çok dikkatli olmak çünkü gerekiyor.
5: Toprağı yakıyorsunuz orada.
7: Evet, yakıyorsunuz.
5: Kavuruyorsunuz yani. Orada ne verim beklersiniz?
7: Mineralleri öldürüyorsunuz.
5: Tabii, her şeyi öldürüyorsunuz. Çünkü orman demek su demek. Orman demek arıcılık demek. Orman demek erozyonu önleme demektir. Orman demek barajları korumak demektir. Devlet trilyonlarca para harcıyor, baraj yapıyor. Eğer siz orada erozyonu önleyemezseniz yağmur sularıyla o barajı bir müddet sonra balçık haline geliyor.
7: Evet, evet.
5: Dolayısıyla diyoruz ki ormanla bu yeşil vatanın koruyucularından önleyici tedbirleri hızlandıralım. Evet. Buradan tasarruf olmaz.
7: Evet, en önemli konulardan birisi. Peki eskiden bir kavram vardı, orman köylüsü diye. Hatta zaman zaman ormanları köylüye zimmetleme de gündeme geldi. Yani gerçekten de köylü orman, ben gördüğüm her yerde köylü ormanına sahip çıkar. Ben Torosları biliyorum daha çok. Yani o köylüler ormanda birisi yanlış bir iş yaptı mı muhtar müdahale eder, köylü müdahale eder. Yani böyle bir hava vardı. Ama mesela ormanın gelirinden de köylülere de ufak tefek paylar da vermek lazım. Şimdi onu yapmazsanız da olmaz. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Şimdi şöyle, orman köylüsü o kadar önemli ki İsmet Bey. Orada bir yangın çıksa biz varıncaya kadar orman köylüsü tedbirini alıyor.
7: Evet. Bir de bilir yani, köylü bilir. Hayatın bir parçası.
5: O köye yabancı biri gelse o köylü tanır. Hemşerim ne geziyorsun burada, bir yere mi geldin?
7: Sabotajları önlerler. Geçmişte yaşandı bunlar.
5: Tabii. Evet. Hemşerim ne geziyorsun burada, sen kimsin? Kime geldin? Ne arıyorsun? Diye şüpheli gördüğünü jandarmaya hemen bildirir orman köylüsü. Ama orman köylüsü kalmadı.
7: İşte sorun orada zaten.
5: Sorun burada.
7: Herkesi diyoruz şehirlere burada, göçürtürseniz.
5: Tabii. Burada diyoruz ki devlet oraya okul yapmış, boş. Sağlık ocağı yapmış, boş. Karakol yapmış, bir şey yok. Eve bakıyorsun, evler virane olmuş. Şimdi bu köylüyü köyünde tutacak ekonomik şartları hazırlamamız lazım. Ağaç sektörü mü geliştireceğiz? Ne yapacaksak, devletin geçmişte mesela 70'li yıllarda rahmetlik, ikisi de rahmetlik oldu, Ecevit ve Erbakan Hoca'nın durumunda köy kalkınmasıyla ilgili takım tezgahları falan geliştirilmişti.
7: Tabii tabii tabii.
5: Besicilik geliştirilmişti, hayvancılık geliştirilmişti.
7: Köy kalkınma kooperatiflerine teşvikler verildi. Evet, işte.
5: Şimdi bunların hepsi ortadan kalktı.
7: Evet.
5: Şimdi doğuda gidin, et, balık ve yemin dışında devletin bir yatırımı yok. Bunlar o dönem kurulmuştu. Köylüyü köyünde tutmanın aracı olarak kullanılmıştı ama bir müddet sonra bunlar sahip çıkılmazsa gidiyor yani. Dolayısıyla köye dönüşü teşvik etmeliyiz. Hayvancılığı geliştirip, şimdi bizim ormanlara hayvan sokamıyorsun. Keçiyi sokamıyorsun. Halbuki keçi seçici bir hayvan. Her otu yemez, orman dibindeki otları basar, ezer, büyütmez ve yangın geldiği zaman dibinden yanar gider.
7: Evet, evet. O son derece önemli. Şimdi galiba geçen de bir haber okudum. Batı'da bu keçi formülü işliyormuş. Keçileri yeniden ormana sokar. Tamam.
5: Bir haber vardı öyle, evet.
7: En taze filizleri yer keçiler yani.
5: Hayır, oraya sokma. Ama diğer tarafına sok.
7: Evet yani.
5: Şimdi orada o şeyim şu. Çamın bir özelliği var. Çamın ucunu yersen büyümüyor.
7: Evet, evet.
5: Öyle bir özelliği var çam ağacının.
7: Ama keçi de çam yemez ya.
5: Onu bilmiyorum. Fakat ama ormanın içine gir.
8: Köylü orada hayvancılık yapsın, beslesin, büyütsün, gelir elde etsin, aile besiciliğini geliştir.
7: Hayır canım, bir de pay da ver gerekirse ormanın gelirlerinden pay da ver.
8: Pay da ver, genellikle orman köylülerine yaptırıyorlar ama köyde yapacak adam kalmayınca.
7: Dışarıdan adam gidiyor.
8: Dışarıdan adam gidiyor yani, onun için. Yani orman fevkalade önemli. Buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bulunduğum yerden, siz bulunduğunuz yerden devletin de ilgili birimlerine bu konuyu aktarmaya hep beraber çalışacağız. Evet. Yani Orman Genel Müdürlüğü, ya kardeşim Sağlık Bakanlığı'na veriyorsun, oraya veriyorsun, buraya veriyorsun. 40 bin, 50 bin insan veriyorsunuz. Ya burada aynı zamanda istihdam diyorsun. İstihdam var burada.
7: Tabii canım. Bir de bunu yaptığınız zaman beraberinde bunların yerleşik düzeni de, yani diyelim ki köylerde insanı tutmanın da bir yöntemi.
8: Köyde insanı tutmanın yöntemi. Evet. Adamı teşvik et, teşvik ver, hayvancılığı geliştir, ahır yap gerekirse sen, veteriner gönder, devletsin yani.
7: Evet.
8: Denetle.
7: Ama şimdi siz şunu yaparsanız, efendim işte çocuk az, okulu kapatıyorum, öğretmen, taşımalı eğitime geçiyorum. Ya kardeşim, olabilir, az olabilir. Bunun artı ve eksilerine bakacaksınız. Sadece bir okuldaki öğretmen değil ki. Ya ben öğretmen okulu mezunuyum. İlkokul öğretmenliği yaptım bir dönem. O dönemde bir sınıf, şeyde beş sınıfı bir öğretmen okuturdu.
8: Öyleydi bizim okuduğumuz dönemde. Bir sıranın birisi üçüncü sınıftı, birinci, ikinci sınıf, evet. Biri birinci sınıfta oldu.
7: Yani onu sağla ki, yani o okul açık olmazsa, şimdi siz velisiniz. Çocuğunuzu bir iki saatlik yola gönderiyorsun. Sabah servis alıyor, yolda kaza yapar diye endişe duyuyorsunuz. Bilmem, geç geliyor endişe duyuyorsunuz. Araba bozuluyor yolda endişe duyuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çareyi okula yakın bir yere göçmekte, evet. Şehre göçmekte buluyorsunuz.
8: Onu yapacağınız
7: yani o. Biz yaptık bunları biz. Yani şimdi yöneticiler olarak.
8: Başka bir yere daha var yani. Rıfat Bey. Şimdi köyden şehre göçü geliyor. Şehre geldiği zaman şehrin etrafında sağlıksız bir yapılaşma,
7: o da ayrı bir
8: meydana tabi. Geliyor. Şimdi devletin oraya yaptığı okul, cami, karakol boş duruyor. Şimdi buraya bir daha yapıyor. Allah korusun bir sallantıda da
7: evet.
8: Dümdüz oluyor. Onun için yani taşımak, göç etmek çok doğru bir yol değil. Evet. Onun için köylüyü köyünde tutmanın yerlerini alacağım. Köylüyü köyünde mutlu edecektim. Adam okusun. Şu Ankara'nın bir televizyon programını izledim. Ankara'nın bir ilçesinde çocuklar okumuş. Üniversite mezunu. Hayvancılık yapıyorlar. Teyze diyor ki, bir kış günü gitmişler. Teyze diyor ki, şehirde olsa buna beyaz afet derler diyor. Biz beyaz bereket diyoruz diyor. Evet. Beyaz bereket, kar yağacak ki diyor, ot büyüyecek, benim hayvanlarım süt verecek, yağ verecek. Bilmem ne olacak. Ha, benim iki tane oğlum var diyor. İkisi üniversite mezunu. Bu köyde hayvancılık yapıyorlar. Hafta sonları çocuklarını alıyor. Şehre gidiyorlar. Yemek yiyorlar. Sinemaya gidiyorlar. Geliyorlar, yapıyorlar diyor.
7: Tabii ki.
8: Kapı kapı dolaşıp asgari ücretle iş bulacağına diyor. Burada kendi işini yapıyor diyor.
7: Şimdi başkan, öyle bir şey ki bu büyükşehir yasasını herkes alladı pulladı piyasaya sürdü. Şimdi yani Toros'ta da 30 kilometre dağda, şimdi diyelim ki Antalya, dağda ev yapacak. Yani köyde oraya bir kişi olmasa 6 ay orada yaşamak istiyor. Ev yapacak. Ya gidiyorsun şehirden, belediyeden ruhsat alıyorsun, bilmem ne atın, planı olan.
8: Orman mı, belediye mi?
7: Hayır, yani onu yapan adam o kadar meşgaleyi görünce yapmıyor zaten. Yani her şeyi zor, köyde kalmayı zorlaştıracak ne varsa yapıyoruz.
8: Maalesef.
7: Yani böyle bir sıkıntı
8: böyle var. Böyle bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı hep beraber aşacağız diye ümit ediyoruz yani.
7: Vallahi.
8: Başka da şansımız yok.
7: Yok yani başka. Şimdi köye dönüş projeleri falan filan. Hani aa demiş ya, biz bu şeyi niye yedik diye.
8: Yani şimdi Mardin'den.
7: Niye bu insanları oradan kopardık, şehre taşıdık, şimdi geriye döndürmeyle uğraşıyoruz?
8: Şimdi şöyle. Siz de bilirsiniz 70'li kuşaklar. O zaman bir tarım sektöründen sanayi sektörüne geçeceğiz diye bir teşvik vardı. Herkes şehire geçmenin sevdasındaydı. Tarımı azaltacağız. Tarım azaltırken öldürdük.
7: Tarımdaki nüfusu azaltacaksın da onun yöntemi o değil. Makinalaşmayla falan bu işi yaparsın. Tabii. Türkiye'deki tarımda şimdi siz Toroslar'da, Akdeniz'de, Ege'de ne kadar makinalaşabilirsiniz?
8: Ne kadar toprağın var ki orada makineyle
7: yapmış. Hayır, toprak bir defa o makine için uygun mu? Tamam, Urfa'da yap, Çukurova'da tabii yap, ovalarda yap. Ama köy, orman, bitişik olan yerlerde...
8: Tabii şimdi işte hep beraber işte Hollanda bizim Konya kadar bir yer. Evet. Ama dünyayı besliyor.
7: Tabii tabii.
8: E niye? Tarımın sanayisini geliştirmiş. Biz evet, tarımdan sanayi toplumuna geçelim ama tarımın da sanayisini geliştirerek
7: evet,
8: geçelim.
7: Evet.
8: Tarımı kara sabana bırakarak geçmeyelim.
7: Bakın biz nar, Antalya bölgesi tamamen nar ekildi. Teşvik de oldu. Her taraf nar. Şimdi herkes nar ağaçlarını söküyor. Niye söküyor? Çünkü onu siz sanayiye dönüştüremezsiniz. Ürün bir süre sonra para etmemeye başlıyor. Tabii.

0: Nerede bunun birisi nerede falan diye sağa sola bakıyor ki bir bakmış ki sabah paltosunu çıkarırken şöyle atı vermişmiş onun altında kalmış derler. Yani toprak, toprak yok. O köylüyü orada tutmak için ormandan ormanı orta gideceksiniz.
1: Tabii ya o bölgede mezar kazacak bir şehir yok ya.
0: Evet ormanı orman oranın geçimini oradan sağlayacak. Tabii. Ve ormanı koruyacak.
1: Aynen öyle ya.
0: Evet yani umarız bundan sonra faydalı o olur. Yangınları yaşamayız. Önleyici önlemlere ağırlık veririz. Ve
1: kesinlikle önleyicilere ya tedbir vermediğimiz sürece yapacağımız bir şey yok. Daha vahdetçi yerlerimiz yanıyor demeye devam ederiz.
0: Evet.
1: Buna hiçbirimizin hakkı olmadığı kanaatindeyim.
0: Evet. Yani gelecek kuşaklara sorumluluğumuz var.
1: Kesinlikle. Onun için yani acilen zinde işçiye ihtiyaç var.
0: Evet.
1: Onun için de acilin ikili vardiyaya geçmeli. Yani çok bir şey de değil ya bu kadar işçi de yangına gelecek 13-14 bin işçi yani. İlave.
0: Abi biraz başka şeyden makam araçlarından şundan bundan tasarruf edelim ya.
1: Tabii canım.
0: Çakarlı arabalardan tasarruf edelim yani. Ne var sanki?
1: Yangın sonrası kat be kat fazlasını harcıyorsun.
0: Evet.
1: Orayı görmüyor.
0: Evet. Evet sayın dinleyiciler. Bugün de süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Öz Orman İş Genel Başkanı Sayın Settar Aslan'dı. Efendim çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Ormansız. O pardon, orman yangınsız bir dönem geçirmeyi umut ediyoruz.
1: Evet, Allah kazasız belasız bir sezon kapatmayı nasip eylesin.
0: Evet.
1: Yangınsız.
0: Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
0: Hükümetin izlediği neoliberal politikaların çıkışı olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Çiftçi ya düşünün yani mazot parası neredeyse 100 liraya dayandı. 100 liralık bir litre mazotla yani çiftçilik yapmak, tarla sürmek şusu busu mümkün mü? Hani iktidar açısından da şunu hemen söyleyelim. Tamam muhalefet darmadağın şu bu darmadağın ama halkın oyunun tercihini belirleyecek en önemli şey ekonomi. Eğer ekonomi düzgün olmazsa rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Tencere iktidarları götürür diye. Tencere sorunu giderek büyüyor. Giderek o kadar söyleyelim.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2026 iş gücü istatistiklerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı Haziran'da bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5, kadınlarda ise %9,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,3 puan artışla %48,9'a çıktı. Bu oran erkeklerde %66,1, kadınlarda ise %32 olarak gerçekleşti. İş gücü de Haziran'da 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bine ulaşırken, iş gücüne katılma oranı 0,1 puan yükselerek %52,9 oldu. 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Genç işsizliği erkeklerde %10,4, kadınlarda %17,3 olarak kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,1 saat artarak 42,5 saate çıkarken, atıl iş gücü oranı 2 puan azalarak %28,8 oldu. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6'ya geriledi. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 168 bin kişi azalışla 2 milyon 688 bine düşerken, istihdam edilenlerin sayısı 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. genç nüfusta işsizlik oranı da 1,8 puanlık düşüşle

0: %12,8'e geriledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Emniyet çetelerle ve suçla mücadelede yöntem değişikliğine gidiyor. Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı. İstanbul'un yılın en sıcak günlerini yaşayacağı tarih belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Şura kapsamında iki general yaş haddi nedeniyle 61 general ve amiralse kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatıldı. Kararlar neticesinde halen 328 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos itibarıyla 334'e yükseleceği bildirildi. AK Parti terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifini milletvekillerinin imzasını açarken çerçeve yasanın isminin de milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün sağlanması olduğu belirtildi. İmza verme süresi bugün saat 17'de sona erecek. Süreç yasasına ilk imzayı MHP lideri Devlet Bahçeli attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Fethi Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı. İmza sürecinin ardından teklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan grup toplantısında çerçeve yasa ve sürece ilişkin konuştu. Bakırhan, çerçeve yasanın çatışma yerine siyaseti ve hukuku öne çıkaracak tarihi bir adım olacağını savundu.
2: Türkiye 100 yıllık kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez. Bu fırsatı heba etmememiz gerekiyor. Bugüne kadar tarihi adımlar atıldı. Şimdi bu adımları hukuka bağlama zamanıdır. Çerçeve yasa, tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır.
1: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun test sonucu belli oldu. Kan, idrar ve saç örnekleri alınan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Emniyet çetelerle ve suçla mücadelede yöntem değişikliğine gidiyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız dedi. Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı. Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar merkezi hekim randevu sistemi üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Samsun'da yapılan korsan taksi denetiminde 3 sürücüye toplam 300 bin lira ceza yazıldı. Araçları da 2 ay trafikten men edildi. İstanbul'un yılın en sıcak günlerini yaşayacağı tarih belli oldu. İstanbul'da Poyraz'ın etkisini kaybetmesiyle sıcaklıkların artması bekleniyor. Yarından itibaren başlayacak sıcak hava dalgasının 13 Ağustos'a kadar süreceği tahmin ediliyor. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle çevre bölgelerde yaşayan kişiler için tahliye emirleri verildi. Turuncu seviyede alarm ilan edildiği aktarılan açıklamada küllerin çevre bölgelere yayılabileceği uyarısında bulunuldu. SpaceX rekor kıran halka arzından yaklaşık 2 ay sonra bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa değeri 1,5 trilyon dolar civarında seyreden şirket zirve yaptığı Haziran ayından bu yana hisse değerinin yaklaşık yarısını kaybetti. Avustralyalı 82 yaşındaki Bob Montgomery motor nöron hastalığı araştırmaları için yaklaşık 5300 kilometre bisiklet sürdüğü yardım turunu tamamladıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Montgomery yolculukta torunuyla birlikte yaklaşık 105 bin Avustralya doları bağış topladı.
0: Ekonomi.
1: Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar, kuraklık ve orman yangınları tarımsal üretime ağır darbe vurdu. Sebzeden tahıla, zeytinden şaraba kadar birçok üründe rekolte beklentileri düşerken üreticiler gıda ve zeytinyağı fiyatlarında yeni artışlar yaşanacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.626 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 55 kuruş, euro 54 lira 80 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.207, çeyrek altın 10.028, tam altın 40.357, at altını ise 41.345 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Bir şeyin anlaşılması lazım. Kurallara uymadığınız zaman bunların bazılarının cezası gerçekten ciddi anlamda yüksek. Hem para cezası ödüyorsunuz, hem ehliyetinize el konuluyor, hem araç trafikten men ediliyor. Yani bu tarz durumlarla henüz karşılaşmamış olan insanlar henüz bunun nasıl bir şey olduğunu tabii deneyimlememiş durumdalar. Umarım öyle bir şey de görmezler, yaşamazlar. Trafik kurallarına uyalım. Kazalar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Hayatını kaybedenler, yaralananlar, maddi zararlar vesaire vesaire. Üst üste koyduğun zaman ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bu gerçekleştirilmek istenen şeyin sonuca ulaşacağını düşünen insanlardanım. Zamanla biz bu kurallara uyacağız. Cezalardan uzak durmak isteyeceğiz.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Küresel enerji piyasaları son 5 yılda modern tarihin en istikrarsız dönemlerinden birini yaşadı. 2021 yılında küresel ekonomilerin karantina sonrası yeniden açılmasıyla tırmanışa geçen Brent petrolün varil fiyatı, 2022 yılında Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte 100 dolar sınırını aşarak piyasalarda şok etkisi yarattı. Takip eden 2023-2024 döneminde küresel ekonomik yavaşlama sinyalleriyle fiyatlar 75-80 dolar aralığına gerilese de 2025 ve içinde bulunduğumuz 2026 yılı itibarıyla Orta Doğu merkezli jeopolitik riskler ve OPEC artı üretim kesintileri petrolü yeniden dalgalı bir banda taşıdı.
2: Küresel piyasalardaki bu sert iniş çıkışlar, Türkiye'de döviz kuru hareketleri ve vergi güncellemeleriyle birleştiğinde pompa fiyatlarında tarihi rekorları beraberinde getirdi. 2026 yılının Şubat ayı sonunda patlak veren Amerika Birleşik Devletleri-İran Savaşı taşları yerinden oynattı. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz eksenindeki askeri çatışmalar, ablukalar ve tanker saldırıları nedeniyle Brent petrol Nisan 2026'da 126 doların üzerine çıkarak son 5 yılın tarihi zirvelerini tazeledi.
1: İçinde bulunduğumuz Ağustos 2026 başı itibariyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la diplomatik müzakerelere yeşil ışık yakması ve askeri operasyonları ertelemesiyle petrol fiyatları 83 dolar seviyelerine geri çekilse de son 5 yılda biriken küresel jeopolitik riskler ve Türkiye'deki döviz kuru hareketleri iç piyasadaki pompa fiyatlarında tarih rekorları kalıcı hale getirdi. Türkiye'de ham petrol fiyatlarındaki değişimlerin doğrudan tabelaya yansımamasının arkasında çok katmanlı bir fiyatlandırma mekanizması bulunuyor.
2: İç piyasadaki fiyatlar, İtalya'daki Genova borsasını temel alan CIF Akdeniz ürünleri fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirlenmekte, üzerine ÖTV, KDV ve dağıtım karları ekleniyor. Bu mekanizma içinde akaryakıt tarihinin en büyük yapısal değişimi 2022 yılında yaşandı ve yıllarca benzinden daha ucuz bir alternatif olan motorin benzini kalıcı olarak geride bıraktı.
1: Türkiye'de İstanbul Avrupa yakası baz alınarak son 5 yılın ortalama pompa fiyatlarına baktığımızda bu makas net şekilde görülüyor. 2021 yılı genelinde benzin ortalama 7 lira 50 kuruş 8 lira, motorin ise 7 lira 20 kuruş 7 lira 70 kuruş seviyelerindeydi. Benzinin üstünlüğü sürüyordu. Kırılmanın yaşandığı yılsa 2022 oldu. Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesiyle fiyatlar fırladı. Benzin yılı ortalama 20 lira 50 kuruşla kapatırken motorin tarihi bir sıçramayla 22 lira 10 kuruşa yükselerek benzini geride bıraktı.
2: 2023 yılında kur artışları ve maktu ÖTV düzenlemeleriyle fiyatlar tırmandı. Benzin ortalama 34 lira 50 kuruş olurken motorin 35 lira 50 kuruş seviyesine kalarak liderliğini korudu. 2024 yılında yüksek enflasyonist baskıyla benzin ortalama 41 lira 50 kuruşa, motorin ise 43 liraya ulaştı. 2025 yılına gelindiğinde döviz kuru ve enflasyonist baskının devam etmesiyle tırmanı sürdü. 2025 yılı sonbaharında İstanbul'da benzin ortalama 53 lira seviyelerine çıkarken motorin ise 55 lirayı aşarak benzine karşı fiyat üstünlüğünü korudu.
1: Günümüz 2026 yılı fiyatlarında da küresel savaş atmosferi ve vergi artışlarının etkisiyle benzin 67 lirayı, motorin ise 78 lirayı geride bırakmış durumda. Güncel Ağustos 2026 rakamlarına göre İstanbul'da benzinin litresi 67 lira 5 kuruş seviyelerindeyken motorin 78 lira 52 kuruşa ulaşarak bazı Anadolu şehirlerinde 81 lira sınırını da aştı.
2: Motorinin benzini geçmesi ve bu artışın arkasında yatan temel küresel sebeplerin başında küresel dizel arzının çökmesi geliyor. Rusya-Ukrayna krizi sonrası Avrupa'nın en büyük motorin tedarikçisi olan Rusya'ya uygulanan ambargolar, ardından 2026'daki ABD-İran savaşıyla Körfez'deki rafinelerin lojistik hatlarının kilitlenmesi küresel dizel üretim zincirini kırdı.
1: Öte yandan rafineri kapasitesinin yetersizliği de etkenlerden diğeri oldu. Ham petrol işlenirken elde edilen motorin payının benzine kıyasla daha sınırlı olması ve küresel rafinerilerin dizel talebine yetişememesi motorin fiyatlarını etkiledi. Türkiye genelinde yük taşımacılığı, şehir arası lojistik, tarım ve sanayide araçların neredeyse tamamının motorin kullanması, iç piyasadaki dizel talebini her zaman benzinin önünde tuttu.
2: 2026 yılında akaryakıt fiyatlarındaki tırmanışın en önemli iç dinamiklerinden birini vergi politikaları oluşturuyor. Akaryakıta ÖTV eklendikten sonra KDV hesaplandığı için vergi üstüne vergi binen bir sistem mevcuttur. Pompa fiyatının yaklaşık yarısı ÖTV ve %20'lik KDV yükünden oluşuyor.
1: 2026 yılının Mart başında ABD-İran savaşının başlamasıyla fırlayan fiyatların pompaya aşırı yansımasını engellemek amacıyla Eşer Mobil sistemi yeniden devreye alınmıştı. Bu sistem uyarınca uluslararası piyasadaki ve kurdaki yükselişlerden kaynaklanan zam ihtiyacı maktu ÖTV tutarlarından indirilerek karşılanıyor ve böylece vatandaş fahiş fiyat artışlarından korunuyordu.
2: Ancak ekonomi yönetiminin dezenflasyon programı kapsamında bu sistem için geri sayım başladı. Resmi gazetede yayınlanan kademeli sonlandırma takvimine göre Mart-Haziran döneminde akaryakıt zamlarının %75'i ÖTV desteğiyle devlet tarafından karşılandı. Temmuz döneminde yılın ikinci yarısında yapılması gereken yurt içi üfe kaynaklı otomatik ÖTV zammı Eşel Mobil geçişi sebebiyle uygulanmadı.
1: 1 Ağustos'tan itibarense devletin ÖTV desteği %50'den %25'e düşürüldü. Desteğin azalmasıyla birlikte motorine Ağustos başında 4 lira 24 kuruşluk dev bir zam doğrudan yansıdı. 1 Ekim 2026 itibariyle de Eşel Mobil sistemi tamamen yürürlükten kaldırılacak. Bu tarihten itibaren rafinerideki tüm artışlar doğrudan pompaya yansıyacak. Sistem tamamen sona erdiğinde maktu ÖTV'lerin eski seviyelerine çekilmesiyle fiyatlarda tek kalemde %15'e yakın bir vergi ayarlaması yaşanabilecek.
2: Son 5 yıllık süreç Türkiye'deki araç sahipleri ve üretim sektörü için ezberlerin tamamen bozulduğu bir dönem oldu. Uluslararası petrol endeksi, küresel savaşların yarattığı arz krizleri, döviz kuru ve son olarak kademeli şekilde devreden çıkan vergi destekleri üçgeninde şekillenen pompa fiyatları motorini ekonomik yakıt statüsünden kalıcı olarak çıkardı. Taşımacılık, tarım ve sanayinin can damarı olan motorindeki bu yüksek seyir, iğneden ipliğe tüm ürünlerin nakliye maliyetlerini artırarak Türkiye genelinde enflasyonist baskıyı doğrudan tetikleyen en önemli makroekonomik değişken olmaya devam ediyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: Bugün komedi filmlerindeki sarışın bomba karakterini oynamasıyla tanınan 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından biri olan Marilyn Monroe'nun ölüm yıldönümü. Henüz 16 yaşındayken rızası olmadan komşunun oğluyla evlendirildi. Büyük buhran ve 2. Dünya Savaşı'nın güçlükleriyle harmanlanmış yıllara tanıklık etti. Her hareketinin dikkat çekici, ABD Başkanı John Kennedy'ye dek uzanan aşklarıyla milyonların göz önündeki bir filmin başrol oyuncusu gibiydi. Monroe, beyaz perdenin sakıncalı güzellerindendi. Sol ideolojiye yakınlığından sebepli FBI'ın radarına girmişti. Sadece 10 yıl başrol oyuncusu olarak yer almasına rağmen 1962'de beklenmedik bir şekilde öldüğünde filmleri 200 milyon dolar hasılat elde etti ve bugün de büyük bir pop ikonu olarak görülmeye devam ediyor.
2: Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady, Marilyn Monroe.
3: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Marilyn Monroe, Norma Jean Mortensen ismiyle Los Angeles Devlet Hastanesi'nde doğdu. Biyografisini yazan birçok kişiye göre biyolojik babası, annesinin RKO stüdyolarında film editörü olarak birlikte çalıştığı Charles Stanley Gifford isimindeki satış elemanıydı. Annesi ise Gladys Pearl Baker'dı. Gladys'in şizofreni hastalığı yüzünden hastaneye kaldırılması üzerine Monroe, bundan sonraki hayatını bir yetimhanede ve çeşitli bakıcı ailelerin yanında geçirmek zorunda kaldı. Henüz 16 yaşında evlenen Monroe, 18 yaşında savaş boyunca ABD ordusu için insansız hava aracı üretecek Radio Plane fabrikasında işe girdi. İkinci Dünya Savaşı yılları çetindi. Soğuk Savaş'ın ilk zamanları da öyle. Ordu, silah ve insan gücüne ihtiyaç duyuyordu. Eksik olan bir başka şey ise evlerinden uzaktaki askerlerin moraliydi. O dönem ABD Hava Kuvvetleri Film Stüdyosu Birliği'nin başındaki Yüzbaşı Ronald Reagan, genç fotoğrafçı David Conover'ı Monroe'nun çalıştığı fabrikaya gönderdi. Dronlar güzel bir kadın eşliğinde tanıtılmalıydı. Ordunun haftalık yayınlanan ve yazıdan ziyade gözlere hitap eden Yank dergisi için işler çıkaran Conover'ın vizörüne takılan ilk kişi genç Norma oldu. Marilyn'in Marilyn olmadan önce kameralarla tanışması, modelliğe adım atışı işte böyle gerçekleşti. Modellik kariyeri bununla sınırlı kalabilirdi ama ordu fotoğrafçısı çok geçmeden genç Norma'yı meslektaşı Bill Carroll'a önerdi.
4: It was

Kısa sürede The Blue Book mankenlik ajansının en başarılı modellerinden biri olan Monroe, düzinelerce magazin dergisinde gözüktü. Bu dönemde 20th Century Fox'ın yöneticisi Ben Lee'nin dikkatini çekti ve onun için bir deneme çekimi ayarladı. Aynı zamanda ona 6 aylık bir kontrat yaptı. Fox şirketinin Monroe'yla yeni bir kontrat imzalamaması yüzünden bir süre boşta kaldı. Modelliğe devam ederken aynı zamanda da oyunculuk derslerine devam etti. Ladies of the Chorus adındaki filmde ilk kez şarkı söyleme ve dans etme şansını yakaladı. New York'tayken arkadaşı fotoğrafçı Milton Green ile kendi prodüksiyon şirketi Marilyn Monroe Productions'ı kurdu. Monroe bundan sonra sadece onayladığı senaryolar ve kendi belirlediği yönetmenlerle çalışacak ve Fox dışındaki diğer stüdyolarla filmler çevirebilecekti. 1955 yılında stüdyoyla yaptığı bu yeni sözleşmeye ve prodüksiyon şirketine bağlı olarak Joshua Logan tarafından yönetilen ilk filmi Bus Stop'ı çevirdi. Bu filmdeki salon şarkıcısı Sherry rolüyle kariyerindeki en iyi dramatik performansı göstererek eleştirmenlerden büyük övgü aldı ve Altın Küre ödülüne aday oldu.

Soğuk Savaş'ın ateşinin yüksek olduğu 1959'un son aylarında ABD'yi ziyaret eden Sovyet Sosyalistler Cumhuriyet Birliği lideri Nikita Khrushchev'i dinleyenler arasında Marilyn Monroe da vardı. Khrushchev yaptığı açıklamada Disneyland'e gitmesine izin vermeyen Amerikan yönetimini alaya alırcasına eleştirirken onu salonda alkışlayanlardan biri de Monroe'ydu. İddia bu ya, o gece Sovyet diplomat Vyacheslav Yegorov'la gizli bir ilişki kuracak, Sovyet gizli servisiyle temasa geçecek, hatta Masha kod adını alacaktı. 2000'li yılların ilk çeyreğinde dile getirilen bu iddia hiçbir zaman kanıtlanamadı. Monroe'nun özel hayatı hep çalkantılı oldu. Beyzbolcu eşi DiMaggio ile anlaşamıyordu. 1954 yılının bir Eylül gecesi yaşananlar bunun kanıtıydı. Gece saat 01'de New York'taki Translux tiyatrosu önünde ekru elbisesiyle duruyor, bir metro mazgalının üstünde eteği sağa sola havalanırken etrafı muzip gülücükler saçıyordu. Bir film sahnesiydi bu ve Marilyn'ı izleyenler arasında sadece eşi DiMaggio değil binlerce hayranı da vardı. Çekimin ardından DiMaggio ile kaldıkları otele döndüğünde şiddet gördü. Otel yönetimi polise haber vermek zorunda kaldı. Kısa süre sonra yazar Arthur Miller'la tanıştı. Onun desteğiyle Sovyetler Birliği'ne seyahat etmek istedi. Bu arzusu Khrushchev'in ABD ziyaretinden 4 yıl önceydi. Ziyareti gerçekleştirememesine rağmen Soğuk Savaş günlerindeki hevesi komünizm yanlısı olarak damgalanmasına yetti de arttı. FBI Monroe hakkında bir dosya açtı. O dosya ileride büronun adamları tarafından takip edilmesine kadar uzanacak sürecin aslında başlangıcıydı. Monroe, bir dönem oda arkadaşlığı yaptığı Shelley Winters'la birlikte insan hakları özgürlüğü için yürüyüşlere, eylemlere katılmıştı. Siyah eşitliğinin tutkulu bir savunucusu oldu. Muhalif tavrını milyon dolarlar kazandığı Hollywood setlerine de taşıdı. Monroe'nun hamuru sol kanattaydı. Büyük Burhan zamanında büyümüş, yoksul bir çocukluk geçirmiş, kendini hep işçi sınıfı üzerinden tarif etmişti. Monroe'ya göre işçi sınıfı onun gibi olan insanlar topluluğuydu. Kısa ömrü boyunca en çok akıl sağlığını yitirmekten endişe etti. Annesi şizofreni hastasıydı. O sürece tanıklık etmişti. Monroe'nun psikolojik ve fiziksel sorunları, alkol ve reçeteli hap bağımlılığı, iki sefer yorgunluk ve sinir bozukluğu sebebiyle hastaneye yatırılması ve sete sürekli geç gelmesi nedeniyle çekimlerde çok fazla sorun ve gecikmeler yaşanmasına rağmen o ve diğer oyuncular gösterdikleri performanslarla eleştirmenlerin ve seyircilerin ilgisini çekti. Ancak filmin çekimleri tekrar başlamadan önce yüksek dozda sakinleştirici ilaç alarak Brentwood Los Angeles'taki evinin yatak odasında henüz 36 yaşındayken hayata veda etti. Ölümünün ardından yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebi yüksek dozda barbiturat alımı sonucu muhtemel intihar olarak ilan edilmesine karşın olay yerindeki delil yetersizliği, otopside alınan dokuların daha sonradan kaybolması ve başta kahyası Eunice Murray olmak üzere görgü tanıklarının çelişkili ifadeleri sonucu ölüm sebebinin cinayet olduğuna ve politik sebeplerden CIA, mafya ve Kennedy ailesinin buna sebep olduklarına dair tam olarak kanıtlanamamış birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Monroe'nun bedeni daha sonra eski kocası Joe DiMaggio'ya teslim edildi ve onun aranje ettiği bir cenaze töreniyle 8 Ağustos 1962 yılında Westwood Village Memorial Park mezarlığında defnedildi.

0: Tarihte bugün.
1: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Türk futbolunda çığır açacak çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanacağı tarihi açıkladı. Dünya Kupası'nda uygulanan ve futbol severlerin büyük beğenisini toplayan yenilikler Trendyol Süper Lig'e taşınıyor. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'a yaptığı özel açıklamalarda Türk futbolunu yakından ilgilendiren teknolojik hamleyi duyurdu. Otyakmaz, Dünya Kupası'nda deneyimlenen tüm yenilikleri Türkiye'de hayata geçirmek istediklerini belirterek, diğer federasyonlara da örnek olması açısından bütün yenilikleri kullanmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Bu yeniliklerin başında ise sahadaki tartışmaları en aza indirmesi hedeflenen çipli top uygulaması geliyor. Futbol kamuoyunda merakla beklenen çipli top haberlerine doğrudan açıklık getiren Mecnun Otyakmaz, sistemin kurulumu ve faaliyete geçeceği takvimi paylaştı. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Otyakmaz, sistemin kurulumunun Ocak ayını bulacağını ifade etti. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından çipli top teknolojisinin Süper Lig 2026 ile 2027 sezonunun ikinci yarısı ile birlikte resmen kullanılmaya başlanması planlanıyor. Proje, önümüzdeki sezondan itibaren ise çok daha kapsamlı bir şekilde tüm maçlarda uygulanacak. Çipli top ve entegre edilecek ilave kamera sistemlerinin TFF bütçesine önemli bir finansal yük getirmesi bekleniyor. Federasyon yönetimi, bu yüksek maliyetin tamamını üstlenmemek adına FIFA'dan finansal destek talebinde bulunacak. Ancak FIFA'dan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda dahi projeden vazgeçilmeyecek. TFF, kendi kaynaklarını oluşturarak teknolojik yatırımı tamamlayacak ve çipli top uygulamasını belirtilen tarihte Türk futboluna kazandıracak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'e geleceğini açıkladı. Altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Otyakmaz, sistemin kurulumunun Ocak ayında tamamlanmasının planlandığını ve çipli top uygulamasının 2026 ile 2027 sezonunun ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de kullanılmaya başlanacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: ABD'nin gizliliğini kaldırdığı UFO dosyaları, 2. Dünya Savaşı'nda pilotların yaşadığı gizemli temasları ortaya çıkardı. Uçakları takip eden Foo Fighters olayının detayları netleşti. ABD resmi makamları, gizliliği kaldırılan tarihi UFO arşivlerine kamuoyunun erişimini açtı. New York Times gazetesi tarafından haberleştirilen ve 2. Dünya Savaşı dönemine uzanan resmi raporlar, özellikle Nazi Almanyası semalarında yaşanan açıklanamayan hava olaylarını yeniden gündeme taşıdı. ABD, İngiltere ve Fransa pilotlarının tuttuğu resmi kayıtlara göre gökyüzünde beliren parlak ışıklar ve açıklanamayan hava araçları savaş uçaklarını en yakın mesafeden takip etti. Onlarca yıl boyunca saklanan dosyalar son yüzyılın en büyük havacılık gizemlerinden birini gözler önüne seriyor. Belgelerdeki en dikkat çekici ayrıntılar 415. Gece Avcı Filosu pilotlarının 22 Aralık 1944 gecesi tuttuğu raporlarda yer alıyor. Almanya ve Fransa üzerinde devriye atan uçak mürettebatı, yüksek hızla hareket eden, manevra kabiliyeti tam kontrol altında olan ve uçaklara 30 metreye kadar yaklaşan renkli ışık kütleleri gördüklerini bildirdi. Tarihe Foo Fighters adıyla geçen bu cisimlerin hiçbir kanat, motor veya klasik itki sistemi taşımadığı vurgulandı. Yer radarlarında hiçbir düşman uçağının görünmediği anlarda yaşanan bu temaslar üzerine Britanya Hava Bakanlığı Mart 1945'te hazırladığı gizli raporunda yaşananların tam bir havacılık muamması olduğunu kayda geçirdi. Yayımlanan arşiv verilerinde yaklaşık 2700 metre irtifada gözlemlenen 3,6 metre uzunluğundaki alüminyum silindirik cisim detayları da dikkat çekti. Pilotların ateş açması üzerine şekil değiştirip kırmızı ışık yaymaya başlayan ancak parçalanmayan cisim, dönemin istihbarat raporlarında Alman yapımı uçaksavar silahı olabileceği şüphesiyle incelendi. Dosyalar arasında 1940'lı ve 1950'li yıllara ait FBI raporları ve istihbarat notları da yer alıyor. Berlin ve Avusturya sınırındaki gizli projelerden bahsedilen bu kayıtlarda Nazi Almanyası'nın disk biçimli hava araçları ürettiğine dair çeşitli ihbarlar incelendi. Ancak elde edilen veriler Nazi teknolojisi uçan daireler iddialarını doğrulayacak teknik ve somut bir kanıt ortaya koymuyor. Dosyaların teknik bir başarıdan ziyade dönemin güvenlik ve istihbarat kurumlarının savaş sonrası süreçte hangi ihbarları ciddiye alıp soruşturduğunu gösterdiği ifade ediliyor. ABD'nin gizliliğini kaldırdığı 2. Dünya Savaşı dönemine ait UFO dosyaları, müttefik pilotlarının savaş uçaklarını takip eden ve Foo Fighters adı verilen gizemli ışıklarla yaşadığı temasları yeniden gündeme taşıdı.

0: Resmi kayıtlarda açıklanamayan hava cisimlerinin yüksek hızda hareket ettiği ve olağanüstü manevralar yaptığı belirtilirken, Nazi Almanyası'nın uçan daire geliştirdiği iddialarını doğrulayacak somut bir kanıt bulunamadığı aktarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Muğla yatağında orman yangını çıktı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk açık grup toplantısında konuştu. Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor. Aydın'daki orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada da iki kişi gözaltına alındı. Aydın valisi Osman Varol yangınla ilgili iki bilirkişi raporu bulunduğunu belirtti. Muğla Büyükşehir Belediyesi olası orman yangınlarına ilk müdahaleyi hızlandırmak amacıyla 25 su tankerini mahallelere teslim etti. Başkan Ahmet Aras, kırsalda ilk savunma hattını güçlendirdiklerini ifade etti. Yüksek Askeri Şura toplantısında Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Türkiye'nin ilk astronotu hava pilot Albay Alper Gezer Avcı da Tuğgeneralliğe terfi ettirildi. 25 general ve 10 amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk açık grup toplantısında konuştu. Özel eski yol arkadaşlarına da yeni partimize buyurun çağrısında bulundu.
2: Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
1: CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu da 41 ay sonra ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu ahlaklı siyaset vurgusu yaptı.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Erdem'in yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Çalan bendense kalsın. Çalan ondaysa benden habersiz nasıl çaldın, ben seni şimdi burundan getireceğim diyorlar. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz.
1: Bursa'da da CHP'li belediye başkanı kalmadı. CHP'de yaşanan istifalar ve Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partiye kitlesel katılımların ardından Edirne'den sonra Bursa'da da hiçbir CHP'li belediye başkanı kalmadı. CHP'deki istifa dalgası Osmaniye'ye de sıçradı. CHP'den istifa eden il genel ve belediye meclis üyelerinin bir bölümü yeni partiye katılırken bazı isimler ise görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini açıkladı. Bakan Fidan Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ürdün'ün ev sahipliğinde Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. İstanbul ve 15 ilde sahte ve usulsüz işlemlerle 687 kişinin Türk vatandaşlığına alınmasını sağlayan 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 72 kişi gözaltına alınırken 7 şirket, 1045 gayrimenkul ve 1 otele de el konuldu. Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı kıdemli uzmanı Mitrahovic, Ukrayna'nın enerji altyapısının büyük oranda zarar gördüğünü belirterek kışın durumun daha da kötüleşeceğini bildirdi. Rus uzman, büyük çaplı karartmaların kaçınılmaz olabileceğini kaydetti. ABD'de Meksika menşeli marullarla yayılan ve 20 binden fazla kişiyi etkileyen Siklospora salgınında ilk can kayıpları Michigan'da yaşandı. Hastanelerin dolduğu ülkede yetkililer kontamine ürünleri piyasadan toplatmak için incelemelerini sürdürüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü Süper El Niño uyarısında bulundu. Kuruma göre Ağustos-Ekim döneminde sıcak hava kubbeleri, büyük orman yangınları ve rekor deniz sıcaklıkları dünya genelinde daha ağır sonuçlar doğuracak. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Kargıcak koyunda demirli tur teknesi çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın sırasında içerisinde kimsenin bulunmadığı tekne kullanılamaz hale geldi. Dini değerleri aşağılamaktan tutuklanan sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş cezaevinden yakınları aracılığıyla mesaj gönderdi. Soydaş yaptığı açıklamada pişman olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Fotoğrafçı Venno Gere'de serbest bırakıldı. Hakkında başlatılan müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Venno Gere'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye'nin en lezzetli simit araştırmasının galibi belli oldu. Türkiye'nin tescilli yöresel simitleri arasında Eskişehir simidi ilk sıraya oturdu. İkinciliği 90 puanla Antakya simidi, üçüncülüğü ise 89,5 puanla İzmir Gevre'yi elde etti.
4: Ekonomi.
1: Fındık ihracatının 1/3'ünden fazlası Trabzon'dan yapıldı. Türkiye'nin Ocak-Temmuz dönemindeki fındık ihracatının değerde %34,76'sı Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.624 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 55 kuruş, euro 54 lira 83 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.227, çeyrek altın 10.158, tam altın 40.463, at altını ise 41.463 liradan işlem görüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
4: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik özel haber.
5: Temmuz 2016 yılında Fethullahçı terör örgütü bir junta tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yakalanmasına devam ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık, 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da ele geçirildiğini açıkladı.
1: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F-16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini bile seyre çıkaran, halkın direnişi karşısında başarısızlığa uğrayınca çareyi kaçmakta bulan darbecilerin bazıları ise halen firari durumda. Yargı önüne çıkarılıp ceza alan sorumlu darbeciler gibi darbe girişimine katılan ancak girişimin başarısız olduğunu görüp yurt dışına kaçan kimi askeri görevler hakkında da kırmızı bültenle arama, yakalama veya tutuklama kararı çıkarıldı.
5: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı, yıllar içerisinde hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü teröristleri kırmızı, sarı, turuncu ve gri kategorilerde listelere almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine yer alan arama listelerinde çok sayıda FETÖ'cü teröristin olduğu dikkat çekti. Son zamanlarda operasyonlarla yakalananlar olduğu gibi Türkiye'den ayrıldıkları için yakalanamayanlar İçişleri Bakanlığı'nın bültenlerinde aranmaya devam ediyor.
1: Türkiye'de kamuoyunda kırmızı, turuncu, sarı ve gri liste olarak bilinen sınıflandırma, İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler için kullandığı öncelik ve ödül kategorileri olarak bilinir. Bu renkler kişinin tehlike düzeyi, örgüt içindeki konumu ve yakalanmasının önceliğine göre belirleniyor.
5: Kırmızı liste en üst düzeyde aranan kişiler için kullanılıyor. Genellikle terör örgütlerinin yönetici kadroları, üst düzey sorumluları veya çok sayıda ağır eylemle ilişkilendirilen isimler bu listede yer alıyor. Turuncu liste, kırmızı listenin bir altındaki öncelik grubu. Örgüt içinde önemli görevler üstlenen, bölgesel sorumlulukları bulunan veya ciddi suçlamalar yöneltilen kişiler bu kategoride bulunuyor.
1: Sarı liste, orta düzeyde öncelikli aranan kişilerin bulunduğu liste. Örgüt üyeleri veya belirli faaliyetlerden sorumlu olduğu değerlendirilen kişiler bu grupta yer alıyor. Gri liste, diğer listelere göre daha düşük öncelikli olarak değerlendirilen kişilerin bulunduğu liste. Hakkında yakalama kararı bulunan ancak örgüt içindeki konumu veya tehlike seviyesi daha düşük görülen kişiler bu kategoride sınıflandırılıyor.
5: İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler arasında tam 1035 FETÖ'cü terörist yer alıyor. Bunlardan 280'i kırmızı, 169'u turuncu, 350'si sarı ve 236'sı gri listede bulunuyor. Radyo Sputnik editörleri İçişleri Bakanlığı sitesinde de yer alan kırmızı, sarı, turuncu ve gri listelerdeki teröristleri derleyerek dünya çapında aranan birbirinden önemli FETÖ'cü teröristleri araştırdı.
1: Kırmızı listede aranan FETÖ'nün sözde TSK imamı olduğu bilinen Adil Öksüz birinci sırada yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yönetici olarak aktif rolü tespit edilen ve o gece Akıncı hava üssünde yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de firar edenler arasında bulunuyor. Öksüz yakalanmasının ardından mahkemece serbest bırakılmış, sonrasında ise kaçmıştı. Adil Öksüz darbe girişimindeki aktif rolü tespit edildikten sonra tüm aramalara rağmen bulunamadı.
5: 15 Temmuz'un medya ayağının en önemli isimlerinden biri olarak tanınan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden hemen önce soluğu yurt dışında alan Dumanlı firari konumda bulunuyor.
1: Türk kamuoyunda bilinen bir diğer isim ise Enes Kanter. Kendisine burnunu sildiği mendili göndermesiyle de bilinen elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını her defasında dile getiren Kanter, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride. Ailesi tarafından da reddedilen Kanter, daha sonra soy ismini Freedom olarak değiştirmişti.
5: Zekeriya Öz, bir dönemin Ergenekon savcısı olarak bilinen, yıllarca Silivri mahkemelerinde mahkumiyet kararlarında önemli payı olan bir isim. Dönemin en güçlü savcılarından biri olarak bilinen Zekeriya Öz'ün FETÖ ile iltisakları tespit edilmiş ve hakkında adli makamlarca kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Öz, şu an İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor.
1: Eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür de İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde. Eski Galatasaray ve milli futbolcu Hakan Şükür, terörist elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını bildirerek milletvekilliğinden istifa edip ABD'ye yerleşmişti. Hakan Şükür, İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde arananlar arasında yer alıyor.
5: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan iki isim de arananlar listesinde. FETÖ iltisakı tespit edildiği için kapatılan Bugün TV'nin programcısı Adem Yavuz Arslan'la kapatılan Samanyolu TV yöneticisi Tarık Toros terör örgütü üyeliği nedeniyle aranıyor. İki isim de İçişleri Bakanlığı'nın turuncu listesinde yer alıyor.
1: Ve terörden arananlar listesinde geldik darbe girişiminde yer alan Junta'daki askerleri. Eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu. Sözde yurtta sulh konsey üyesi Kalyoncu darbe girişiminden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Ali Kalyoncu darbeden önce yaptığı planla Ankara'yı iki eşit parçaya bölüp nasıl işgal edeceklerini planladı ve darbe gecesinde Ankara Emniyeti'nin uçaklarla vurulmasını emretti. Kalyoncu'nun talimatıyla 16 kişi şehit oldu. Yurt dışına kaçan Kalyoncu şu anda İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında.
5: Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit. Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasının akabinde siyasetçi, bürokrat ve çok sayıda iş insanının isimlerinin yer aldığı gözaltı listesinin talimatını veren kişi olarak biliniyor. Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, örgütün sözde atama listesine göre İstanbul Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olacaktı. Junta başarısız olunca soluğu yurt dışında alan Yiğit, bakanlığın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç. 15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nu katıldığı düğünden kaçırma ekibinin başında yer alan Mahmut Arduç, Junta'nın başarısız olduğunu öğrenince ülkeden kaçtı. Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
5: Eski albay Nuh Altınsoy. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olan Nuh Altınsoy, 15 Temmuz gecesi Junta'nın talimatıyla harekete geçti. Kalkışma gecesi boyunca Kara Kuvvetleri'ndeki girişimi koordine etmeye çalışan Çolak, tüm gece karargahın altını üstüne getirerek kendisine karşı gelen askerleri derdest etti. Kalkışmanın başarısız olduğunu gören eski albay Nuh Altınsoy, sivil kıyafetlerini giyerek Kara Kuvvetleri'nden kaçtı. Altınsoy, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesine arananlar arasında yer alıyor. FETÖ üyesi eski albayın başına ise ödül olarak 300 bin lira konuldu.
1: Eski Yarbay Fahrettin Demir. Demir, junta girişiminin deniz ayağına organize eden isimler arasında yer aldı. Dönemin 11. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Fahrettin Demir'in 15 Temmuz'daki görevi emrindeki komandoları Denizli'den uçakla Ankara'ya sevk etmekti. 550 komandoyla kalkış için havalimanına giden Fahrettin Demir'in önünü vatandaşlar kesti. Mahkeme kayıtlarına geçen belgelere göre Fahrettin Demir katliam emri verdi. Demir'in gerekirse halkın üzerine sürün, ezin geçin dediği öğrenildi. Kendisini tutuklamaya gelen polislerle emrindeki askerlerin çatışma talimatını verdi. Halkın kararlı direncini gören eski yarbay Fahrettin Demir çareyi kaçmakta buldu. 16 Temmuz sabahı sivil kıyafetlerini giyen Demir havalimanındaki tel örgüden atlayarak kaçtı. Eski yarbay Fahrettin Demir İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
5: Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı dönemde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili olan Seçen, FETÖ iltisakı nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmişti. İhraç edildikten sonra ülkeden kaçan Fikret Seçen, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski savcı Celal Kara, 17-25 Aralık soruşturmalarını başlatan savcı olarak da tanınan Celal Kara hakkındaki görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis istemi talebinde bulunuldu. Ağustos 2015'te hakkında yakalama kararı verilmeden önce Gürcistan üzerinden önce Ermenistan'a ardından Almanya'ya gittiği belirlenen Kara için Türkiye iade talep etti. Eski savcı Celal Kara, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
5: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı bilinen ve Türk kamuoyunda ismi oldukça tanınan Emre Uslu'yla eski Galatasaraylı ve milli oyuncu Arif Erdem de Anadolu Ajansı'nda kaçak FETÖ'cüler olarak sınıflandırılsa da İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde isimlerinin yer almadığı görüldü.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken firari örgüt üyelerinin yakalanması için kullanılan kırmızı, turuncu, sarı ve gri listeler yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi kamuoyunca bilinen isimlerin yanı sıra darbe girişiminde rol aldığı belirtilen firari eski asker ve yargı mensupları da yer alıyor.
5: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
6: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında sanayi sektöründeki finansal kırılganlık, üretim ve çocuk istihdamındaki gerileme ile çocuk işçiliği ve eğitim dışı kalan çocuk sayısındaki artışı birlikte değerlendirerek Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Doğan, ISO 500 verilerinden MESEM uygulamalarına, eğitim istatistiklerinden sanayideki borçlanma yapısına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu.
2: Faaliyet karlarındaki artışa rağmen sanayi şirketlerinin öz kaynaklarındaki artışlar %15,8 seviyesinde kaldı. Buna karşılık borçlar %30,8 oranında arttı. Yani öz kaynakların iki katı düzeyinde bir borç artışı söz konusu sanayi şirketleri açısından ve devreden katma değer vergisi borçlarındaki artış ise %42 ve 120 milyar lira. Şimdi devreden katma değer vergisi sanayi şirketleri ve diğer sektörlerdeki şirketler için kanayan bir yara konumunda. Çünkü bu şirketler üretimden satış yaparken, ihracat ve ithalat yaparken ödedikleri katma değer vergisini KDV iadesi altında devletten almak durumundalar. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı yıllardır bu KDV iadelerini yapmıyor. Sanayi şirketlerinin büyük bölümü devletten KDV alacaklısı konumunda ve şu anda bu alacakların tutarı 120 milyar liraya ulaşmış durumda açıklanan ISO 500 raporundaki verilere göre. Diğer taraftan TUSAŞ ve Aselsan'ın ilk ona girmesiyle Türkiye'de sanayi şirketlerinin kabuk değiştirdiğini, teknoloji ve savunma sanayi şirketlerinin sıralamada yükselmeye başladığını ifade etmiştim. Nitekim raporun ayrıntılarına baktığımızda emek yoğun sektörler zorlanmaya ve gerilemeye başlamış. Bunların başında tekstil ve hazır giyim geliyor, inşaat şirketleri geliyor, teknoloji şirketleri ise öne çıkıyor. Ve bir başka çarpıcı sonuç, İstanbul Sanayi Odası'nın ISO 500 yıllık araştırma sonuçlarında istihdam geriliyor. Sanayi sektörünün zaten aylardır üretim düşüşü yaşadığını, büyüme hızında da %0,8 ile ilk çeyrekte diğer tüm sektörlerin gerisinde kaldığını görmüştük. Açıklanan resmi verilere de bu tablo yansımıştı. Sanayi sektörünün gerek üretim düşüşü, gerek kapasite kullanımındaki zayıflama, gerekse ihracata dönük sanayinin yaptığı ihracattaki gerileme resmi rakamlara aylardır yansıyor. Son verilerde bir ufak kıpırdanma görülse de büyüme hızı rakamlarında sanayi sektörü en altlarda kaldı ve bunun sonucunda da sanayi sektörünün istihdam ettiği çalışan sayısında düşüş yaşanıyor ki en önemli istihdam alanlarından birisi Türkiye'de sanayi ve eğer sanayide istihdam daralıyorsa bunun yansımalarını diğer sektörlerde de görmemiz kaçınılmaz. ISO 500 2025 sonuçları dediğim gibi sanayi şirketlerinin sıralamadaki yerlerini pek fazla değiştirmedi. Ancak sanayinin kronik sorunlarının özellikle uygulanan yüksek faiz politikası, baskılanmış kur politikaları ve dezenflasyon programı sonrasında daha da ağırlaştığını ortaya koydu. Sanayici yeni yatırım için iştahını kaybetmiş durumda. Finansmana erişemiyor. Kredi alması neredeyse olanaksız çünkü faizler olağanüstü yüksek ve bunun yanı sıra çarklar borçla döndürülüyor ve borçlar öz kaynaklara nispeten iki misli artmış durumda. Böyle bir tablo ile karşı karşıya Türkiye sanayisi. Tabii İSO Başkanı Erdal Bahçıvan rapor sonuçlarını değerlendirirken sanayinin nitelikli ara eleman ihtiyacının da had safhada olduğunu söyledi. Üniversitelerin bu konuda sanayiye nitelikli eleman yetiştirmesi için eğitim programlarını gözden geçirmelerini istedi. Dolayısıyla istihdamdaki gerilemeyi biraz da buna bağlamak gerekiyor. Çünkü nitelikli eleman açısından ciddi bir sıkıntı söz konusu Türkiye sanayinde. Fakat burada karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Sanayiye ara eleman, nitelikli eleman yetiştirmek üzere eğitim kurumları içerisinde MESEM adı altında bir yapılanmaya gidildi. 1986'dan bu yana mesleki eğitim merkezleri diye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar oluşturuldu. Özel sektör eğitim kurumları işbirliğiyle buralara giden çocuklar haftada bir gün okula gidiyorlar. Haftanın diğer günü ise sanayi kurumlarında stajyer işçi olarak istihdam ediliyorlar. Ve ara eleman olarak yetişmeleri, meslek edinmeleri için böyle bir eğitim programına tabi tutuluyorlar. Fakat bu sistemin yarattığı çok acı sonuçlar var. MESAM kurslarına giden stajyer öğrencilerde iş cinayetlerine kurban giden sayısı her geçen gün artıyor. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Konseyi'nin açıklamış olduğu 2013-2026 raporuna göre 13 yılda yaklaşık 900 çocuk işçi MESAM eğitim merkezlerinde hayatını kaybetti. En çok çocuk işçinin hayatını kaybettiği il Şanlıurfa. Çünkü burada çocuklar inşaatlarda neredeyse kendi beden ağırlıklarına eş düzeyde çimento torbalarını, tuğlaları, biriketleri katlarca taşımak zorunda kalıyorlar. Sosyal güvenlik ve ücret açısından da ciddi sıkıntılar söz konusu. Oysa Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 138 ve 182 sayılı sözleşmelerini onaylamış bir ülke. 138 sayılı sözleşme asgari yaş sözleşmesi 1998'de imzalandı. Çalışma hayatında en düşük hangi yaşta kişilerin istihdam edilebileceğini öngörüyor. 182 sayılı sözleşme ise çocuk işçiliğinin yasaklanması sözleşmesi. Türkiye bu sözleşmeye de imza atmış durumda. Ancak Türkiye'de çocuk işçiliği özellikle de MESAM'ler aracılığıyla ve devlet eliyle giderek yaygınlaşıyor. Şöyle bir baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 örgün eğitim istatistikleri rakamları ilkokul çağında 273 bin çocuğun, ortaokul çağında 484 bin çocuğun ve lise çağında 1 milyon 130 bin çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığını, yani okula gitmediğini, çalışma hayatı içerisinde yer almak zorunda kaldıklarını gösteriyor. Açık öğretime giden, açık liseye devam eden 1 milyon 50 bin öğrenci ve MESAM'lerde çalışmak durumunda kalan 421 bin öğrenci de buna ilave edildiğinde, az önce vurgulamıştım, mesleki eğitim merkezlerinde MESAM olarak kısaca adlandırılan bu merkezlerde çocuklar haftada bir gün sadece okula gidiyorlar ve kalan 4 günü iş yerlerinde çalışarak geçiriyorlar meslek öğrenme çerçevesinde. Bütün bu rakamları alt alta koyduğumuzda örgün eğitim sisteminin dışında Türkiye'de ve çalışan çocuk konumunda olanların sayısı 3 milyon 959 bine ulaşıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıya Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çocuk işçiliğinin yasaklanması sözleşmesini imzaladığı halde eğitim dışında yaklaşık 4 milyon çocuk var. Bunun yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerle çocuk raporlarına baktığımızda 2019 yılında çocuk işçi statüsünde olanların sayısı 720 bin. 2024 raporunda bu sayı 970 bine yükselmiş. Bu kayıtlı olarak bilinen Türkiye İstatistik Kurumu'nun saptadığı çocuk işçiler. Oysa MESAM'da da 421 bin çocuk işçi var. Bunları da ilave ettiğimiz zaman 1,5 milyona yaklaşıyor kayıtlı çocuk işçi sayısı. Fakat tarımda istihdam edilen aileleriyle birlikte tarlalarda, bağlarda, fındık bahçelerinde sosyal güvencesiz, okula gitmeden çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler var, mevsimlik çocuk işçiler. Bunlar römorklarda, çadırlarda hayatlarını geçiriyorlar ve günlük yemiyle aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Bunlar kayıt dışında. Bunun dışında özellikle Suriyeli, Afgan, Iraklı çocuk işçiler var. Bunlar gayri insani koşullarda yine istihdam ediliyorlar ve bunların sayısı bilinmiyor. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamla birlikte hesap edildiğinde Türkiye çok ciddi ve vahim bir çocuk işçi istihdamı tablosuyla karşı karşıya ve çocuk emeğinin istismarı, çocukların çok ucuza ve sosyal güvencesiz olarak çalıştırılması Türkiye ekonomisinin kanayan yaralarından bir tanesi. En fazla çocuk işçi ölümünün Şanlıurfa'da gerçekleştiğini dile getirmiştim az önce. Bunun yanı sıra Şanlıurfa'yı Gaziantep, Adana, Antalya gibi iller izliyor. İstanbul'da zaten bu iller arasında. Antalya'da özellikle tatil köylerinde, konaklama tesislerinde çocuk işçiler güvencesiz olarak çalıştırılıyorlar. Adana'da yine Çukurova'da pamuk tarlalarında, karpuz tarlalarında mevsimlik çocuk işçilerin istihdamı söz konusu. Milyonlarca çocuk işçinin yanı sıra dediğim gibi kayıt dışı olarak çalıştırılan mülteci çocuklar, bunların da sayısı bilinmiyor. Ve çocuk işçilerin sayısı her geçen yıl artıyor. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılındaki istatistiklerle çocuk, yani bu yıl yayınlanan 2025 yılı istatistiklerle çocuk araştırmasında kurumsal olmayan çocuk nüfusun iş gücü verilerine yer vermedi. Neden? Çünkü çocuk istihdamı ile ilgili bu tablo çok eleştiriliyordu. Çocuk emeğinin istismarına tepkiler giderek artıyordu ve Türkiye İstatistik Kurumu raporunda buna yer vermedi. Ama şöyle bir kıyaslama yapmak gerekiyor. Bir tarafta MESEM'ler, diğer tarafta daha 1940 yılında açılan köy enstitüleri. Köy enstitüleri eğitim kurumlarıydı, bir medeniyet projesiydi ve fakir, yoksul, köylü çocuklar burada alınarak eğitiliyordu. İnşaat yapmayı, marangozhanelerde çalışmayı, oto tamirciliği öğrenmeyi, tarımda başarılı olmayı öğreniyorlardı. Yatılı olarak kız erkek öğrenciler köy enstitülerinde eğitim görüyordu ve bunun yanı sıra müzik, sanat, edebiyat, bütün bu alanlarda da bu genç köy çocukları eğitim aldıktan sonra köylerine dönüp elde ettikleri bu eğitim ve birikimi anneleriyle, babalarıyla, köyleriyle paylaşıyorlardı ve kırsal kalkınma, merkeze doğru kalkınmanın bir hamlesiydi bu, bir medeniyet projesiydi. Oysa MESEM'ler sadece ara işçi, ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuş ve az önce belirttim, sanayinin ara işçi ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuş kurumlar. Ta 52-62 yıl önce, hatta 1954'te kapatılmasından bu yana 72 yıl önceki köy enstitülerinin çocuklara yönelik yaklaşımı ve eğitim mantığı bugün pek çok Avrupa ülkesinin, başta Finlandiya olmak üzere, esas aldığı, temel aldığı eğitim politikaları olurken biz hala bu kurumları bertaraf etmenin, kapatmanın acısını ve acı sonuçlarını yaşıyoruz. Ve MESEM'lerde çocuk işçi ölümleri artarak devam ediyor ve çocuk emeğinin istismarı Türkiye'de giderek yaygınlaşıyor.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında sanayi sektöründeki finansal kırılganlık, üretime, istihdamdaki gerileme ile çocuk işçiliği ve eğitim dışı kalan çocuk sayısındaki artışı birlikte değerlendirerek Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Mesleki eğitim merkezi tartışmalarına değinen Doğan, bu sistemin yarattığı çok acı sonuçlar var. 13 yılda yaklaşık 900 çocuk işçi MESEM eğitim merkezlerinde hayatını kaybetti. Türkiye'de örgün eğitim sisteminin dışında ve çalışan çocuk konumunda olanların sayısı ise 3.959.000'e ulaşıyor, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.
2: İddianamede şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü. Öte yandan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği belirtildi. Şarkının özellikle Gül Tut'u olay meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulandı.
1: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gültut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
2: Mahkemeye sunulan iddianamede maktul Gültut'un 26 Eylül 2025'te saat 01:26'da Çınarcık ilçesindeki evinde kızı Gülter'e ait odanın penceresinden 18 metre yükseklikten beton zemine düştüğü, kafatası ve omur kırıklarıyla çok seri iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
1: Toksikoloji incelemesinde Gültut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği, şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirtildi. Müziği duyan Gültut'un kızın odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.
2: Şarkının özellikle Gültut'u olayı meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulanan iddianamede bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu ifade edildi. İddianamede olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.
1: Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. İddianamede şüphenin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü.
2: Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı hatırlatıldı. İddianamede Ulu'nun ifadesine Gültut'un yüzü pencereye dönük halde bulunduğu sırada Gülter'in annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını söylediği kaydedildi. Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde ise Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespitine yer verildi. Savcılık bu ses kaydının tanın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.
1: İddianamede Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösteren çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi. Şüpheli Gülter'in yakınlarına gönderdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden, bu kadın ölsün ve ona büyük bir şey yapacağım" gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Gülter ve Ulu'nun olaydan sonra İstanbul'da kaldıkları bir otelde yurt dışına nasıl çıkabilecekleri konusunda bir kişiyle telefon görüşmesi yaptıkları kaydedildi. Görüşmede Ulu'ya Gülter tarafından tehdit edilip edilmediğinin sorulduğu, Gülter'in ise araya girerek "Tabii ki ediyorum, bir gün beni yalnız bırakırsa hakkımı helal etmem" dediği belirtildi.
2: Şüphelinin olayın ardından telefon değiştirdiği, cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bazı mesajların silinmesini istediği de iddianamede destekleyici deliller arasında gösterildi. Savcılık, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışlarıyla tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Diğer şüpheli Sultanur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Güllü ismiyle de bilinen 52 yaşındaki şarkıcı Gültut 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu'yla iki kişi gözaltına alınmıştı.
2: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gürtel'in annesini tasarlayarak öldürdüğü öne sürülerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve olay öncesiyle sonrasına ilişkin delillere yer verilirken Gürtel'in annesini pencereden aşağı attığı iddiası savcılık tarafından iddianamenin temel unsurlarından biri olarak gösterildi.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında 1 Ekim 2008 tarihi sonrası memur olanların emekli maaşlarının eski memurlara kıyasla düşük olacağını anlattı. 1 Ekim 2008 sonrası işe giren memurlara yeni memur dendiğini belirten Elmen, sebebini şöyle açıkladı.
2: Memur yaşları da artık tabii ilk işe giren memurların, yani özellikle 2008'e giren memurların yaşta ileriye gelmeye başladıkça bilinçlenmeye başladılar. İleride alacakları emekli maaşları vesaire, ki biz bunu yıllardır söylüyoruz ama 1 Ekim 2008 günü ve sonrası işe giren memurlar biz yeni memur deriz. Neden deriz? İşte şimdi şokları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü bu tarihte, yani 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar önceki memurlar gibi emekli aylığı sisteminde olamıyorlar. Çok daha düşük maaşlar alıyorlar. Çünkü eski memurlarda emekli maaşı hesaplanırken ek gösterge, makam tazminatı, derece, kademe, işte bu biraz önce beyefendi konuştu, 3200-3600 gibi konular önemliyken 1 Ekim 2008 itibariyle işe giren memurlarımızda sadece SSK'lı gibi çalıştığınız maaş önemli oluyor. Yani sizinle Ekim'den önce, 1 Ekim 2008 öncesi girmiş bir memurla aranızda çok ciddi bir maaş farkı oluşuyor. %30'ların 50'lerin üstünde. Ve maalesef bunu değiştiremiyorsunuz ama bilmeniz gerekiyor. Çünkü bugün memur maaşındaki birçok ek ödeme, tazminat, yeni ödeme, çeşitli kalemler vatandaşların cebine giren maaşın karşılığı olacakmış gibi görünse de maalesef emeklilikte olmuyor. Eskisi gibi sistem yok. Mesela kamuda çalışan bir psikoloğa örnek verelim. Örnek veriyorum, tamam mı? 75 bin lira maaş aldı ama sistemde görülen emekli aylığı 20 bin TL. Şimdi şaşırtıcı ve düşündürücü değil mi? Ek gösterge, derece, kadere, bunların hiçbir önemi kalmıyor. Emekli aylığınız SSK'lı çalışan gibi hesaplanıyor. 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar için geçerlidir. Eskiden aman yavrum devlete kapağı at, emekliliğin garanti alsın. Şimdi maalesef, yani normal özel, sadece ne oluyor, biraz daha en azından 9 gün tatil yapıyorsunuz. Bayram tatili özel sektör yapamıyor. Ama maaşınız asla eskisi gibi ileride olmayacak. Alınacak tazminatlar da aynı şekilde. Emekli ikramiyesi, öyle düşünün. Eski sistemdeki gibi olmayacak. Hak kayıpları çok fazla. O yüzden yeni memur ve ne denir ona, eski memur ayrımını biraz oturtmak gerekiyor. Çünkü artık sosyal güvenlikte ne kadar maaş alıyorsun sorusu kadar SGK'nın hangi bölümündesin de yer alıyor. Memur da buna döndü. Eskiden sadece SSK Bağkur için konuşuyorduk. Şimdi memur da buna döndü. Yani özetle bugün borduruya bakıp hani mutlu oluyorsunuz ki biliyorsunuz bir programda temizlik görevlisi vatandaşımızın aldığı rakam herkesin paşeğini uçuklattı ama işte ileride emekli maaşına ne kadar yansıyacak? Bu bir tabii büyük bir tartışma halinde. O yüzden benim maaşım nereye gitti diye SGK sisteminde romantik bakışmalar devlet üzerinden yapmadan önce size bilgi vermek istiyorum.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında 1 Ekim 2008 tarihi sonrası memur olanların emekli maaşlarının eski memurların emekli maaşlarının

0: maaşlarından daha düşük olacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatleri 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. AK Parti siyasi partilere çerçeve yasa ziyaretinde bulundu. İYİ Parti Meclis Grubu çerçeve yasa gündemiyle olağanüstü toplandı. TMSF 106 aracı satışa sunacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yaş kararları açıklandı. 63 general ve amiral emekli edildi. 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general ve amiraliye yükseldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel süreçle ilgili çerçeve yasa kapsamında partilerin meclis gruplarına ziyaretler gerçekleştirdi. Gül ve Yüksel Yeni Yol, CHP ve Yeni Parti meclis gruplarını ziyaret etti. İYİ Parti Meclis Grubu da çerçeve yasa gündemiyle olağanüstü toplandı. Yasa teklifinin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Fethiye Ölüdeniz açıklarında su alan tur teknesinde korku dolu anlar yaşandı. Onlarca yolcu denize atlayarak kayalıklara sığınırken aralarında çocukların da olduğu vatandaşlar bölgedeki tekneler ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Tarım ürünlerine zararlarıyla bilinen kahverengi kokarca böceğine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı yeni önlem aldı. Bu kapsamda birçok ilde toplam 1 milyon 650 bin samuray arısının doğaya bırakıldığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ile ilgili acil mali ve operasyonel destek çağrısı yaptı. Salgının müdahale kapasitesini aştığı bildirildi. Kan şelalesinin gizemi çözüldü. ABD'de araştırmacılar Antarktika kıtasında kırmızı renkte akan kan şelalesi yakınlarında mikroskobik ökaryot canlılardan oluşan bir topluluğun moleküler kanıtlarını keşfetti.
0: Ekonomi.
1: En düşük emekli aylık tutarının 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. SSK ve Bağkur emeklilerine bu kapsamda 3.552 TL fark ödemesi gerçekleştirilecek. TMSF el konulan ve farklı şirketlere ait olan 106 aracı satışa çıkardı. Fiyatlar 16 bin lirayla 25 milyon lira arasında değişiyor. İhaleler 11-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.624 puan seviyesinde, serbest piyasada dolar 47 lira 55 kuruş, euro 54 lira 83 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.227, çeyrek altın 10.158, tam altın 40.463, atı altını 41.463 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Fethi Yılmaz'la Gündem Özel başlıyor.
3: Gündem Özel'den herkese selamlar. Evet efendim, ben Fethi Yılmaz. Gündem yoğun, siyasi gündem var. Biz bu tüm bu gündemin içerisinde hani bir nefes boşluğu adına memleketin, ülkenin kıyılarını konuşalım dedik. O yüzden memleketin kıyılarından bahsedeceğiz. Neden önemli kıyılar? Çünkü Türkiye'nin bakanlık verilerine göre 8592 kilometre kıyısı var. Deniz kıyısı, adalar dahil değil buna. Ve buna gölleri eklediğimizde, buna nehirleri eklediğimizde bu rakam çok daha yukarılara çıkıyor. Hani şöyle düşünün, kıyı tüm kıyı şeridinde yol olsa, olsun demiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın, yol olsa 4 gün 11 saatte ancak gezebileceksiniz 80 kilometre hızdaki bir araçla. O yüzden önemli, bu sadece şunun için değil, turizm anlamında değil, nehirlerdeki, nehir havzalarındaki kıyılardan da bahsedeceğiz. Çünkü bir anlamda Türkiye su fakiri bir ülke. O yüzden çok çok önemli, sulamada kullanılıyor. Hatta içme suyu olarak kullanıyoruz vesaire. Sularımız önemli, kıyılarımız önemli. İstedik ki bu programda ve bundan sonraki bununla ilgili bir iki program daha çekeceğiz. Ve kıyılarımızdaki durumu size anlatalım dedik. Konuğum da olacak. Bana meslektaşım gazeteci Yusuf Yavuz eşlik edecek. Bu kıyı meselesini konuşurken şu an hatta galiba, değil mi arkadaşlar? Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkürler. Ben şimdi bir girizgah yaptım. Kıyı meselesi çok çok önemli. Ama öncelikle şeyden hemen başlamak istiyorum. Yani yaz gelince daha fazla kıyıları konuşuyoruz. Haliyle kıyı deyince aklımıza turizm ya da denize girmek vesaire geliyor. Yani o yaz tatili aklımıza geliyor. Halbuki 12 ay içerisindeki bu problemler devam ediyor ve ilk akla da işgaller geliyor, değil mi?
4: Evet,
3: şimdi
4: evet.
3: Herkesin de şöyle bir atıf yaptığını görüyoruz. Mesela işte anayasanın 43. maddesi, kıyılar devletin tasarrufu altındadır ve işte kamu yararı gözetilir deniyor. İşgallerle ilgili tablo nedir bugün özellikle güney sahillerimizde?
4: Evet, aslında binlerce yıldır bu kıyılar ya da işte kamuya ait olan, herkese ait olan diyebileceğimiz, yani Roma hukukundan beri evet, kimseye ait olmayan herkese ait olandır diye bir tabir vardır ve bu hukuki olarak da yıllarca kullanıla gelmiş. Bugün de baktığımızda özellikle güney kıyıları, hatta kuzeyde Karadeniz kıyılarından da kısmen bunun içine giren alanlar var. Bir şekilde her yaz bahsettiğiniz gibi, yani insanlar denizle, kıyıyla daha çok buluştuğu dönemlerde bu gerçekle bir kez daha yüzleşiyor. Geçmişte bunu özellikle 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda, hani böyle daha turizmin olmadığı dönemlerde İstanbul'un tamamen bir deniz kenti olduğunu görüyoruz. Bugün neredeyse işte 60'lı 70'li yıllardan itibaren İstanbul'da o eski denize girilebilecek alanların kalmadığını ve dolayısıyla hani millet denize hücum etti, halk denize giremiyor tartışmalarını siyasetin de gündemine gelmiştir geçmişte. Bugün özellikle Antalya, Muğla, İzmir hattına, yani turizm rantının, kıyı rantının yoğun olduğu bölgelere baktığımızda işgallerin aslında işgal adı üstünde, yani olumsuz ve negatif bir kavram. Yani işgal, yani bir ülkeyi işgal edersiniz ya da bir araziyi, daha ağır bir tabir de vardır bununla ilgili, tecavüz denir. Yani bir hukuki deyimdir, bu hukuki terimdir. Yani işgal ve tecavüz diye birlikte kullanılır. Şimdi bakıldığı zaman özellikle turizm bölgelerinde, geçmişte 80'li yıllarda ülke, evet, döviz girdisi olsun, cari açık kapatılsın vesaire gibi bir takım gerekçelerle kıyı turizmi öne çıkarıldı. Ve planlı ve altyapılı bazı bölgeler ayrıldı. Yani ne diyoruz, işte BETÜYAP diyoruz, Belek bölgesi için, yani planlaması ve altyapısının olduğu, yani işte kanalizasyonu, suyu, elektriği vesairesi gelsin, planlı bir turizm olsun. Çok güzel. Bunlar birkaç bölgede başladı. Yani Belek, Beldibi, Kemer, Göynük bölgeleri, hatta Alanya civarında ve turizm gelişim bölgeleri ilan etmeye başladık. Ardı ardına bunları yaptık. Fakat planlı başlayan iş şirazesinden çıkmaya başladı. Örneğin çok çarpıcı bir örnek vereyim size. 1972 yılında Beydağları Sahil Milli Parkı'nı biz ilan ettik. Amaç, hem halkın rekreasyon ihtiyacı karşılansın, hem bilimsel çalışmalar yapılsın, hem de turizm olsun bunun içerisinde. Yani biz doğal zenginliklerimizi, bunun içerisindeki milli parklarımızı, arkeolojik varlıklarımızı, kültür varlıklarımızı gösterelim ve bundan para kazanalım denildi. Bir alan ayrıldı, otel olsun, bir alan ayrıldı, işte kesin korunacak alan olsun. Fakat geldiğimiz noktada 1969'da ilk çalışma başladığında 69 bin hektar olan Milli Park'ın sınırları bugün 31 bin hektara düştü. Yani ne demek istiyoruz? Yarısından fazlasının yutulduğunu. Bunun en büyük nedeni sürekli kırpılması, yani işgal edilmesi. Özellikle kıyı alanlarının bir şekilde oteller ve diğer unsurlar tarafından işgal edilmesi. İşte özel plaja, bugünlerde Bodrum'dan sosyal medyada çok dolaşan bir fotoğraf var, görmüşsünüzdür evet. mutlaka. Yani altı şemsiyenin ya da altı şezlongun olduğu bir halk plajı deniliyor ve Bodrum Belediyesi de bununla ilgili açıklama yapmış. Aslında yani 500 metrelik bir alanın içerisinde 180 metresini falan halka ayırdık şeklinde özetlenebilecek bir açıklama yapmış. Yani hani özrü kabahatinden beter denilebilecek bir durum bu. Tablo tam da bu şekilde. Şimdi, aslında.
5: Şunu söyleyeceğim. Şimdi hani güney sahilleri yani Ege ve Akdeniz sahilleri daha turizmin daha yoğun olduğu özellikle deniz turizminin olduğu bölgeler olduğu için oradaki işgaller tabii ki çok daha fazla siz de örneklerini veriyorsunuz ama bununla ilgili Sayıştay raporları var. Yani bu işgallerin tespiti anlamında hani mevzuat anlamında aslında çok bir eksiklik varmış gibi görülmüyor. Çünkü İçişleri evet. Bakanlığı dahi bu konuyla ilgili bir rapor yayınlıyor ve kıyı işgallerine dair bunu tespit ediyorlar. Hatta işte ecrimisil ücretleri dahi tespit edilemiyor ya da alınması gereken ücretler alınamıyor. Yani burada ne oluyor? Devlet çok mu hantal davranıyor? Yaptırımı mı yok? Tespit edilen şeyin neden cezası yok?
4: Şimdi bununla ilgili iki başlık söyleyebiliriz. Bir tanesi devletin yani son yıllarda aslında kamunun adı üstünde ecrimisil yani işgali ve cezalandırma sistemini koyan karar merceği olan kamunun hı hı. Bugünkü yaklaşımında bu tür işgalleri turizmin bir parçası olarak görmesi ya da ya bu işgallerden işte biraz gelir elde ediyoruz dolayısıyla bundan kamu yararı kazanımı vardır şeklinde bir bakış olduğunu da görüyoruz. Ya bu iki çelişkinin arasında işgaller ödüllendirilmiş oluyor. Örneğin tam bahsettiğiniz noktada Antalya Kundu bölgesinde Kemerazı ve Kundu Aksu ilçesi sınırlarında yani o Antalya'nın doğusunda doğru giderken ilk büyük turizm alanlarından söz ediyoruz. Yani çok büyük otellerin, 5 yıldızlı otellerin, tatil köylerinin olduğu bir bölge. Burada yani inanılmaz rakamlara ulaşan bir işgaller var. Biraz önce bahsettiğim yani planlama alanı oteller için ayrılan bir saha var. O saha bir şekilde planlı ama oteller adeta kıyıda neredeyse bir yürüyüş alanı bırakılmayacak şekilde kıyıyı işgal ediyor. Yani ilk 100 metrenin 500, içine giriliyor.
5: Çok özür dilerim. 534 bin metrekarelik alan hazine arazisi evet. işgal edilen alan.
4: Bu sadece Kundu ve Kemerazı evet. bölgesinden söz ediyoruz. Evet. Yani şimdi bu aslında Antalya'da ülkenin başka pek çok yerinde insanlar bazen sivil toplum kuruluşları bazen direkt vatandaşlar bu konuyla ilgili sorumluluklarını yerine getirerek bir takım başvurular yapıyorlar. Şikayetlerde bulunuyorlar ama hı hı. yerel merciler bu işlemleri yerine getirmediği için yani aslında vatandaş başvurusunu yapıyor, belgesini koyuyor, şikayetini ortaya koyuyor ama işte bunda kamu yararı vardır veya turizme fayda sağlamaktadır. İşte vatandaş da bir şekilde girebiliyor gibi bir takım denetim raporları hazırlanıyor. Fakat buna yönelik itirazlar geçtiğimiz 2 yıl kadar önce bu sefer Yargıtay savcılığına yapılan evet, bir Yargıtay itiraz başvurusu oldu. Ve burada aslında yeniden bir rapor hazırlandığında aynı bölgede, aynı noktalarda bahsettiğiniz oranlarda işgallerin olduğu tespit edildi. Vatandaşın denize erişiminin engellendiği tespit edildi ve aslında bununla ilgili 3 dönemdir görev yapan Antalya'da valiler başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları ilgili imarla ilgili özellikle kaçak yapılaşmanı çünkü işgal sadece şezlong şemsiye değil aslında tespitlerde var bu. Bakıldığı zaman oteller veya restoranlar orayı işgal ettikleri alanı bir de inşa etmişler. Yani kaçak yapılar da inşa edilmiş. Bir kısmına yapı kayıt belgesi alınmış vesaire ama bu da neticede mevzuata aykırı şekilde düzenlenen bir belge olmuş. Dolayısıyla hem imar mevzuatına aykırılıktan hem kıyı kanununa hem de işgallerle ilgili sorumluluğu görülen yani görevini yerine getirmediği tespit edilen kamu görevlileri hakkında bir inceleme başlatılması ve yargılamaya, soruşturma izni verilmesini istiyor Sayıştay Savcılığı. Aslında bu geçtiğimiz yıl hazırlanan ve kamuoyuna bizim de haberlerimizde yansıttığımız bir konuydu. Şu aşamada soruşturma izninin verilip verilmediğine ilişkin elimize ulaşan net bir bilgi yok. Hı-hı. Ama bu çok çarpıcı bir örnek olarak.
5: Ama belediyelere verilmiş herhalde değil mi? Yani herhangi bir belediye ayrımı yapmaksızın hem tabii. CHP'li örneğin, hem iktidar
4: aynen,
5: partisi.
4: Kesinlikle. Aslında Aksu Belediyesi ki sonradan onu da not olarak eklemiş olalım. CHP'den seçilmişti. Daha önce AKP'den seçilen bir başkandı. Hı hı. İsa Yıldırım. Daha sonra geçtiğimiz aylarda tekrar AK Parti'ye geçiş yaptı. İstifa etti CHP'den, geçiş yaptı. Yani aslında partiler üstü bir konu. Yani Antalya bölgesinde, daha doğrusu bütün kıyılarda hem kıyı işgalleri hem imar rantı partiler üstü bir şekilde ilerliyor ve bunu yıllardır altını çiziyoruz. Yani vatandaşın, halkın, kamunun başta belirttiğimiz yani herkese ait olan alanların adım adım işgal edildiğini ve halkın bir havlusunu koyabilecek alan bırakmayacak şekilde kıyıya erişiminin engellendiğini görüyoruz. Yani veya şöyle diyorlar ya, herkese açık canım, gelebilir insanlar, bakın kimseyi biz geri döndürmüyoruz.
5: Çitlerden atlayabilirlerse.
4: Evet, hem öyle hem de yani bir özel plajı bugün 2000 lira günlük, yani bir plaja girdiniz, bir de gir çık turnike konulan plajlar var. Evet. Fethi Bey, yani turnike konulmuş, hatta Antalya Valiliği'nin kent merkezinde Mermerli Plajı diye bildiğimiz bölgeyi valilik devraldı, restore etti ve bir özel işletmeye kiraya verdi. Turnike koymuşlar, insanlar bununla ilgili imza kampanyası filan başlattılar. Çünkü yani denize erişim bir turnikeden para ödeyerek ya da işte oraya bir kart okutarak geçeceğiniz bir sisteme dönüşmüş vaziyette. Bu tam bir garabettir. Yani bugün Yunanistan'a neden gidiyor insanlar, tatil yapıyor diye tartışıyorlar. İşte son günlerde yine tam da yerli ve milli turizm gibi bir takım kavramlar gündeme geliyor. Ne demekse onu da çok bilmiyoruz ama aslında kıyıları bir şekilde işgalcilerin yağmalamasına izin veren bir denetimsizlik mekanizması var. Sayıştay, demin bahsettiniz, geçtiğimiz yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı ile ilgili hazırladığı raporda özellikle Muğla kıyılarında korunan alanların, özellikle işte Ölüdeniz veya bölgede pek çok kıyıda korunan alan var biliyorsunuz. Yani her yaz gündeme gelir. Bakanlıktan bir işletmeci burayı kiralıyor. Yani aynı zamanda işgal de ediyor, kiralanan alanın sınırlarını taşarak. Daha sonra kiralayan kişiler üçüncü kişilere kiraya veriyor. Yani işgal eden bir kez daha işgal ettiriyor. Yani işgalcinin işgalcisinin işgalcisine uzanan bir süreç var. Böyle bir zincirleme, bir işgalden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda insanlar kıyılarda
5: çok özür dilerim, böldüm. Bu işgalciler mesela işgal ediyorlar. Bakanlık bunlara işte ecrimisil diye, bakanlık ücretini, olması gereken ücreti geri alabiliyor mu? Çünkü o konuyla ilgili Sayıştay da çok, yani şu, dinleyicilere şunu da aktarmak lazım. Söylediğimiz, burada aktardığımız bütün bilgiler ya Sayıştay ya İçişleri Bakanlığı ya da bakanlıkların raporlarında var aslında. Yani Sayıştay denetimine de bakıldığında mesela diyor ki, bu ecrimisil ücretlerini neye göre belirlediniz? Bunları çok ucuza vermişsiniz diye bir tablo çıkıyor.
4: Evet, kesinlikle bu bahsettiğimiz konular aslında devletin, kamunun hazırladığı raporlar. Yani işleyişi denetliyor, mevzuata uygun mu değil mi? Diyor ki yani siz burayı kiraya vermişsiniz ama işgaliye ücretlerini, alınması gereken paraları yani 8-10 yıl öncesinin rayiçleri üzerinden alıyorsunuz. Hala bunları güncellememişsiniz ve burada kamu zararı oluşmuş. Yani bir taraftan bununla kamu yararı var diye işgalden elde edilen parayı bir gelir olarak görüyorsunuz. Tamam, ona da razıyız ama onu da bari günlük rayiç üzerinden almayı becerebilseniz daha da iyi olacak. Yani onu da beceremeyen, daha doğrusu böyle bir denetimsizliğin ve gevşekliğin yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla sistem adeta böyle, vatandaş gidiyor, isyan ediyor, şikayet ediyor, başvuru yapıyor ve sürekli bir top çevirme, yani bugün git yarın gel, geçmişte 80'li yıllarda bu çok yaygındı ve hani artık mizah filmlerine, karikatürlere vesaireye konu olurdu. Yani bugün git yarın gel diyen bir memur tipolojisi vardı.
5: Maalesef.
4: Bugün de ne yazık ki, o günlere tekrar geri döndüğümüzü gösteren bir takım durumlarla karşı karşıyayız.
5: Ve her yaz başında, her yaz ortasında ve sonunda bu konuyu konuşmak zorunda kalıyoruz ki tarif ederken dahi zorlanıyoruz değil mi? Yani gevşeklik kesinlikle diyoruz, başka bir şey, tarif etmekte zorlanıyoruz. Çünkü bakanlıkların ya da ilgili işte Sayıştay vesaire ilgili kurumların raporları, şimdi mesela biraz önce işgallerden bahsettik. Eskiden tecavüz ifadesi de kullanılırdı yani bölgeye. Kesinlikle. Şimdi önümde sizin daha önce yazdığınız bir haber de var. Orada İçişleri Bakanlığı'nın bu 560 bin kadar bir alanı, çok devasa bir alanı işgal eden otellerin isimleri var önümde. Tek tek okumayacağım çünkü muhakkak reklamlarını duymuşsunuzdur. En meşhur, en 5 yıldızlı böyle şaşalı bir şekilde, ama hepsi hazine arazisini, yani sizin arazinizi, yani siz dinleyicilerin arazilerini işgal eden, vatandaşın alanını işgal eden oteller bunlar.
4: O otellerden bir tanesi 7 yıldızlıdır ve yakın geçmişte, belki kamuoyunun hafızasında tazeliğini koruyordur. Hollywood'dan ünlülerin açılışına ve doğum günlerine, çeşitli etkinliklere, Paris Hilton'dan tutun da başka pek çok ünlünün açılışlarına getirildiği bir şatafatlı mekanlardan bir tanesiydi. 7 yıldızlı ünlü bir otelden söz ediyoruz. Tabii bir tarafta devlet yetkililerinin, kamu görevlilerinin bu zincirin içerisinde bir şekilde tabii ki işte turizm, tanıtım vesaire, bunlar önemli, iş dünyası elbette önemli, ama bu ilişkilerin de çok girift, yani iç içe geçmiş olmaması gerekiyor. Yani devletin kamu görevlilerinin belli bir çizgide durması gerekiyor ki aslında o işgaller biraz daha ödüllendirilmesin ya da cesaretlendirilmesin diyelim.
5: Yani kimse yapılmasın demiyor bu arada. Hukuka uygun, usulüne uygun yapıldıktan kesinlikle sonra İçişleri Bakanlığı'nın raporundan. Şimdi şöyle bir tablo da yok mu Yusuf Yavuz? Biraz önce bahsettin. Çok girif. Yani şimdi bu otellerin tamamı Türkiye'deki en zengin iş adamlarının otelleri ya da firmaların. Çünkü böyle hani tabirimi mazur görsünler, garibar bir pansiyoncu böyle yarım kat ya da yanına bir şey attığında onu hemen yıkmak çok daha kolay, ama bu oteller sürekli reklamları o şaşalı bir hayat veya da tatil sunuyorum diyen ve fiyatları da devasa yüksek olan bu otellerin büyük bölümü ve yani güney sahilimizde, Antalya'da özellikle işgalci durumunda ve bu işgallere biraz ses çıkarılmaması da o ilgili bürokrasiyle ya da iktidarla ya da ilgili bölgedeki belediye ile temastan kaynaklanıyor gibi görülüyor. Çünkü uyulmuyor çünkü.
4: Evet, işin bu yanı çok önemli. Bir taraftan da denetim mekanizması işlese bile sonuçta yargılama ve sorumluluğuna gidilme aşamasına gelindiğinde sistem biraz kilitleniyor orada. Örneğin Antalya Valiliği'nin benim takip ettiğim konularda aşağı yukarı son 7-8 yıldır hem hı hı Büyükşehir Belediyesi hem diğer valilik bürokratları için raporlar var, tespitler var, kamu zararı olmuş, usulsüzlükler yapılmış vesaire. Bir kişiye, bir bürokrata bile soruşturma izni verildiğini bilmiyoruz, görmedik. Yani ben en azından benim bildiğim bilgim dahilinde değil. Varsa
5: peki,
4: da açıklarlarsa
5: neden
4: seviniriz.
5: Mesela Ali Yerlikaya döneminde de, yani şu anki İçişleri Bakanı'ndan önceki dönemde bölgedeki birçok bürokrat ya da valiyle ilgili soruşturma izni istenmiş. Belediyelere veriliyor, valilere verilmiyor. Neden? Yani hani çünkü şimdi aynı bakanlık belediye soruşturun diyor ama valilik söz konusu olduğunda valiliğe dair soruşturma izni vermiyorum diyor. Hani valilikteki bu atamalardan kaynaklı mı? Neden kaynaklanıyor? Sizin tahmininiz nedir?
4: Tahminim şu. Aslında burada geçmişte biraz burada Büyükşehir Yasası'nın da yani valilikle ne alakası var diyebilirsiniz ama şöyle bir alakası var. 2012'de çıkan Büyükşehir Yasası başka pek çok konuda etkileri oldu ama bir taraftan da illerde özel idareler kapandı. Yani 30 tane ildeki özel idareler, yani geçmişte valiliklerin bünyesinde olan özel yani kırsala hizmet götüren veya işte inşaat, altyapı, okul vesaire bunları yapan özel idareler kapandı. Yerine yatırım birlikleri kuruldu. Yani İKOP'lar dediğimiz birlikler kuruldu valilikler bünyesinde. Burası biraz daha böyle özerk olsun istendi. Yani daha böyle şirket gibi çalışsın istendi. Fakat böyle olduğu zaman büyük ihaleler devreye girmeye başladı. Ve örneğin Antalya Valiliği'nin, Antalya İKOB'un bir yetkilisinin okulların veya işte kamunun inşa ettiği bir takım projelerin ihalesinde usulsüzlükler tespit edildi. Kamu zararının ortaya çıktığı İçişleri raporlarında var. Tekrar bununla ilgili soruşturma izni isteniyor, verilmiyor. Aynı kişiyi tekrar akçeli işler diye tabir edebileceğimiz, hı hı, yani ihalelerle ilgili birime atama yoluyla tekrar getiriyorlar. Yani görevden uzaklaştırmak bir tarafa, ödül gibi bir yeni görevlendirme yapılıyor. Örneğin yine bunları defalarca işledik. Yani özel araç şirketlerden, ihale verilen şirketlerden diğer hususlar diye tırnak içerisinde bir madde ekleniyor şartnamelere. Özel araç tahsis ediliyor. Yani lüks, işte o yılın modeli neyse, son 2 yaşından fazla olmayacak. 4 çekerli araçlar da var. Sebep ne? İşte denetim için, yani biz yapılan işleri doğru gidiyor mu gitmiyor mu diye kontrol etmek için, yani kontrolörlük gerekçesiyle,
5: evet,
4: tahsisleri vesaire. Bununla ilgili bakanlığa yazışmalar yapıldığında bakalım ihtiyaç varmış, uyardık, bir daha yapılmaması gerekir vesaire gibi gerekçeler bulabiliyor. Yani özellikle bu belediyelerdeki sistemin bir benzeri aslında valiliklerde de var. Hatta, hı hı, Antalya Valiliğinin YİKOP bünyesinde bir özel şirket de kuruldu. Aydaş adı altında özel bir şirket kuruldu. Ve pek çok ticari iştigal alanı olan, onlarca detayı olan bir konu. Bu apayrı bir meseledir. Bu ayrıca konuşmak gerekir. Konuyu dağıtmayayım ben.
5: Peki. Şimdi bir başka, yine kıyılarla ilgili bir başka başlığa geçmek istiyorum. Bu işgal meselesini belli ki biz daha çok konuşacağız. Çünkü tespitler yapılıyor, işte bütün ilgili bakanlıkların, ilgili devlet kuruluşlarının, öyle diyeyim, raporlarına bunlar yansıyor. Ancak yaptırım uygulama konusunda sıkıntılar var ve bu sıkıntılar devam ettiği sürece maalesef biz bu işgalleri de bu görmeye, her yaz görmeye devam edeceğiz. Ama bunları anlatmak gerekiyor arka arkaya ki sonlanabilsin. Hani hadi işgali geçtik biraz önce, ecrimisil alacaksınız bari güncel, kamu yararı denilerek, hani biz kiralıyoruz, siz de bahsettiniz, ama para alıyoruz, bu da burada da kamu yararı var diye tırnak içinde rapora giriyorsunuz, bari oradan olması gereken güncel fiyatlardan alın da aynı kişi aldıktan sonra, bir sahilde vesaire aldıktan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü kişilere kiralayarak arka arkaya karlar gelmesin. Diğer başlığımız kirlilikle ilgili olacak. Çünkü asıl kıyı konusunda en önemli sorunlardan biri bu. Kirlilik ve bu yılda çok fazla arttı. İşte mikroplastik meselesi. Çünkü insanlar denizlere giriyorlar. Bu sadece tatil anlamında değil. Değil mi? Yani mesela İstanbul'da yaşayan insanlar boğaza giriyor ya da yakın bir sahile giriyor. Belki işte Karadeniz coğrafyasında yaşayan insanlar denize giriyorlar. Denize girmek, il değiştirmek anlamına gelmiyor. Hafta sonu bir kıyı şehrine, bir kıyı bölgesine gidip denize giriyorsunuz ve özellikle orada kıyı kirliliği, kıyıdaki bu mikroplastik meselesi güneylerde, kuzeyde de var, güneylerde de var. Bu durum için neler yapılıyor şu an? Oraya baktığımızda tabloyu nasıl özetliyorsunuz?
4: Aslında mikroplastik biraz popüler, yani son birkaç yıldır, yani bazen böyledir. İşte hem bilimsel camiada, akademi camiasında, hem de kamuoyunda bazı kavramlar, işte sürdürülebilirlik gibi veya geri dönüşüm gibi, mikroplastik gibi bir takım kavramlar moda olur ve bir süre sonra sönümlenir. Mikroplastik de bunlardan bir tanesi. Ama biz Antalya'da mikroplastiği konuşuyoruz ama denizden kamyon tekerleri çıktığını görüyoruz. Yani traktör tekerleri çıktı. Aslında makro bir yönetimsizlik sorunu var. Yani mikroplastik aslında yıllar öncesinden gelen, parçalana küçüle gelen son halidir. Bu biraz da çok görünür değildir elbette. Hı hı. Fakat sorun şu. Mikroplastiğe suçu atınca, yani sorunun kaynağı olarak mikroplastiği gösterince, aslında mikroplastiği yaratan nedenlerin üstü de örtülmüş oluyor. Örneğin bu konuyu aslında 20 yıldır yazıp çizen, sürekli vurgulayan bir insanım. Gazeteci olarak, evet, vatandaş olarak, ne derseniz deyin. Örneğin biz Demre Çayı'na gittiğimizde, Antalya Demre Çayı'na, hemen Akdeniz'e dökülen onlarca, 30-40'tan fazla büyük nehir ve binlerce irili ufaklı dereden söz ediyoruz. Demre çayı sera atıklarıyla dolu. Sera naylonları, ipler, plastikler, ilaç kutuları, aklınıza ne gelirse her türlü plastikten tutun da organik, yani seradan sökülen işte domates, patlıcan, biber neyse bunların kökleri. Alanya'ya giderseniz aynı şekilde, orada muz gündemdedir. Gazipaşa aynı şekilde, Anamur öyle. Aslında havzaları, yani su havzalarını, nehir havzalarını yönetemeyen bir irade var ortada, bir idare var. Ama ya işte Suriye'den atmışlar veya komşu ülkelerden gelen plastikler işte dalgalarla bizim kıyılarımıza gelmiş, vuruyor. Ah ne kadar da kötü, onları biraz işte şey yapalım, hani biz de burada bu gelen şeyleri toplayalım şeklinde bir bakış açısı var. Şimdi 22 Temmuz'da Antalya Valiliği Faselis'te geçen programda da konuşmuştuk, evet, bir etkinlik yaptı. Ve işte bir çöp kapar cihazına bütün protokol başına toplanmışlar, orada seyrediyorlar. Bir tane küçük cihaz ya anca bir havuzu ya da küçük bir liman içerisinde ya da bir koydaki temizliği yapabilir. O da yetersiz kalır. Sadece görüneni, yani pet şişe varsa, sigara kutusu varsa ya da başka bir takım atıklar varsa onları toplayabilir. Ama mikroplastiği aratabilecek ya da diğer organik kirliliği aratabilecek bir düzeyde değil. Bu bir görüntü, yani halkla ilişkiler meselesi. Sayın Vali bir açıklama
5: yaptı. Çok özür dilerim. Bu negatif bir etki bile uyandırıyor bazen. Yani temizleniyor tabii şeklinde bir tabii algı bile yaratıyor. Ama temizleniyor tabii dediğimiz, yani elimizde tutup çöpe attığımız o kutu ya da plastik, mikroplastik bambaşka tabii, dediğiniz gibi. Tabii. Buyurun
4: bir
5: devam edin.
4: Yanıltıcı ve aldatıcı bir şey de evet, dediğiniz gibi bazen ters et yapıyor. Çünkü aslında iletişim bu konuda çok önemli. Yani kamuoyu aptal değil insanlar. Yani orada ne ol? Elinize bir tane uzaktan kumanda alıp aracın uzaktan kumandasını, işte o cihaz neyse böyle mutlu çocuklar gibi orada poz vermekle bir sorun çözülmüyor. 29 tane nehir var dedi Antalya'nın. İşte buralardan atık geliyor şeye, yani mikroplastikler geliyor. Bunların girişlerine, yani nehirlerin ağzına birer tane şey koyacağız. Yani file gibi gelen atıkları toplamaya. Peki nehir havzasında, yani daha içerilerde, daha iç bölgelerde olan atıkları ne yapacağız? Oradaki şeyler, kamyonlarca olan atık bir nehrin ağzına konulabilen atık tutucularla önlenebilecek durumda değil. Bununla aynı şekilde işte şirketlerden veya bir takım sponsorluklar bularak bunlarla ilgili bir çalışma yürütüleceğini ve bunun da işte denizlerin temizliği konusunda yapılan çalışmalar ve örnek girişimler olarak kamuoyuna aktarıyoruz. Fakat Türkiye'nin 2000'li yıllardan bu yana özellikle Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde su çerçeve direktifi diye taraf olduğu bir Avrupa Birliği kanunudur aynı zamanda bu. Hı hı. O olmasaydı da bizim bunu yapmamız gerekiyordu. Nehir havza planları, nehir havza yönetim planları, yani bunun içerisinde evsel atıkları, endüstriyel atıkları, su havzalarını kirleten, yani hem suyun doğrudan kendisini koruyan, içtiğimiz, kullandığımız suyun doğrudan kendisini koruyan, hem de o sular vasıtasıyla denizlere ve yüzey sularına karışan kirliliklerin önlenmesini kurumsal olarak getiren bir, mevzuat olarak getiren bir düzenleme bu. Fakat bunun 2000 yılında Avrupa Birliği bunu onayladı. 2003'ten itibaren Türkiye buna taraf oldu. 2015'e kadar bunların hazırlanması gerekiyordu. Sadece 6 tanesi hazırlandı. Ve bugüne kadar ben yerelde, özellikle yerel yönetimlerden, valiliklerden nehir koruma havza eylem planları ile ilgili bir açıklama duymadım. Bu mevzuatın getirdiği bir takım önleyici tedbirler var, yasal tedbirler var ama bunlar göz ardı edilirken bir taraftan biz kamuoyuna nasıl daha böyle halkla ilişkiler ya da PR çalışması gibi sunabileceğimiz bir takım projeler yapıyoruz ve bunun için de ayrıca bir kaynak ayırıyoruz. Ayrıca bir ulaşım, personel, maddi manevi. Size sadece bir tek örnek vereyim. Bir çevre kurulu toplanıyor.
5: Evet.
4: İşte 10-15 kişiden oluşuyor. Geçen günü ihale tarama yaparken gördüm. 70 küsür bin liralık kurabiye yemişler. Afiyet olsun. Yani ama şimdi sordum
5: 70 bin lira 15 kişi, ne kurabiyesiydi yani bunlar ya?
4: ya 15-20 kişi yani bakıldığında. Şimdi diyoruz ki yani kurabiyenin kilosu ne kadar kardeşim, altın kaplamalı falan mıydı bu?
5: Ne yani, yaptınız yani?
4: Nasıl oluyor? Ya yani işte doğrudan teminle bu tarz şeyler yapılıyor. Ya inanılmaz bir kamu kaynağı, işte bir takım afişler hazırlanıyor. Bir takım dev panolar hazırlanıyor. 8-10 kişinin katıldığı bir etkinliğe 15-20 kişilik bir kamu personeli seferber ediliyor. O görüntü verilsin, o fotoğraflar çekilsin, sosyal medyada veya haber bültenlerinde yer alsın. Ve bunu hiç sorgulamadan, yani bu olup bitenleri olduğu gibi harfiyen aktaran da bir basın yayın camiası söz konusu olduğu, evet, için bu kısır döngüden bir türlü kurtaramıyoruz. Yani size çarpıcı bir örnek vereyim. 1990'ların sonunda Burdur Gölü ile ilgili, bizim bölgemizdedir biliyorsunuz.
5: Evet.
4: İşte Ramsar sulak alanı ilan edildi, koruma altına alındı, havaalanı tartışmaları falan. Sonra Burdur Gölü, bugün Antalya Burdur yolunu kullananlar bilir, Gölbaşı diye bir köy vardır Isparta Gönen'e bağlı. Hı hı. Gölbaşı adı üstünde gölün başındaki bir köydü ve gölün kıyısındaydı yani köy, adı üstünde Gölbaşı. Bugün Burdur Gölü Gölbaşı'ndan yaklaşık 10 kilometre falan çekilmiş vaziyette. Yani Gölbaşı'ndan Burdur Gölü'ne ulaşmak için 2 saat kadar yürümeniz gerekir.
5: Köyün hikayesi neden değişti bir anlamda? Yani göl de
4: kesinlikle
5: çekildi.
4: Kesinlikle öyle. Neden? Çünkü gölü koruma altına aldık ve uzun devreli bir gelişim planı hazırladık. Yani bakın, hep eylem planı diyoruz, işte gelişim planı. Bir yerde eylem planı varsa orada eylemsizlik teşvik ediliyor. Bir yerde uzun vadeli gelişim planı varsa orada o gölün ya da o doğal alanın uzun vadede ölümüne terk edilmesi anlamına geliyor. Yani burada kamuoyuna verilen mesaj şu: biz valiliyiz, biz büyükşehir belediyesiyiz, biz ilin en önemli bu konudaki kurumlarıyız, il başkanıyız, işte il yöneticisiyiz vesaire. Bunlar kamuoyuna verilen her fotoğraf aslında şu mesajı veriyor: merak etmeyin, devlet burada, kurumlar burada, belediye burada. Ve haber bültenlerine bakıyorsunuz, işte şöyle bir eylem planı hazırladık, böyle bir proje hazırladık, kesin koruyacağız. Sonuç raporu var mı? Yok. Yağmur suyunu hasat etmek için Sünger Kent projesi yaptık. Sonuç ne kadar hasat ettiniz? Nerede kullandınız? Var mı sonuç
5: takibi
4: raporu?
5: Yok. Yok. Yok.
4: Takip yok. Dolayısıyla yok.
5: Tespit var. Çözüme dair, hani çözüm önerisi diye başlanılan şeyde de takip yok. Şimdi bir örnekte ben vermek istiyorum şundan dolayı. Şimdi hep güney sahillerimizi, çünkü şu an yaz nedeniyle insanlar, biz dinleyiciler şöyle düşünebilir. Hani çok fazla nüfusun yoğun olarak özellikle yaz aylarında buluştuğu alanlar oluyor Ege ve Akdeniz sahilleri. Hani kirliliğin bundan dolayı artması gibi bir durum söz konusu değil efendim. Benzer bir tablo değil. Karadeniz'de değil. De var. Kesinlikle. Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın DENİZ diye bir biliyorsunuzdur bir programı vardı 2014-2022. Ben bu raporu haberleştirdiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü 2022 tam Covid'den çıkıştı. Hani insanlar 1,5-2 yıl boyunca evden çıkamadıkları için doğa bir anlamda kendisini tamir etmişti. Ve Karadeniz sahillerinde o dönem Karadeniz Teknik Üniversitesi plaj araştırması yaptı. Doçent Doktor Yahya Terzi ve ekibi 37 istasyonda çalışma yaptılar ve plajların %90'ının kirli ya da çok kirli olduğunu tespit ettiler. Sadece şey değil, hani Karadeniz'de de benzer Akdeniz, bir tablo var.
4: Kesinlikle. Örneğin Espiye bu kirliliğin en yoğun olduğu, evet, bölgelerden biridir. Yine Samsun kıyıları. Yani
5: evet,
4: o
5: Samsun Terme. Evet. Hopa'da, Artvin'de var.
4: Kesinlikle. Ya oradaki, yani aslında yapı aynı.
5: Çok özür dilerim. Bunu şunun için söyledim. Yani Güney ya da Ege sahili, insanlar denize giriyor diye sadece olmuyor. Değil, yani değil, bu yapısal değil. Bir sorun. Karadeniz'de de var.
4: Aslında yediğiniz domatesten, Karadeniz'de işte fındığından, tütününden, pirincinden, Bafra Ovası'nın o suyla üretiliyor bunlar. Ya da Adana Çukurova'daki karpuz veya işte Ankara'daki, evet, kavun.
5: Evet.
4: Yani hep bununla üretiliyor. Havza koruma planlarını sağlıklı bir şekilde yapıp denetim mekanizması işletilmediği zaman, yani şu anda özellikle biz Antalya'yı konuşuyoruz ama ülkenin tamamı için, yani Menderes Havzası da öyle,
5: evet,
4: Akarçay Havzası da öyle, Yeşilırmak Havzası da, Samsun'dan o Bafra ve Çarşamba'dan denize ulaşan Yeşilırmak Havzası'nın sularında da Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın aynı şekilde sorunlar var. Dolayısıyla yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya kadar, yani buğdaydan, işte arpadan, pirinçten, domates, her neyse, yani yediğimiz her şeye sirayet eden bir kirlilikten söz ediyoruz. Biz bunu ancak yüzerken deniz kıyısına geldiğimizde veya Samsun'da da öyle denize girerken karşılaşıyorsunuz. Yani malçık ve artık ötrofike olmuş bir su yüzeyiyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir şekilde göstermemek ya da örtbas etmenin yollarını da buluyorlar. İşte plajlara yeterince denetim yapılmadığını bildiğimiz alanlara bir takım mavi bayrak gibi etiketler konuluyor.
5: Bunu turizm biraz daha detaylandırır mısınız? Önemli. Yani bu Sayın Yusuf Yavuz, ben mesela bir sahilde dinleyiciler adına ben sorayım. Ben mavi bayrak gördüm, burası tertemiz, ben burada yüzebilirim diyebilir miyim?
4: Diyebilirsiniz ama daha dün örneğin Akdeniz Üniversitesi'nden bir akademisyen, bir hoca açıklama yaptı. Dedi ki Konya altında denize girmek yani riskli, yetişkin özellikle yaşlılar ve çocuklar için riskli. Neden? Görünürde evet, yani bir Karadeniz'e kıyaslandı daha temiz bir su. Ama işte belli yerlerde kirlilik var. Fakat
5: mavi bayrak mı
4: yoğunluk, tabii ki Konya altının neredeyse tamamı mavi bayraklıdır. Örneğin yine Tekirova'da, Kemer'de, yine Alanya bölgesinde, Kargıcak'ta, yani Antalya'da 230'un üzerinde mavi bayrak var, mavi bayraklı plaj var. Ve bunların yaklaşık 200 tanesi, belki 200'den biraz daha fazlası otel. Yani 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinden oluşuyor. Ve her biri, işte her yıl bu mavi bayrak süreçleri yenileniyor, bir takım katılım payları vesaire ya da katkı payları alınıyor. Otellerden yatak başına ücret alındığını öğrendim. Geçtiğimiz haftalarda Alanya, Kemer, Manavgat bölgesinde mavi bayrak konusunda bir araştırma yaptım ve turizmcilerle, plaj işletmecileriyle, vatandaşlarla konuştum. Örneğin mavi bayrak sorumlusu olarak da yıllarca turizm sektöründe çalışan bir vatandaşın aktardığı şöyle: denetimler ne kadar sık yapıldı diye sorduğumda, ya bir kez işte sezon başında gelinip denetim yapılıyor, ondan sonra bir daha yapılmadığını söyledi. Oysa yılın her 15 günde bir, yani su kalitesi,
5: yani bunun bir yönetmeliği yok mu?
4: Değil. Şimdi şöyle bir sorun var. Bu denetimi aslında çok başlı bir yapı var. Yani bir özel vakıf ya da sivil toplum kuruluşunun denetim yetkisi olamaz, olmamalı.
5: Tabii ki.
4: Hoş, bakanlık da yaptığında bunu ne kadar sağlıklı yapıyor? Yani Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu verilerini açıkladığı, bir internetten de dinleyenler ulaşabilirler. Böyle bir haritalama sistemi vardır yüzme suyu kalitesiyle ilgili. Yani burada yüzülebilir, burada yüzülmez ya da riskli falan gibi bir takım parametreler konulmuş. Yani sınır çizgiler, sınır değerler konulmuş ama yüzülebilir denilen yerlere bakıyorsunuz o gün, yani yüzerseniz hasta olursunuz. Yani ya cilt hastalığı ya başka bir takım sorunlarla karşılaşırsınız. Yani yüzmeye asla elverişli olmayan pek çok yere, ya bugün hemen açsın internetten yüzme suyu girilebilir alanlara baksınlar insanlar. İstanbul'un plajlarının bile yüzme için elverişli olduğunu, yayımlandığını görürler. Mavi Bayrak'ta da benzer bir şey var. Yani denetim her 15 günde bir bile bazı durumlarda yetmez. Çünkü su kalitesi sürekli değişebilir. Ani bir olay olur. Çarpıcı bir örnek daha vereyim bununla ilgili. Hı hı. 2 yıl kadar önce Antalya'da yine bir petrol kirliliği olmuştu. Konyaaltı sahillerinden ve Lara bölgesinde kıyıya vurdu ve çocukların, insanların yüzlerine zift bulaştı adeta. Yani vücuduna, eline, yüzüne, neyse. Mavi bayrağı yarıya indirdiler.
5: Ne bu ya, yani nasıl oluyor? Mavi bayrağı şöyle yarıya oluyor. İndirme, hani bu başka bir...
4: Bu bir çöz, yani şöyle bir çözüm gibi görüyor. Yani mavi bayrağı yarıya indirdik. Hani birisi öldüğünde ya da birisi...
5: Ne bu yas gibi yani.
4: Yas gibi yani. Bunun böyle bir şey olmamalı. Yani yarısı...
5: Hayır,
4: ya
5: bu böyle bir usul olmamalı. Mü var, yoksa birisi keyfine böyle, göre böyle bir şey mi yaptı yani? Demek mavi ya bayrağı yarıya indirdik ne ya?
4: Evet, evet. Yani ya böyle bir usul icat etmişler ya da bunu ya vatandaşın... Yani sorgulamadan da evet yarıya inmiş, ama yani yarı kirli mi diyeceğiz? Yani nasıl
5: abi, yarıya kadar mı gireceğiz yani?
4: Ya belinizden yukarısı denize girmesin filan, yani öyle bir durum var demek ki.
5: Yani izahı olmayınca sistem, mizahı oluyor işte, o yüzden böyle.
4: Kesinlikle öyle. Aslında bu sistem temelden sorgulanması gerekiyor. Çünkü 90'lı yıllarda ortaya çıkan bir kavramdı bu. İşte Avrupa kökenli, sonra Türkiye'de eski bir turizm bakanı olan kurucusu, vakfın kurucusu, eski bir turizm bakanı, hı hı, Abdülkadir Ateş Beyefendi ve yönetiminde de çok sayıda turizm camiasının işte ünlü turizmciler var diyelim. Bir etiket olarak güzel. Yine o turizm camiasından konuştuğum, mavi bayrakla ilgili konuştuğum kişilerden şöyle söylendi. Ya işte engelliler için bir rampa hazırlıyoruz. Belli bir takım panolar koyuyoruz. Karetta karettalar için işte bir iki tane göstermelik yuvalama alanı koyuyoruz. Bir takım standartlar var. Yani hani askeriye de falan böyle bir şey olur ya, denetim yapılacağı zaman her şey böyle Uğur Dündar'ın eskiden televizyon programlarından hatırlarız. Yani üreticiler galoşla falan, evet, karşılardı. Aynen böyle bir dönem galoş ve işte bone takıp karşılardı.
5: Ama üretimhaneye girince
4: aynen öyle. Böyle bir görüntüyü kurtaracak bir şey kuruluyor. Bu tabii ki biraz abartarak da söylüyorum ama kuşkusuz hepsi için geçerli değildir. Fakat gelinen noktada karşı karşıya kaldığımız sonuçlar, yani 232 tane mavi, 230'dan fazla mavi bayrağı olan bir kentten söz ediyoruz sahillerinde, ama kıyılarda istisnasız her kıyıda kirlilik günden güne artıyor. Çözüm yine palyatif, yani günü kurtaracak. İşte derelerin ağzına atık kapanları koyalım. Efendim işte bir takım aletlerle arada bir temizlik yapalım. Ve karasal havza planını yapmadığınız sürece, bütüncül bakmadığınız sürece sadece oyalanırsınız. Ve çünkü bakın 2000 yılında çıktı düzenleme, 2003'te Türkiye'de devreye girdi. Yavaş yavaş aradan 23 yıl geçmiş. 23 yıldır bu planlar sağlıklı bir şekilde yapılmış olsaydı biz bugün ne Adana Ceyhan Havzası'ndan ne Seyhan Havzası'ndan Akdeniz'e karışan plastik kirliliğini konuşuyor olurduk. Çünkü bu işin sadece bir kısmı ve çok popüler bir kısmı olduğu için öne çok fazla çıkarılıyor. Yani mikroplastik kelimesi de biraz insanlara daha kolay ulaşıyor sanıyorum.
5: Evet.
4: Ama makroplastikleri unutmamamız gerekiyor. Çünkü yani görüntüler öyle böyle değil. Daha
5: maalesef
4: çözüme yönelik kalıcı adımlar atılmasında yarar var. Bir de şunu da kısaca vaktimiz varsa vurgulamak isterim.
5: Bir iki soru daha soracağım çünkü. Hemen geleceğim çünkü. Şimdi çözüm dedik ama bunlar çözüm değil. Bir anlamda çözüm olmuyorlar. Çözüm olmadıkları da belli. Kıyı şeritlerimizden bahsediyoruz. Bölgeden değil, memleketin tamamı kıyı şeridi de tablo benzer durumda. Göllerimizde de maalesef tablo benzer durumda. Nehirlerimizde de benzer durumda. Konuşmaya da devam edeceğiz ama şimdi Antalya'da Kasım ayında küresel iklim zirvesi var. COP31 ve Antalya'da bir maskot. İsmi de Türk koymuş herhalde ama çok tartışmalara, evet, konu oldu. Neden çok tartışıldı bu maskot, valiliğin maskotu?
4: Ya aslında COP31 yani örneğin 2023'te Dubai'de yapılmıştı. Aslında karbon salınımının azaltılması için bütün gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelere vereceği zekatın konuşulduğu diyelim bir zirvede. Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldı. Bir çöl ülkesinde bile bir logo yapmışlardı ve içinde ekosistem vardı. Yani işte develer, kuşlar, yeşil bir dünya, yani ortak dünya, hepimizin ortak evi mesajı veren.
5: Çöl de olsa hayalini kuran hani.
4: Tabii çöl de olsa, aynen öyle. Çöl de olsa yani dünyaya dair bir şeyi vardı. Şimdi Antalya biyoçeşitlilik bakımından Avrupa'nın birçok ülkesinden, hatta belli bölümleriyle tamamından daha önemli bir coğrafya. Birçok, evet, ülkeden daha fazla, daha zengin diyebiliriz. Fakat bakıldığında Antalya Valiliği COP31 ile ilgili ev sahibi olan kentin valiliği bir inisiyatif oluşturdu. Mavi Akdeniz İnisiyatifi adıyla. Hı hı. Ve burada okullarda işte kamuoyuna, öğrencilere, gençlere, halka bir takım etkinlikler yapılıyor. Deniz temizliği vesaire gibi.
5: Çok
4: seçtikleri
5: iyi.
4: Seçilen maskot Turko adında, fakat adından öte Turco pet şişelerden, plastik atıklardan tasarlanmış bir ve adına da geri dönüşüm kahramanı Turco demişler. Yani şimdi bu ismi kim seçti bilmiyoruz ama kamuoyuna yansıtılan...
5: Bir dakika, bir saniye doğru anlamak adına şimdi bir saniye Sayın Yavuz. Yani iklim zirvesi için belirlenen maskot atık mı?
4: Plastik atıklardan oluşturulan bir sanal kahraman. Evet, plastik, yani kafasında pet şişenin kapağı var. Kulakları ortasında, yani karnında bir geri dönüşüm logosu vardır ya. Hani hep içtiğimiz, evet, sudan, işte, evet, pek çok ambalajlara, o da ayrı bir kısır döngüdür. Ve adı geri dönüşüm kahramanı. Şimdi COP31 aslında tuhaf ötesi ve Turco çizgi filmler hazırlanmış. Yani sanal filmler hazırlanmış ve Turco bir deniz kaplumbağasının yaşadığı balıkların, yani böyle işte çok inanılmaz güzel bir, ha,
5: bu
4: deniz
5: katı atık denizin içine dalıyor, de giriyor. Olmaması gereken hani.
4: Kesinlikle. Yani aslında orada olmasını istemiyoruz ama o doğrudan, yani voltranı oluşturmuş pet şişe, işte süt kutusu, ambalaj, her neyse bir takım ambalajlardan toplanmış. Voltranı oluşturmuş ve denizin altına dalmış, bir karette karettaya tutunuyor, böyle çok güzel bir mesaj vermeye çalışıyor. Diyor ki çocuklar, buraya işte denize çöpünüzü atmayın, çöpünüzü ayrıştırın. İşte kağıtları ayrı kutuya koyun, plastikleri ayrı kutuya koyun, camları başka bir kutuya koyun filan, pilleri ayrı bir kutuya. Şimdi bu yani mesaj olarak bile çok sıkıntılı. Yani çocuklar ne düşünecek? Yani hem orada yani, olmasını istemediğimiz bir nesne ama
5: kahramanlaştırıyorsunuz o nesneyi ve o nesne denizin içinde.
4: Tabii bir anti kahraman yaratıldı. Kahraman
5: çok ilginç. Kimin fikri, çok merak ediyorum.
4: Mesaj. Evet, biz de bunu sorduk, sorguladık. Henüz herhangi bir açıklama gelmiş değil. Gelirse onu da paylaşmış olacağız elbette. Fakat bir başka konu da şu. Turco adı bilirsiniz, yani bizde de hani bizim toplumumuzda da böyle bazı işte gavur filan denir yani, evet, veya başka bir takım dışlayıcı, yani evet, veya başka bir takım dışlayıcı, işte milliyetini, kimliğini rencide edici veya bazen çok ağır hakarete varan bir takım şeyler vardı. İşte Karadeniz'de ayrı, Ege'de ayrı, yani o bölge kimin işgalinden kurtulduysa ona yönelik, bir Antep'te ayrı filan. Yani kızdığı zaman birine hakaret anlamında bir etnisite söyleyerek işte bazı

0: olduğu döneme dair tabii. filmlerde bir tabii. aşağılama şeyi olarak Turko diye tarif ettiler.
1: Bir dışlayıcı, bir evet. dışlayıcı yani bir ötekileştirici tarafı da vardı. Şimdi bu belki düpedüz yani bugün işte
0: ya bu kasıtta yapılmaması böyle değil. Yapılmasa bile ama
1: kesinlikle
0: hani...
1: iyi niyetli bir çalışma olduğuna kuşkumuz yok. O ama... ona bir şey demiyoruz. Fakat bunun bir araştırılması, bir incelenmesi gerekirdi. İkincisi böylesine tartışmalı bir ismi yani en küçük bir soru işareti olsa bile yani uluslararası bir etkinlik. Bütün dünyanın evet. gözü orada olacak. Yani tabii. 100 binden fazla insan, 196 ülke katılıyor ve Antalya gibi yani bu işlere çok alışık. Yıllardır 30 yıldır Antalya.
0: Bağlantı koptu herhalde Yusuf Yavuz'la ilgili. Arkadaşlar hemen bağlayabilirsek sözlerini bir tamamlasın. Zaten programın da sonuna doğru gelmiştik. Neyi konuşuyoruz efendim? Ülkenin kıyılarını konuşuyoruz. Güney sahillerimizden başladık. Karadeniz'e dair bilgiler verdik. Hem işgallerden bahsediyoruz. Yapılan işgallerle ilgili bakanlık raporları, Sayıştay raporları, bu raporlardan aslında verdiğimiz veriler, konuştuğumuz rakamların hepsi bunlarla ilgili. İşte biraz önce de söyledim, hani hep güneyden konuşuyoruz ya da şöyle bir algı oluşuyor. Yani güney sahillerinin kirli olması, evet kirlilik var vesaire ama orada yaz aylarında özellikle çok fazla turist akını oluyor ve bunun da etkisi oluyor deniyor. Ancak benzer bir tablo işte... Çevre ve İklim Bakanlığı 2014 ile 2022 yılları arasında yaptığı çalışmadan bahsetmiştim. Tekrar edeceğim. DENİZ kısaltılması ve denizlerde bütünleşik kirlilik izleme programı yapılıyor ve dörde ayrılıyor bu anlamda. İşte Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz kıyı sularından analizler yapılıyor. 2014-2022 yılları arasında raporlamalar yapılıyor ve o raporlamalarda mesela hani... Karadeniz'deki plajların %90'ının kirli ve çok kirli olarak çıkıyor ki buna şundan dolayı önem veriyorum. Tam Covid sonrası yapılan bir hani Covid sonrasında insanlar dışarı çıkamadılar bir şekilde o doğa hani İstanbul'da yaşayanlar bilir Boğaz Köprüsü'ne Yunus balıkları hatta böyle Haliç'e doğru dahi girmişlerdi. Bir anlamda o doğanın kendisini kısa sürede olsa bir yenileme fırsatı bulmuştu. Öyle bir dönemde bile böyle bir tablo ortaya çıkmıştı efendim. O yüzden sıkıntılı tam Yusuf Yavuz da işte Antalya'daki bu COP31 zirvesinde Antalya Valiliği'nin maskotundan bahsediyordu. Telefonla da bağlayabiliriz arkadaşlar. Maskodundan bahsediyordu ve o maskodun atıklardan oluşmasının işte denize giriyor o atık karettenin yanında neden mesela hani Antalya'da madem böyle bir zirve yapılacaksa karette çok hani o anlamda bütün dünyaya da mal olmuş bir kaplumbağa cinsidir neden o kullanılmadı onu da bilmiyorum bir anlamda yaşamın da yavaş yaşamın uzun yaşamın da simgesi olduğu için o yüzden önemlidir diye düşünüyorum. Arkadaşlar telefonla ulaşamıyor musunuz? O yüzden önemli sanırım Yusuf Yavuz tekrar hattımıza
1: evet,
0: burada geldim. Mısınız? Heh. Evet, bir hattan düştünüz. Şimdi evet. Antalya'daki meseleyi anlattınız. Son iki dakikamız kaldı. Ben de tam şunu anlatıyordum. Yani hani dediniz ya suyun altına giriyor, karetteyi tutuyor. Yani neden mesela Antalya karette gibi bir kaplumbağa cinsi tercih edilmemiş de bu tercih edilmiş? Bu da benim son sorum olsun. Son 1,5 evet. dakikamız.
1: Evet, hemen kısaca özetleyeyim. Aslında sadece karette değil, onlarca doğal simgesi olan tabii. çok güçlü dünyaya mesaj verebilecek Antalya'nın doğal miras, doğal ve kültürel mirasa sahip. Ama iki gün önce yine Ekim ayında Antalya'da gerçekleşecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'ni gördük ve Uzay Kongresi'ne Caretta'nın o kadar doğru bir iletişim diliyle bir maskot olarak seçildiğini.
0: Bir dakika, astronot kıyafeti şimdi, giymiş bir... Çok özür dilerim. Uzay Kongresi'nde Caretta astronot olarak simgeleniyor. İklim evet. Kongre, iklim işte COP31'de yani dünyadaki 190 ülkenin katılacağı COP31 zirvesine atık mı simge oluyor?
1: plastik atıklar ne yazık ki geri dönüşüm kahramanı ve Caretta'nın uzay kongresiyle ilgili nedenlerini de şöyle açıklayalım.

0: açıklamışlar. Yani onun 90 milyon yıldır bu kıyıları kullanıyor. Çok dünyada nadir bulunan bir tür ve nesli tehlike altında. Sürekli yumurtlamak için belli sahillere geliyor. Ömrünün bir kısmını karada geçiriyor ve tekrar denize dönüyor. Yani hem çift yaşamda hem karada hem denizde yaşayabiliyor. Ve onun yani mavi sulardan, turkuaz sulardan yıldızlara uzanan bir yolculuğunu metafor halinde kullanmışlar. Ve istendiği zaman... zorlama bile olabilir. Peki. Ama istenirse o coğrafyanın, o kültürün, yerelin mesajı bütün dünyaya beni koruyun, bizi koruyun, biz burada yaşıyoruz ve 90 Peki. milyon yıldır buradayız diyebiliyor. İstenirse çok, her çok, şey olabiliyor.
1: Çok teşekkürler Yusuf Yavuz yayına katıldığınız için. Son iki örnek de memleketin halini anlatma bakımından çok iyi bir özetti. Yayınlarımıza kıyıyı konuşacağız, Türkiye'nin kıyılarını konuşacağız, kıyılardaki problemleri konuşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdilik gündem özelden bu kadar. Hoşça kalın, tekrar görüşmek üzere.
2: Fethi Yılmaz'la gündem özel sona erdi.

0: Ishu you're fine so kind got to tell this world that you mind that you find nailed down and that twit all my thumb I'm real honest but it's sure is fun come on baby
1: Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Muğla yatağında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. AK Parti grubu çerçeve yasa gündemiyle yarın kapalı toplanacak. Ücretsiz özel okul başvuruları yarın başlıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Muğla yatağında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Muğla valisi İdris Akbıyık yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onaylanan kararlar 30 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek. Türk Hava Kuvvetleri'nde de bir ilk gerçekleşti. Yaş kararları kapsamında Albay Özlem Karapınar, Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Yaş kararları kapsamında emekliliğe sevk edilen isimler arasında Tümgeneral Mete Kuş da yer aldı. Kuş, Konyaspor Fenerbahçe maçı esnasında stadyum üzerinde F-16 ve helikopter uçurmasının ardından merkeze çekilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifini imzaladı. MHP grubunda ise ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli attı. Çerçeve yasanın yarın meclise sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, çerçeve yasanın ne zaman meclis başkanlığına sunulacağına ilişkin soru üzerine yarın inşallah veririz açıklamasını yaptı. AK Parti grubu da yarın kapalı toplanacak. Toplantıda çerçeve yasayla ilgili milletvekilleri bilgilendirilecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan grup toplantısında çerçeve yasa ve sürece ilişkin konuştu. Bakırhan, çerçeve yasanın çatışma yerine siyaseti ve hukuku öne çıkaracak tarihi bir adım olacağını savundu.
3: Türkiye 100 yılı kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez. Bu fırsatı heba etmememiz gerekiyor. Bugüne kadar tarihi adımlar atıldı. Şimdi bu adımları hukuka bağlama zamanıdır. Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşırmasının ilk adımıdır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk açık grup toplantısında konuştu. Özel yeni örgütlenme modelini açıklayarak delege sistemini terk edeceklerini söyledi.
4: Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir.
2: CHP'den 700 bin aşkın kişinin istifa ettiğini de açıklayan Özel, eski yol arkadaşlarına partiye katılım çağrısı yaptı.
4: Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu da 41 ay sonra ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nu CHP'de kalan 27 vekil dinledi, 17 vekil gelmedi. Kılıçdaroğlu ahlaklı siyaset vurgusu yaptı.
5: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Erdem'in yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Çalan bendense kalsın. Çalan ondansa benden habersiz nasıl çaldın, ben seni şimdi burundan getireceğim diyorlar. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz.
2: Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla 1 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Ücretsiz özel okul başvuruları yarın başlıyor. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden form doldurularak yapılan başvurular 17 Ağustos'ta sona erecek. ABD Hürmüz'le ilgili anlaşmanın yakın zamanda yapılmasını umuyor. Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la varılacak muhtemel bir anlaşma konusunda ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim. Umarım en yakın zamanda olur dedi. Türkiye'den de izlenebilecek meteor yağmurunun tarihi belli oldu. Gökbilim meraklılarının beklediği Perseid meteor yağmuru 12-13 Ağustos tarihlerinde çıplak gözle izlenebilecek.
6: Ekonomi.
2: Araç sahiplerinin beklediği motorun indiriminin tutarı netleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorun litre fiyatına 1 lira 5 kuruş indirim uygulanacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,07 değer kazanarak 13.687 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 55 kuruş, euro 54 lira 83 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.229, çeyrek altın 10.164, tam altın 40.497, ata altını ise 41.498 liradan işlem gördü.
6: Yol durumu.
2: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %71'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
7: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
8: Evet ya, enerji bombamız geldi. Sevgili Nurten Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz gülen yüzünüzde.
9: Çok teşekkür ederim. Sırf bunları duymak için geliyorum Okan Bey.
8: Görüşmek üzere o zaman. Hayırlı günler. Nurten Hanım zehirlenmeyle ilgili konuşuyor. Tavuktan bahsediyor. Tavuk firmasından eleştiri alıyor. İnanılır gibi değil ya. Vallahi billahi. Ya yeter, bizi mahvettiler. Perişan olduk ya. Şunu borca sokun Allah'ını severseniz. Nedir bizim bu çektiğimiz ya falan diye. Allah Allah. Siz iyi ki varsınız ve harika işler yapıyorsunuz. Son günlerdeki zehirlenmeleri çok önemli detaylarıyla aktardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Pekala. DJ Pesto, Türk İş Bomba geliyor sevgili kardeşim Kemal. DJ Pesto tüm dijital platformlarda, hadi bakalım.
9: Bunları duymak için geliyorum Okan Bey.
10: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Küresel enerji piyasaları son 5 yılda modern tarihin en istikrarsız dönemlerinden birini yaşadı. 2021 yılında küresel ekonomilerin karantina sonrası yeniden açılmasıyla tırmanışa geçen Brent petrolün varil fiyatı, 2022 yılında Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte 100 dolar sınırını aşarak piyasalarda şok etkisi yarattı. Takip eden 2023-2024 döneminde küresel ekonomik yavaşlama sinyalleriyle fiyatlar 75-80 dolar aralığına gerilese de 2025 ve içinde bulunduğumuz 2026 yılı itibarıyla Orta Doğu merkezli jeopolitik riskler ve OPEC artı üretim kesintileri petrolü yeniden dalgalı bir banda taşıdı.
2: Küresel piyasalardaki bu sert iniş çıkışlar, Türkiye'de döviz kuru hareketleri ve vergi güncellemeleriyle birleştiğinde pompa fiyatlarında tarihi rekorları beraberinde getirdi. 2026 yılının Şubat ayı sonunda patlak veren Amerika Birleşik Devletleri-İran Savaşı taşları yerinden oynattı. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz eksenindeki askeri çatışmalar, ablukalar ve tanker saldırıları nedeniyle Brent petrol Nisan 2026'da 126 doların üzerine çıkarak son 5 yılın tarihi zirvelerini tazeledi.
1: İçinde bulunduğumuz Ağustos 2026 başı itibariyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la diplomatik müzakerelere yeşil ışık yakması ve askeri operasyonları ertelemesiyle petrol fiyatları 83 dolar seviyelerine geri çekilse de son 5 yılda biriken küresel jeopolitik riskler ve Türkiye'deki döviz kuru hareketleri iç piyasadaki pompa fiyatlarında tarih rekorları kalıcı hale getirdi. Türkiye'de ham petrol fiyatlarındaki değişimlerin doğrudan tabelaya yansımamasının arkasında çok katmanlı bir fiyatlandırma mekanizması bulunuyor.
2: İç piyasadaki fiyatlar, İtalya'daki Genova borsasını temel alan CIF Akdeniz ürünleri fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirlenmekte, üzerine ÖTV, KDV ve dağıtım karları ekleniyor. Bu mekanizma içinde akaryakıt tarihinin en büyük yapısal değişimi 2022 yılında yaşandı ve yıllarca benzinden daha ucuz bir alternatif olan motorin benzini kalıcı olarak geride bıraktı.
1: Türkiye'de İstanbul Avrupa yakası baz alınarak son 5 yılın ortalama pompa fiyatlarına baktığımızda bu makas net şekilde görülüyor. 2021 yılı genelinde benzin ortalama 7 lira 50 kuruş 8 lira, motorin ise 7 lira 20 kuruş 7 lira 70 kuruş seviyelerindeydi. Benzinin üstünlüğü sürüyordu. Kırılmanın yaşandığı yılsa 2022 oldu. Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesiyle fiyatlar fırladı. Benzin yılı ortalama 20 lira 50 kuruşla kapatırken motorin tarihi bir sıçramayla 22 lira 10 kuruşa yükselerek benzini geride bıraktı.
2: 2023 yılında kur artışları ve maktu ÖTV düzenlemeleriyle fiyatlar tırmandı. Benzin ortalama 34 lira 50 kuruş olurken motorin 35 lira 50 kuruş seviyesine kalarak liderliğini korudu. 2024 yılında yüksek enflasyonist baskıyla benzin ortalama 41 lira 50 kuruşa, motorin ise 43 liraya ulaştı. 2025 yılına gelindiğinde döviz kuru ve enflasyonist baskının devam etmesiyle tırmanı sürdü. 2025 yılı sonbaharında İstanbul'da benzin ortalama 53 lira seviyelerine çıkarken motorin ise 55 lirayı aşarak benzine karşı fiyat üstünlüğünü korudu.
1: Günümüz 2026 yılı fiyatlarında da küresel savaş atmosferi ve vergi artışlarının etkisiyle benzin 67 lirayı, motorin ise 78 lirayı geride bırakmış durumda. Güncel Ağustos 2026 rakamlarına göre İstanbul'da benzinin litresi 67 lira 5 kuruş seviyelerindeyken motorin 78 lira 52 kuruşa ulaşarak bazı Anadolu şehirlerinde 81 lira sınırını da aştı.
2: Motorinin benzini geçmesi ve bu artışın arkasında yatan temel küresel sebeplerin başında küresel dizel arzının çökmesi geliyor. Rusya-Ukrayna krizi sonrası Avrupa'nın en büyük motorin tedarikçisi olan Rusya'ya uygulanan ambargolar ardından 2026'daki ABD-İran savaşıyla Körfez'deki rafinelerin lojistik hatlarının kilitlenmesi küresel dizel üretim zincirini kırdı.
1: Öte yandan rafineri kapasitesinin yetersizliği de etkenlerden diğeri oldu. Ham petrol işlenirken elde edilen motorin payının benzine kıyasla daha sınırlı olması ve küresel rafinerilerin dizel talebine yetişememesi motorin fiyatlarını etkiledi. Türkiye genelinde yük taşımacılığı, şehir arası lojistik, tarım ve sanayide araçların neredeyse tamamının motorin kullanması, iç piyasadaki dizel talebini her zaman benzinin önünde tuttu.
2: 2026 yılında akaryakıt fiyatlarındaki tırmanışın en önemli iç dinamiklerinden birini vergi politikaları oluşturuyor. Akaryakıta ÖTV eklendikten sonra KDV hesaplandığı için vergi üstüne vergi binen bir sistem mevcuttur. Pompa fiyatının yaklaşık yarısı ÖTV ve %20'lik KDV yükünden oluşuyor.
1: 2026 yılının Mart başında ABD-İran savaşının başlamasıyla fırlayan fiyatların pompaya aşırı yansımasını engellemek amacıyla Eşer Mobil sistemi yeniden devreye alınmıştı. Bu sistem uyarınca uluslararası piyasadaki ve kurdaki yükselişlerden kaynaklanan zam ihtiyacı maktu ÖTV tutarlarından indirilerek karşılanıyor ve böylece vatandaş fahiş fiyat artışlarından korunuyordu.
2: Ancak ekonomi yönetiminin dezenflasyon programı kapsamında bu sistem için geri sayım başladı. Resmi gazetede yayınlanan kademeli sonlandırma takvimine göre Mart-Haziran döneminde akaryakıt zamlarının %75'i ÖTV desteğiyle devlet tarafından karşılandı. Temmuz döneminde yılın ikinci yarısında yapılması gereken yurt içi üfe kaynaklı otomatik ÖTV zammı Eşel Mobil geçişi sebebiyle uygulanmadı.
1: 1 Ağustos'tan itibarense devletin ÖTV desteği %50'den %25'e düşürüldü. Desteğin azalmasıyla birlikte motorine Ağustos başında 4 lira 24 kuruşluk dev bir zam doğrudan yansıdı. 1 Ekim 2026 itibariyle de Eşel Mobil sistemi tamamen yürürlükten kaldırılacak. Bu tarihten itibaren rafinerideki tüm artışlar doğrudan pompaya yansıyacak. Sistem tamamen sona erdiğinde maktu ÖTV'lerin eski seviyelerine çekilmesiyle fiyatlarda tek kalemde %15'e yakın bir vergi ayarlaması yaşanabilecek.
2: Son 5 yıllık süreç Türkiye'deki araç sahipleri ve üretim sektörü için ezberlerin tamamen bozulduğu bir dönem oldu. Uluslararası petrol endeksi, küresel savaşların yarattığı arz krizleri, döviz kuru ve son olarak kademeli şekilde devreden çıkan vergi destekleri üçgeninde şekillenen pompa fiyatları motorini ekonomik yakıt statüsünden kalıcı olarak çıkardı. Taşımacılık, tarım ve sanayinin can damarı olan motorindeki bu yüksek seyir, iğneden ipliğe tüm ürünlerin nakliye maliyetlerini artırarak Türkiye genelinde enflasyonist baskıyı doğrudan tetikleyen en önemli makroekonomik değişken olmaya devam ediyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: ABD'nin gizliliğini kaldırdığı UFO dosyaları, 2. Dünya Savaşı'nda pilotların yaşadığı gizemli temasları ortaya çıkardı. Uçakları takip eden Foo Fighters olayının detayları netleşti. ABD resmi makamları, gizliliği kaldırılan tarihi UFO arşivlerine kamuoyunun erişimini açtı. New York Times gazetesi tarafından haberleştirilen ve 2. Dünya Savaşı dönemine uzanan resmi raporlar, özellikle Nazi Almanyası semalarında yaşanan açıklanamayan hava olaylarını yeniden gündeme taşıdı. ABD, İngiltere ve Fransa pilotlarının tuttuğu resmi kayıtlara göre gökyüzünde beliren parlak ışıklar ve açıklanamayan hava araçları savaş uçaklarını en yakın mesafeden takip etti. Onlarca yıl boyunca saklanan dosyalar son yüzyılın en büyük havacılık gizemlerinden birini gözler önüne seriyor. Belgelerdeki en dikkat çekici ayrıntılar 415. Gece Avcı Filosu pilotlarının 22 Aralık 1944 gecesi tuttuğu raporlarda yer alıyor. Almanya ve Fransa üzerinde devriye atan uçak mürettebatı, yüksek hızla hareket eden, manevra kabiliyeti tam kontrol altında olan ve uçaklara 30 metreye kadar yaklaşan renkli ışık kütleleri gördüklerini bildirdi. Tarihe Foo Fighters adıyla geçen bu cisimlerin hiçbir kanat, motor veya klasik itki sistemi taşımadığı vurgulandı. Yer radarlarında hiçbir düşman uçağının görünmediği anlarda yaşanan bu temaslar üzerine Britanya Hava Bakanlığı Mart 1945'te hazırladığı gizli raporunda yaşananların tam bir havacılık muamması olduğunu kayda geçirdi. Yayımlanan arşiv verilerinde yaklaşık 2700 metre irtifada gözlemlenen 3,6 metre uzunluğundaki alüminyum silindirik cisim detayları da dikkat çekti. Pilotların ateş açması üzerine şekil değiştirip kırmızı ışık yaymaya başlayan ancak parçalanmayan cisim, dönemin istihbarat raporlarında Alman yapımı uçak savar silahı olabileceği şüphesiyle incelendi. Dosyalar arasında 1940'lı ve 1950'li yıllara ait FBI raporları ve istihbarat notları da yer alıyor. Berlin ve Avusturya sınırındaki gizli projelerden bahsedilen bu kayıtlarda Nazi Almanyası'nın disk biçimli hava araçları ürettiğine dair çeşitli ihbarlar incelendi. Ancak elde edilen veriler Nazi teknolojisi uçan daireler iddialarını doğrulayacak teknik ve somut bir kanıt ortaya koymuyor. Dosyaların teknik bir başarıdan ziyade dönemin güvenlik ve istihbarat kurumlarının savaş sonrası süreçte hangi ihbarları ciddiye alıp soruşturduğunu gösterdiği ifade ediliyor. ABD'nin gizliliğini kaldırdığı 2. Dünya Savaşı dönemine ait UFO dosyaları, müttefik pilotlarının savaş uçaklarını takip eden ve Foo Fighters adı verilen gizemli ışıklarla yaşadığı temasları yeniden gündeme taşıdı. Resmi kayıtlarda açıklanamayan hava cisimlerinin yüksek hızda hareket ettiği ve olağanüstü manevralar yaptığı belirtilirken, Nazi Almanyası'nın uçan daire geliştirdiği iddialarını doğrulayacak somut bir kanıt bulunamadığı aktarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Bugün komedi filmlerindeki sarışın bomba karakterini oynamasıyla tanınan 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından biri olan Marilyn Monroe'nun ölüm yıldönümü. Henüz 16 yaşındayken rızası olmadan komşunun oğluyla evlendirildi. Büyük buhran ve 2. Dünya Savaşı'nın güçlükleriyle harmanlanmış yıllara tanıklık etti. Her hareketinin dikkat çekici, ABD Başkanı John Kennedy'ye dek uzanan aşklarıyla milyonların göz önündeki bir filmin başrol oyuncusu gibiydi. Monroe, beyaz perdenin sakıncalı güzellerindendi. Sol ideolojiye yakınlığından sebepli FBI'in radarına girmişti. Sadece 10 yıl başrol oyuncusu olarak yer almasına rağmen 1962'de beklenmedik bir şekilde öldüğünde filmleri 200 milyon dolar hasılat elde etti ve bugün de büyük bir pop ikonu olarak görülmeye devam ediyor.
2: Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady, Marilyn Monroe.
3: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Marilyn Monroe, Norma Jean Mortensen ismiyle Los Angeles Devlet Hastanesi'nde doğdu. Biyografisini yazan birçok kişiye göre biyolojik babası, annesinin RKO stüdyolarında film editörü olarak birlikte çalıştığı Charles Stanley Gifford isimindeki satış elemanıydı. Annesi ise Gladys Pearl Baker'dı. Gladys'in şizofreni hastalığı yüzünden hastaneye kaldırılması üzerine Monroe, bundan sonraki hayatını bir yetimhanede ve çeşitli bakıcı ailelerin yanında geçirmek zorunda kaldı. Henüz 16 yaşında evlenen Monroe, 18 yaşında savaş boyunca ABD ordusu için insansız hava aracı üretecek Radio Plane fabrikasında işe girdi. İkinci Dünya Savaşı yılları çetindi. Soğuk Savaş'ın ilk zamanları da öyle. Ordu, silah ve insan gücüne ihtiyaç duyuyordu. Eksik olan bir başka şey ise evlerinden uzaktaki askerlerin moraliydi. O dönem ABD Hava Kuvvetleri Film Stüdyosu Birliği'nin başındaki Yüzbaşı Ronald Reagan, genç fotoğrafçı David Conover'ı Monroe'nun çalıştığı fabrikaya gönderdi. Dronlar güzel bir kadın eşliğinde tanıtılmalıydı. Ordunun haftalık yayınlanan ve yazıdan ziyade gözlere hitap eden Yank dergisi için işler çıkaran Conover'ın vizörüne takılan ilk kişi genç Norma oldu. Marilyn'in Marilyn olmadan önce kameralarla tanışması, modelliğe adım atışı işte böyle gerçekleşti. Modellik kariyeri bununla sınırlı kalabilirdi ama ordu fotoğrafçısı çok geçmeden genç Norma'yı meslektaşı Bill Carroll'a önerdi.
4: It was

Kısa sürede The Blue Book mankenlik ajansının en başarılı modellerinden biri olan Monroe, düzinelerce magazin dergisinde gözüktü. Bu dönemde 20th Century Fox'ın yöneticisi Ben Lee'nin dikkatini çekti ve onun için bir deneme çekimi ayarladı. Aynı zamanda ona 6 aylık bir kontrat yaptı. Fox şirketinin Monroe'yla yeni bir kontrat imzalamaması yüzünden bir süre boşta kaldı. Modelliğe devam ederken aynı zamanda da oyunculuk derslerine devam etti. Ladies of the Chorus adındaki filmde ilk kez şarkı söyleme ve dans etme şansını yakaladı. New York'tayken arkadaşı fotoğrafçı Milton Green ile kendi prodüksiyon şirketi Marilyn Monroe Productions'ı kurdu. Monroe bundan sonra sadece onayladığı senaryolar ve kendi belirlediği yönetmenlerle çalışacak ve Fox dışındaki diğer stüdyolarla filmler çevirebilecekti. 1955 yılında stüdyoyla yaptığı bu yeni sözleşmeye ve prodüksiyon şirketine bağlı olarak Joshua Logan tarafından yönetilen ilk filmi Bus Stop'ı çevirdi. Bu filmdeki salon şarkıcısı Sherry rolüyle kariyerindeki en iyi dramatik performansı göstererek eleştirmenlerden büyük övgü aldı ve Altın Küre ödülüne aday oldu.

Soğuk Savaş'ın ateşinin yüksek olduğu 1959'un son aylarında ABD'yi ziyaret eden Sovyet Sosyalistler Cumhuriyet Birliği lideri Nikita Khrushchev'i dinleyenler arasında Marilyn Monroe da vardı. Khrushchev yaptığı açıklamada Disneyland'e gitmesine izin vermeyen Amerikan yönetimini alaya alırcasına eleştirirken onu salonda alkışlayanlardan biri de Monroe'ydu. İddia bu ya, o gece Sovyet diplomat Vyacheslav Yegorov'la gizli bir ilişki kuracak, Sovyet gizli servisiyle temasa geçecek, hatta Maşa kod adını alacaktı. 2000'li yılların ilk çeyreğinde dile getirilen bu iddia hiçbir zaman kanıtlanamadı. Monroe'nun özel hayatı hep çalkantılı oldu. Beyzbolcu eşi DiMaggio ile anlaşamıyordu. 1954 yılının bir Eylül gecesi yaşananlar bunun kanıtıydı. Gece saat 01'de New York'taki Translux tiyatrosu önünde ekru elbisesiyle duruyor, bir metro mazgalının üstünde eteği sağa sola havalanırken etrafı muzip gülücükler saçıyordu. Bir film sahnesiydi bu ve Marilyn'ı izleyenler arasında sadece eşi DiMaggio değil binlerce hayranı da vardı. Çekimin ardından DiMaggio ile kaldıkları otele döndüğünde şiddet gördü. Otel yönetimi polise haber vermek zorunda kaldı. Kısa süre sonra yazar Arthur Miller'la tanıştı. Onun desteğiyle Sovyetler Birliği'ne seyahat etmek istedi. Bu arzusu Khrushchev'in ABD ziyaretinden 4 yıl önceydi. Ziyareti gerçekleştirememesine rağmen Soğuk Savaş günlerindeki hevesi komünizm yanlısı olarak damgalanmasına yetti de arttı. FBI Monroe hakkında bir dosya açtı. O dosya ileride büronun adamları tarafından takip edilmesine kadar uzanacak sürecin aslında başlangıcıydı. Monroe bir dönem oda arkadaşlığı yaptığı Shelley Winters'la birlikte insan hakları özgürlüğü için yürüyüşlere, eylemlere katılmıştı. Siyah eşitliğinin tutkulu bir savunucusu oldu. Muhalif tavrını milyon dolarlar kazandığı Hollywood setlerine de taşıdı. Monroe'nun hamuru sol kanattaydı. Büyük Burhan zamanında büyümüş, yoksul bir çocukluk geçirmiş, kendini hep işçi sınıfı üzerinden tarif etmişti. Monroe'ya göre işçi sınıfı onun gibi olan insanlar topluluğuydu. Kısa ömrü boyunca en çok akıl sağlığını yitirmekten endişe etti. Annesi şizofreni hastasıydı. O sürece tanıklık etmişti. Monroe'nun psikolojik ve fiziksel sorunları, alkol ve reçeteli hap bağımlılığı, iki sefer yorgunluk ve sinir bozukluğu sebebiyle hastaneye yatırılması ve sete sürekli geç gelmesi nedeniyle çekimlerde çok fazla sorun ve gecikmeler yaşanmasına rağmen o ve diğer oyuncular gösterdikleri performanslarla eleştirmenlerin ve seyircilerin ilgisini çekti. Ancak filmin çekimleri tekrar başlamadan önce yüksek dozda sakinleştirici ilaç alarak Brentwood Los Angeles'taki evinin yatak odasında henüz 36 yaşındayken hayata veda etti. Ölümünün ardından yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebi yüksek dozda barbiturat alımı sonucu muhtemel intihar olarak ilan edilmesine karşın olay yerindeki delil yetersizliği, otopside alınan dokuların daha sonradan kaybolması ve başta kahyası Eunice Murray olmak üzere görgü tanıklarının çelişkili ifadeleri sonucu ölüm sebebinin cinayet olduğuna ve politik sebeplerden CIA, mafya ve Kennedy ailesinin buna sebep olduklarına dair tam olarak kanıtlanamamış birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Monroe'nun bedeni daha sonra eski kocası Joe DiMaggio'ya teslim edildi ve onun aranje ettiği bir cenaze töreniyle 8 Ağustos 1962 yılında Westwood Village Memorial Park mezarlığında defnedildi.

0: Tarihte bugün.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Türk futbolunda çığır açacak çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanacağı tarihi açıkladı. Dünya Kupası'nda uygulanan ve futbol severlerin büyük beğenisini toplayan yenilikler Trendyol Süper Lig'e taşınıyor. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'a yaptığı özel açıklamalarda Türk futbolunu yakından ilgilendiren teknolojik hamleyi duyurdu. Otyakmaz, Dünya Kupası'nda deneyimlenen tüm yenilikleri Türkiye'de hayata geçirmek istediklerini belirterek, diğer federasyonlara da örnek olması açısından bütün yenilikleri kullanmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Bu yeniliklerin başında ise sahadaki tartışmaları en aza indirmesi hedeflenen çipli top uygulaması geliyor. Futbol kamuoyunda merakla beklenen çipli top haberlerine doğrudan açıklık getiren Mecnun Otyakmaz, sistemin kurulumu ve faaliyete geçeceği takvimi paylaştı. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Otyakmaz, sistemin kurulumunun Ocak ayını bulacağını ifade etti. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından çipli top teknolojisinin Süper Lig 2026 ile 2027 sezonunun ikinci yarısı ile birlikte resmen kullanılmaya başlanması planlanıyor. Proje, önümüzdeki sezondan itibaren ise çok daha kapsamlı bir şekilde tüm maçlarda uygulanacak. Çipli top ve entegre edilecek ilave kamera sistemlerinin TFF bütçesine önemli bir finansal yük getirmesi bekleniyor. Federasyon yönetimi, bu yüksek maliyetin tamamını üstlenmemek adına FIFA'dan finansal destek talebinde bulunacak. Ancak FIFA'dan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda dahi projeden vazgeçilmeyecek. TFF, kendi kaynaklarını oluşturarak teknolojik yatırımı tamamlayacak ve çipli top uygulamasını belirtilen tarihte Türk futboluna kazandıracak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'e geleceğini açıkladı. Altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Otyakmaz, sistemin kurulumunun Ocak ayında tamamlanmasının planlandığını ve çipli top uygulamasının 2026 ile 2027 sezonunun ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de kullanılmaya başlanacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günümüzde milyonlarca kişinin eğlenceyle özdeşleştirdiği Luna Park kavramı, kökenini yüzyıllar öncesine dayanan panayır kültürüne borçlu. Tarihsel gelişimi boyunca Luna Parklar yalnızca eğlence sunan mekanlar olmakla kalmadı, aynı zamanda toplumsal yaşamın stresinden uzaklaşmayı mümkün kılan kamusal alanlar haline geldi. Luna Park fikri 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da yaygınlaşan panayır ve açık hava şenliklerinden türedi. Ancak bu kültürün en erken örneği olarak 1583 yılında Danimarka'da açılan Bakken gösteriliyor. Başlangıçta bir kaynak suyu etrafında toplanan küçük panayırlar zamanla sabit eğlence alanlarına dönüştü. Bakken, aradan geçen yüzyıllara rağmen günümüzde hala faaliyet göstererek dünyanın en eski Luna Parkı unvanını taşıyor. Bu gelişmeleri takiben 1843 yılında Kopenhag'da açılan Tivoli Bahçeleri de Avrupa'da sabit eğlence parkı fikrini güçlendirdi. Parkın kurucusu George Carstensen, Danimarka kralını "insanlar eğlenirse siyaset hakkında düşünmeyi unuturlar" sözleriyle ikna etti. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde sanayileşme ve elektrik teknolojilerindeki ilerlemeler, Luna Parkların kalıcı eğlence alanları haline gelmesini sağladı. 1893 yılında Chicago fuarında sergilenen dev dövme dolap bu yeni eğlence anlayışının sembollerinden biri oldu. Amerika'da eğlence parkı fikri hızla benimsendi. 1895 yılında Paul Boyton tarafından New York Coney adasında kurulan Sea Lion Park, giriş ücreti alınan

0: tematik bölümler sunuyordu. Ziyaretçiler Ay'a Seyahat gibi bilim kurgu temalı oyunlarla farklı kültürlerin sokaklarını deneyimleyebiliyor, geceyi gündüze çeviren atmosferde büyüleniyorlardı. Parkın ismi olan Luna Park, Latince Luna yani ay ve İngilizce park yani bahçe sözcüklerinin birleşiminden türetilmişti. Luna Parklar sadece eğlence sunmakla kalmayıp sosyal yapıya katkı sunmak amacıyla da tasarlandı. 19. ve 20. yüzyılda yoğunlaşan kent yaşamı bireylerin dinlenme ve kaçış ihtiyacını artırdı. İşçi sınıfının yaşadığı stres ve yoksulluk ortamlarında Luna Parklar nefes alma alanı sağladı. Bu parklar boş vakitleri değerlendirme, ailece birlikte zaman geçirme, kentsel streslerden kaçış, ticari gelir sağlama, toplumsal gerginliklerden uzaklaştırma gibi çok yönlü hedeflerle kuruldu. ABD'de 1890'larda tramvay şirketleri hatlarının son duraklarına kurdukları Trolley Park adı verilen Luna Parklarla hem toplu taşımayı teşvik etti hem de halkın ilgisini çekti. Benzer şekilde Coney Adası'ndaki Luna Park dönemin ahlaki reformcuları tarafından halkı içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak terbiyeli eğlence alanları olarak da desteklendi. Türkiye'deki ilk Luna Park deneyimi 1930'lu yıllara uzanır. 1937 yılında resmi açılışı yapılan İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında ülkenin ilk kalıcı Luna Parkı fuar alanında kuruldu. Bu girişim dönemin İzmir valisinin yönlendirmesiyle Avrupa'ya gönderilen atölye şefi Ali Fahri tarafından şekillendirildi. Fahri Avrupa'daki Luna Parkları inceleyip çizimler yaptı, döndüğünde İzmir fuarına dönme dolap, atlı karınca, tahterevalli gibi oyuncakları kendi üretimiyle kurdu. Ayrıca bazı büyük ölçekli oyuncaklar İtalya'dan ithal edildi. İlk Luna Park halk tarafından büyük ilgi gördü. Her fuar döneminde on binlerce kişi bu renkli dünyaya akın etti. İzmir'deki bu başarı İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde gezici panayırlar ve sabit Luna Parkların kurulmasına öncülük etti. Luna Park kelimesi ilk kez 1903'te New York Coney Adası'nda açılan Luna Park'ta kullanıldı. Fantastik bir atmosferi, ışıl ışıl yapıları ve hayal gücünü besleyen temalarıyla bu isim yalnızca bir parkı değil, bir konsepti temsil eder hale geldi. Jules Verne'ın Ay'a Yolculuk romanından esinlenen bölümler dönemin bilim ve uzay merakını da yansıtıyordu. Luna Park'ın başarısı öyle büyüktü ki hem ABD hem Avrupa'da sayısız park bu ismi taklit etti. Türkiye'de de zamanla bu isim genel bir eğlence parkı kategorisi haline geldi ve küçük ya da büyük tüm eğlence alanları Luna Park olarak anılmaya başlandı. Toplumsal gerginlikleri hafifletmek, kent yaşamına neşe ve dinamizm katmak, ailelerin güvenle vakit geçirebileceği alanlar yaratmak amacıyla ortaya çıkan Luna Parklar, zamanla şehirlerin simgesine dönüşmüştür. Luna Park ismi ise yerel bir marka adından evrensel bir eğlence terimine dönüşerek, geçmişin panayırlarından geleceğin dijital evrenlerine uzanan, renkli ve büyüleyici bir hayal dünyasını temsil etmeye devam etmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Nasılsınız hanımlar beyler, ekonomik olarak iyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
2: Bu nedir?
3: 17 milyon ha?
2: Hani biz okuma bilmiyordun?
3: Ama para biliyorum.
1: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
4: Bak canım benim. Bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
5: İkincisi
4: de paradır.
1: Parayı sevelim, parayı sevelim.
6: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
7: Yelkenleri suya indirmek. İnsanoğlunun en zorlandığı şeylerden biri kendi hatasını kabul etmek. Ama bazen öyle anlar gelir ki kişi geri adım atar. Biraz alçalır, kabullenir, sakinleşir. İşte böyle zamanlarda bir deyim girer devreye. Yelkenleri suya indirmek. Peki bu söz denizle ilgilidir de gerçek hikayesi nedir? Eskiden gemiler rüzgarla yol alırdı. Yani motor yok, güç yelkende. Ve denizcilikte bir gelenek vardı. Bir gemi başka bir ülkenin sınırlarına girerken saygı göstergesi olarak yelkenlerini indirirdi. Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nda gezerken o sırada bir Ceneviz gemisi Hisar'a yaklaşır. Ama olması gerekenin aksine yelkenlerini indirmez. Kaptana yelkenlerini indirmesi hatırlatılmasına rağmen geminin yelkenleri indirilmeyince Fatih'in emriyle gemi topa tutularak batırılır ve böylece bu deyim dilimize geçer. İşte o gün geri adım atmayan bu gemi yüzünden yelkenleri suya indirmek deyimi doğar. Kibirden vazgeçip sessizleşene bu söz söylenir. Bugün hala bir kişi geri adım attığında yelkenleri suya indirdi deriz. Bir zamanlar rüzgarla şişen o yelken şimdi suda ağır ağır süzülmektedir. Yelkenleri suya indirmek deyiminin hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kredi kartı yıllık aidatları, bankaların yüksek zam oranları ve iade taleplerine karşı sunduğu şartlar nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi. Bankaların enflasyon oranlarını aşan fiyat güncellemeleri, yasal haklarını kullanmak isteyen tüketicilerle finans kuruluşlarını karşı karşıya getiriyor.
2: Bankaların 2026 yılı için belirlediği yeni ücret tarifelerinde geçen yıla göre %70'e varan artışlar dikkat çekiyor. Klasik ve standart kartlarda aidatlar 400 ila 900 lira, gold kartlarda 900 ila 1300 lira arasında değişiyor. Premium ve platinum kartlarda ise aidatlar 1500 liradan başlayarak 4800 lira, 6000 liraya kadar çıkıyor. Ek kart ücretleri ise asıl kart aidatının en fazla %50'si oranında belirleniyor. Bu tutar yaklaşık 450 ile 500 lira arasında değişiyor.
1: Bankaların kredi kartı aidatı talep etmesinin yasal bir dayanağı bulunuyor, ancak bu hak sınırsız değil. Türkiye'de faaliyet gösteren her banka müşterilerine yıllık kullanım ücreti bulunmayan, yani aidatsız bir kredi kartı seçeneği sunmak zorunda. Tüketicinin talep etmesi halinde banka mevcut kredi kartı limitini düşürmeden kartı aidatsız versiyonuyla değiştirmekle yükümlü. Banka bu alternatifi sunmadan doğrudan aidat keserse söz konusu işlem hukuka aykırı kabul ediliyor.
2: Bir başka düzenlemeye göre kredi kartı aralıksız 180 gün, yani 6 ay boyunca hiç kullanılmadıysa banka bu kartı hareketsiz kabul etmek zorunda. Bu durumda söz konusu döneme ait yıllık aidat tahsil edilemiyor. Ayrıca kart fiziki olarak teslim alınmış olsa bile alışveriş veya nakit çekim gibi borçlandırıcı ilk işlem yapılmadığı sürece aidat yansıtılamıyor.
1: Aidat iadesi isteyen tüketicilere bankalar tarafından farklı teklifler de sunuluyor. Bazı bankalar kesilen aidatı iptal etmek için müşterilerinden 6 ay boyunca belirli bir tutarda harcama yapma sözü istiyor. 2026 yılındaki güncel şikayetlere göre tek bir kartın aidat iadesi için 108 bin lira ile 120 bin lira arasında harcama taahhüdü talep edildiği belirtiliyor. Bu hedefin altında kalınması halinde ise aidat ücretinin yeniden karta borç olarak yansıtıldığı ifade ediliyor.
2: Bazı bankalar nakit iade yerine kart aidat tutarında bonus, mil veya nakit puan teklif ediyor. Ancak tüketicilerin bu teklifleri reddederek doğrudan nakit iade talep etme hakkı bulunuyor.
1: Peki kredi kartı aidatı nasıl geri alınabilir? İlk olarak bankanın müşteri hizmetleri, mobil uygulamadaki yapay zeka asistanı veya yazılı dilekçe aracılığıyla doğrudan itiraz kaydı oluşturulması gerekiyor. Bankalar genelde müşteri kaybetmemek için ilk aşamada iadeyi kabul ediyor. Bankadan olumsuz yanıt alınması ya da 20 gün içinde geri dönüş yapılmaması halinde ise E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapılabiliyor. Kesintinin yer aldığı ekstra sisteme yüklenerek kredi kartı yıllık üyelik ücret iadesi başlığıyla ücretsiz olarak şikayet kaydı oluşturulabiliyor.
2: Tüketiciler yalnızca mevcut yıla ait aidatlar için değil, yasal zaman aşımı süresi içerisinde kalan, yani geri dönük 10 yıldaki haksız kart aidatı kesintileri için de iade başvurusunda bulunabiliyor. Uzmanlar tüketicilere ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve yüksek aidat ödemek istememeleri halinde bankalarından aynı limitle aidatsız kart talep etmelerini tavsiye ediyor.
1: Türkiye'deki kredi kartı sayısı da bankaların aidat gelirlerinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bankalar arası kart merkezi verilerine göre 2026 yılının ortası itibarıyla Türkiye'de 150 milyon 375.200 kredi kartı dolaşımda bulunuyor. Pazardaki kartların önemli bölümünün aidatlı segmentte yer alması ve ortalama kart aidatının yaklaşık 1000 liraya ulaşması nedeniyle bankacılık sektörünün kredi kartı aidatlarından elde ettiği yıllık toplam gelirin 70 ila 90 milyar lira arasında olduğu tahmin ediliyor.
2: Türkiye'de 150 milyondan fazla kredi kartı bulunurken 2026 yılında aidatlarda %70'e varan artışlar tüketicilerin tepkisine neden oluyor. bankaların aidat talebi yasal zemine dayanırken, tüketicilerin aidatsız kart talep etme ve belirli koşullarda kesilen ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunuyor. Uzmanlar, tüketicilere ekstrelerini dikkatle takip etmelerini ve haklarını kullanmaktan çekinmemelerini öneriyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dondurma hem bir lezzet hem de insanlık tarihi boyunca serinleme arayışlarının bir ürünü olarak var olmuştur. Tarihte soğuk tatlılar ilk kez Mezopotamya, Pers, Çin ve Roma uygarlıklarında görülmüştür. Persler M.Ö. 500'lü yıllarda kar ve buz depolayarak yazın serin içecekler ve tatlılar hazırlıyorlardı. Özellikle falodeh adı verilen ince pirinç veya nişasta şehriyesinin gül suyu ve limonla karıştırılıp karla soğutulması dondurmanın öncüsü olarak sayılabilir. Benzer şekilde Çin'de M.Ö. 2000'li yıllarda pirinç ve süt karışımının kar üzerinde dondurulduğu ve bu tür sütlü buzlu karışımların soylulara sunulduğu bilinmektedir. Roma İmparatorluğu döneminde İmparator Neron dağlardan getirdiği karı, bal, meyve püresi veya şarapla karıştırarak soğuk tatlılar hazırlatırdı. Ancak bu karışımlar modern dondurmada olduğu gibi süt, krema ve yumurta bazlı değildi. Arap dünyasının şerbet kültürü dondurmanın tarihinde önemli bir eşik olmuştur. 9. yüzyıldan itibaren Araplar şeker kullanımını yaygınlaştırarak buzla karıştırdıkları şuruplardan şerbet ürettiler. Bu soğuk tatlılar Orta Doğu ve Akdeniz'e yayılarak Avrupa mutfağını da etkiledi. Bugünkü dondurmanın temeli ise soğutma tekniklerindeki gelişmeyle gerçekleşti. 16. yüzyılda tuz ve buzun birlikte kullanılmasıyla donma noktası düşürüldü. Bu sayede sıvı karışımlar daha düşük sıcaklıkta katılaştırılabildi. İtalyanlar bu yöntemi geliştiren ve Avrupa'da dondurmayı tanıtan başlıca halklardan biri olarak bilinir. Floransalı aşçı Francesco Propio del Coltelli Paris'te 1686'da açtığı Cafe Procope ile dondurmayı halka sunarak gastronomik bir devrime imza atmıştır. Dondurma 18. yüzyılda İngiltere ve Fransa'da aristokrasinin sofrasından yavaş yavaş halkın mutfağına inmeye başladı. Fakat asıl kitlesel üretim 19. yüzyıl Amerika'sında gerçekleşti. 1843 yılında Nancy Johnson elle çevrilen ilk dondurma makinesini icat etti ve patentini aldı. Bu cihaz buz ve tuz karışımının çevresine yerleştirilen silindirik bir hazne ile karışımı donduruyor, pürüzsüz bir yapı oluşturuyordu. Sanayi devrimin ardından soğutma teknolojisinin gelişmesi dondurma endüstrisini de etkiledi. Rivayete göre 1904 St. Louis fuarında dondurma satan bir stand tabakları tükenince yanındaki waffle satıcısıyla işbirliği yaparak dondurmayı kıvrık waffle'lara doldurmaya başladı. Böylece bugünkü dondurma külahı popüler hale geldi. Günümüzde dondurma küresel bir endüstriye dönüşmüştür. 2024 yılında küresel dondurma pazarının 80 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bugün vegan dondurmalar, düşük kalorili alternatifler ve farklı coğrafi lezzetler dondurma çeşitliliğini arttırmaktadır. Peki Türkiye'de dondurmanın tarihi nereye uzanıyor? Türkiye'de dondurmanın tarihi dünya tarihinden farklı bir yol izleyerek yerel kültürle birleşmiştir. Dünyada olduğu gibi Anadolu topraklarında da serinlik arayışının ve tatlı geleneğinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Türkiye özellikle Maraş dondurması gibi kendine özgü lezzet sayesinde dondurma konusunda dünyada bambaşka bir yere sahip oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde soğuk tatlı tüketimi oldukça yaygındı. Karsambaç ya da bici bici gibi kar üzerinde meyve şurubu dökülerek hazırlanan tatlılar, Anadolu'nun sıcak bölgelerinde halkın serinlemek için başvurduğu yöntemlerden biriydi. Özellikle saray mutfağı, Uludağ, Toroslar gibi dağlardan getirilen kar ve buzları karlık adı verilen özel buzluklarda saklayarak yaz aylarında kullanıyordu. Ünüyle bilinen Maraş dondurmasını ise farklı kılan iki ana unsur bulunur: salep ve dövme tekniği. Salep, orkide köklerinden elde edilen nişasta ve glikomanan gibi polisakkaritlerce zengin bir tozdur. Bu madde su tutma kapasitesi ve kıvam artırıcı özelliği sayesinde dondurmanın erime süresini uzatır, elastik ve çiğnenebilir bir yapı kazandırır. Maraş dondurması üzerinde karışım geleneksel olarak büyük kazanlarda uzun süre tokmakla dövülür. Bu dövme işlemi dondurmanın içindeki buz kristallerinin küçülmesini sağlar. Maraş dondurmasının bugünkü formunu alması 19. yüzyıl sonunu bulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Maraşlı ustalar önce İstanbul'u ardından İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere göç ederek dondurma dükkanları açmış, böylece bu eşsiz tat Anadolu dışına da yayılmıştır. 1970'lerden itibaren Türkiye'de endüstriyel dondurma üretimi hız kazanmıştır. Özellikle uluslararası markaların pazara girmesiyle külah dondurma, kutu dondurma ve çubuklu dondurmalar yaygınlaşmıştır. Ancak Maraş dondurması yerel üretim ve gösterişli sunumuyla daima geleneksel kültürünü korumayı başarmıştır. Maraş dondurması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle korunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de dondurma üretimi yaklaşık 368 bin ton olarak gerçekleşmiş, kişi başı yıllık dondurma tüketimi ise 5,5 kilogramı aşmıştır. Kısacası tüm dünyanın serinlik arayışı, yüzyılların mirasını dondurma külahında bugüne kadar getiriyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmanın tarihi antik çağlardan günümüze kadar uzanıyor. Peki dondurmanın ortaya çıkışı nasıl oldu? Dünyada ve Türkiye'de dondurmanın tarihi nereye uzanıyor? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Evlenmek artık ciddi bir finansal planlama süreci. Sosyal medyada gündeme gelen bir video evlenmek isteyen gençlere yeniden düğün masraflarını hatırlattı. Bir kız isteme töreni öncesinde gelin adayının kız kardeşi kapı açma parası olarak 50 bin lira aldı. Erkek tarafı ise tepki gösterdi.
2: Benim işler fakir değil, kendine gel.
1: Gelinin kız kardeşi tepki gösterenlere ben can parçamı veriyorum olacak o kadar diye yanıt verdi.
2: Ben can parçamı sana veriyorsam ben de bir şey alacağım.
1: Araştırmalara göre Türkiye'de ortalama evlilik maliyeti ise 1,8 milyon lira seviyesine ulaştı. Yeni evlenen çiftlerin büyük şehirlerde tutulacak bir daire için kira, depozito ve emlakçı ücretiyle birlikte çiftlerin cebinden en az 90 bin lira çıkıyor. Orta segmentte eşyalarla bir evi baştan aşağı dizmenin maliyeti 300 ila 350 bin lira bandında. Mahalle arası bir düğün salonunda düğün yapmanın maliyeti en az 150 bin lira. Orta segment bir damatlık seti 20 bin lirayken en uygun kiralık gelinlikler 30 bin liradan başlıyor. Düğün günü saç ve makyaj için kuaförlerin istediği fiyatsa en az 15 bin lira. Damat tıraşı için ise ortalama 5-6 bin lira civarında bir ücret isteniyor. Yalnızca nikah yapmak isteyen çiftler için nikah ücreti ilçeye göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'un kimi semtlerinde 8 bin lira olan nikah ücreti, kimi semtlerde 20 bin lira olarak görülüyor. Yeni evlenen çift balayı tatili yapmak istediğinde ise Antalya'da ortalama bir balayı tatilinin fiyatı 4 gece için 60 bin lira. Tüm kalemler hesaplandığında düşük orta bütçeyle evlenmek isteyen bir çiftin en az 1 milyon lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Sosyal medyada gündeme gelen bir video evlenmek isteyen gençlere yeniden düğün masraflarını hatırlattı. Bir kız isteme töreni öncesinde gerginlik yaşandı. Gelin adayının kız kardeşi kapı açma parası olarak 50 bin lira aldı, erkek tarafı ise tepki gösterdi. Bu sırada erkek tarafı yağmur altında ıslandı. Gelinin kız kardeşi tepki gösterenlere ben can parçamı veriyorum olacak o kadar diye yanıt verdi.
3: Kızım erkek ıslandı burada, hava yağmurlu. Aç.
4: Çocuğum ıslandı.
5: Hasta oldu herkes hasta.
2: Nazemi. Ben can parçamı sana veriyorsam ben de bir şey alacağım.
1: 2026 yılında Türkiye'de evlenmenin maliyeti şehir davetli sayısı ve yaşam tercihine göre değilse de ortalama bir düğün ve ev kurma bütçesi 1 milyon liraya aştı. Düğün salonundan altına, beyaz eşyadan kiraya kadar hemen her kalemde yaşanan artış evlenmek isteyen gençleri iki kez düşündürüyor. Son olarak sosyal medyada gündeme gelen bir kız isteme töreni kapı açma parası olarak 50 bin lira alınmasıyla tepki çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de şehir içi trafik sıkışıklığının ekonomiye maliyeti, yolcu zamanı, ticari araç gecikmesi, yakıt israfı ve karbon salımı üzerinden hesaplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan araştırmaya göre şehir içi otomobil trafiğinde yolcuların kaybettiği zamanın yıllık ekonomik maliyeti 163,6 milyar lira, ticari araçların gecikmelerinden kaynaklanan maliyet ise 82 milyar lira olarak belirlenirken bu iki kalemin oluşturduğu toplam maliyet 245,6 milyar liraya ulaştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre trafikte kaybedilen bir dakikanın değeri Türkiye ortalamasında 13,34 lira, Kocaeli'de 22,14 lira, İstanbul'da 21,90 lira, Ankara'da 18,79 lira ve İzmir'de 15,48 lira olarak ölçülürken otomobiller ve ticari araçlarda günlük ortalama gecikmenin sadece bir dakika azaltılması halinde ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyar liralık bir katkı sağlanabileceği öngörüldü. Trafikte kaybedilen sürenin iş gücü üzerindeki etkisi incelendiğinde ise otomobil trafiğinde yolcuların yıllık zaman kaybı yaklaşık 270 milyon saat olarak hesaplanırken ticari araçların yıllık gecikme süresiyle birlikte toplam zaman kaybının 540 milyon saati bulduğu öngörüldü. Ticari araçlardaki bu aksamaların sürücülerin gün içinde daha az teslimat yapmasına, liman, depo ve iş yeri randevularının gecikmesine, işletmelerin planlamalarda yedek süre ayırmak zorunda kalmasına ve yüksek değerli ürünlerde stokla sermaye maliyetlerinin artmasına yol açtığı kaydedildi. Şehir içi trafiğin yakıt tüketimi üzerindeki yüküne bakıldığında dur kalklar ve gecikmeler sebebiyle yıllık yaklaşık 803 milyon lira yakıtın boşa harcandığı, bu durumun hem vatandaş bütçesine hem de ülkenin enerji ithalatına ek maliyet getirdiği belirtildi. Ayrıca boşa tüketilen bu yakıtın yaklaşık 1,89 milyon ton ilave karbondioksit emisyona neden olduğu ve söz konusu salımın yıllık maliyetinin yaklaşık 143,5 milyon euroya ulaştığı vurgulandı. Çalışmada trafik sıkışıklığına çözüm olarak kısa vadede en yüksek getiriyi sağlayabilecek adımların başında adaptif sinyalizasyon ve kavşak koordinasyonu sıralanırken kamera, sensör ve veri analizleriyle anlık trafik yoğunluğuna göre ayarlanan ışık sürelerinin yeni yol yapımına gerek kalmadan mevcut kapasiteyi artırabileceği aktarıldı. Bunun yanı sıra akıllı kameralarla kaza ve arızaların hızlıca tespit edilip müdahale ekiplerinin olay yerine çabuk ulaşmasıyla ticari araç tarafında dijital randevu sistemleri, gece teslimatı ve esnek mesai uygulamalarının trafik yükünü azaltmada son derece etkili olacağı ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araştırması, Türkiye'de şehir içi trafik sıkışıklığının yolcu zamanı ve ticari araç gecikmeleriyle yılda 245,6 milyar liralık kayba yol açtığını ortaya koyarken, boş harcanan 803 milyon lira yakıt ve iş gücü kaybıyla birlikte çözümün adaptif sinyalizasyon ve dijital sistemlerde yattığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Explain how you know how I feel.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Temmuz 2016 yılında Fethullahçı terör örgütü bir junta tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yakalanmasına devam ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık, 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da ele geçirildiğini açıkladı.
2: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F-16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini bile seyre çıkaran halkın direnişi karşısında başarısızlığa uğrayınca çareyi kaçmakta bulan darbecilerin bazıları ise halen firari durumda. Yargı önüne çıkarılıp ceza alan sorumlu darbeciler gibi darbe girişimine katılan ancak girişimin başarısız olduğunu görüp yurt dışına kaçan kimi askeri görevler hakkında da kırmızı bültenle arama, yakalama veya tutuklama kararı çıkarıldı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı, yıllar içerisinde hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü teröristleri kırmızı, sarı, turuncu ve gri kategorilerde listelere almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine yer alan arama listelerinde çok sayıda FETÖ'cü teröristin olduğu dikkat çekti. Son zamanlarda operasyonlarla yakalananlar olduğu gibi Türkiye'den ayrıldıkları için yakalanamayanlar İçişleri Bakanlığı'nın bültenlerinde aranmaya devam ediyor.
2: Türkiye'de kamuoyunda kırmızı, turuncu, sarı ve gri liste olarak bilinen sınıflandırma, İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler için kullandığı öncelik ve ödül kategorileri olarak bilinir. Bu renkler kişinin tehlike düzeyi, örgüt içindeki konumu, yakalanmasının önceliğine göre belirleniyor.
1: Kırmızı liste en üst düzeyde aranan kişiler için kullanılıyor. Genellikle terör örgütlerinin yönetici kadroları, üst düzey sorumluları veya çok sayıda ağır eylemle ilişkilendirilen isimler bu listede yer alıyor. Turuncu liste, kırmızı listenin bir altındaki öncelik grubu. Örgüt içinde önemli görevler üstlenen, bölgesel sorumlulukları bulunan veya ciddi suçlamalar yöneltilen kişiler bu kategoride bulunuyor.
2: Sarı liste, orta düzeyde öncelikli aranan kişilerin bulunduğu liste. Örgüt üyeleri veya belirli faaliyetlerden sorumlu olduğu değerlendirilen kişiler bu grupta yer alıyor. Gri liste, diğer listelere göre daha düşük öncelikli olarak değerlendirilen kişilerin bulunduğu liste. Hakkında yakalama kararı bulunan ancak örgüt içindeki konumu veya tehlike seviyesi daha düşük görülen kişiler bu kategoride sınıflandırılıyor.
1: İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler arasında tam 1035 FETÖ'cü terörist yer alıyor. Bunlardan 280'i kırmızı, 169'u turuncu, 350'si sarı ve 236'sı gri listede bulunuyor. Radyo Sputnik editörleri, İçişleri Bakanlığı sitesinde de yer alan kırmızı, sarı, turuncu ve gri listelerdeki teröristleri derleyerek dünya çapında aranan birbirinden önemli FETÖ'cü teröristleri araştırdı.
2: Kırmızı listede aranan FETÖ'nün sözde TSK imamı olduğu bilinen Adil Öksüz birinci sırada yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yönetici olarak aktif rolü tespit edilen ve o gece Akıncı hava üssünde yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de firar edenler arasında bulunuyor. Öksüz yakalanmasının ardından mahkemece serbest bırakılmış, sonrasında ise kaçmıştı. Adil Öksüz darbe girişimindeki aktif rolü tespit edildikten sonra tüm aramalara rağmen bulunamadı.
1: 15 Temmuz'un medya ayağının en önemli isimlerinden biri olarak tanınan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden hemen önce soluğu yurt dışında alan Dumanlı firari konumda bulunuyor.
2: Türk kamuoyunda bilinen bir diğer isimse Enes Kanter. Kendisine burnunu sildiği mendili göndermesiyle de bilinen elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını her defasında dile getiren Kanter, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride. Ailesi tarafından da reddedilen Kanter, daha sonra soy ismini Freedom olarak değiştirmişti.
1: Zekeriya Öz, bir dönemin Ergenekon savcısı olarak bilinen, yıllarca Silivri mahkemelerinde mahkumiyet kararlarında önemli payı olan bir isim. Dönemin en güçlü savcılarından biri olarak bilinen Zekeriya Öz'ün FETÖ'yle iltisakları tespit edilmiş ve hakkında adli makamlarca kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Öz, şu an İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor.
2: Eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür de İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde. Eski Galatasaray ve milli futbolcu Hakan Şükür, terörist elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını bildirerek milletvekilliğinden istifa edip ABD'ye yerleşmişti. Hakan Şükür, İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan iki isim de arananlar listesinde. FETÖ iltisakı tespit edildiği için kapatılan Bugün TV'nin programcısı Adem Yavuz Arslan'la kapatılan Samanyolu TV yöneticisi Tarık Toros, terör örgütü üyeliği nedeniyle aranıyor. İki isim de İçişleri Bakanlığı'nın turuncu listesinde yer alıyor.
2: Ve terörden arananlar listesinde geldik darbe girişiminde yer alan Junta'daki askerleri. Eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu. Sözde yurtta sulh konseyi üyesi Kalyoncu, darbe girişiminden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Ali Kalyoncu, darbeden önce yaptığı planla Ankara'yı iki eşit parçaya bölüp nasıl işgal edeceklerini planladı ve darbe gecesinde Ankara Emniyeti'nin uçaklarla vurulmasını emretti. Kalyoncu'nun talimatıyla 16 kişi şehit oldu. Yurt dışına kaçan Kalyoncu şu anda İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında.
1: Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit. Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasının akabinde siyasetçi, bürokrat ve çok sayıda iş insanının isimlerinin yer aldığı gözaltı listesinin talimatını veren kişi olarak biliniyor. Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, örgütün sözde atama listesine göre İstanbul Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olacaktı. Junta başarısız olunca soluğu yurt dışında alan Yiğit, bakanlığın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor.
2: Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç. 15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nu katıldığı düğünden kaçırma ekibinin başında yer alan Mahmut Arduç, Junta'nın başarısız olduğunu öğrenince ülkeden kaçtı. Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski Albay Nuh Altınsoy. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olan Nuh Altınsoy, 15 Temmuz gecesi Junta'nın talimatıyla harekete geçti. Kalkışma gecesi boyunca kara kuvvetlerindeki girişimi koordine etmeye çalışan Çolak, tüm gece karargahın altını üstüne getirerek kendisine karşı gelen askerleri derdest etti. Kalkışmanın başarısız olduğunu gören eski albay Nuh Altınsoy, sivil kıyafetlerini giyerek kara kuvvetlerinden kaçtı. Altınsoy, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesine arananlar arasında yer alıyor. FETÖ üyesi eski albayın başına ise ödül olarak 300 bin lira konuldu.
2: Eski Yarbay Fahrettin Demir. Demir, junta girişiminin deniz ayağına organize eden isimler arasında yer aldı. Dönemin 11. Komanda Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Fahrettin Demir'in 15 Temmuz'daki görevi emrindeki komandoları Denizli'den uçakla Ankara'ya sevk etmekti. 550 komandoyla kalkış için havalimanına giden Fahrettin Demir'in önünü vatandaşlar kesti. Mahkeme kayıtlarına geçen belgelere göre Fahrettin Demir katliam emri verdi. Demir'in gerekirse halkın üzerine sürün, ezin geçin dediği öğrenildi. Kendisini tutuklamaya gelen polislerle emrindeki askerlerin çatışma talimatını verdi. Halkın kararlı direncini gören eski Yarbay Fahrettin Demir çareyi kaçmakta buldu. 16 Temmuz sabahı sivil kıyafetlerini giyen Demir havalimanındaki tel örgüden atlayarak kaçtı. Eski Yarbay Fahrettin Demir İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı dönemde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili olan Seçen, FETÖ iltisakı nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmişti. İhraç edildikten sonra ülkeden kaçan Fikret Seçen, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
2: Eski savcı Celal Kara, 17-25 Aralık soruşturmalarını başlatan savcı olarak da tanınan Celal Kara hakkındaki görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis istemi talebinde bulunuldu. Ağustos 2015'te hakkında yakalama kararı verilmeden önce Gürcistan üzerinden önce Ermenistan'a ardından Almanya'ya gittiği belirlenen Kara için Türkiye iade talep etti. Eski savcı Celal Kara, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı bilinen ve Türk kamuoyunda ismi oldukça tanınan Emre Uslu'yla eski Galatasaraylı ve milli oyuncu Arif Erdem de Anadolu Ajansı'nda kaçak FETÖ'cüler olarak sınıflandırılsa da İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde isimlerinin yer almadığı görüldü.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken firari örgüt üyelerinin yakalanması için kullanılan kırmızı, turuncu, sarı ve gri listeler yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi kamuoyunca bilinen isimlerin yanı sıra darbe girişiminde rol aldığı belirtilen firari eski asker ve yargı mensupları da yer alıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Türkiye yaz aylarında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yalnızca 1 Ocak'tan Temmuz ayının sonuna kadar müdahale edilen yangın sayısı yaklaşık 3000'e ulaştı. Peki yaklaşık 24,5 milyon hektarlık orman varlığı mevcut personel sayısıyla korunabilir mi? Yangınlarla mücadelede uçak, helikopter, İHA ve termal kamera gibi teknolojik imkanlar yeterli mi? Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında orman yangınlarıyla mücadelede yaşanan personel yetersizliğini ve orman teşkilatının üzerindeki ağır iş yükünü anlattı. Aslan, araç ve teknolojik altyapının güçlü olduğunu ancak yangına doğrudan müdahale edecek işçi sayısının yetersiz kaldığını söyledi. Maliye Bakanlığı'na Orman Genel Müdürlüğü'nden ve orman işçisinden tasarruf olmaz çağrısında bulunan Aslan, mevsimlik çalışma sisteminin de değişen iklim koşullarına yanıt veremediğini vurguladı.
2: Son bir hafta içinde 120'ye yakın yangın.
3: 120'ye yakın yangın çıktı. Neden? Bir çalışmanız var mı bu konuda?
2: Şöyle İsmet Bey, biz kamuoyuna yansıyanını görüyoruz.
3: Evet.
2: Ocak ayından Temmuz ayının sonuna kadar yaklaşık Orman Genel Müdürü 3000 yangına müdahale etmiş.
3: 3000 yangın.
2: Evet.
3: Yani Ocak'tan bugüne kadar.
2: Ocak'tan, 1 Ocak'tan bugüne kadar 3000 yangına müdahale etmiş. Bu orman yangını, anız yangını, köy yangını, yani Orman Genel Müdürü'nün yükü bir hayli fazla. Depremde orman personeli var. Selde orman personeli var. Köy yangınında orman personeli var. Arazi yangınında orman personeli var. Orman yangınlarında orman personeli var.
3: Evet.
2: Dolayısıyla Orman Genel Müdürü'nün yükü haddinden fazla.
3: Evet.
2: Bu yükün biraz dağıtılması, hafifletilmesi gerekiyor. Çünkü şehir yangınları belediyenin işi.
3: Evet.
2: Ama belediyeler maalesef bu konuda duyarsız. Ona da Orman Genel Müdürlüğü giriyor.
3: Yani şimdi, şöyle söylersek mesela diyelim ki Alanya'da çıkan bir, Fethiye'de çıkan bir yan normalde belediyenin mücavir alanında.
2: Alan içerisinde.
3: Ama Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor.
2: Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor. Çünkü belediye sorumsuz davranıyor. Onun için ben orman gene yangınlar çıktığı an şehirlerde büyük şehirlerin itfaiye ekiplerinin Orman Genel Müdürlüğü'ne emrine tahsis edilmesini öneriyorum. Çünkü uzman kuruluş Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla evet. ilgili. Dolayısıyla o araçları, belediyenin elindeki araçları en verimli kullanılacak, nerede kullanacağını bilen Orman Genel Müdürlüğü. O nedenle su tankerleri su taşıyacak. Başka araçları, dozerlere oraya girecek. Kepçelere yangın mahalline girip yangın şeridi açacak.
3: O zaman sadece itfaiyeler değil, belediyenin tüm araçları.
2: Şey araçları, yani bu yangınla ilgili olan araçlar.
3: Evet.
2: Dozerler, grederler,
3: evet.
2: İtfaiye araçları. Belki ellerinde birkaç tane şehir yangınında kullanılmak üzere itfaiye arabaları bulunmasa daha doğrudur. Ama diğer ekipmanların Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine tahsis edilmelidir diye düşünüyorum. Enerjinizi yangın esnasında mı, yangın öncesine mi harcamanız gerekiyor?
3: Sorun biraz galiba
2: sorun
3: orada.
2: Orman Genel Müdürlüğü bizim ateş savaşçısı dediğimiz işçiler,
3: evet.
2: yeşil vatanı korumak için canla başla 7/24 çalışıyorlar.
3: Evet.
2: Şimdi Türkiye'nin Orman Genel Müdürlüğü'nün teknolojik olarak altyapısı fevkalade güçlü.
3: Evet.
2: İşte görüyoruz İspanya'da, Fransa'da, Amerika'da haftalarca yanıyor.
3: Evet. evet.
2: Hiçbir tedbir de alamıyorlar yani.
3: Evet.
2: Ama Orman Genel Müdürlüğü son 3 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bütün yangınları baskıladı. Neyle baskıladı? İnsan gücüyle baskıladı. Helikopterimiz var. Uçağımız var, aradözlerimiz var, ilk müdahale araçlarımız var. Ancak bunları kullanacak insan sayımız yetersiz.
3: O önemli bir şey.
2: Çok önemli bir şey.
3: Evet.
2: Çünkü orman yangını bir savaş misalidir. Nasıl ki savaşta siz havadan ne kadar bombalarsan bombalayın, piyade girmeden sonuç alamazsınız.
3: Evet.
2: Orman yangınlarında da böyle. Helikopter yukarıdan su atar, uçak su atar, ya tepe yapmış yangını baskılar, hızını keser, yer ekiplerine zaman kazandırır ve yer ekipleri girer, yangını söndürür. Şimdi burada baktığımız zaman yaklaşık 24,5 milyon hektar orman varlığımız var. Ve biz bu orman varlığımızı 22 bin işçiyle korumaya çalışıyoruz. 22 binin de aktif hortumu tutan, tırmığı çeken, şapşapı vuran eleman değil. Bu eleman...
3: Bir kısmı da büro elemanı.
2: Bürodan daha ziyade destek hizmetleri dediğimiz, evet, aşağı yukarı 1500 falan arazöz var. İki tane şoför koyuyorsun, 3000 oraya gitti.
4: Evet.
2: 2000 küsür ilk müdahale aracı var. İki şoför oraya gidiyorsunuz, 6000 etti. Engellisi var bunun. Eski kümlüsü var. Büro personeli var. Dolayısıyla yaklaşık 13-14 bini destek hizmetleri olarak çalışıyor.
4: Evet.
2: Geriye kalan elinizde 10 bin civarında bir işçi kalıyor. O işçilikle tırmığı çekiyor, hortumu tutuyor.
3: Bu da bir de Türkiye'nin tamamı yani.
2: Bu da Türkiye'nin tamamı.
3: Yani şimdi 10 bin kişi falan epey varmış ama Türkiye'nin tamamına Türkiye'nin yazsanız tamamı. Neredeyse ilçe başına tamam. Bir iki kişi düşecek yani.
2: Öyle. Aşağılı kişi başına Türkiye'yi tamamını bölersen 1 milyon hektar düşüyor kişi başına.
3: Evet, evet.
2: Yani bunun korunması mümkün değil. Onun için buradan ben Sayın Maliye Bakanımıza da bütün yayınlarda da sesleniyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nden tasarruf olmaz. Çünkü bu yeşil vatan diyoruz.
4: Evet.
2: Yeşil vatanı koruyucularından tasarruf yapamazsınız.
3: Orman işçisinden diyelim isterseniz.
2: Orman işçisinden, evet, tasarruf yapamazsınız. Çünkü eğer sizin 23 milyon hektar ormanınız varsa bunu korumak zorundasınız. Bunu da insan gücüyle koruyorsunuz.
3: İşçi meselesine geçecek olursak, biz bölgelere gittiğimizde gazeteciler olarak yangınları izlerken şöyle manzaralar görüyoruz. Mesela dozerin başında gün soru konuşuyoruz. Ya 3 gündür uyumadan,
2: doğru,
3: çalışmış. Şimdi bundan verim almanız mümkün değil. Ne yapmak lazım?
2: Şimdi burada bir, şu anda Orman Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı kadro vermediği için taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor.
3: Evet.
2: Ne demektir? Ankara'dan Alanya yangınına işçi gönderiyoruz. Bu adam 13-14 saatte kamyonun sırtında gidiyor zaten. Oraya vardığı kadar adamın zaten bir hali kalmıyor.
3: Evet.
2: Dolayısıyla oradaki işçi 7-24 son ateş sönünceye kadar gece gündüz orada çalışıyor. Bu insandan verim alamıyorsunuz. Dikkati dağılıyor. Yorgun bir elemandan verim almanız mümkün değil. Onun için diyoruz ki biz Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine bu kadar daha işçi tahsis edin.
3: Evet.
2: Bu işçiler 12-12 çalıştırın. İkili vardiya sistemine geçin.
3: Ya 12 de çok aslında yani 24'sa ikili yani çünkü yangın mesai dinlemiyor ki 5 oldu ben bir dakika ben durayım sonra.
2: Demiyor.
3: Evet.
2: Oradaki şey şu, çok dağınık bir coğrafyada yerleştikleri için günlük vardiya değiştirmek çok kolay değil.
3: Evet.
2: Ondan dolayı ben sendikacı olarak diyorum 12-12, 12 saat bir vardiya 15 gün. Diğer vardiya 15 gün çalışırsa zinde olarak, dinlenmiş olarak ve de insani olarak,
3: evet,
2: bu insanlar dinlendirir. Ateşin vicdanı yok, merhameti yok, acıma duygusu yok, korkusu yok. Sizin üzerinize geliyor ve siz bununla savaşıyorsunuz.
3: Evet.
2: Ateşin herkesin görüp kaçtığı bir yerde siz onun üzerine gidiyorsunuz. Bu bir inanmışlığın, bu vatana sevdalı olmanın bir ifade. Başka bir şeyle anlatılamaz bu yani.
3: Evet.
2: Dolayısıyla İşçilerimizi dinlendirmeliyiz. Dinlenmek için yeterli işçiye verilmeli ve bu ormanları, bu vatanı hep beraber korumalıyız. Ben bütün televizyonlarda şunu diyorum. Ormanlar bizim ortak paydamız. Ormanlar siyaset üstü bir şey.
3: Evet.
2: Artık ormanın ürettiği oksijeni perde çekip ülkemizde tutamıyoruz.
3: Evet.
2: Tutamadığımıza göre o zaman bu ormanlar dünyanın ortak mirası.
3: Evet.
2: Nerede bir yangın varsa oraya koşmak durumundayız. Geçen bir televizyon kanalı sordu Fransa'ya, İspanya'ya. Evet, gönderdik işer tane uçak. Niye? Ortak paydamız.
3: Tabii tabii. Çünkü orada yandığı zaman bizi de etkiliyor. Bizde yansa onları da etkiliyor.
2: Dolayısıyla bu ortak paydayı hep beraber savunmamız lazım. Onun için de orman yangınlarından tasarruf olmaz. Tasarruf yapamazsınız. Evet. Tasarrufu başka yerde yapın. Şunu açık açık ifade ediyorum. Orman yangınlarından önceki önleyici tedbirlere harcadığınız parayla orman yangınlarından sonra oranın imarına, ihyasına, ağaçlandırmasına harcadığınız para kat be kat üstündür.
3: Evet.
2: Tasarruf mu ettik şimdi biz?
3: Evet. Yani önceden önlem alsak daha az orman yanacak.
2: Daha az orman yanar.
3: Çok daha ekonomik olacak.
2: Ve daha kısa sürede söndürürüz.
3: Evet, evet.
2: Şimdi Sayın Bakanımız açıklıyor 11 dakikada yangın mahalline ulaşıyoruz. Doğru. Bu bir teknolojidir yani. Şoförü aracından indirmezsin, hazır bekletirsin, 10 dakikaya da düşürürsün. Çözüm o değil. Çözüm oraya vardığınız zaman ne yapıyorsunuz?
3: Evet.
2: Çünkü düz arazide yangın söndürmüyorsunuz. Bağda. Zor şartlarda, girit vadilerde söndürüyorsunuz.
3: Araba çıkmıyor,
2: Araba çıkmıyor. Yerine göre 2,5 kilometre, 3 kilometre hortum seriyorsunuz. O dağın tepesine çıkmak için. Allah korusun orada bir kapaklarına ayağınız kaydı, yüzünüz elinizde kan içinde kalıyor. Evet. Her bir hortum 25 metre. Bir kişi iki götürebilir. Onu ekleyecek, gelecek. Ekleyecek, gelecek. Dolayısıyla 6 artı bizim aracımız 6 artı bir kişi. Bir şoför 6 kişi olması gerekirken 4-5'i bulan öpüp başına koyuyor.
3: Evet.
2: Yok. Şimdi 6 kişinin hortum sermesi başka bir şey. 4 kişinin hortum sermesi başka bir şey.
3: Tabii bunu görünce de insan şöyle, mesela bizim bulunduğumuz bölge hemen sağımıza solumuza bak, her taraf devlet dairesi. Yani eskiden bakanlıklar diye bir yer vardı Ankara'da. Bütün bakanlıklar oradaydı. Şimdi Ankara'nın her tarafı bakanlıklar oldu. Yani demek ki personeli arttırılıyor. Yani buraya harcayacağını hiç olmasa ormana harca ki. Yani ya buradaki işi bir başkası da yapabilir. Hele şimdi bilgisayar çıktıktan sonra eskiden her şey elle yapılırdı.
2: Tabii.
3: Şimdi daha çok daha pratik.
2: Hayır, orman
3: yani.
2: Şimdi teknolojiniz var. Uydularınız var. İHA'larınız var. Gözetleme kulelerimiz var. Termal kameralarımız var. Ama bunlar sadece ihbar ediyor.
3: İnsan olmadıktan sonra her şey de aynı şeye geçerli.
2: Her şey aynı şeye geçerli. İnsan unsurunuz yoksa, kas gücünüz yoksa sizin yangınlarla mücadele etme şansınız yok. Bizim ormancılar bir şey söylerler. İlk bir saat içerisinde yangını kontrol altına aldık. Alamazsak o yangın ya karada biter ya denizde biter.
3: Sonuna kadar gider.
2: Dolayısıyla bizim önleyici tedbirlerden tasarruf yapmamamız gerekir. Burada evet. Maliye Bakanımız ne olur Orman Genel Müdürlüğü uzman bir kuruluş. Bütün yükü yüklemişsiniz Orman Genel Müdürlüğü'nün üstüne. Deprem oluyor, Orman Genel Müdürlüğü gideceğiz tabii, vatan savunması. Sel, orman. Köy yangını, orman. Arazi yangını, orman. Orman yangını, orman. Teşkil. Neyle yapacak bunlar? İşçiyle yapacak. Siz işçiden tasarruf ediyorsanız, işçi vermiyorsanız o zaman vah tüh demeye devam ediyoruz. Biz orman yangınlarıyla mevsimlik olarak bakamayız. Artık iklim değişti. 12 ay yangınlar devam ediyor. Mesela kış sezonunda yangın Karadeniz'de çıkar. Lodos eser, Karadeniz'deki bütün şeyi kurutur ve yıldırım düştüğü zaman yangın orada çıkar. Antalya'da yine kış sezonlarında yangın çıkar, yıldırım yangınları çıkar.
3: Evet.
2: Dolayısıyla 12 ay siz teyakkuzda olmak zorundasınız. 6 ay çalıştırdım, geçici işçiyle, mevsimlik işçiyle yangını söndüremezsiniz. Çünkü adamın aidiyet duygusu yok.
3: Evet. Ya bu mevsimlik işçi olayı da, yani orman yangınlarında mevsimlik işçiyi de artık kaldırmak gerekiyor herhalde.
2: Kesinlikle kaldırmak gerekiyor. Şu anda bu dönem bir 5000 kişi vardı mevsimlik, 6 ay sonra çıkış verilecek. Sağ olsun Sayın Bakanımızla görüştük. Onun yetkisinde, çünkü uzattı 12 ay çalışıyorlar ve doğru yaptı, iyi yaptı yani.
3: Evet.
2: Çünkü siz geçici mevsimlik işçiyle işi, geçici mevsimlik işçi olur mu? Olur. Nerede olur? İşin mevsimlik olduğu yerde olur.
3: Evet.
2: Sizin işiniz 12 ay devam ediyor. İşinizi yürütecek işçi geçici.
3: Yani
2: böyle bir şey olması mümkün değil. O nedenle hükümetin bu konuyu, yani yeşil vatanın korunması ile ilgili, nasıl ki bizim mavi vatanımız var, gök vatanımız var, yeşil vatanımız var. Yeşil vatanın korunmasını, geliştirilmesini bilim adamları, Orman Genel Müdürlüğü, işçi sendikaları bir masaya yatırıp nasıl bu işi yürütmemiz gerektiğini bir masa üzerinde tartışmak gerekiyor. Yeni bir bakış açısı getirmek gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz valiler ormanlara girişleri yasaklıyorlar. Doğru da yapıyorlar. Bizim de onlardan önce çağrılarımız var. Ya bir de bunun sivil toplum ayağı var. Onları da bir dinleyin. Sonuçta siz masada karar alıyorsunuz ama biz sahadayız.
3: Yani sendikaları dinlemeleri lazım. Orman köylüsünü dinlemeleri lazım.
2: Çünkü yani, orman köylüsünü köyünde mutlu edecek şartları hazırlamanız lazım.
3: Oraya geçmeden şu yangınlardaki insan unsurunu girmiştiniz konuya. Onu biraz açar mısınız? Yani nedir bu insan unsuru yangınlardaki rolü ne? Yangının çıkışı. %92 mi dediniz?
2: 96'sı orman genel müdürlüğü istatistiklerine göre %96'sı insan kaynaklı. Vatan hep beraber sahip çıkmak durumundayız. Bununla ilgili toplumu bilinçlendirmek durumundayız. Bunun için bütün televizyon basın toplantılarımda onu söylüyorum. Ormanı korumak sadece bizim görevimiz değil. Sizin de göreviniz. Ortak paydamız bu. Ben söyleyeceğim, siz de yayacaksınız. Toplumu bilinçlendireceğiz.
3: Evet.
2: %90'a yakını ormana yakın yerlerde çıkıyor. Ormana yakın bir alanda yakıyor. Piknik yapıyor. Başka bir şey yapıyor. Andız yakıyor derken kuvvetli bir rüzgar gelince de
3: yukarı doğru gidiyor.
2: Yukarı doğru götürüyor. Kontrol edemiyor. Çünkü bilhassa bu sene yağışların uzun olması, fazla olması nedeniyle ormanın içindeki otlar diz boyu oldu.
3: Evet.
2: Şimdi bunlar kurudu.
3: Kuruyor. Evet.
2: Dolayısıyla barut gibi oldu. Bir de kuvvetli rüzgar geliyorsa alıp götürüyor. Evet. Engellemeniz mümkün değil. İşte geçen bir biçer döverin tamirini yaparken kaynak makinesinden kaçan yangın İzmir yangını.
3: Evet, evet.
2: Ya kardeşim aracı da tamir et de orada tedbirini al. Yangın söndürme aleti koy. Su hazırla. Bilmem bir şey yap, bir şey yap yani. Bu kadar insan sorumsuz olur mu? Baktığımız zaman genelinde felaket böyle çıkıyor. Yani bir de caydı cezalar orman genel müdürlüğüne af yok. Ceza orman cezalarında ama bunu biraz daha kamuoyuna aydınlatılmalı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Ağustos ve Eylül ayları riskli geçecek orman yangınlarıyla ilgili bir uyarıda bulundu. Muhtemelen devletin bütün bilgileri orada var, böyle bir uyarı yaptı. Ve Adalet Bakanı bu konuda ilgili gerekli araştırmanın yapılacağını ve araştırmanın derinlemesine devam ettiğini açıkladı. Bu iyi bir açıklama, doğru bir açıklama, zamanında bir açıklama. Ama bir de bu cezalar hızlıca yapılmalı, yürümeli mahkemeler ve sonuçları kamuoyuna yansımalı.
3: Evet. Ya mesela bir yasa çıkarılıp orman suçlarındaki mahkemelerin karar verme süresi diyelim ki 3 ayda sonuçlandırılacak gibi.
2: Hızlandırılmış yani, mahkeme
3: öncelik alacaklar.
2: Öncelik alacak.
3: Yani onları yapmak lazım.
2: Ancak yani orman yangınına sebep olan şahısların sadece ormanı yakmaktan dolayı ceza almamaları, ona ormana yakmakla verdiği zararları da yüklemek gerekiyor. Ekolojik dengeyi bozuyorsunuz. Yaban hayatı ortadan kaldırıyorsunuz. Meskenleri yakıyorsunuz. Ve
3: müteselsilen sorumluluk,
2: müteselsilen sorumluluk var. O sorumlulukların bedelleri de tahsil edebilirsiniz, edemezsiniz.
3: Yükle.
2: Yükle. Kamuoyuna da bunu açıklayın ki kamuoyu burada daha dikkatli davransın.
3: Evet, evet.
2: Onun için diyorum ki ceza vermek yetmiyor. Cezanın sonuçlarını şu unsurları da ekleyerek cezayı kamuoyuna yansıtalım diye bir talebim var. Sanırım Adalet Bakanı da bu konuda daha duyarlı olduğunu beyanlarından görüyoruz. İnşallah bunları da öncelikli hızlandırılmış yargılama sistemi içerisinde hayata geçirilir.
3: Sayın dinleyiciler, bu anız yakma meselesi yani ben bildim bileli kanayan bir yara. Oysa bilim adamları da uyarıyor. Diyorlar ki anızları yakmayın. Anızları yaktığınız zaman o topraktaki faydalı böcekleri, her şeyi öldürüyorsunuz ve tarım açısından da sağlıklı değil. Yani o toprağın verimi açısından da sağlıklı değil. Çünkü oradaki o doğanın bir dengesi var. O böceklerin hepsinin bir görevi var. Tamam, bazen zarar da veriyorlar belki bitkiye ama bunların içerisinde çok faydalı işler yapanlar da var. Yani hepsini birden öldürürseniz o topraktan aldığınız verim de düşüyor. O nedenle çok dikkatli olmak çünkü gerekiyor.
2: Toprağı yakıyorsunuz orada.
3: Evet, yakıyorsunuz.
2: Kavuruyorsunuz yani. Orada ne verim beklersiniz?
3: Mineralleri öldürüyorsunuz.
2: Tabii, her şeyi öldürüyorsunuz. Çünkü orman demek su demek. Orman demek arıcılık demek. Orman demek erozyonu önleme demektir. Orman demek barajları korumak demektir. Devlet trilyonlarca para harcıyor, baraj yapıyor. Eğer siz orada erozyonu önleyemezseniz yağmur sularıyla o barajı bir müddet sonra balçık haline geliyor.
3: Evet, evet.
2: Dolayısıyla diyoruz ki ormanla bu yeşil vatanın koruyucularından önleyici tedbirleri hızlandıralım. Evet. Buradan tasarruf olmaz.
3: Evet, en önemli konulardan birisi. Peki eskiden bir kavram vardı, orman köylüsü diye. Hatta zaman zaman ormanları köylüye zimmetleme de gündeme geldi. Yani gerçekten de köylü orman, ben gördüğüm her yerde köylü ormanına sahip çıkar. Ben Torosları biliyorum daha çok. Yani o köylüler ormanda birisi yanlış bir iş yaptı mı muhtar müdahale eder, köylü müdahale eder. Yani böyle bir hava vardı. Ama mesela ormanın gelirinden de köylülere de ufak tefek paylar da vermek lazım. Şimdi onu yapmazsanız da olmaz. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şöyle, orman köylüsü o kadar önemli ki İsmet Bey. Orada bir yangın çıksa biz varıncaya kadar orman köylüsü tedbirini alıyor.
3: Evet. Bir de bilir yani köylü bilir. Hayatın bir parçası.
2: O köye yabancı biri gelse o köylü tanır. Hemşerim ne geziyorsun burada, bir yere mi geldin?
3: Sabotajları önlerler. Geçmişte yaşandı bunlar.
2: Tabii. Evet. Hemşerim ne geziyorsun burada, sen kimsin, kime geldin, ne arıyorsun diye şüpheli gördüğünü jandarmaya hemen bildirir orman köylüsü. Ama orman köylüsü kalmadı.
3: İşte sorun orada zaten.
2: Sorun burada.
3: Herkesi diyoruz şehirlere burada, götürtürseniz.
2: Tabii. Burada diyoruz ki devlet oraya okul yapmış, boş. Sağlık ocağı yapmış, boş. Karakol yapmış, bir şey yok. Eve bakıyorsun, evler virane olmuş. Şimdi bu köylüyü köyünde tutacak ekonomik şartları hazırlamamız lazım. Ağaç sektörü mü geliştireceğiz? Ne yapacaksak? Devletin geçmişte mesela 70'li yıllarda rahmetlik, ikisi de rahmetlik oldu, Ecevit ve Erbakan Hoca'nın durumunda köy kalkınmasıyla ilgili takım tezgahları falan geliştirilmişti.
3: Tabii tabii tabii.
2: Besicilik geliştirilmişti, hayvancılık geliştirilmişti.
3: Köy kalkınma kooperatiflerine teşvikler verildi. Evet.
2: Şimdi bunların hepsi ortadan kalktı.
3: Evet.
2: Şimdi doğuda gidin, et, balık ve yemin dışında devletin bir yatırımı yok. Bunlar o dönem kurulmuştu. Köylüyü köyünde tutmanın aracı olarak kullanılmıştı ama bir müddet sonra bunlar sahip çıkılmazsa gidiyor yani. Dolayısıyla köye dönüşü teşvik etmeliyiz. Hayvancılığı geliştirdi. Şimdi bizim ormanlarda hayvan sokamıyorsun. Keçiyi sokamıyorsun. Halbuki keçi seçici bir hayvan. Her otu yemez. Orman dibindeki otları basar, ezer, büyütmez ve yangın geldiği zaman dibinden yanar gider.
3: Evet evet, o son derece önemli. Şimdi galiba geçen de bir haber okudum. Batı'da bu keçi formülü işliyormuş. Keçileri yeniden ormana sokalım. Tamam.
2: Bir haber vardı öyle, evet.
3: En taze filizleri yer keçiler yani.
2: Hayır, oraya sokma. Ama diğer tarafına sok.
3: Evet yani.
2: Şimdi orada o şeyim şu. Çamın bir özelliği var. Çamın ucunu yersen büyümüyor.
3: Evet evet.
2: Öyle bir özelliği var çam ağacının.
3: Ama keçi de çam yemez ya.
2: Onu bilmiyorum. Fakat ama ormanın içine gir. Köylü orada hayvancılık yapsın, beslesin, büyütsün, gelir elde etsin. Aile besiciliğini geliştir.
3: Hayır canım, bir de pay da ver gerekirse ormanın gelirlerinden pay da ver.
2: Pay da ver. Genellikle orman köylülerine yaptırıyorlar ama köyde yapacak adam kalmayınca.
3: Dışarıdan adam gidiyor.
2: Dışarıdan adam gidiyor yani, onun için. Yani orman fevkalade önemli. Buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bulunduğum yerden, siz bulunduğunuz yerden devletin de ilgili birimlerine bu konuyu aktarmaya hep beraber çalışacağız. Evet. Yani Orman Genel Müdürlüğü, ya kardeşim Sağlık Bakanlığı'na veriyorsun, oraya veriyorsun, buraya veriyorsun, 40 bin 50 bin insan veriyorsunuz. Ya burada aynı zamanda istihdam diyorsun, istihdam var burada.
3: Tabii canım, bir de bunu yaptığınız zaman beraberinde bunların yerleşik düzeni de, yani diyelim ki köylerde insanı tutmanın da bir yöntemi.
2: Köyde insanı tutmanın yöntemi.
3: Evet.
2: Adamı teşvik et, teşvik ver, hayvancılığı geliştir, ahır yap gerekirse sen, veteriner gönder, devletsin yani.
3: Evet.
2: Denetle.
3: Ama şimdi siz şunu yaparsanız, efendim işte çocuk az, öğret okulu kapatıyorum, öğretmene taşımalı eğitime geçiyorum. Ya kardeşim, olabilir, az olabilir, bunun artı ve eksilerine bakacaksınız. Sadece bir okuldaki öğretmen değil ki. Ya ben öğretmen okulu mezunuyum, ilkokul öğretmenliği yaptım bir dönem. O dönemde bir sınıf şeyde, beş sınıfı bir öğretmen okuturdu.
2: Öyleydi bizim okuduğumuz dönemde. Biz sıranın birisi üçüncü sınıftı, birinci, ikinci sınıf, evet. Biri birinci sınıfta oldu.
3: Yani onu sağla ki, yani o okul açık olmazsa, şimdi siz velisiniz, çocuğunuzu bir iki saatlik yola gönderiyorsunuz. Sabah servis alıyor, yanda kaza yapar diye endişe duyuyorsunuz, bilmem geç geliyor endişe duyuyorsunuz, araba bozuluyor yolda endişe duyuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz çareyi? Okula yakın bir yere göçmekte, evet. Şehre göçmekte buluyorsunuz.
2: Onu yapacağınız
3: yani o. Biz yaptık bunları, biz yani şimdi yöneticiler olarak.
2: Başka bir yere daha var yani. İsmet Bey.
3: Şimdi Toros'ta da 30 kilometre dağda, şimdi diyelim ki Antalya, dağda ev yapacak. Yani köylü oraya bir geç olmasa 6 ay orada yaşamak istiyor. Ev yapacak, Ya gidiyorsun şehirden, belediyeden ruhsat alıyorsun, bilmem ne atıyorsun, planı ona.
2: Orman mı, belediye mi?
3: Hayır, yani onu yapan adam o kadar meşgaleyi görünce yapmıyor zaten. Yani kolaylaştı, her şeyi zor, köyde kalmayı zorlaştıracak ne varsa yapıyoruz.
2: Maalesef.
3: Yani böyle bir sıkıntı
2: böyle var. Bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı hep beraber aşacağız diye ümit ediyoruz yani.
3: Vallahi.
2: Başka da şansımız yok.
3: Yok yani başka. Şimdi köye dönüş projeleri falan filan. Hani aa demiş ya biz bu şeyi niye yedik diye.
2: Yani şimdi Mardin'le.
3: Niye bu insanları oradan kopardık, şehre taşıdık, şimdi geriye döndürmeyle uğraşıyoruz? O köylüyü orada tutmak için ormandan, ormanı ortak edeceksiniz.
2: Tabii ya, o bölgede mezar kazacak da şehir yok ya.
3: Evet, ormanı, orman oranın geçimini oradan sağlayacak. Tabii. Ve ormanı koruyacak.
2: Aynen öyle ya.
3: Evet, yani umarız bundan sonra faydalı o olur. Yangınları yaşamayız. Önleyici önlemlere ağırlık veririz. Ve
2: kesinlikle önleyicilere ya tedbir vermediğimiz sürece yapacağımız bir şey yok. Daha vah tüh ciğerlerimiz yanıyor demeye devam ederiz.
3: Evet.
2: Buna hiçbirimizin hakkı olmadığı kanaatindeyim.
3: Evet. Yani gelecek kuşaklara sorumluluğumuz var.
2: Kesinlikle. Onun için yani acilen zinde işçiye ihtiyaç var.
3: Evet.
2: Onun için de acilen ikili vardiyaya geçmeli. Yani çok bir şey de değil ya, bu kadar işçi de yangına gidecek 13-14 bin işçi yani. İlave.
3: Biraz başka şeyden, makam araçlarından, şundan bundan tasarruf edelim ya.
2: Tabii canım.
3: Çakarlara balardan tasarruf edelim yani. Hayır, ne var sanki?
2: Yangın sonrası kat be kat fazlasını harcıyorsun.
3: Evet.
2: Orayı görmüyor.
3: Evet.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca uçak, helikopter ve teknolojik gözetleme sistemleriyle yürütülemeyeceğine dikkat çekti. Bu araçların yangını tespit ettiğini veya alevlerin hızını kestiğini belirten Aslan, yangının tamamen söndürülmesi için sahada yeterli sayıda ve dinlenmiş personelin bulunması gerektiğini vurguladı. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre yangınların %96'sının insan kaynaklı olduğunu hatırlatan ve personel sayısının artırılmasının yanı sıra toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Aslan'a göre, yangınlarla mücadelede teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, sahadaki insan gücü yetersiz kaldığı sürece ormanları korumak mümkün değil. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Asgari ücret bir işçiye normal bir çalışma günü karşılığında ödenebilecek yasal en düşük ücret olarak tanımlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret yönetmeliğindeki tanıma göre bu ücret işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret anlamına geliyor. Ancak bugün gerçekler öyle değil. Özellikle büyük şehirlerde kiralar asgari ücreti çoktan aşmış durumda. Bugünün asgari ücreti 33.030 lira, işverene toplam maliyeti ise 40.874 lira.
2: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine göre asgari ücret, işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirleniyor. Komisyon, ücretin asgari sınırını belirlerken asgari ücret yönetmeliğinde yer alan ilke ve esasları esas alıyor. Bugün Türkiye genelinde tek bir asgari ücret uygulanıyor. Ancak bu sistem her zaman böyle değildi. Türkiye'de asgari ücretin ilk uygulandığı dönemde ücretler bölge ve iş koluna göre farklılaştırılarak belirleniyordu.
1: Türkiye'de asgari ücret kavramı ilk kez 1936 tarihli 3008 sayılı iş kanunuyla mevzuata girdi. Ancak fiili uygulama 1951'de başladı. 1951-1967 arasında asgari ücret merkezi olarak değil, mahalli komisyonlar tarafından iş kolu ve bölge il bazında belirleniyordu. İlk tespitler 1951'de Adana, Hatay ve Mersin'de 5 farklı iş kolunda yapıldı. İstanbul'da ilk asgari ücret tespiti 1954'te, Ankara'da 1956'da, İzmir'de ise 1952'de gerçekleşti.
2: 1967'de mali komisyonların yerine Merkezi Asgari Ücret Tespit Komisyonu getirildi. Ancak bölgesel farklılık tamamen hemen ortadan kalkmadı. 1969, 1972 ve 1973'te bölgesel asgari ücret tespitleri yapıldı. Asıl kırılma 1974'te yaşandı. O tarihten itibaren asgari ücret ulusal düzeyde belirlenmeye başladı. Tarım ve sanayi için ayrı ücret uygulaması devam etti. 1989'da tarım sanayi ayrımı da kaldırılarak tek asgari ücret sistemine geçildi.
1: Bölgesel asgari ücret tartışmaları yıllar içerisinde zaman zaman gündeme geldi. 2023 yılı Aralık ayında bölgesel ücretin düşük gelişmişlik düzeyindeki bölgeleri düşük ücret döngüsüne hapsedebileceği ve bölgeler arası eşitsizliği kalıcılaştırabileceği savunuldu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, asgari ücretin bölgesel olarak uygulanabileceğini söyledi ve İstanbul'la 6. bölge teşvikleri kapsamındaki illerde asgari ücretin aynı olmaması gerektiğini vurguladı.
2: Son dönemde bölgesel asgari ücret tartışmaları yeniden alevlendi. İddiaların ve taleplerin gündeme oturmasıyla birlikte işçi temsilcileri bölgesel asgari ücret aleyhinde peş peşe açıklamalar yaptı. Türk İş, bölgesel asgari ücret önerilerinin iyi niyetli olmadığını, daha fazla kazanma hırsından kaynaklandığını ve asıl konuşulması gerekenin asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesi olduğunu açıkladı. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bölgesel asgari ücret uygulamasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Arslan, farklı iller için daha düşük ücret belirlenmesinin işverenler tarafından istismar edilebileceğini savundu. DİSK ise bölgesel asgari ücret uygulamasının anayasadaki eşitlik ilkesi bakımından sorun oluşturabileceğini belirtti. Aynı işi yapan çalışanlara yaşadıkları veya çalıştıkları bölgeye göre farklı taban ücret uygulanmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.
1: Peki bölgesel asgari ücret ne kadar uygulanabilir, göçü nasıl etkiler, iş gücünün taşınmasına yol açar mı? Konuyla ilgili Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz'e konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bölgesel asgari ücretin bugün uygulanabilir olmadığını söyledi. Kaya şöyle konuştu.
3: Türkiye'de bir asgari ücretle, yani Diyarbakır'da da olsa, İstanbul'da da olsa aynı şekilde geçinebilme olasılığı oldukça zayıf. Şimdi geçmişte bölgeyle ilgili, bölgesel kalkınmayla ilgili, bölgenin ekonomisinin gelişmesiyle ilgili yapılan tüm çalışmalara baktığımızda gerek teşvik uygulamaları, gerekse de işte sanayi altyapı yatırımlarına baktığımız zaman yapılan tüm çalışmaların ısrarla yanlış yapıldığı ve bölgeden özellikle genç nüfusun, yani insan kaynağının gücünü yaratan politikalar olduğunu görüyoruz. İşinde çok masum olduğuna da inanmıyoruz. Yani ısrarla mesela bir teşvik politikasına bakıyorsunuz. Normalde bölgeler arası kalkınmışlık farkını gidermek için çıkarılan olan teşvik politikası, yararlanım oranına baktığımızda İstanbul'un yararlanımı bölge 6. bölge illerinin yararlanımının tek başına 8 katı neredeyse. Demek ki burada ne oluyor aynı zamanda böyle bir yararlanım? Bir göç sağlıyor. Şimdi bunun da içeriğine baktığımızda, yani bir bölgesel bir tarafta aynı işi yapan bir çalışana İstanbul'da ayrı bir ücret, Diyarbakır'da ayrı bir ücret verdiğiniz zaman işin psikolojisi olarak o işi yapanın İstanbul'a veya işte Batı illerine göçünü tetiklemiş oluyorsunuz. Hı hı. Geçmiş deneyimlerde de bunları gördük. Yani aynı işi yapan insanlardaki fark hem hukuksal anlamda, anayasal anlamda bu yanlış. Ama anayasa, bu, onun dışında da tam da söylediğim, ifade ettiğim bölgesel göçü tetikleyen, kayıt dışı istihdamı tetikleyen bir uygulama olduğunu görebiliyoruz ve istenilen faydanın da elde edilmediğini görüyoruz. Şimdi ayrıca bu uygulama yapıldığı takdirde bunun dışında özellikle bölgemizde, yani bölgesel asgari ücret uygulanıp asgari ücretin düşük olma ihtimali olan bizim bölgemizde böyle bir şeye gidildiği zaman ister istemez insanların öncelikle yoğun bir şekilde eğitimden kopmalarına sebep olacak.
2: Bölgesel asgari ücreti göç dalgasını tetikleyecek yeni bir çalışma olarak değerlendiren Kaya, sözlerini şöyle noktaladı.
3: Bence uygulanabilirliği yok. Bunu zaten batıdaki sanayiciler de bu şekilde olamayacağını ifade ediyorlar. Şu an zaten 6. bölge teşviğinde maliyette önemli bir fark var. Yani 1. bölgede çalışan bir işçinin vergi yükü ile 6. bölgede çalışan bir işçinin vergi yükü arasında fark olmasına rağmen dönüp baktığınızda taşınmayla ilgili hiçbir adım atılmadığını, işte bugün Diyarbakır'a dönüp baktığımızda yatırımcıların %99'a yakını tamamen bölge insanı ve bölgede kendileri yatırım yapmış insanlara. Batıdan gelen bir fabrika yok denecek kadar az. Şimdi bunun üzerine bunu koyduğunuzda ne değişecek? Zaten şu an aradaki fark olmasına rağmen taşınma gerçekleşmiyor. Siz bunu yaptığınız noktada bölgenin dezavantajlı durumları var. Bunları giderebilecek misiniz? Yani şimdi bölgenin limana uzaklığı yaklaşık 600 kilometre mesafede liman uzaklığı var. Bunun ihracat ayağını güçlendirebilecek misiniz? İşte bölgenin sanayi altyapısı, enerji altyapısı anlamında ve beyaz yaka diye ifade ettiğimiz nitelikli eleman anlamında bir çalışmanız yok. İnsanları nasıl taşıyacaksınız oraya? Yani bunu yaparken aslında batıdaki, işte bugün depremle ilgili bir deprem illerindeki sanayilerin Anadolu'ya taşınması diye bir çalışma yapıldı, biliyorsunuz, takip etmişsinizdir.
1: Evet.
3: İşte Karadeniz'den Akdeniz'e doğru bir kuşak oluşturularak taşınması ile ilgili bir destek çıkarıldı. Şimdi dönüp baktığımız zaman bu çalışmanın bile sonuç almayacağı, ya oradaki genç nüfusun yetersizliği, altyapının yetersizliğiyle yol alınamayacağı görüldü. Burada hükümetin yapması gereken, evet, bir Anadolu'ya yönelik bir bazı sanayilerin taşınmasını, hangi nedenle olursa olsun, depremle ilgili olsun veya genç nüfusun yetersizliği, göçü engellemek anlamında olsun, hangi nedenle yapılırsa yapılsın, öncelikle taşınacak olan sanayiciye sorulması gerekiyor bunun. Hakikaten siz taşınmak için neler, nasıl bir teşvik istersiniz? Nasıl bir teşvik, hangi destekleri istersiniz? İşte bugün dönüp 1. bölge ile 6. bölge arasında teşvik konusunda çok önemli farklılıklar var, ama dönüp baktığımızda yine de 1. bölgeye daha çok fabrikalar ve 2. bölgeye daha çok fabrikaların yapıldığını görüyoruz. Demek ki burada sistemde bir yanlış var. Benim doğrusu bireysel inancım bu, kesinlikle Batı illerinden sanayicilerin taşınmasına yönelik kesinlikle bir çözüm olmayacağı gibi, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bölgeden yoğun bir şekilde beyin, sermaye, insan gücünün göçünü tetikleyecek yeni bir çalışma. Hı hı. Ve bu politikalar maalesef güvenlik politikasıyla birlikte yürütüldüğü için zaten bölgede sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına baktığımızda bölge illerinin tamamının son 20 il içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Yani yıllar boyunca bu 22 yıllık bu AK Parti iktidarı döneminde de aynı hatalar yapıldı. Geçmişte de yapılmıştı. Maalesef kurumsallaşmış güvenlik politikası ile ekonomiyi böyle eşleştiren bir şekilde güvenlik politikasını öne çıkan uygulamalar var. Yani bu kurumsallaşmış yapı çözülmediği sürece bu tür hangi önlem alınırsa, hangi adım atılırsa atılsın bölgeye sanayi göçü olmayacaktır. Çünkü bunlar gerçek anlamda sanayicinin gelişmemiş yerlere taşınmasını sağlayacak adımlar değil. Tam tersi içinde büyük tehlikeler barındıran adım.
2: İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla gibi kentlerde kira ve diğer yaşam giderleri Anadolu'nun bazı kentlerinden çok daha yüksek. Aynı asgari ücretin satın alma gücü bölgeden bölgeye ciddi biçimde değişiyor. Bölgesel asgari ücret savunucularının önemli tezlerinden biri, ücretlerin daha düşük olduğu bölgelerin yatırım açısından cazip hale gelmesi ve bunun istihdamı artırıp İstanbul gibi büyük kentlere göçü azaltabileceği yönünde.
1: Peki bölgesel asgari ücret tartışmalarına uzmanlar ne diyor? Sosyal politika uzmanı Profesör Doktor Aziz Çelik tartışmaların asgari ücrete zam yapılması kaçınılmaz hale geldiği için hedef saptırma çabası nedeniyle olduğunu söyledi. Çelik şöyle konuştu.
4: Sık sık gündeme gelen bir konu. Geçmişte işveren örgütleri uluslararası para fonu bunu sık sık gündeme getirmişti. Zaman zaman asgari ücret tartışmalarında gündeme geliyor. Ben yeni bir şey olduğunu düşünüyorum. Tartışma açıyorlar. Asgari ücrete zam yapılması kaçınılmaz hale geldi. Şimdi Aralık ayında Türk İş'te komisyona katılmıyor. Burada dikkatleri biraz başka bir yöne çekiyorlar gibi diye düşünüyorum. Türkiye için bölgesel asgari ücret gerçekçi bir şey değil, yöntem değil. Daha önce denendi bu Türkiye'de. 1974 öncesinde denendi. 1974'te bu yöntemden vazgeçildi. Dünyada bölgesel asgari ücreti uygulayan ülke sayısı çok az. Bunlar genellikle federal ya da eyalet sistemine sahip ülkeler. Yani farklı siyasi, ülke içinde farklı siyasi otoritelerin olduğu yerlerde söz konusu. Avrupa'da örneği yok. Dolayısıyla ben Türkiye için gerçekçi bir öneri olarak şey yapmıyorum bunu. Görmüyorum bunu. Öte yandan asgari ücret tanımına aykırı bir şey bölgesel asgari ücret. En asgari ücret en az ücret demek. Siz toplu sözleşmeyle, bölge özellikleriyle, sektör özellikleriyle zaten onun üstünde ücret verebilirsiniz. Asgari ücret bu işin asgarisidir. Her yerde geçerli olan. Yani aynı ülke içerisinde bölgeler arasında böyle bir fark yapılması eşitlik ilkesine de aykırı geliyor. Bana dolayısıyla gerçekçi uygulanabilir bir öneri olarak görmüyorum. Onu daha çok asgari ücret artışı gündeme gelmişken hedef saptırma olarak şey yapıyorum ben, değerlendiriyorum.
1: Bölgesel asgari ücret uygulamasının iç göçü önemli ölçüde etkileyebileceğini söyleyen Çelik şöyle devam etti.
4: Bölgesel asgari ücretin önemli açmazlarından birisi bu. Bölgesel asgari ücret uygulaması farklı bölgeler arasında ücret farklılığını yaratacağı için şey yapabilir. İç göçü önemli ölçüde etkileyebilir. Bölgesel eşitsizlikleri de devam ettirir. Halbuki asgari ücretin işlevlerinden birisi de ve bütün bölgelerde aynı ücreti sağlayarak bir bölgesel eşitsizliğe de bir şeyi var, faydası var. Bunu kaldırırsanız bölgeler arasında şey olabilir, göçe de yol açabilir bu. Ayrıca şey de büyük bir muamma, hangi bölgelerde hangi asgari ücreti uygulayacaksınız? Bu bölgeler coğrafi bölgeler mi olacak? Aynı il içerisinde çok farklı sosyoekonomik duruma sahip şeyler var, ilçeler var. Burada nasıl uygulayacaksınız? Yani İstanbul, Ankara, İzmir'de çok yoksul ilçeler var, çok zengin ilçeler var. Ya buralarda yaşam standartları çok farklı. Yani çıkmaz sokak asgari ücretin bölgesel hale getirilmesi. O yüzden kaş yaparken göz çıkarmaya yol açabilecek bir şey. Ben her zamanki olduğu gibi bunun biraz hedef saptırma olduğunu düşünüyorum. Uygulanmasını çok olanaklı görmüyorum. Yani büyük tepki yaratacaktır. Zaten sendikalar, hemen hemen bütün sendikalar karşı buna. Ben gerçekçi bir öneri olarak görmüyorum bu öneriyi. Asıl çözüm asgari ücretin ortalama ücret olmaktan çıkarılmasıdır. Türkiye'de sorun asgari ücretin bir başlangıç ücreti ya da işe giriş ücreti değil de yaygın bir ücret haline gelmesidir esas sorun. Yani herkes asgari ücretli, asgari ücretle çalışanlar ücretli çalışanların yarısını oluşturuyor. Bunun değişmesi lazım. Yani asgari ücret bir başlangıç ücreti olmalı. Onun dışında sektörlere göre, bölgelere göre, iş kollarına göre ücret farklılaşmalıdır. Bu doğru bir şeydir ama Bunun yöntemi bölgesel asgari ücret değil, asgari ücreti dünyada olduğu gibi sınırlı bir ücret haline getirmek. Ama Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de asgari ücret yaygın bir ücret haline geldi. Şimdi bundan çıkışın yolu nedir? Yani bir, sendikalı ve toplu sözleşmeli iş yerlerinin sayısını artırırsınız. Bir de teşmil mekanizması uygulayabilirsiniz. Yani bir iş kolunda bir toplu iş sözleşmesi varsa sendikasız iş yerine, iş koluna, bölgeye bunu uygulayabilirsiniz. Böylece ücret farklılaşabilir. Yani Türkiye'de sorun asgari ücretin bir asgari ücret değil ortalama ücret haline gelmesidir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. Yani esas bu kadar geniş kapsamlı bir asgari ücret olmaz. Yani Türkiye'de %50'ye yakın çalışanların %50'ye yakın asgari ücretle çalışıyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Yani oraya doğru gitti asgari ücret. Buna müdahale edilmesi, bunun değişmesi gerekir.
2: Türkiye'de bölgesel asgari ücret tartışması yeniden gündemde. Yaşam maliyetleri gerekçe gösterilerek gündeme getirilen öneriye işçi temsilcileri karşı çıkarken, uzmanlar farklı bölgelerde farklı taban ücret uygulanmasının bölgesel eşitsizlikleri derinleştirebileceği ve iç göçü artırabileceği uyarısında bulunuyor. Diyarbakır Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Sosyal Politika Uzmanı Profesör Doktor Aziz Çelik, bölgesel asgari ücret tartışmaları ile ilgili Radyo Sputnik'ten İlknur Karadeniz'e konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan bir yıldız, dünyadaki yaşam içinde çok önemli bir enerji kaynağı. Güneş ışınlarının sağlığımız için yararları olsa da zararları da bulunuyor. Uzmanlar bu konuda özellikle belirli yaş gruplarına dikkat çekiyor. Güneş ışınlarının en tehlikeli kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve bu ışınların 2/3'ü dünyaya ulaşır. Kozmik ışınlar, gama ışınları, X ışınları ve UVC ışınları yer yüzeyine ulaşmaz. UVB, UVA, görünür ve kızıl ötesi ışınlar dünyaya ulaşan ışınlar olarak sayılabilirken bu ışınlar cildimizi etkileyen ışınlar kategorisine girer. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de mevcuttur. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın söz konusu riskleri ve koruma yöntemlerini Radyo Sputnik'e anlattı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Bu oran güneşlenme aktiviteleriyle daha da artıyor. Gazeteci İrem Bender'in sorularını yanıtlayan Profesör Doktor Yalçın, bronzlaşma amacıyla güneşlenmenin risklerine dikkat çekerken, bronzlaştırıcı yağlara yönelik uyarılarını da şöyle sıraladı.
2: Biz güneşlenmeyi özellikle bronzlaşmak amacıyla güneş altında kalmayı kesinlikle ve kesinlikle önermiyoruz. O tamamen cilt sağlığı açısından hani hiçbir faydasını söyleyemeyeceğim, tamamen zararlı olan bir alışkanlıktır. Yani faydası bunun gerçekten yok. Yani belki hani yatıp rahatlamak, dinlenmek anlamında bir faydası olabilir ama onun dışında cildimizin bronzlaşmasının genel sağlığımıza hiçbir olumlu katkısı olmadığı gibi bu tamamen de zararlıdır. Hatta bu amaçla bazen bu yağlardan filan da faydalanıyor vatandaşlarımız. Bu da daha da tehlikeli bir durum. Yani çünkü normalde bronzlaşmamızdan daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde bronzlaşmamızı sağlıyor. Ve onun da oluşturduğu olumsuz etkiler belli bir süre sonra, belli bir yaştan sonra ciddi anlamda görülmeye başlıyor. Belki hani kısa dönemde bir bronzluk, böyle bir ne bileyim belki popüler, güzel bir görünüm olarak kişiler tarafından algılanabilir ve erken vadede çok fazla bunun olumsuzlukları görülmeyebilir ama uzun vadede yaşlılık döneminde bu ciddi anlamda erken deri yaşlanması ve cilt kanserlerinin gelişimi açısından çok ciddi anlamda bir risk faktörü oluşturuyor. Bir de tabii ki cildin genel yapısında buluyor. Yani ciltte renklenme problemleri oluyor, damarlanma problemleri oluyor gibi cildimizin uzun vadede genel yapısında bozup kansere ciddi anlamda bir yatkınlık oluşturuyor.
1: Dünyaya ulaşan ve cildimize çeşitli etkileri bulunan UVA ve UVB ışınlarının farklarını anlatan ve bu ışınların güneş koruyucularda nasıl yer aldığını da açıklayan Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
2: Dünyamıza ulaşan güneş ışınları ultraviyole A ve B diye iki şekilde sınıflandırılıyor. Ultraviyole B dediğimiz tip daha ziyade işte gündüz, yazın yani belli yüksekliklerde yani güneşin çok geldiği dönemlerde dünyamıza daha fazla ulaşıyor. Yani buna biz 12 ile 4 arası daha fazla ulaşıyor diyoruz. İşte kışa göre yazın daha fazla ulaşıyor diyoruz. Bu tip yani ultraviyole B dediğimiz tip hem güneşin yanıklarına neden olan, güneş yanıklarına neden olan dalga boyudur. Hem de aynı zamanda cilt kanserine asıl olarak neden olan dalga boyudur. Ultraviyole A dediğimiz dalga boyu ise yılın her mevsiminde mesela hava güneşli de olsa, bulutlu da olsa, yaz da olsa, kış da olsa, ne bileyim saat 12'de de olsa, 6'da da olsa hani gece dışında tabii ki dünyaya aynı miktarda geliyor. Ve bu pencereden de camdan da geçip evimizin içinde de bize ulaşan bir dalga boyu. İşte ultraviyole A dediğimiz bu dalga boyu da asıl olarak cildin yaşlanması ile ilgili problemlere neden oluyor. O nedenle de biz aynı zamanda yani hem yanıklardan hem kanserlerden hem de yaşlanmadan korunmayı hedefliyorsak hem ultraviyole A'yı hem de B'ye karşı ikisine karşı koruyucu kullanmamız gerekiyor. Güneşten kuyrucuların üzerinde gördüğümüz SPF dediğimiz faktör, işte SPF 30 diyoruz, 50 diyoruz. Bu ultraviyole B'ye karşı korumayı gösterir. Ultraviyole A'ya karşı göstermez. Aynı zamanda bir güneşten koruyucu mutlaka bu SPF dışında bir de ultraviyole A koruyuculuğu da içermeli. Yani güneşten koruyucunun üzerinde ultraviyole A'ya karşı da koruyucu olduğunun ibaresinin bulunması gerekiyor ki güneşin tüm olumsuz etkilerinden korunabilelim diye.
1: Güneş koruyucularının üzerinde yer alan 30-50 gibi faktörlerin koruma oranını değil, koruma süresini belirttiğini kaydeden Profesör Doktor Başak Yalçın şöyle devam etti.
2: 50 faktörün 30 faktöre göre avantajı nedir dersek, daha yüksek korumuyor aslında, daha uzun süre koruyor. Yani mesela tekin 2 saatte bir tekrarlıyorsak ötekini 3 saatte bir tekrarlıyoruz demek. Yoksa daha güçlü bir koruma sağlamıyor. Şimdi güneşten koruyucuyu kullanmamız önemli, o kesin. Ve onu yaz kış kullanmamız önemli. Ama özellikle yazın dışarıda sık sık çıkıyorsak 2 saatte bir bunun tekrar edilmesi gerekiyor.
1: Güneşten korumak için güneş kremlerinin yanında alabileceğimiz bir takım önlemleri sıralayan Profesör Doktor Yalçın, çok bilinen bir yanlışı da Radyo Sputnik'e anlattı.
2: Güneşten korunmadaki ana yöntemlerimizden bir tanesi bu olmakla birlikte diğer çok önemli yöntemler de var. Bunlardan birincisi özellikle yaz döneminde işte saat 11 ile 4 arasında çok fazla güneşte kalmamayı öneriyoruz. İkincisi öyle bir dönemde dışarıda olmak zorundaysak mutlaka gölge alanlarda olmayı öneriyoruz. Bunun dışında şapka kullanımı, geniş kenarlıklı şapka kullanımı ve güneş gözlüğü kullanımı da güneşten korunmak açısından çok önemli. Giyim şeklimiz önemli. Mesela hep yanlış bilinir. İşte daha gevşek dokunmalı ve açık renk giysiler yazın tercih edilir diye. Evet, belki hani terlemeyi azaltan bir faktör olabilir ama güneşten korunmak için daha ziyade sıkı dokunmuş ve koyu renk giysileri tercih etmemiz. Daha uygun o. Yani güneşten korunmak için uygun o. Bir de belki hani halkımızın bilgilendirilmesi gereken önemli bir konu da ultraviyole indeksi diye bir kavram vardır. UV indeksi diye. Bunu da meteorolojinin sitesi birçok aslında artık üniversitelerin sitelerinde falan da bulunuyor ama meteorolojide çok net bir şekilde var. Günün hangi saatinde yaşadığınız bölgeye yazıyorsunuz ve günün hangi saatinde ne miktarda ultraviyole dünyaya ulaşıyor bunu görüyorsunuz ve bu 1 ile 11 arasında derecelendiriliyor. Mesela 7'nin üstünde bir rakamsa orada gördüğünüz dışarı çıkmamanız o saatte öneriliyor. Ama 3 ile 7 arasında bir rakamsa işte çeşitli önlemler alarak işte güneşten koruyucumuzu, şapkamızı, gözlüğümüzü, giysilerimizi, hani kapatıcı giysilerimizi giyerek dışarı çıkmamız öneriliyor. Yani halkımız dışarı çıkmadan önce bir ultraviyole indeksine baksınlar meteorolojiden. Yani hangi, nasıl bir rakamsa ona göre bir önlem alarak dışarı çıkabilirler.
1: Güneş ışınlarına daha fazla maruz kalan çocuklarda ileriki dönemlerde cilt kanseri görülme olasılığının arttığını ifade eden Profesör Doktor Yalçın, bir kez kabarcıklı güneş yanığına maruz kalındığı takdirde cilt kanseri riskinin 2 kat arttığını da sözlerine ekledi.
2: Yapılan tüm bilimsel çalışmalar göstermiş ki biz hayatımız boyunca maruz kaldığımız güneş ışınlarının %80'ini çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi aslında erişkin yaştaki deri kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Yani özellikle çocukları korumak deri kanserlerinin ya da işte güneş yanıklarının ya da deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubu. Bu bir kere çok çok önemli. Yani burada ne yapmalıyız? Mesela çocuklar için özellikle hani demin bahsettiğim genel önerilere mutlaka uymalıyız. İşte güneşten koruyucu şapka, gözlük, giyin, kapalı bırakmak gibi. Ama bunun yanı sıra mesela şeyde de çocuk oyun alanları gibi, çocuk parkları gibi çocukların hani çokça bulunduğu yerlerde mutlaka güneşten engelleyici üstlerde tente olmalı. Yani bir tente sayesinde çocuklar fiziksel olarak da güneş ışınlarından kaçınmalı. Çünkü çocuklar dışarıda ister istemez çok bulunuyor, oynuyorlar. O nedenle hani belki belediyelerimize, belki hani ne bileyim sivil toplum örgütlerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi çocuk oyun alanlarının üzerine bir çadır gibi tentelemek olmalı. Güneşin verdiği zarar normalde derimizdeki hücrelerimizin DNA yapısını bozuyor. Yani yavaş yavaş DNA yapımız bozulmaya başlanıyor. Bir süre vücut bunu kompanse edebiliyor. Yani idare edebiliyor. İşte onarıyor. Normal hale getirmeye çalışıyor. Ama yıllar içinde sürekli de güneş ışınlarına eğer maruz kalırsak derimizdeki hücreler artık bu DNA'larını yani genetik yapılarını onaramaz hale geliyorlar. Onaramaz hale geldiği andan itibaren de bu hücreler kanser hücresine dönüşüyor. O nedenle ne kadar uzun süre ve ne kadar şiddetli güneş maruziyetine uğrarsak yani çocukluk döneminde tabii ki yani güneşe maruz kalıyoruz ama çocuk onarabiliyor. Daha güçlü bir bünyeye sahip olduğu için, daha sağlıklı olduğu için ama yıllar içinde bu biriktikçe artık kişiler baş edemiyor bununla ve bu hücreler artık yapısını bozuyor ve kanser hücresi haline dönüşebiliyor. Özellikle de bu çocuklar açık renk cilde sahiplerse yani sarışın çocuklarsa ve vücutlarında zaten yapısal olarak çok fazla benleri varsa bu çocuklar çocukluklarında çok fazla güneşine maruz kalırlarsa erişkinlik döneminde bu ciddi bir kanser riskini artırıyor. Mesela şöyle bir şey de söyleyebilirim. Çocukluk döneminde ya da işte bir kere bile kabarcıklı yanmak yani hani bazen çok yanılır ve sırtta falan kabarcıklık olur. O kabarcıklı yanmak bile cilt kanseri ihtimalini iki kat artırıyor.
1: Kimler hangi güneş kremlerini tercih etmeli sorusunuysa Profesör Doktor Yalçın şöyle yanıtlıyor.
2: Yaşından önce güneşten koruyucuyu da çok fazla önermiyoruz. Yani burada 2 yaşından önce asıl önerdiğimiz şey çocuğun direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmamasıdır. Yani 2 yaşın altındaki çocuk asla ve asla direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmalı. Ama 2 yaşından sonra aktif güneşten korumaya başlamalıyız güneşten koruyucularla. Şimdi şeyde çocuklarda, hamilelerde ve hassas ciltlere sahip olanlarda asıl olarak kullandığımız güneşten koruyucular mineral içerikli olan. Şimdi güneşten koruyucuları kimyasal ve fiziksel olarak ayırıyoruz. Kimyasal koruyucular deriye uygulandıktan sonra derinin bir alt tabakasına geçerler ve güneş ışınlarını engellerler. Ama fiziksel dediğimiz ya da mineral dediğimiz güneşten koruyucular ise cildin yüzeyinde bir bariyer oluşturarak engellerler. Yani teki emilerek etki ediyor ilki. Fiziksel güneşten koruyucu ya da mineral koruyucular dediğimizde cilt üzerinde bir katman oluşturarak etki ediyor. Şimdi biz çocuklarda kimyasal ya da çocuklarda işte hamilelerde hassas cilde olanlarda kimyasal güneşten koruyucuları tercih etmiyoruz. Tam tersine mineral yani fiziksel olanları tercih ediyoruz. Doğru yaşa göre farklılık olur. Ya hassas cilde olanlar ve işte gebeler ve çocukların kullanması gereken güneşten koruyucular mineral yani fiziksel güneşten koruyucular olmalıdır.
1: Renklendirici içeren güneş kremlerinin koruma oranının diğer güneş kremlerine göre daha yüksek olduğunu kaydeden Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
2: Şimdi güneşten koruyucu içeriyorsa yani SPF ve ultraviyole A korumaları varsa aynı zamanda CC yani CC kremi olmasının avantajı şu bir miktar renk maddesi vardır demir elementi vardır bu kremlerde ve özellikle renkli olan yani biz tinted diyoruz renkli güneşten koruyucular ya da sizin dediğiniz gibi CC BB kremler olabilir bunların bir miktar daha koruyuculuğu daha yüksektir. Yani hani bu kozmetik olarak düşünmemek lazım renkli olan güneşten koruyucular aynı zamanda güneşten de daha iyi korurlar.
1: Profesör Doktor Yalçın güneş çarpması ve sıcak çarpmasının hayati risk yaratabileceğini aktarırken söz konusu durumların belirtileri ve belirtilerin görüldüğü ilk anda yapılması gerekenleri de anlattı.
2: Güneş çarpması aslında sıcak çarpmasının bir türüdür. Sıcakta kalmaktır orada asıl problem ama güneş çarpması bu sıcak çarpmasının en güçlü ve tehlikeli halidir. Burada aslında şöyle bir olay oluyor. Çok fazla uzun süre özellikle de çocuk olsun, yaşlı olsun ya da sağlık problemi olan kişiler olsun. Yani birazcık hani metabolizmaları da zaten sıkıntılı olan kişiler sıcakta çok çok fazla kaldıklarında bir süre sonra vücut sıcak ayarlamasını yapamıyor. Normalde biz terleyerek işte o sıcağı atmaya çalışıyoruz. İşte çeşitli metabolik düzenlemeler yaparak vücudumuzda sıcağı atmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla sıcağa maruz kalındığında yani aşırı şekilde kalındığında bir süre sonra vücudun bu savunma sistemleri devre dışı kalıyor. Yani terleme bozuluyor, işte ne bileyim sıcağı atacak yöntemlerini vücut kaybetmeye başlıyor. Yani bununla baş edemez hale geliyor. Bunun sonucunda da ilk bulgulardan bir tanesi vücut ısısı artıyor. Yani işte 40 derecelere kadar ulaşan sıcaklığımız oluyor. Bir süre sonra tansiyon değişiklikleri, işte bulantı, kusma meydana gelebiliyor, ciltte kızarıklık olabiliyor ve daha da ilerlerse işte terleme bozuluyor ve mental durumu, yani ruhsal durumu bozulmaya başlıyor. Böyle bazen hatta kendini kaybettiği, bilinç kaybının olduğu durumlar oluyor. Bu kişiler yani sıcak çarpmasının diğer bulgularından bir tanesi hızlı hızlı solumaya başlarlar. İşte kalp hızları artar ve bir baş ağrısı hissederler. Bunların hepsi sıcak çarpmasının belirtisidir. Ama güneş çarpması daha da bunun kötüsüdür. Çünkü burada hem sıcak artışı vardır vücutta, hem de bir taraftan da güneş yanığı olabilir. Yani vücut aynı zamanda eğer açıktaysa ve güneşin etkisindeyse bir taraftan da güneş yanığı olur. Bunun sonucunda da işte sıvı elektrolit dengesi dediğimiz ya da protein dengesi dediğimiz durumlar da bozulur. Ve bunun sonucu gerçekten hem sıcak çarpmasının ama hem de özellikle güneş çarpmasının sonucunda çok hayati tehlike bile oluşturacak bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bunu hissettiğim ya da yakınımızın böyle bir şey olduğunu gördüğümüzde tabii ki bir an önce acil servise başvurulması lazım. Ama o süreçte de hani bir beklemedir, ambulans bekleme ya da götürme sürecinde de bir an önce kişinin soğutulması lazım. Hatta mümkünse işte bir soğuk, yani su içine sokulabilir ya da bir ventilatörle soğutulabilir. Yani bir şekilde soğutulması, hatta sıvı alacak durumdaysa ona birazcık su vermek gerekebilir. Elektrolit dengesi bozulacağı için maden suyu hani verilebilir ama tabii ki hastanın bilinç durumuna göre. Çünkü maden suyu biraz da gazlı filandır. Yani bunu yutarken aspire etmemesi, nefes borusuna kaçırmaması gerekir. Yani önemli olan orada aslında ilk planda yapacağımız şey. Yani kişisel olarak, çünkü acil servise zaten gitmek durumundayız. Mutlaka bir sıvı vermek. Ama maden suyu alabiliyorsa tabii ki daha iyi. Çünkü içinde bunun mineralleri de vardır. Yani kişinin kaybettiği mineralleri de verebilir. Ama asıl yapmamız gereken bir an önce soğutmak. Yani bu üstüne su dökmek olabilir, soğuk bir şeyle uygulamak olabilir. Yani bir an önce soğutmak ve mümkünse hani tabii ki sıvı takviyesi yapmak uygun olabilir. Ama acil servise gidildiğinde de orada zaten hani serumlarla falan o sıvı takviyesi yapılıp kişi soğutulacaktır. Bu dönemde özellikle herhangi bir ilaç verilmemesini ben özellikle öneriyorum. Hani aspirindi, ateş düşürücüydü falan. O tip işleri hastanede sağlık ekipleri tarafından yapılması daha uygun olacaktır.
1: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu tehlikeli sonuçlara sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de eklenebiliyor. Radyo Sputnik'in sorularını yanıtlayan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın, güneş hücrelerinin DNA yapısını bozduğunu belirterek güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi erişkin yaştaki cilt kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklar cilt kanserlerinin, güneş yanıklarının, deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubunda, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat

into darkness you bring light. Tell me, who sends you, my girl?

0: woman. Radyo Sputnik özel haber.
1: Karayolu trafik güvenliği kamuoyunun en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Son yıllarda dikkat çeken risklerden biri olan yol hipnozu, kazaların artış göstermesindeki en önemli faktörler arasında yer alıyor.
2: Uzun yol seyahatlerinde meydana gelen kazaların çoğu yol hipnozu durumundan kaynaklanıyor. İlk kez 1921 yılında bir makalede kullanılan yol hipnozu, sürücünün araba kullanırken yolda bir noktaya kilitlenmesi ve transa geçmesi olarak tanımlanıyor. Sürücünün girdiği trans sebebiyle ciddi kazalar meydana gelebiliyor. Ancak yol hipnozunu engellemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki yol hipnozu nedir? Nasıl engellenir? İşte yol hipnozu olmamak için yapılması gerekenler.
1: Monoton ya da tanıdık bir ortamda ortaya çıkan yol hipnozu belirli aralıklarla kendini gösterme ve kaybolma eğilimi gösteriyor. Bu durum sürüş yorgunluğu ve dikkat dağınıklığından farklı bir şekilde seyrediyor. Yol hipnozu sürücünün gözleri açıkken yarı uyku halinde olması durumu olarak tanımlanıyor. Sürücü yol hipnozuna girdiğinde gözleri açık olsa bile çevresel farkındalığı azalıyor ve duyarsızlık başlıyor. Yol hipnozu başlayan sürücüde sık göz kırpma, esneme ve başın anormal duruşu gibi uykuyla ilişkili belirtiler gözlemleniyor. Bu durumda bilincin bir bölümü hipnoz etkisine girerken diğer bölümü aracı otomatik olarak kullanmaya devam ediyor. Yol hipnozu sırasında sürücü amnezi olarak bilinen geçici hafıza kaybı da yaşayabiliyor.
2: 56 erkek sürücü üzerinde gerçekleştirilen simülasyonlu deneyde sürücülerin monoton yollarla etkileşimi incelendi. Katılımcılar her biri 40 dakika süren iki farklı yol koşulunda sürüş yaptı. Her iki yolda düz olmasına rağmen birinde yalnızca eşit aralıklarla dizilmiş çam ağaçları bulunurken diğerinde ağaçlar, çiftlikler, tabelalar ve insanlar gibi çeşitli görsel ögeler yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre tek tip manzaraya sahip yollarda sürücüler büyük direksiyon hareketleriyle ölçülen daha fazla yorgunluk belirtileri gösterdiği görüldü. Araştırmacılar deney sonucunda sürücülerdeki yorgunluğun sürüşün yaklaşık 20. dakikasında en üst seviyeye ulaştığını tespit etti. Bu bulgu otoyol hipnozunun yalnızca uzun süreli sürücülerde değil, monoton yol bölümlerinde de kısa sürede ortaya çıkabileceğini gösterdi.
1: Yapılan başka bir araştırmada ise göz hareketlerini kontrol eden okülomotor sistemin otoyol hipnozundaki rolü mercek altına alındı. Araştırmaya göre sürücülerin uzun süre aynı noktaya bakması durumunda beyin gördüklerini geri bildirim yerine tahminle yorumlamaya başlıyor. Bu da sürücünün daha az uyanık hale gelmesine ve çevresel uyarıcılar olan dikkatinin azalmasına yol açıyor.
2: Yolun monotonluğu beyin uyanıklığını azaltarak yorgunlukla birleştiğinde beynin görsel verileri normalden daha yavaş işlemesine neden oluyor. Bu durum zihinsel öngörülebilirliğe güvenen ve otomatikleşen bir sürüşe yol açıyor. Uzun süre araç kullanmaya devam edilmesi ise yorgunluğu daha da derinleştiriyor. Araştırmalar sürüş süresi uzadıkça otoyol hipnozuna girme ihtimalinin arttığını ve bunun uykuya dalma olasılığını da yükselttiğini ortaya koyuyor.
1: Farkında olmadan sürüş güvenliğini tehdit eden yol hipnozu ciddi kazalara yol açabiliyor. İşte yol hipnozuna karşı alınması gereken hayati önlemler. Sürücülerin yola çıkmadan önce en az 5 saat uyumuş olmaları gerekiyor. Uykusuzluk refleksleri yavaşlattığı gibi dikkat dağınıklığını da artırarak yol hipnozunu tetikleyebiliyor. Yorgun hissediliyorsa direksiyon başına geçilmemesi öneriliyor.
2: Yolculuk öncesi ve sırasında bol su tüketmek de hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre vücudun susuz kalması bilinç kaybına neden olabiliyor ve bu da yol hipnozunu kolaylaştırıyor. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi daha da kritik hale geliyor.
1: Çok sıcak ortamlar sürücünün dikkatini dağıtabiliyor ve rehavet yaratabiliyor. Bu nedenle camlar belli aralıklarla açılarak aracın içinin havalandırılması önem taşıyor. Sürücülerin uzun yolculuklarda her 2 saatte bir ihtiyaç molası vermesi gerekiyor. Kısa yürüyüşler, temiz hava ve küçük egzersizler vücudu zinde tutarak sürüş güvenliğini artırıyor.
2: Yol hipnozunu önlemenin bir diğer yolu da sürekli aynı noktaya odaklanmaktan kaçınmak. Uzmanlar yol kenarındaki ağaçlar, tabelalar ve trafik levhalarının takip edilmesini öneriyor. Bu sayede gözlerin aktif kalması sağlanıyor. Yola çıkmadan önce basit ama etkili önlemleri almak hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliği için büyük önem taşıyor.
1: Uzun saatler boyunca aynı hızda araç kullanan sürücüler farkında olmadan yol hipnozu adı verilen tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Trafik kazalarının gizli nedenlerinden biri olan bu durum, sürücülerin bilincinin açık olmasına rağmen çevreye karşı farkındalığını yitirmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri ve yüksek enflasyonun günlük yaşama yansımalarını değerlendirdi. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek büyüdüğüne dikkat çeken Erçin, alım gücünde yaşanan kaybı, gelir dağılımındaki bozulmayı ve piyasalardaki fiyatlama sorunlarını anlattı. Ekonominin kim kime ne tutturursa düzenine dönüştüğünü belirten Erçin, enflasyonla mücadelede uygulanan politikalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Ne olacak bu ekonominin hali diye. Hep siyaseti soruyorlar ya, ne olacak bu siyasetin hali diye. Şimdi ne olacak bu ekonominin hali?
3: Aslında
2: nedir durum şu anda? Kısaca bir özetler misin?
3: Esasen ekonominin hali siyasetin de gidişatını belirleyecek gibi görünüyor. Malum yerel seçimlerde bunun yansımasını çok net bir şekilde
2: gördük,
3: gözlemlemiştik. Hani genel seçimlerde her ne kadar vatandaş istikrardan yana oy kullansa da yaşanan ekonomik sıkıntıların faturasını yerel seçimlerde iktidara kesmişti. Benzer bir sürecin devam ettiğini görüyoruz. Siz de biraz önce bahsettiğiniz şey, yeni partiye teveccühün nedenlerinden bir tanesi de esasen ekonomideki vaziyet. Yüksek enflasyon, yani dünyanın en yüksek enflasyonu. Hani bir iki tane Türkiye ölçeğinde olmayan ülkeyi, Arjantin gibi işte daha böyle çalkantılı bazı ülkeleri dikkate alırsak, siyaseten çalkantılı ülkeleri, onları dışarıda bırakırsak dünyanın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıyayız. Yani bazı aylar hatta Amerika'nın, Almanya'nın, Çin'in yıllık enflasyonu kadar aylık enflasyon ortaya evet. çıkıyor. Neticede işte Türk İş açıklamış, yani açlık sınırı 30 binlerin üzerinde. Yani şimdi asgari ücrette açlık sınırı arasındaki makas büyüyor.
2: 35'in üzerinde.
3: Tabii 35'in. Tabii 30'un evet. üzerinde hani şey barem olarak söylüyorum. 40'a evet. doğru gidiyor zaten. Yoksulluk da artık 120'leri 120 bin liralara vurmuş vaziyette.
2: Evet.
3: Bu neyi gösteriyor? Yani temel gelirlerle ihtiyacı karşılamak için gereken askeri şeyi diyelim gelirin artık birbiri arasında büyük makas oluşmaya başladığını gösteriyor. Burada da ücret politikalarını aslında yeniden değerlendirmek gerekecek gibi görünüyor hükümet tarafından, yöneticiler tarafından.
2: Temmuz'da olmadı.
3: Maalesef. Mesela
2: asgari ücret diye bir beklenti vardı, olmadı.
3: Aslında olması belki de gerekiyordu. Tabii orada da reel sektörün biraz durumunu dikkate alıyorlar. İşte içerideki maliyetler o kadar yüksek ki döviz fiyatları da enflasyon kadar artmadığı için şimdi bir ekonomi düşünün, yani ihracat odaklı bir ekonomi diye ortaya çıkıyorsunuz, özellikle büyük bir ihracat ekonomisi kurmuşsunuz, işte dış satımla ekonomimizi büyütmeye çalışıyorsunuz, sektörlerinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz, burada rekabetçi bir kur gündeme gelmesi gerekiyor haliyle. Fakat içeride enflasyonunuz, yıllık enflasyonunuz geçen dönem itibariyle işte ortalama diyelim %30 ama kur artışınız %20. Şimdi hal
2: peki
3: böyle,
2: bu ithalatı teşvik etmiyor mu? Yani yerli sanayiciyi öldürmüyor mu?
3: Bu hem ithalatı teşvik ediyor, ithalatı teşvik ederken içeride de ihracatçının yani mal satamamasına evet. sebebiyet veriyor. Fiyat şöyle söylüyor ihracatçı, fiyatlarımız İtalya fiyatlarıyla aynı ayara geldi.
2: Evet.
3: Tamam, biz kalite olarak İtalya ile aynıydık fakat İtalya'nın bir marka değeri vardı. O yüzden düşük fiyata satarak pazarda hakimiyet kurabiliyorduk. Şimdi fiyatlarımız İtalya ile aynı hale gelince, eşitlenince, onun marka değeri yüksek olduğu için mal satamaz hale geldik diye. Nitekim Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı da birkaç tane sektör dışında ihracatımızda artış yok diyor. Olmadığını söylüyor. Genel itibariyle baktığımızda zaten miktar bazında ihracatta da öyle çok büyük bir büyük artış yok. Yani Türkiye şey yapacak evet. kadar ekonomiyi canlı tutacak kadar artış yok maalesef. Genel ekonominin durumu işte yüksek enflasyon, temel ücretlerin işte asgari ücret gibi, emekli maaşları gibi düşük kalması. Yani tabii 80-90 bin emekli maaşı olanlar da var. Onları ayrı tutuyorum. Yani çok ufak bir kesim.
2: Çok az, Türkiye'nin çok küçük bir
3: çok
2: kesim.
3: Çok küçük bir kesim yani, ayrı. Hani bazıları onu söyleyebiliyorlar, çok küçük bir kesim. Bir de milletvekillerimiz var, onlar da maaşları güzel.
2: Evet.
3: Allah daha çok versin tabii. Onlar da vatandaşa versinler, çalışıp yasa çıkarsınlar. Fakat yani tabii eski döneme göre, yani %80'lere çıktığı, enflasyon %80'lere çıktığı döneme göre baktığımızda nispeten daha iyi bir durum var ama enflasyonu biz %30'un altına doğru kırmaya başladık. Tam bu yıl başında bu işler düzeliyor derken, faiz indirimleri gelirken biraz da artık reel sektörde rahatlayacak, hatta konut piyasası canlanacak, yeniden konut kampanyaları, kredi kampanyaları gündeme gelecek derken, 28 Şubat'ta Amerika'nın sanki bu emperyalistler sanki herhalde işi gücü bırakıp Türkiye ile uğraşıyorlar. Gene geldiler, bölgemizi ateşe verdiler ve Türkiye'nin bütün aslında dezenflasyon politikası Sayın Mehmet Şimşek'in alt üst olmuş oldu. Dış etki. Yani petrolün 120 dolarlara gitti. Şimdi bir dönemi yaşadık. Tekrar geri düştü. Bak öyle bir salınım oluyor ki 90'dan 70'e doğru düşüyor. 70'den sonra tekrar 100'e doğru çıkıyor. Şimdi bugünlerde mesela gene 93-94 hatta 100'e doğru gideceği konuşuluyor.
2: Evet.
3: Hürmüz tekrar kapanırsa.
2: Kapandı şu anda.
3: Kapandı ve işte bu devam ederse.
2: Hatta bakalım, Kızıldeniz'in de kapanma durumu var.
3: Evet maalesef. Badül Memdet galiba değil mi? O tarafta evet. Da bir sıkıntı var. Xi Jinping'in sabah açıklamaları vardı. İşte iç pazara yönelmeliyiz diye. Sanki dünyada artık dış satım olayı bitiyor gibi geliyor. Yani korumacılık önlemlerinin çok arttığı. Hani öyle artık ihracat da büyüyelim. İhracatçı olalım, döviz getirelim. Pozisyonların bu türden oluşturan ekonomi politikalarının artık yavaş yavaş bu tür politikalar geri adım atılmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Hem korumacı politikalar hem de bu rekabet ortamının bozulması yüzünden. Şunu da düşünmek lazım. Genelde mesela Türkiye'de konuşurken işte Çin'den yapılan ithalattan bahsediliyor. Evet ciddi bir ithalatımız var ama nihai ürün ithalatını dışarıda bıraktığımızda esasen ara malı ve ham madde. Şimdi mesela örneğin bir paslanmaz çelik gündeme geldi Türkiye'de. İşte Kore'den alıyoruz, Endonezya'dan alıyoruz, Çin'den alıyorduk. Türkiye'deki paslanmaz çelik ham maddesi kullanan sektörler, çatal bıçak tencere sektörü diyelim. O ham maddeyi alıp burada işleyip dışarıya ihraç ediyordu markalı evet. Oluşturarak. Türkiye gitti. İçeride Güney Koreli bir firmanın talebiyle antidumping ve vergileri getirdi koydu. Dolayısıyla Çin'den yapılan ham madde ithalatı pahalı hale geldi. Türk üreticisi alamaz hale geldi. Alsa bile pahalı olduğu için dışarıda rekabet edemez hale geldi ürettiği ürünlerde. Şu anda bütün Türk üreticiler gidiyorlar Çin'de nihai ürün üretip Türkiye'ye getiriyorlar.
2: Daha kötü.
3: Tabii 2 ay önce inceledim. Türkiye'nin çatal bıçak ithalatı artmış Çin'den. Ya niye biz ham madde alıp katma değer katıp satmak varken zaten Türkiye'nin ihracat yapısı büyük bir ham madde ülkesi olmadığımız için dışarıdan alıyoruz, emeğimizi katıyoruz, inovasyonumuzu, Ar-Ge'mizi katıp dışarıya satıyoruz. Zaten Türkiye böyle bir ülke geçiyor.
2: Proses yapan bir ülke Türkiye esas olarak. Tabii yani Türk sanayisi.
3: Yani temelden inovasyon üreten bir ülke olmadığımız için bizim bu tür dünyanın bu tür krizli dönemlerinde de maalesef işte kurlarda da enflasyonla mücadele ederken bir takım politikalarda da destekleyici politikalarda geri adım atılınca bizim sanayicimiz, ihracatçımız evet. Gözüne tutulmuş tavşan gibi ne yapacağız noktasında. Bakın geçen hafta yazdım ben de bayağı bir yer aldı. İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nda yer alan firmanın ismini söylemeyeyim adam, yani, ama hani hazır giyimin en büyük şirketlerinden bir tanesi. 2024 yılında 100 küsür milyon dolar. Geçen senede 2025'te de 80 küsür milyon dolar ihracat yapan bir firma Konkordato istedi.
2: Evet, önemli.
3: Çok büyük. Yani hazır giyimde ciddi ve bu dünya ünlü markalara üretim yapan bir firma. Bu tür siparişler kolay alınmıyor. Bu tür pazarlar kolay yakalanmıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin belki kur konusunda yardımcı olamaz ihracatçısına. Belki birazdan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ın sözlerine de geliriz. Yani son derece önemli uyarılar yapıyor kendisi. Onu dikkate almak lazım. Belki kur konusunda yardımcı olamayız. Hani Mehmet Şimşek kuru tutalım, enflasyonist bir takım etkiler yaratmasın diye öyle bir politika gidiyor. Faiz de çok düşürmeyelim, carry trade'de para gelsin, işte içerideki şeyi böyle tahkim edelim, dış borcu böyle çevirelim düşüncesinde.
2: Kaynaklarımız
3: ama,
2: oraya gidiyor.
3: Kesinlikle orası öyle var, faiz ödemesine gidiyor. Fakat evet. En azından belki şu noktada Çin Türkiye'nin stratejik bir partneri, Rusya stratejik bir partneri. Onlardan en azından ucuz ham madde alarak Türk sanayisini desteklemiş. Ben şeyi anlayamıyorum. Geçenlerde bir insana da sordum. Ya biz Ural petrolü alırken Rusya'dan 10 dolar 15 dolar düşüyor. Niye Brent petrolü fiyatta hep de Türkiye'ye veriyoruz? Bizim Rusya gibi müttefikimiz var enerji evet. portföyünde. Şimdi bize Çin gibi bir ham maddeyi ucuza alabileceğimiz bir dostumuz var. Endonezya'da aynı şekilde. O konuda niye gidip Güney Kore'den daha pahalı çelik alıyoruz. Bilmem ne alıyoruz ki üreticimiz zor durumda. Yani burada
2: Amerika'dan LNG alıyoruz ya.
3: Amerika'dan LNG alıyoruz yani.
2: Ya milyarlarca doları boşu boşuna harcıyoruz yani.
3: Şimdi bizim aldığımız bazı siyasi ve jeopolitik kararlar da aslında ekonominin bugün zorlanmasına sebebiyet veriyor. Yani sadece işte yok line'lar koptu. Eski Merkez Bankası Başkanı Cevdet Bey'in dediği gibi. Yok onlar koptu. Yok kurallı ekonomi uğramadık işte. Yok o dönem şöyle yapıldı. Şimdi Berat Albayrak politikalarını eleştirmek için böyle yapıyorlar. Berat Albayrak bu ülkenin enerji güvenliğini sağlayan bir Türk Tokamak projeyi hayata geçirdi. Unutmayalım. Milli bir kambiyo rejimi diyordu o zaman Sayın Devlet Bahçeli. Unutmayalım bunları. Yani Türkiye milli kambiyo rejiminden ne zaman bu aralara geldi? Geri adım atar olduk. carry trade'ye faiz öder olduk. En azından madem hani bir ödemeler dengesi krizi gündeme geldi, bir şeyleri toparlamak istiyoruz, farklı bir bakış açısı sunuldu. Eyvallah. Ama üreticiyi korumak için hiç değilse devletin gücünü orada ortaya koyup ucuz ham madde, ucuz enerji, daha tabii uygun koşullarda şu an Avrupa'ya bakınca gene uygun enerjiyle çalışıyor Türk sanayisi ama daha da uygunu gerekiyor.
2: Evet.
3: Çünkü
2: evet.
3: Bizim sanayicimiz baktığımız zaman İstanbul Sanayi Odası PMI sektörel verilerine ve TÜSİAD'ın rekabet gücü endeksine, yeni bir endeks oluşturmaya başladı TÜSİAD. Rekabette çok ciddi sınavlarla karşı karşıyayız. Rekabet erozyonuyla karşı karşıyayız.
2: Oraya gelmek istiyorum. Sizin de hatırlattın İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın açıklamasına. Şimdi ben de sanayicilerle sık sık sohbet etmeye çalışıyorum. O sohbetlerde en çok dikkatimi çeken konu, ya biz yani yatırımları konuşuyoruz, yeni yatırım, ya bana gülüyorlar. Ne yatırımı? Yani tepkileri böyle oluyor genelde. Ya biz mevcut durum kuru şeyleri, vardiyaları azaltmaya başladık diye bunu söylüyorlardı. Ben ilk başta hani bizim şeyde iş adamları genelde ağlarlar ya, öyle diye düşünmüştüm ilk başta. Fakat işin boyutu galiba bayağı ciddi. Şimdi İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyüklerini barındıran bir sanayi odası. Yani Türkiye'nin bütün, yanılmıyorsam ekonominin yüzde kaçı ISO'da?
3: Yani nereden baksan İstanbul'u dikkate aldığımızda ve ISO şirketlerine yani %50'si diyebiliriz.
2: Evet
3: yani
2: şirketler. Çok büyük bir
3: İdare rakam. İdare sanayi anlamında.
2: Evet evet. Yani öyle bir sanayi odası ve başkanı Bahçıvan ki iktidara da yakındır. Yani ben son aylık meclis toplantısındaki konuşması sanki bir isyan, sanayicinin isyanı gibi gördüm.
3: Kendisi Cumhurbaşkanı Tarım Politikaları Kurulu üyesi.
2: Evet. Ne diyorsunuz ona? Yani neden böyle artık ISO bile isyan etti? Yani nedir bu işin sırrı? Siz İstanbul'dasınız, daha yakından takip ediyorsunuz.
3: Şimdi ben tabii Erdal Bey'i çok uzun zamandır takip ederim. Yani göreve geldiğinden beri hiçbir zaman pragmatist davranmamıştır, popülist davranmamıştır. Neyse onu söylemiştir. Şimdi hakkını teslim etmek gerekiyor. Sanayicinin derdi neyse, hatta Merkez Bankası geleneksel olmayan politikalar uygularken bile aman finansal istikrarı bozmayalım, yarın öbür gün bu bizim başımıza patlar diye herkes o güzel güzel kredileri alıp coşarken Erdal Bey orada uyarısını yapmaya devam ediyordu. Çünkü İstanbul Sanayi Odası'nın bir geleneği var. Yani oradaki sanayicilerin bir kültürü var ve bu kültürü yansıtmaya gayret ediyor. Kendi arkadaşlarından da baktığında mesela şimdi kendisini değerlendirince iç piyasaya çalışan bir firma. Ne verse gidiyor iç piyasada şu anda. Mesela ben konuşuyorum gıdacılarla. Biz diyorlar hani bütün zammı yansıtabiliyoruz. Ama ihracatçı yansıtamıyor. Ama İstanbul Sanayi Odası'nın bugün ihracatının erimesine baktığımızda, ondan sonra karlılıkların erimesine baktığımızda, kazandıkları paranın finansmana gittiğine dikkate aldığımızda, kazandıkları paranın %80'i finansmana gidiyor. Şimdi böyle bir ortamda yatırım için para ayıramazsın. Yatırım için para ayıramazsan, Ar-Ge için para ayıramazsan, inovasyon için para ayıramazsan, yarın öbür gün dışarıya mal satacağım dediğin zaman rakiplerine karşı geri plana düşersin. İşler evet. Düzeldiği zaman, hadi bakalım işe koyulalım dediği zaman yanında adam bulamazsın. Yani bugün şeyini kaybedersen, bakın işsizlik verileri de açıklandı. Türkiye'de işsizlik %8.1 görünüyor. Güldürmeyin beni. İş gücü dışına çıkan nüfusa bakalım. Niye son yıllarda bu kadar büyük bir nüfus iş gücü dışına çıktı? Niye evet. Bizim sigortalı çalışan sayımız artmıyor, artması gerekirken artmıyor? Neden bizim sigortalı çalışan sayımız gelişmiş ülkelerdeki kadar yüksek oranlarda değil de düşüklerde kalıyor? Şimdi bunlar hep aslında imalat sanayinin erimesinden kaynaklı. Bunu ilk gündeme getiren MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'dir. Benle yaptığı bir söyleşide Dünya Gazetesi'nde sanayisizleşiyoruz, sanayisizleşme tehlikesiyle karşı karşıyayız demişti. Ben ondan sonra benzer bir konuşmayı İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten duydum. Sonra verileri incelediğimde Türkiye'de geçen yıl itibariyle imalat sanayinin milli gelişindeki payının %15'lere kadar, 15.8'lere kadar düştüğünü gördük. Bu feci bir oran. Çok tehlikeli bir oran. En az 19 olması gerekiyor. Hatta 21 olması istenir de en
2: i̇malat
3: az 19.
2: İmalat sanayinin tekrar dersiniz dinleyiciler.
3: İmalat sanayinin milli gelişindeki içerisindeki payı 15.8'e kadar düşmüş durumda.
2: Evet.
3: Bu tehlikeli bir gidişat. Türkiye erken sanayisleşme evresine geçti. Şimdi sanayisleşme derken fabrikalar kapanıyor değil. Biz hani fabrikaları alıp çöpe atıyoruz değil, OSB'nin kapısına kilit vuruyor. Her gün OSB açılıyor, her gün yeni yatırım sanayi bakanımız açıklıyor ama ölçeğe baktığımızda, ekonominin genel büyümesine baktığımızda sanayinin orada yavaş kaldığını görüyoruz. Sanayinin yavaş kaldığı ortamda bir süre sonra ihracat yavaş kalacak. Siz mal ticaretinden döviz kazanmıyorsanız hizmetlerle bu işi bir yere kadar kompanse edebilirsiniz. Şimdi hizmetler tutturmuşuz. Tamam, çok önemli turizm gelirlerimiz. Siz de görev yaptığınız zaman da dış ticarette çok iyi biliyorsunuz. Yani benden bu işleri çok daha iyi bilirsiniz. Ama ne var orada? sen gelen turistin önüne tabağı neyle koyuyorsun? İthal koyarsan, çatal bıçağı ithal koyarsan, yemeği ithal koyarsan senin bir turizm geliri olmaz ki. Onları bugün yerli tedarik ettiğimiz için bizim turizm gelirlerimiz.
2: Kaldı ki orada da sıkıntı var.
3: Tabii hizmetler tarafında artı verebiliyoruz. Sen lojistikte artı verebiliyorsan, sen kendi demir çeliğinle, kendi gemilerini, kendi kamyonlarını, kendi lastiklerini üretebiliyorsan ancak elde edebilirsin. Katma değer elde edebilirsin, yerli katma değer. Öbür türlü gelen gider, gelen gider. Sen de orada hizmetçilik yaparsın en fazla.
2: Yani hizmet sektörü işi çözmüyor. Bir de şimdi yapay zeka gitti. Birçok alandaki iş gücü sayısını da azaltıyor. Yani o da yepyeni bir sorun olarak birçok sektörde karşımıza çıkacak. Olumlu, olumsuz.
3: Üstadım, yapay zeka bize internette, sanal alemde yemek yapıp getirip önümüze mi koyacak?
2: Evet yani. Evet.
3: Çiftçi ekmedikten sonra fabrikada...
2: Tarla ekilmeyecek yapay zekayla yani.
3: Evet, fabrikadaki işçi çalışmadıktan sonra... Yani önümüze bir tabak yemek gelmedikten sonra, şimdi burada çay içiyoruz, çay üretilmedikten sonra her şeyi ithal getirelim, oraya nerede döviz bulacağız?
2: Evet, evet.
3: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki abinin de kulakları çınlasın, Zeki Kıvanç. Sen abi, ben abi, bizim inekleri kim sahibimiz, hizmetçi olduk demişti bir dönem. O zaman uyarmış, onu da yazmıştık. Şimdi buraya doğru gidiyoruz. İvedilik de sanayi politikasının gündeme tekrar alınması lazım. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Haldal Bahçıvan'ın yaptığı uyarı bu yöndedir. Bence çok çok önemli de buluyorum. Yani aman dikkat edelim. Hatta sanayisizleşme ilgili toplantı düzenlediler. Baktığımız zaman mesela ihracatçılarla konuştuğumuz zaman ben iyiyim diyeni duymadım.
2: Evet.
3: İyiyim dedikleri tek dönem pandemi dönemiydi. O dönem işte Çin kapalı da ürün satabiliyorlardı. Şimdi Avrupa'da kapatmaya başladım. Otomotivciler şu anda bakın. Avrupa otomotivcileri kapıları kapatmaya başladı. Yani Türkiye'nin bu ihracat serüveninin sanki bir felakete doğru sürükleneceğini öngörüyorum. Eğer böyle devam ederse bu işler, evet, bir an önce bir takım tedbirler alınması lazım ki 1 trilyon TL'lik işte yakın zamanda bir Cumhurbaşkanımız paket açıkladı. 250 milyar TL imalat sanayine teşvik, 750 milyar TL de yüksek katma değer teknolojiye. Şimdi burada da sanayicimize de bir atalet var ama onu da yapmak, biraz da çuvalsızı bu tarafa batıralım. Yani Sayın Şahap Kavcıoğlu İstanbul Sanayi Odası'na geldi ama ben oradaydım. Alma kardeşim alma dediği bir laf var, hep gündeme getirildi. İşte Merkez Bankası Başkanı nasıl böyle söyler? Halbuki ben olaya şahitim baştan itibaren. Sanayicinin biri çıktı dedi ki bankalar %60'da %70'de bize kredi veriyorlar. Ben bunda nasıl yatırım yapayım dedi. Şahap Bey dedi ki alma kardeşim dedi, alma. Bizim Merkez Bankası'nda dedi yüksek katma değerli üretim yatırımlar için özel kredi paketlerimiz var. Gel bana dedi, ben sana dedi oradan eğer dedi projen doğru projesi vereceğiz dedi. Fakat dedi tavuk çiftliği açmak için benden kredi istemeyin dedi. Bu da önemli. Bizim sanayicimiz krediyi aldı. Atıyorum Tekirdağ'ın bilmem ne şeyinde, OSB'sinde perdeci var. Gitti yanına perdeci açtı. Ne yaptı? Yurt dışında gitti. Pazarda öbürü 100 dolara satıyorsa 95'e fiyat kırdı. Kendi kendimizin ayağını kırarak da bazı şeyleri
2: yaptı. Ama devletin bunu, devlet planlama teşkilatı diye bir kurum vardı. Bunları önlemesi gerekmez miydi?
3: Çok güzel söylediniz. Hemen MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'in lafı, devlet planlama teşkilatı benzeri bir yapı yeniden kurulmalı. Evet. Bizim bu sanayideki kapasite sorunumuzu çözmemiz lazım. Atıl kapasite, yanlış yatırımları değerlendirmemiz lazım. Kaynaklarımızı yanlış yatırımlara yönlendirdik. Evet. Maalesef önümüzdeki dönemde bir parasal genişleme olacaksa eski dönemdeki gibi olup da parayı harur parmağı savurmayalım. Bir planlı ekonomi modeline geçelim. Devlet tabii burada önce olsun. Hatta şöyle bir atıf da yaptı. Dünya Bankası'nın son raporu dedi, kalkınma raporu. Devletin burada öncü olması, yönlendirici olmasını içeriyor. Nitekim Mazzucato'nun da girişimci devlet kitabında bayağı da tartışılıyor 2012 yılından beri dünyada. Girişimci devlet modeli, yani devletin yatırımları yönlendirdiği bir rota çizdiği, kafasına göre serbest piyasayı istediğiniz yatırım yapın demediği bir ortam. Böyle bir dünyaya doğru evriliyoruz bence. Türkiye'nin bunları artık gündemine alması gerekiyor.
2: Evet, yani tabii biz şöyle bakıyoruz. Eğitimde en iyisini yapmışız, yıkmışız. Planlamada devlet planlama teşkilatı çok önemliydi. Yani 5 yıl sonrasında nerede, hangi köye ne gideceğine kadar bunlar planlanırdı eskiden. Şimdi onu kapattık, şimdi yeniden açmak. Yani yapılan iyi şeyleri de yıkıyoruz. Bu ne zaman? Özellikle bu bizim serbest piyasa serüvenimizden sonra. Hatta geriye gidelim. 50'de NATO'ya girdikten sonra Amerika ile ilişkilerimiz, Batı ile ilişkilerimizin başladığı tarihten itibaren... Mesela Türkiye'de ağır sanayiye bakıyoruz. Sovyetlerden gelmiş. Demir, çelik, alüminyum falan. Yani bir garip bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi tekrar geriye dönüyoruz. Eskide çıkış arıyoruz. Yani hani aa demiş ya biz bu naneyi niye yedik diye. Şimdi öyle bir durum da söz konusu.
3: İşte enerjide petrokimya türevlerine bağımlılığımızı azaltmak için işte yenilenebilir enerji yatırımları yapıldı. Güneş, rüzgar vesaire. İşte şimdi barajlar da yapıldı. Ama 70 yıldır Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedik ya bize niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydı nasıl yıllardır? Şimdi Türkiye'nin sanki bir, yıllardır oyalandığı. Şimdi
2: de çok açık yani.
3: Evet. Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi onlar ortak biz pazar mantığıyla.
2: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
3: Bakışı bu.
2: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzara da Mehmetçiği John'u yapma politikası. Ya yani bize dayatılan rol bu.
3: Evet.
2: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor. Sayın Bahçıvan'ın açıklamasında kamu ve özel sektör işbirliğine de vurgu yapıyor sizin belirttiğiniz. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Tabii yani şimdi devlet yol gösterecek. Özel sektör de oraya mesela özel kredilendirmelerle beraber yatırım yapacak. Yani özel sektör olmazsa olmaz zaten. Evet. Yani özel müteşebbisi olmadan ekonomi biz şimdi serbest piyasaya bırakıldı bu işler derken aslında neoliberalizmi eleştiriyoruz. Yani her şeyi bırakalım. Hiçbir şey devlet şey yapmasın. Elini eteğini çeksin diye. O ne elini eteğini çektiği zaman devletin ne hale geldiğini görüyoruz. Bugün enflasyonun en büyük nedeni bence fiyatların durdurulamamasının en büyük nedeni keyfi fiyatlamalar.
2: Evet.
3: Şimdi su fiyatları yani bir şişe su 500 mililitre su bir yerde 8-7 lira 7-8 lirayken 3 harfli marketlerde bakkalda 15 lira köşedeki bilmem ne de 25 lira öbür tarafta 40 lira olur mu markasına göre değişiyor. Şimdi burada bir gariplik var yani böyle bir fiyat skalası yok dünyanın hiçbir yerinde.
2: Evet.
3: Kim kime ne tutturursa ekonomistin haline gelmiş durumdayız. Bunların önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı yoğun uğraşlar içerisinde. Onu da söyleyelim yani burada şimdi hakkını teslim edelim. Maliye Bakanlığı gene şeyle beraber hani denetliyor firmaları arka taraf arka planda. Ama bir yerde ipin ucu kaçmış. Ya kaçtığı için şimdi şu anda tutulamıyor. Yani o bir şey gibi kısrak gibi koşmuş gitmiş onun arkadan yakalamış.
2: Ama siz su sektöründe yabancı oranı yüzde kaç şu anda?
3: Neredeyse bilmiyorum
2: %100'e
3: ama
2: %100'e yakın yani.
3: Evet %100'e
2: yani
3: yakın.
2: Bir iki tane firma dışında kalmadı. Siz et fiyatları rakam alıp uçup gidiyor. Siz devletin elindeki et balığı hiçbir gerekçesi olmadan satıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Süt Endüstri Kurumu vardı biliyorsunuz eskiden devletin. Sümer banklar vardı bu işlerde kullanılan. Bunları yok ediyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki firmalar şunu yaptı. Ama yani sen kendin eskiden niye olmuyordu bu işler?
3: Yani ben tabii hani iç sahada ekonomi üzerine olan biri olarak şunu hani açıkça söylemek gereği duyuyorum. Devletin bence ne olursa olsun hemen kritik bazı sektörlerde piyasayı regüle ettiği üretici güçlerin olması lazım.
2: Evet.
3: Yani bunlara böyle olumsuz devlet süt mü üretir, devlet et mi üretir diye bakmamak gerekiyor. Üretmesi lazım, bulunması lazım ki regüle etsin. Çünkü öyle dönemler geliyor ki siyasi bir takım ortamlar oluşabiliyor. İstikrarsızlık dönemleri görülebiliyor. O siyasi kargaşada bazı ekonomi politikalarının zafiyetler meydana gelebiliyor. İşte pandemi gibi bu savaşlar gibi vesaire. Devletin orada devreye girip piyasayı regüle edecek, piyasaya yol gösterecek, yön gösterecek. Çünkü şimdi sanayiciyle konuşuyorum. Diyorum ki sen niye bu kadar zam yapıyorsun? Ya arkadaşım diyor haklısın. Ben diyor ham maddeyi $1000 aldım. Savaş devam ediyor. Ben o ham maddenin 3 ay sonra $1500 olup olmayacağını bilmiyorum ki. Ama diyor satacağım malı da ona göre yapacağımışız. Tekrar ham madde. Ben diyor parayla çalışmıyorum. Ham maddeyle çalışıyorum. Atıyorum, demir çelikçilere esas alalım. 1000 ton çelikle ben işimi döndürüyorsam diyor, 1000 tonun çeliğin fiyatına göre ben baremimi oluşturuyorum diyor. Şimdi 1000 ton çeliğin fiyatı speküle edilerek Londra borsasında şurada burada önümüzdeki 3 ayda 1500 olacağı düşünüyorsa diyor ben ona göre fiyatlama yapmak zorundayım ki malı sattığımda tekrar o 1000 ton çeliği yerine koyabileyim diyor. Şimdi böyle
2: haklı.
3: Bakın haklı yoksa batarım ben diyor. Stokçular nasıl suçladılar bizi diyor. Ben stok tutmasam diyor. Mal bulamam mal veremem piyasaya diyor. Depoları bastılar stokçuluk dediler diyor. Ya olur mu diyor mecbur stok.
2: Biz soğan depolarını bastık ama bir arada patates depolarını bastık. Yani ya soğan dediğiniz şey bir ayda üretilir. 12 ayda yenir. Depoda bekletirsin bunu zaten yani.
3: Zaten Sayın Nurettin şimdi aradan zaman geçtiği için söyleyeyim şimdi kızmaz bana. Bu elma depoları falan soğan depoları basınca Sayın Nurettin'e bari Sayın Cumhurbaşkanımıza diyor ki efendim elma yiyorsunuz diyor da evet diyor. Ama diyor elma mevsimi değil diyor. Tamam diyor anladım ne demek istediğini diyor. Yani şimdi Şimdi
2: yani maalesef komik oldu yani bazı şeyler.
3: Maalesef bazılarının yanlış yönlendirmeleriyle yani şimdi düşün, şimdi ben Beştepe'ye de bir şey diyemiyorum. Dünya öyle bir halde ki evet. Yani savaşa girilecek mi? İran'da durum ne olacak? Irak'ta ortalık karışacak mı? Suriye'de istikrar devam edecek mi? İsrail bir deli fişek, ne yapacağı belli olmayan bir ülke. Ya Yunanistan orada birileri Yunanistan
2: deli fişek şey yapıyor. Demeyelim. Deli fişek bizde olumlu anlamda kullanılır.
3: Yani ben olumsuz anlamda kullanmış olayım da.
2: Evet.
3: Affedersin, manyak bir ülke yani. Evet. O hani şeyler yönetiyor. Aklı selim insanlar yönetmiyor evet, orayı şu anda. Evet. Yani resmen bir terör devleti.
2: Evet, açık terör devleti.
3: Söylemek yani. Lazım bunu. Açık açık söylemek lazım. Bir terör devleti yani. Maalesef. Yani ne olacağı belli değil. Şimdi tepede bir jeopolitikle uğraşırken içeride de bu tür ufak tefek şeylerin böyle vatandaşın algısını bozacak düzeye devam etmesi hoş olmuyor. Şimdi Tekirdağ'da dedim geçen hafta sebze meyve üreticisi bir çiftçi dedi ki bu yıl dedi soğan dedi 100 liradan aşağı yiyemezsiniz böyle giderse dedi şimdi. Yıllar öncesine gittim. Rahmetli amcam soğan ekmişti böyle beyaz soğan Adapazarı'nda çok da güzeldi. O soğanı o kadar ucuz fiyata satmak zorunda kaldı ki lanet etti bir daha dedi ekmem dedi yani.
2: Ekmedi şimdi.
3: Emeğini karşılayamadı.
2: Niğde'de birçoğu patatesleri sökmedi bile.
3: Şimdi burada ne yapmak lazım? Devletin bence üreticiyi koruyan bir fiyat politikası. TMO'nun belki şeyinin genişletilmesi.
2: Evet.
3: Yani mesela
2: eskiden tarım satış kooperatifleri birlikleri vardı. Ant Birlik, Çuko Birlik, Tariş, Karadeniz Birlik, efendim Trakya Birlik.
3: Şimdi
2: yani
3: bakıyoruz mesela fındık geçen sene 350 liraya kadar çıktı. Şimdi 220 lira atıyorum. Yani bu fiyat oynayışlarının önüne geçmek gerekiyor. Böyle serbest piyasa olmaz.
2: Evet.
3: 20 lira 30 lira oynar da ya 100-150 lira oynamaz. Yani bugün Trump ekonomisine dönmüş her yer.
2: Evet.
3: Bir taraftan kriptoyu patlatıyorlar. Altın bir yerden 5000'e gidiyor. Vatandaş altın alıyor. Vatandaş mağdur oluyor. Vatandaşa diyorlar ki yani altının bu kadar ralli yaptığı ortamda vatandaşı altın alın diyorlar. Vatandaşı zarar ettiriyorlar bazı yorumcular çıkıp.
2: Onları da dinleyenler
3: bunları da önlem, tabii bunlara da tedbir alınması lazım. Yani bir şekilde uyarılmaları lazım
2: evet,
3: işte ise.
2: Evet. Şimdi şeyi söylediniz de biraz önce. Şimdi hemen biz kendi hatalarımızı işte yok marketlere şunlara bunlara da yükleme diye bir hastalığımız da var. Ben de bu enflasyonist ortamlarda biraz önce Demir Çelik'te anlattığınız hikayeyi başka yer mesela mahalle bakkalı ben hiç sohbet ediyorum. Diyor ki hiçbir malın fiyatı bir hani biz diyor o kadar kısa vadeli mal alıyoruz ki eskiden diyor mesela 10 kutu alırdık. Benim dükkanım küçük diyor. 10 kutu alırdık diyor. Arkada bir depo var oraya koyardık bittikçe çıkarırdık. Ama şimdi sadece diyor raflar kadar alabiliyorum. Çünkü sermaye yok. Fakat diyor öyle bir şey var ki sattığımı yerine yenisini koyamıyorum. Yani o rafı dolduramıyorum diyor. Dikkat etti de hatta ben de şaşırdım. Ya dedim dükkanın dolu öyle mi dedi. Merdiveni getirdi. Dayadı rafa bu peçeteler. Dedi ki görüntü güzel dedi. Aç dedi peçeteleri çekti arkaları boş. Bunları hepsini satsam kaç lira eder dedi. Yani dükkanı ucuz ama görüntüyü kurtaracak mallarla doldurmuş. Dedi ki esas fiyatı olan şunlardan kaçar tane var onlara bak. Ben onları çeksem buralar raf boş kalır. Boş bir rafa gelir misin sen dedi. Yani onun için sorun çok yönlü. Yani gerçekten de makro anlamda çözmezsek işler çok daha tehlikeli gidecek. Şimdi sanayicilerle konuştuğumuzda diyorlar ki ya bu sistemde sanayicilik enayilik kardeşim. Ben fabrikamı satsam şimdi faize yatırsam 2 sene sonra bu fabrikamı faiz parasıyla geri alırım diyenler de var.
3: Evet var.
2: Ne diyorsunuz?
3: EFSİT Başkanı Talha Özger'le geçen sene konuşuyoruz. İşte babadan sanayici o da. Dedim nasıl yorumluyorsun gidişatı? Ya dedi vallahi şu an dedi fabrikayı kapatsak dedi. Fabrikayı yerini kiraya verse kirayla daha rahat geçiririz dedi. En azından dedi başımız ağrımaz dedi. Şimdi hakikaten sanayici bu noktaya gelmiş durumda.
2: Evet.
3: Şimdi bir düşünmek lazım. Niye bu hale geldik?
2: Evet.
3: İkincisi düşünmek lazım nasıl bu halden çıkarız? Üçüncüsü de vatandaşı nasıl rahatlatırız? Çünkü enflasyonun %20'lerin üzerinde kaldığı ortamda seçime gidilmesi, yani seçimlere bu orta böyle bir ortamda gidilmesi, faizin %50'lerde kaldığı ortamda gidilmesi hiçbir hükümet tarafından istenmez diye düşünüyorum. Enflasyonu %20'lerin altına çekecek ki %20'lerde bir katılık oluşacağını çok net biliyoruz. Yani şu anda %30'ları ancak kırabildik. Kıramadık bile tam olarak yani. Göreceğiz.
2: Kıramadık
3: yani. Ki %20'leri nasıl kıracağız? Orada daha da bir katılık oluşacak. Ancak %20'ler kırılabilirse enflasyonda seçime gidilebilir. Ama şuna da bir mana veremiyorum. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'na da bunu sormuştum. Hani süremiz azaldı hızlıca anlatayım. Sen şimdi diyorsun ki ben enflasyonu 25'e 24'e getireceğim. Ama bu faizi %40 uyguluyorsun. Bankalar %50-55 uyguluyor. kredi faizleri riskine göre bazen 60'a falan kadar çıkabiliyor. Şimdi burada bir büyük bir gap var, uçurum var. Şimdi sanayici diyor ki, kardeşim madem ben enflasyonu, değil mi, 24'e getirmek istiyorum, 20'lere getir, hatta 20'lerin altına getirmek istiyorum. Benim üretim maliyetlerimde de kullandığım işletme sermayesi anlamında baktığımızda, işletme kredilerine baktığımızda, o faizi o maliyetin içerisine katıyorum. O mala yansıtmak zorunda kalıyorum. Yani Cumhurbaşkanı dediği gibi faiz de enflasyonun bir sonucudur. Evet. Yüksek faizin, yüksek enflasyonun olduğu ortamlarda. Belki düşükte çok fazla etki etmiyor ama burada edebiliyor. Şimdi adam, o İstanbul Sanayi Odası verilerine bakıyoruz. Ne diyoruz? Sanayicinin karı finansmana gitti. O finansman içerisindeki o faiz maliyeti aynı zamanda vatandaşa da yansıtılıyor ürünler bazında. O zaman demek ki bizim kredi faizlerinde de, politika faizinde de daha ılımlı olmamız lazım. Yani öyle dışarıdan sıcak para gelsin diye de bu kadar yüksek faizler ödemememiz lazım. Dünyanın en yüksek faizini ödüyoruz.
4: Hayrı da yok ya. Sıcak paranın Türkiye'ye ne getirdi bugüne kadar?
3: Hayrını da geçtim. Madem bu arkadaşlar bizim müttefikimiz, bu paralar batıdan geliyor. Bize destek olsunlar kardeşim madem.
4: Bir de şunu oluyor. Şimdi bu yatarak para kazanma, üretmeden kazanma enflasyonu da arttırıyor. Bakın şurada yan tarafımızda bir alışveriş merkezi var. Geçenlerde oradan gelirken bir kuyumcu var. İşte ekranlardan falan tanıyorlarmış. Çay içmeye davet etti. Ben de merak ettim, oturduk. Dedim ki işler nasıl? Herhalde durgundur diye düşünüyorum. Dediler ki en çok pırlanta türü şeyler satıyoruz. Niye dedim? Yani bu bir tasarruf değil. Çünkü alım satım arasında %30-35 civarında bir düşüş oluyor. Yani %35 kazansam bile, yani kar etmen için %50-60'lık bir fiyat oynaması gerekir. Dedi ki, yani biraz kemküm etti, biraz sohbet edince durumu anladım. Havadan para kazananlar çok rahat bir şekilde bunları alıyorlar.
3: Yani şey,
4: gidip en lüks lokantalarda yemek yiyorlar. Şimdi millet de diyor ki ya işte lüks yerler dolu, nasıl ekonomi kötü? Doğru.
3: Görüntü öyle. İstatistiğim yok ama işte İstanbul için söyleyelim. İstanbul'da 20 milyon insan var. Toplasan sandalye sayısı 1 milyon yoktur.
4: Evet.
3: Hadi var diyelim. Zaten 20'de bir zengin vardı. Türkiye'de bence 20 milyon kişi,
4: yani %5 ediyor da,
3: Avrupa Birliği seviyesinde yaşıyor bence. Evet. Belki daha bile fazla olabilir. Yani 5 milyon aile diyorum ben buna. Avrupa Birliği seviyesinde belki daha üstünde yaşıyor. Bir kısım da ona yakın yaşıyor. Bir 20 milyonda 40 milyon. Zaten bir kısmı da taşıyor da, ortadaki bir ezilen kesim var. Zaten bu 20 milyon zaten bu AVM'leri doldurmaya, bu lüks arabaları almaya gücü yeter.
4: Recep, 20 milyon büyük rakam. Yani 20 milyon ben olduğunu da sanmıyorum. Yani şimdi
3: Var. Bence 20 milyon insan var.
4: Yani lüks yaşayan.
3: Yani ultra lüks değil mi? Avrupa Birliği seviyesinde yaşayan. Yani, bakın vize ağlaması var değil mi? Bunu görüyor. Avrupa vize vermiyor, şu vize bilmem ne. Ya bu kadar pahalılığın olduğu bir yerde nasıl insanlar bu kadar yurt dışına çıkabiliyor madem? Yani, demek ki işte, bir kesimin bir zenginliği
4: ama
3: var.
4: Ama şöyle bir şey, mesela turistik tatile çıkacaklar. Yani bunu söylemek de ne kadar doğru bilmiyorum ama giden tüm arkadaşlar, yani yurt dışına giden arkadaşlar, gittikleri yerde çok daha ucuza tatil yaptığını söylemeye başladılar. Yani bu da, bunu dillendirmeyi bile sevmiyorum.
3: Ya bu doğru ama burada da bir ayrı şey açmak lazım. Belki başka bir gün konuşuruz bunu ama kısaca şey yapayım. Şimdi İtalya'nın, Yunanistan'ın, Fransa'nın ünlü tatil yerlerine gittiğiniz zaman Bodrum ayarında fiyatlar. Şimdi bizde tatil deyince Bodrum'a ve Antalya'nın belli yerlerine gitmek akla gelince, oralar zaten Türkiye'nin artık şey yerler olmuş. Yani evet. Ben Fethiye'deydim mesela, açık söyleyeyim, Kurban Bayramı'nda bir turla gittik filan. 2000 liralık bir otelde kaldık geceli. Böyle şey, küçük yerdi bizim bütçemizi. Gittik, belediyenin bir tane çay bahçesi vardı, orada bir şey yedik ufak bir yerde. Yani normal fiyatlarla döndük. Ama sen şimdi Bodrum'un bilmem neresindeki bilmem ne şeyinde ben şu lahmacun oraya gideceğim diyorsan, orada başka bir şey var. Şimdi bizim vatandaşımız da bazı şeylere belli adisyonlar görüyorum. Yani adisyonun içine bakıyorsun, öyle içecek fiyatları var ki onlar zaten lüks. Evet. Yani onları, yani 100 tane bilmem ne içmiş falan.
4: Yok şey mesela diyelim ki,
3: ama genel itibariyle pahalılığımız da var. Yani, Ruslar da söylüyor.
4: Daha doğru izlenen, zaten turistlerin tercihi Türkiye'den yapması. Antalya bölgesinde ben baktığımda otellerdeki durumu pek iç açıcı olmadığını gördüm. Yani bakma rakamlar şöyle böyle diyorlar ama ben gördüğüm sahadaki manzara pek öyle gözükmüyor.
3: Belli yerler dolu, belli yerlerde boşluklar var. Ama mesela şimdi Türk vatandaşları da hep her şey dahil konuşuyorduk ya, her şey dahil bitirelim filan. Tam tersi, her şey dahil koruması altına girmeye başladı. En azından ne yiyeceğimizi içeceğimizi biliriz diyorlar.
4: Hayır, bir de dışarı gittiğin zaman o kadar çok şey var ki, bir de çocuklu mocuklu gittin, çocuk her şeyi ister.
3: Tabii.
4: Yani karşılamaya kalksan yani otelden pahalıya da gelebilir.
3: Bazı yerlerde artık şeyle açıklanamayacak fiyatlamalar var. Onları da biraz sorduğumuz zaman işletmeleri kiraya bağlıyorlar işte. Evet, orada yani. Da işletmeye bir şey diyemem, kira diyor. Kira şeyim çok yüksek. Evet. Bir de diyor personelimi kaçırmamak için yüksek maaş vermek zorundayım diyor.
4: Orada da gitmiş önemli ölçüde da söyleyeyim. Turizm bölgelerinde ne yazık ki durumu kurtarmak için yani sıkıntı arttıkça ucuz personele yönelmişler. Ucuz personel de hizmette kaliteyi düşürmüş. Mesela işte diyelim ki konut meselesinde de tabii. Turizm bölgelerinde tabii. Bütün inşaatlar birçok yerde yarım kalmış vaziyette. Niye? Hı. Çünkü belli bir şeye göre yapmışlar. O olmasına bir artı bir var her tarafta. Genellikle Ruslara yönelik yapılmış. Şu anda Ruslar çekilince
3: tabii.
4: Onu bizim aile tipine bir artı bir biraz tuhaf.
3: Evet.
4: O nedenle birçok konutu müteahhit bitirmiyor. Niye bitirmiyor? Çünkü ben ton masraf edeceğim diyor, satamayacağım. Yani bina bitmişken boş duracağına yarım dursun diyor. O parayı başka yerde kullanırım mantığına gidiyor falan. Neyse. Evet yani sorun çok.
3: Çok.
4: Dert. Her bir dokun bina iş durumu var. Ama
3: temel mantığı söylemiş olduk aslında. Devletin daha müdahaleci, daha evet. planlayıcı ve yol gösterici olması.
4: Evet, devlet ağırlığı kamuculukla beraber özel sektörün yürümesi lazım.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, Türkiye ekonomisindeki mevcut sorunları ve bu sorunların üretim, ihracat ve alım gücü üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Recep Erçin, keyfi fiyatlamaların ekonomiyi kim kime ne tutturursa düzenine dönüştürdüğünü belirterek, devletin kritik sektörlerde piyasaya yön vermesi gerektiğini söyledi. Yüksek enflasyon, kur politikası ve jeopolitik

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: ...4 Ağustos 2026 Salı... ...ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz... ...kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan... ...tüm dinleyenlere günaydınlar... ...elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem... ...ve Teknik Masada Simge ile birlikte... ...güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa... ...ama bugün İrem yok, küçük bir rahatsızlığı var... ...buradan da kendisine, sevgili İrem'e... ...geçmiş olsun dileklerimizi de... saatime bakıyorum 07.13'ü gösteriyor. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakıyoruz. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabah da. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğiz elbette. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i devam edeceğiz bu sabah da. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğiz elbette. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Telegram'da Sputnik Türkiye ya da X'te @radyosputnik.tr kanallarını, adreslerini takip eder. Hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü soruyorsunuz biliyorum ve çok da mesaj geliyor program tekrarları nerede diye. Dediğim gibi X üzerinden özellikle çok daha rahat, çok daha kolay Telegram ve X üzerinden @radyosputnik.tr adresi takibi alırsanız programlarımızın tekrarlarını oradan kolaylıkla oradan ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X ve Instagram Güçlü Özgan noktasız ve birleşik Güçlü Özgan yazarsanız da söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz elbette çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Şu aylardır konuştuğumuz çerçeve yasağı nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alelacele aslına bakılırsa biraz da böyle hani nasıl denir hani yumurta meselesi var ya tam olarak o işte meclis 6'sında kapanacak 12 gün sonra 2 gün içerisinde bir çerçeve yasa çıkarılacak. Ne oluyor ne bitiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerden gelen açıklamalar aslında ne oluyor ne bitiyor derken ne oluyor ya da ne olmuyor belki biraz da bunu konuşmak önemli bence benim penceremden bakılınca. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bu çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına açtı. Oraya geleceğiz çünkü bütün milletvekillerine bir talimat var. Dikkat, bir talimat var. Bugün saat 17'ye kadar bir süre verildi ve tüm AK Partili vekillerin eksiksiz bu yasa teklifini eksiksiz imzalamaları istendi. Tabii AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin içeriğine ilişkin hani bilgi vermek amacıyla bizim meclisteki temsilcilerimize bilgi vermek amacıyla tüm siyasi partili temsilcileriyle yetkilileriyle bir araya geldi. Taslak metnin paylaşılmayacağı ancak teklifin içeriği hakkında bilgi verileceğini de söyledi. Bu dikkat çekici, bu önemli. Herhalde vekiller metin önlerine geldiği zaman ya da neyi oylayacaklar, neyi oylamayacaklar ya da oyları nasıl şekillenecek buna herhalde o anda karar verecekler. Doğaçlama gidiyor sanki biraz süreç. Hüdapar, Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile mesela Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı bir araya geldi. Daha sonrasında DEM Parti Eş Başkanı Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, yine İmralı heyetinde bulunan o Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol, yine DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş'la da bir araya geldi. Meral Danış Beştaş'a şu soru yöneltildi gazeteci arkadaşlarımız o meclis koridorlarında. Yani içerik, hepimiz bunu merak ediyoruz değil mi? Yani şöyle tanımlanıyor. Ülke tarihinin en önemli yasal düzenlemelerinden bir tanesi. Tamam, itirazımız da yok. Buna da gerçekten itirazımız yok ama taslak metinde ne var ne yok diye soruluyor. Mesela Meral Danış Beştaş'a şöyle deniyor. Şöyle bir yanıt geliyor. Sonuçta her şey basında yazıyor. Ama gerçekten böyle mi? Evet, biz de burada haftalardır konuşuyoruz, aktarıyoruz size bazı başlıkları ama Gerçekten böyle mi? İşte o sessizlik, o bir saniyelik sessizliğim var ya. Milletvekilleri için de aslında bakılırsa bu da tam olarak bu tabloda geçerli. Şimdi şöyle bazı başlıklar elimizde yok değil. Onu söyleyeyim. Şöyle hızlıca aktarayım size. Teklif 12-15 maddelik geçici bir geçiş dönemi yasası olarak tanımlanacak bizim görebildiğimiz kadarıyla. Amaç ne? Silah bırakma ve fesih sürecini, terör örgütünün fesih sürecini bir şekilde gerçekleştirilmesi. Yani terör örgütünün, PKK'nın silah bırakma sürecinde bir hukuki zemin oluşturulma amacıyla hazırlanan bir yasadan bahsediyoruz. Silah ve şiddeti bıraktığını beyan eden, burası önemli, terör örgütü üyeleri için yine terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası gibi suçlarda denetimli serbestlik öngörülüyor. Bizim bunlar öğrenebildiğimiz kadar hani son, artık son virajdayız. Dolayısıyla bir toparlama yapmak gerekiyor. Öcalan, terör örgütü lideri Öcalan ya da Kandil'deki üst düzey yöneticilerin içinde özel bir düzenleme var mı? Gelen bilgiler hayır, özel bir düzenleme olmayacak. 10 yıldan az ceza gerektiren suçlarda 4 yıl, 10 yılı aşan suçlarda ise 6-7 yıl denetimli serbestlik öngörülecek söz konusu düzenlemede. Madem Sayın Beştaş bu ifadeyi kullandı, hani her şey zaten basında var ifadesini kullandı, bari biz de buradan milletvekillerimizi bilgilendirelim. Ben bu başlıkları bu yüzden sizlere aktarmaya çalışıyorum. Düzenlemenin uygulanabilmesi için tabii en önemli konu terör örgütünün silah bıraktığının ya da örgütsel varlığının sona erdiğinin tespiti. Bu tespiti kim yapacak? MİT tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bu yapılacak. Daha sonra da Cumhurbaşkanlığı kararıyla da bunların kayıt altına alınması öngörülüyor. Türkiye'ye dönüşler toplu yapılacak mı? Yani o görüntülerden geçmiş dönemde çokça rahatsızlık duyulmuştu, hatırlayınız. Çok konuşulmuş, çok tartışılmıştı o meseleler. Bu nedenle de Türkiye'ye terör örgütü üyelerinin dönüşleri toplu değil, aşamalı olarak gerçekleşecek. Örneğin ilk etapta hakkında doğrudan soruşturma ya da kovuşturma bulunmayan kişilerin değerlendirilmesi ya da işte Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Yasanın süresi dediğim gibi 6 ayla 3-4 yıl arasında değişen farklı iddialar var. Gerçekten 6 ay mı devam edecek, yoksa hani süreç tamamlandıkça belki geçerlilik süresi de yine mecliste uzatılacaktır şeklinde yorumların da yapıldığını da söyleyelim. Ama tabii yani bakıyoruz, işte geçtiğimiz hafta sonu DEM Parti heyeti tam da hani bu yasa teklifi meclise gelmeden birkaç gün önce İmralı'ya, terör örgütü liderine gitmişlerdi mesela. Yani bir pazarlık tartışmaları hep yapılıyor. Bu gidiş gelişler, ortaya çıkan tabloda hani bu iddiaları bir şekilde, iddiaların daha çok dile getirilmesine neden oluyor. Bilmiyoruz, dediğimiz gibi hani biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, sadece bizler değil, söyledim işte milletvekilleri de bilmiyor ne olduğunu, ne bittiğini. Ya biz bilmediğimiz bir konuyu tartışmak mecburiyetinde kalıyoruz. Şeffaflık yoksa ilk günden beri bunu söylüyoruz. Sadece bu yasayla ilgili, bu yasal düzenlemeyle ilgili değil ki, çok önemli, Türkiye'nin ülke tarihinin en önemli yasal düzenlemelerinden birisi olarak tanımlanıyor. Şeffaflığın olmadığı yerde güven ilişkisi, yani bu hayatın her alanında var değil mi? Yani eşimizde, dostumuzda da aynı durum, aynı tablo söz konusu. Şeffaflığın olmadığı yerde bu güven ilişkisi nasıl kurulacak? Büyük bir soru işareti var burada. Az önce dedim ya, yine bir soru işareti, daha doğrusu hani bir saptama yapmak istiyorum izninizle, sürecin ilerleyiş şekliyle ilgili nasıl ilerlediğini bize birazcık anlatan. Mesela Cengiz Çandar ne demişti, onu aktarmıştım Rudav'a verdiği röportajda, DEM Parti milletvekili, dün sizle paylaşmıştım bunu. Hani bu çerçeve yasasını işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte birkaç AK Partili yetkili ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki isimler sadece biliyorlar. Kalın, İbrahim Kalın'dan bahsediyorum. Biz bir şey bilmiyoruz demişti. Milletvekilleri için de durum geçerli mi? Bakın, AK Parti Meclis Grup Başkanlığı'ndan vekillere gönderilen, dün gönderilen yazı çok enteresandı. Benim çok dikkatimi çekti. Deniyor ki, grup başkanlığımızca çerçeve kanun teklifini tüm milletvekillerimizin, burası boldlanmış yani koyu harflerle yazılmış, eksiksiz imzalanmış imzalamaları kararı alınmıştır. Grup yönetim kurulu salonumuzda imzaya açılan teklifi işte bugün saat 17'ye kadar imzalamanız gerekmektedir deniyor. Abdullah Güler grup başkanı imzasıyla milletvekillerine gönderilen bu yazıda. Ben de diyorum ki yani şöyle bir şey olamaz mı? Hani belli ki vekillerin de bu süreçten pek bir haberi yok. Belki buna itiraz edecek, içeriye itiraz edecek bir vekil olabilir mi? Ya da tam tersi çok daha pratikte uygulanabilecek çok daha iyi bir önerisi olamaz mı mesela milletvekillerinin bu yasal düzenlemeyle ilgili olarak milletvekillerinin iradesi ne olacak diye de sorduruyor bana benim görebildiğim kadarıyla bu tablo bu ya da bu mesaj bunu hatırlatalım. Peki DEM Parti bu süreçte ne yapıyor? Şöyle söyleyelim 12 Ağustos'ta dedim ya hani görüşmeler böyle ayın 6'sına kadar meclisin kapanma saatine kadar gününe kadar bu yasa çıkartılacak çerçeve yasadan bahsediyorum. Bu arada şöyle yasal düzenlemeler var onu söyleyeyim hani mesela teklif komisyona gittiğinde 2 günlük bir yasal süre var. Yasa 2 günlük yasal sürenin geçmesi gerekiyor. Bugün gönderilse çarşamba perşembe yani aslına bakılırsa benim görebildiğim kadarıyla bu yasal sürenin de geçmesi beklenmeyecek. Böylesine bir acele var. Böylesine bir sürat var. Keşke diğer yasalarla ilgili de ya diğer düzenlemelerle ilgili de meclisimiz böyle hızlı çalışsa. DEM Parti'den bahsetmiştim. 12 Ağustos'ta bir Merkez Yürütme Kurulu toplantısı bir karar aldı. Bu çerçeve yasa taslağı üzerine görüşmek üzere bugün bu toplantıyı yapacağını da öğreniyoruz. DEM Parti'nin şöyle bir bakıyorum. Yine İmralı heyetinden bir açıklama var. Söylemiştim hafta sonu itibariyle terör örgütü liderini ziyarete gitmişlerdi. Şöyle söylüyor Öcalan, onu da aktaralım size. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız şeklinde de bir bu yasaya destek açıklaması gelmiş terör örgütü lideri Öcalan'dan. Hani bu ifade bakın yıllar sonra bu meseleleri biz konuşacağız tartışacağız daha belli ki bundan sonra da yasal düzenlemeler olacak ki işte size az önce de aktardım içerikten bahsettim değil mi bunlar medyaya sızan dışarıya sızan haberler bu haberler içerisinde örneğin bir demokratikleşmeye dair değil mi bir içerik var mı? Bakalım göreceğiz bundan sonraki süreçte ama Öcalan'ın terör örgütü liderinin bu ifadeleri de çokça konuşulacakmış gibi geliyor bana. Peki muhalefet örneğin yeni parti bu konuda ilgili ne düşünüyor? Tam da aslında milletvekillerinin bu konuyla ilgili ne kadar az bilgi sahibi olduğunu gösteren anlatan açıklamayı kim yaptı biliyor musunuz? Murat Emir sevgili Simge sana göndermiştik onu hazırlamıştın sen de. Dilerseniz Murat Emir'in sesini ne söylediğini bir dinleyelim arkasından devam edeceğiz.
2: Telefonla bir şekilde görüşelim ama bizim makamımızda olmamak kaydıyla bir yerde görüşelim ve sizi bilgilendirelim talebi var. Ama bilgilendirmenin de bir taslak metinle olmayacağını ısrarla sorularımızın sonucunda anlamış olduk. Dolayısıyla böyle bir genel prensipler üzerinde bilgilendirmenin yararlı olacağı kanaatinde değiliz. Olması gereken mecliste her zaman yapıldığı gibi eğer bize bir çalışma ziyareti tasarlanıyorsa biz bundan memnun oluruz. Ama bu çalışma ziyaretinin mutlaka somut bir taslak üzerinden yapılması ve bizim de ona gerçekten bir sadece bilgilendirilmek değil aynı zamanda eleştiri ve katkılarımızı yapabileceğimiz bir sürecin işletilmesi gerekir.
1: Olması gerekenler belki anlatılıyor Sayın Murat Emir tarafından ama işte söylediğim gibi bir acele var. Bu acelenin nedenini ben anlamaya çaba gösteriyorum, anlamaya çalışıyorum. Bütün bunları da size aktarırken ilk günden beri böyle hani şöyle söyleyebiliriz. İşte aylardır Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mesele üzerinde duruyor. Siyaset bu konuyu konuşuyor. Bizler bu konuyu konuşuyoruz. Hani meclisin çalışma süresi biraz daha uzatılabilir miydi? Madem bu kadar hayati bir yasadan bahsediyoruz, yasal düzenlemeden bahsediyoruz. Yani daha önce gündeme gelebilirdi. Bir ay önce örneğin gündeme gelebilirdi. 10 gün önce gündeme gelebilirdi. İmzayı açılıp işte komisyon sürecinde bunlar tartışılabilirdi. Yani olasılıklar o kadar çokken son iki güne bu meselenin sıkıştırılmış olması izaha muhtaç bir konu. Bunu da aktaralım, bunu da söyleyelim. Bir not daha bu süreçle ilgili, süreç yasasıyla ilgili ya da bu düzenlemeyle ilgili olarak çerçeve yasa deniyor değil mi? Doğru ifade edelim. Kılıçdaroğlu dün bir basın toplantısı yaptı. Onun da 4 maddelik bir önerisi vardı bu düzenlemeyle ilgili olarak. Ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu, silahlı örgütün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi, bütün yurttaşları kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesi yapılmalı dedi ve dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisi belirlenmelidir şeklinde de bir önerisi oldu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Hani ağırlıklı olarak süreç ya da bu çerçeve yasağıyla ilgili tartışmalar böyle. Bakalım gelsin, hep söylüyorum, bugün de aynı ifadeyle bitireceğim bu bölümü. Diyeceğim ki doğmamış çocuğa şu an itibariyle don biçmeyelim. Sadece hani aktarılan, yansıyan, dışarıya yansıyan başlıkları, detayları sizlerle paylaşmak istedim. Geçelim siyasetin günlüğünde ya da günlük siyasette neler var, ona bir baktığımız bölümü. Hadi Simge.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Günlük siyaset ya da siyasetin günlüğünde neler var, bir de dilerseniz buna bakalım. Mesela CHP, işte az önce Kılıçdaroğlu'nun süreçle ilgili önerilerini aktardım size. Peki CHP'de durumlar nasıl, tablo nasıl? Valla enteresan bir tartışma yaşanıyor burada. Bir kurultay çağrısı var, tıpkı hani partiden ayrılıp yeni parti kuran yeni partililer gibi. Tuhaf bir cümle oldu ama tam olarak da böyle, başka türlü bunu anlatmanın başka yolu da yok. Tıpkı o ayrılan isimler gibi parti içerisinde de, CHP içerisinde de çok ciddi bir kurultay çağrısı var. Ve sadece kurultay çağrısı değil, aynı zamanda bu kurultayda Kılıçdaroğlu'nun da aday olmaması yönünde de taleplerin sık sık daha yüksek sesle son günlerde dile getirildiğini görüyoruz. Milletvekili, yani CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekili sayısının 23-24'lere kadar düştüğü yönünde yine yorumları okuyoruz, bilgileri ulaşmış durumdayız. Tabi burada mesela Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay, Nermin Yıldırım Kara gibi isimlerin, yönetimin, CHP yönetiminin bir an önce kurultaya gitmesi yönünde bir deklarasyon hazırladığı yönünde bilgiler de var. Şu an itibariyle resmi olarak bir açıklama yok ama yani geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk biz bunu. Oğuz Kağan Salıcı, Muharrem İnce, Ali Öztunç, Müslüm Sarı, Gürsel Tekin, Gürsel Erol gibi isimlerin adaylıkları da, başkan adaylıkları da söz konusu. Bunlar da yine böyle Ankara'da CHP içerisinde konuşulan konular. Gerçi Muharrem İnce böyle bir hazırlığım yok dedi ama evet, ama çünkü neden? Siyaset bambaşka sonuçları doğurabilir. Bir gün, değil mi? Çok uzun bir süreydi siyaset açısından bakıldığı zaman. Göreceğiz, CHP içerisinde de her şey böyle süt liman değilmiş gibi görünüyor. Dün aktardığım meseleyi de bir hatırlatayım sadece. Gürsel Tekin'le, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'le Kılıçdaroğlu arasında böyle çok da su yüzüne çıkmayan ama açıklamalarla birlikte bizim anladığımız bir gerilim de var. Kılıçdaroğlu'nun başka bir ismi İstanbul İl Başkanlığı'na atamak istediği yönde. Gürsel Erol'un da bu süreçte işte mahkeme kararını, kendisiyle ilgili kendisinin o koltuğa oturmasını sağlayan mahkeme kararını Kılıçdaroğlu'na ya da bu soruyu yönelten gazeteci arkadaşlarımıza hatırlattığını da aklımızın bir kenarında tutalım. Orada da her şey böyle süt liman değil. Yeni parti ile ilgili de hani siyaset günlüğü demişken bunu da aktaralım. Partinin ilk açık grup toplantısı bugün gerçekleşecek. Yaklaşık 4 saat sonra eski salonda, eski yani CHP'nin kullandığı salonda yeni parti grup toplantısı gerçekleşecek. Saat kaçta? Normal şartlarda Özgür Özel ya da CHP genel başkanları 13.30'da konuşurlardı grup toplantını. Yıllardır biz de gazeteciler olarak takip ederiz elbette ama bugün artık değişiyor. 11.30, 4 saat sonra Özgür Özel yeni partinin meclisteki grup toplantısında, ilk açık grup toplantısında konuşacaklar. Bunu da hatırlatalım. Operasyonlar, CHP'li belediyelere operasyonlar, Erdal Beşikçioğlu son olarak biliyorsunuz kendisiyle birlikte toplamda 40 kişi Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrasında tutuklanmışlardı. Gelen son bilgi ne? İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Erdal Beşikçioğlu. Şöyle bir bakıyorum, bir toparlama yapmak gerekirse de İsmail Arı, gazeteci arkadaşım İsmail Arı dün sosyal medya hesabından paylaştı. Cezaevindeki belediye başkanlarının sayısı da toplamda 30'a yükseldi. Tahliye edilenlerin sayısı da 6, işte Zeydan Karalar, Ahmet Özer, Abdurrahman Tutdere gibi isimler de şu an itibariyle tahliye edilmiş durumdalar. Hani CHP'de olup bitenler de bu. Saadet Partisi'nden, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan ilginç bir açıklama geldi. Hani şimdi bu toz duman arasında biraz unuttuk. Hani bu Ahbap soruşturması ile ilgili bir açıklama yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan. Haluk Levent de diyor, fotoğrafı olmayan bakan yok. Onları ne zaman ifade vermeye çağıracaksınız şeklinde bir yorum yaptı ve dedi ki bu Ahbap soruşturmasının bir siyasi ayağı var mı yok mu? Bunun özellikle incelenmesi, bunun üzerinden de tartışılması, konuşulması gerekiyor dedi. Hani tweet attığı için Ahbap'la ilgili, Ahbap'a destek tweetleri attığı için gazeteciler sorgulandı dedi. Sanatçılar ifadelere çağrıldı dedi. Ama işte bakanlar kurulunda 16 bakan var. Haluk Levent'te fotoğrafı olmayan bakan yok. Onların fikri, onların düşünceleri alınmayacak mı bu sürece dair şeklinde de bir soru yöneltti. Dikkat çekici bir çıkıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan da bu çıkış geldi. Bunu da hatırlattıktan sonra dilerseniz bir müzik arası verelim. O aradan sonra ben yine sizlerleyim.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: İlk bölümde ağırlıklı olarak şu çerçeve yasa ve siyasetin günlüğünde ne var ne yok konuştuk. Biraz da halkımızı görelim. Hadi Simge devam edelim.
2: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Tamı tamına 23 gün oldu Ankara'da Güven Park'ta gaziler, er gaziler ve er şehit yakınlarının oturma eylemlerinden bahsediyoruz. Hatta konuk da alıyoruz sık sık ve temsilcilerin görüşlerini de öğreniyoruz. Ne talep ediyorlar, ne istiyorlar? Net, çok basit. Yani rütbeli askerlerle erlerin, gazilerin ya da işte er şehit yakınlarının özlük haklarının eşitlenmesini istiyorlar. Aslında çok detay verebiliriz ki o detaylarla aktaracağım sizlere o detayları da. Buna dair bir yine yasa hazırlığı içerisinde hükümet. O yasada neler var neler yok, ya daha doğrusu gazilerimiz de bu yasa önerisini ya da detayları nasıl değerlendiriyorlar, onu da aktaracağım. Şöyle, bugün saat 10 itibariyle de, daha doğrusu dün saat 10 itibariyle de açlık grevine başladıklarını söylediler ki biz de burada ağırlayıp konuştuğumuzda, hani eğer bir çıkış yolu bulamazsak, eğer bir muhatap, bu konuyla ilgili bir muhatap bulamazsak, bu konuda bir adım atmayı kendi aramızda tartışıyoruz demişlerdi. İşte o tartışmaların sonucu itibariyle de Gaziler Platformu'ndan dün itibariyle bir açıklama yapıldı ve terörle mücadele er gazileri olarak dendi o açıklamada. Ankara Güven Park'ta sürdürdüğümüz adalet mücadelemizde taleplerimize çözüm üretilmemesi nedeniyle dün kastedildi. Bugün saat 10 itibariyle açlık grevimiz başlamıştır şeklinde bir ifade, bir açıklama da geldi gazilerimizden. Tabii bir düzenlemeden bahsediyorum. Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı'na sunulan bir düzenleme. Neler var bu düzenlemede? Şehit anne ve babalarına asgari gelir güvencesinin getirilmesi var. Malul sayılmayan gazilere aylık bağlanması, gazilik unvanı verilmesi, sosyal haklarının güçlendirilmesi gibi başlıklar var. Hani çok böyle detayları, oranlar vesaire veriliyor. Onlara çok girmeyeceğim. Bakıma muhtaç gazi ve vazife malullerinin evde bakım desteği, erbaş ve erler, işte güvenlik korucuları, askeri öğrenciler, siviller dahil olmak üzere tüm gazilerin aylıklarının arttırılması gibi öneriler var. Hani şöyle birkaç başlığa daha bakıyorum burada. Hani evet, dediğim gibi daha fazla teknik detay da verebilirim ama ağırlıklı olarak benim görebildiğim kadarıyla burada hani maddi imkanlara dair ya da maddi sorunlara karşı adımlar atılıyor. İşte gaziler de diyorlar ki, dün yaptıkları açıklamada Anka'ya bir açıklama yaptılar, Anka Haber Ajansı'na, orada da bu kanun teklifini yeterli bulmuyoruz şeklinde, tam da anladığım kadarıyla bu gerekçelerle, biz kimseden para pul hiçbir şey istemiyoruz ve bu nedenle de bu alandan ayrılmıyoruz, bizim istediğimiz, dediğim gibi diyor gaziler, er gaziler ve er şehit aileleri, bizim derdimiz tek eşitlik, bu eşitlik eğer tam olarak sağlanmazsa bu alandan ayrılmayacağız şeklinde de bir açıklamaları var. Yani Cumhur İttifakı'nın hazırladığı, tam da bu çerçeve yasanın hani o jet hızıyla tartışıldığı, biz bile kaçırıyoruz. Kim kimle hangi dakikada nasıl görüşüyor, ne zaman komisyona gelecek, ne zaman hangi hızda geçecek, genel kurulda onaylanacak, bunu da biliyoruz. Biz bu jet hızındaki bu gelişmeleri takip ederken bir yandan da eşgüdüm, yani bir şekilde eş zamanlı olarak da bu yasanın meclis gündemine gelmiş olması benim dikkatimi çekti. Sizlerle bunu da paylaşmış olalım ve geçelim cezaevi günlüğüne. Tutuklular, tutuklu olarak yargılananlar ve o isimlerle ilgili gelişmeler. Şöyle bir hatırlatalım: Ekrem İmamoğlu 505, komedyen Deniz Göktaş ki bir mektup paylaştı kamuoyuyla. Ondan da birkaç ayrıntı sizlerle paylaşacağım. Deniz Göktaş 32, gazeteci Merdan Yanardağ 282 gündür. Ali Çağatay, radyomuz programcılarından Ali Çağatay 40 gündür Tayfun Kahraman ve Mine Özer'den 1566 gündür cezaevinde bulunuyor. Bir kez daha söyleyelim, Ali Çağatay'ın dün gönderdiği mesaj, kamuoyuyla paylaştığı mesaj, bir yeni partili milletvekiliyle görüşmüştü. Orada da ortada bir talebi var. Bir an önce iddianamem yazılsın ve savunma hakkımı kullanmak istiyorum. O iddianame yazılır yazılmaz da mahkeme heyetinin karşısına çıkıp en doğal hakkı olan savunma hakkını kullanmak istediğini de Utku Çakır Özer'e aktarmıştı bunu. Utku Çakır Özer de o görüşme sonrasında kendi kamuoyuyla paylaşmıştı. Ali Çağatay bunu istiyor. Biz de buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Sevgili Ali Çağatay'a da diğer tutuklular gibi elbette selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan hani dedi, onu tekrar edeyim, herhangi bir sağlık sorunu vesaire bunlar yok. Sadece kendi iddianamesinin yazılmasını bekliyor. Bunu da hatırlattıktan sonra Nasuh Maruki bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilmişti ve tutuklanmıştı. AKUT'un kurucusu olan Nasuh Maruki ile ilgili olarak tam iki hafta sonra bir iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye bakıldığı zaman ne görüyoruz biz? Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 16 Temmuz'da gözaltına alınan, 17 Temmuz'da da tutuklanan AKUT'un söylediğim gibi kurucusu Nasuh Maruki ile ilgili istenen, savcılık tarafından istenen cezada bu yönde 15 Temmuz'a dair bazı paylaşımları vardı. O paylaşımlar nedeniyle işte TCK 218'den ceza alması da talep edildi Nasuh Maruki'nin. Deniz Göktaş'tan bahsetmiştim. Komedyen Deniz Göktaş'ta işte az önce hatırlattım. 32 gündür tutuklu, bir mektup paylaştı. Cezaevi koşullarını aktardı kendi perspektifinden. Şöyle diyor: benim kısa süreli gözlemim, güneşsizlik, havasızlık ve sosyal izolasyonun kalıcı fizyolojik ve psikolojik zararlar vermesi kaçınılmazdır şeklinde sayımlardan bahsediyor. Sayımlar dışında insan sesi duymadan günleri, haftaları geçen mahkumlar var. Hani cezaevi deyince aklımızda canlanandan çok daha yalnızlaştıran bir sistem bu şeklinde de bir eleştiri var. Moralinin ve sağlığında iyi olduğunu söylüyor ve ekliyor. Cezaevine girmemeye çalışın ama işinizi olması gerektiği gibi yapmanın karşılığı buysa burada huzurlu uyuyorum şeklinde de bir paylaşımı oldu. Bunu da hatırlatmış olalım. Dün söylemiştim, Ertuğrul Özkök için bir sosyal bir YouTube kanalında verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlatılmıştı. Kendisi de yurt dışında bir açıklaması olmuştu. Bugün değil mi? Evet, 4 Ağustos Salı günü de dönüş bileti olduğunu ve ülkeye döneceğini, başka nereye gidebilirim ki şeklinde bir açıklaması olmuştu. Ülkeye döneceğini söylemişti. Bir açıklaması daha oldu. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Kendisi düzeltme gibi algılanabilir mi? Ya da o YouTube kanalında verdiği röportajı detaylandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği yönünde ya da işte ona hakaret gerekçesiyle ya da tehdit gerekçesiyle dava açılmıştı. O da dedi ki, şimdi 13 kere seçim kazanmış bir insanı, hiç seçim yapmamış, iktidarı silah zoruyla ele geçirmiş bir başka kişiyle karşılaştırmam mümkün değildir. Bir böyle orada Franco benzetmesi vesaire bunları yapmıştı. İşte dediğim gibi bu şekilde bir açıklama getirdi. 13 kere seçim kazanmış bir insanı ben bu şekilde eleştiremem ki dedi. Ama işte o soruşturmanın açıldığını da biz biliyoruz. Şimdi bakalım geldiği zaman ya da Türkiye'ye döndüğü zaman nasıl bir tabloyla karşı karşıya olacak Ertuğrul Özkök. Bu önemli. Mehmet Uçum'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından bir tanesi, hukukçu bir isim kendisi. O da bir paylaşım yaptı ve Ertuğrul Özkök'ü oldukça sert bir şekilde eleştirdi Mehmet Uçum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, birebir aktarıyorum, demokratlığı üzerinden elitist faşistler söz söyleyemez cümlesi dikkat çekici. Ve şurada ilginç bir açıklaması da oldu. Bütün bu tepki mesajının, yani Mehmet Uçum'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Mehmet Uçum'un bu açıklamasında bir detay sadece dendi ki, dedi ki eminim ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2028 Nisan ayında yapılacağı tahmin edilen genel seçimlerde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilecektir derken parantez içerisinde 2028 Nisan derken parantez içerisinde 16 Nisan tarihini de verdi. Yani biz şuradan bunu anlayabiliriz. Meclis muhtemelen böyle ipuçlarından hani niyet okumayalım. Burada niyet okunacak bir durum yok. Doğrudan tarih vermiş Mehmet Uçum. Ve 16 Nisan'da hani böyle denmişti ya birkaç hafta öncesine çekilebilir genel seçimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yolu açılabilir bu şekilde. Bu yorumlar yapılmıştı hatta bunu Mehmet Uçum söylemişti arkasından Devlet Bahçeli de buna destek vermişti bu açıklamaya destek vermişti. Tam olarak 16 Nisan 2028 olarak da biz en azından Beştepe'nin seçim tarihi olarak aklındaki nedir diye sorduğumuz zaman bu tarihi duyuyoruz, bu tarihi öğrenmiş oluyoruz. Bakalım hani Ertuğrul Özkök yanıtında bir de böyle bir detayın olması Mehmet Uçum'un dikkat çekiciydi. Simge hadi devam edelim mi?
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Günün en ilginç haberlerinden daha doğrusu dün akşamdan bugüne kalan en ilginç haberlerden bir tanesi Beyaz TV. Beyaz TV'nin ki biliyorsunuz Osman Gökçe'nin kanalıdır Beyaz TV. Orada program yapan gazeteci Tahir Sarıkaya dün itibariyle gözaltına alındı. Hatta yine o gözaltı görüntüleri kamuoyuyla da paylaşıldı. O da çok tartışılıyor, çok konuşuluyor biliyorsunuz. Hangi soruşturma kapsamında? Cem Küçük soruşturması kapsamında biliyorsunuz. Cem Küçük de yine hakkındaki iddialar nedeniyle Cem Küçük'le ilgili de tutuklu yargılama kararı alınmıştı. Peki Tahir Sarıkaya şöyle. Şimdi Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçundan dolayı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 31 Temmuz'da yani 5 gün önce tutuklanmıştı. Yine geçtiğimiz günlerde TGRT ile Türkiye Gazetesi'nden işten çıkarılmıştı. Küçük hakkındaki o soruşturmanın bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sanal medya paylaşımları üzerinden dijital medyada paylaşımlar yaptığına ilişkin şikayetler vardı Cem Küçük'le ilgili. Yine İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanları sonucu soruşturmanın dikkat 2025'te başladığı ortaya çıkmıştı. Kendisine sorulan sorulardan biz bunu öğreniyoruz. Yani yaklaşık bir yıl önce Cem Küçük'le ilgili soruşturmanın başladığını öğrenmiştik. Şimdi Cem Küçük'e ifadesinde sorulan yine savcılığın Cem Küçük'le arasında para hareketi tespit ettiği bir isim Tahir Sarıkaya, Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya da söylediğimiz gibi aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Peki Tahir Sarıkaya'ya ne sorulmuştu ya da Cem Küçük'ün ifadesinde nasıl Sarıkaya'nın adı geçiyordu? Şimdi savcılık ifadesinde Cem Küçük Beyaz TV'de haber spikeri olan ve yine Cem Küçük'le Cem Küçük'ün maddi işlerini idare ettiği iddia edilen öyle söyleyelim. Burada bu tip soruşturmalarda ifadelerde bu cümleleri bu sözcükleri dikkatli kullanmaya en azından çaba gösteriyorum. Biraz hata da yapıyor olabilirim ara ara ama en azından bunlara dikkat edelim. Çünkü genel olarak medyada da buna dikkat edilmediğini de görüyorum. Taraf ayırmadan söylüyorum bunu. Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında 537 bin liralık para alışverişi olduğu tespit edilmişti. Ya da savcılığın bu yönde bir iddiası vardı. Aramızdaki borç alıp vermemizden dolayı bu olmuştur yanıtını vermişti. Cem Küçük'e bu soru soruluyor. Yani Tahir Sarıkaya ile bu para ilişkiniz nereden geliyor diye. Aramızdaki borç alıp verme ilişkimizdir. Bundan da başka bir şey değildir demişti. Tabii Tahir Sarıkaya isimli kişiyle tam birebir aktarıyorum size elimizdeki o belgelerden. Toplamda 27 kez para alışverişi gerçekleşti ve işte bu 27 para alışverişinin toplam tutarının da 537.800 lira olduğu yönünde bir ifade, bir iddia var. Yine o dosyada ilginçtir. Yine bir gizli tanık beyanı var. Böyle uzun bir kodu var, kod adı var gizli tanığın. Böyle CY34LK diye devam ediyor. Orada Gizli tanığın ifadesi de yine çok dikkat çekici. Bakın diyor ki o gizli tanıkta, Cem Küçük'ün Tahir Sarıkaya ile ilgili bağlantısı vardır. Tahir Sarıkaya Cem Küçük'ün para işlerini halleder. Bazı algı çalışması Tahir Sarıkaya üzerinden Cem Küçük'e teklif edilir. Cem Küçük'ün hesapları incelenirse tanıklık beyanımın doğruluğu ortaya çıkacaktır. Sarıkaya çeşitli kişilerden almış olduğu parayı Cem Küçük'e gönderir gibi bazı iddiaları var. Söylediğim gibi bunlar gizli tanık beyanlarıdır. Bunların tamamı birer iddiadır. Onu da tekrar ve tekrar söyleyelim. Şimdi işte bazı tabii kripto para alışverişleri vesaire yine Tahir Sarıkaya'nın hesap akışları içerisinde tespit edildiği yönünde de iddialar var. Bakalım göreceğiz. Özellikle tabii savcılık soruşturmasına, savcılık sorgusuna ne söyleyecek Tahir Sarıkaya? Mahkemeye sevk edilirse mahkemede hangi ifadeleri kullanacak? Elbette biz de bütün bu detayları, bütün bu başlıkları sizlerle paylaşacağız. Ama dediğim gibi yani günün en ilginç haberlerinden bir tanesiydi bu. Bu arada Şamil Tayyar'ın da bir sosyal medya paylaşımı oldu. Onu da sizlerle aktarayım izninizle. Sonra bir başka başlığa geçeceğim. Diyor ki Şamil Tayyar, Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış. Konuşursa medyada deprem olur, iyi de olur. Enteresan bir ifade. Hani şöyle söyleyeyim, belli ki yani bu ifadeyi kullanan bir kişi herhalde bir gazeteci kimliği var zaten Şamil Tayyar'ın, biliyorsunuz. Demek ki bir şeyler biliyor. Mesela benim bu konuda anlatabileceğim işte bu ifadelerin, bu iddianamelerin dışında çok fazla bir bilgim, çok fazla anlatabileceğim bir detay yok. Ama belli ki Sayın Tayyar, Şamil Tayyar bu konuyla ilgili bir bilgi sahibi, konuşsa belki anlatsa daha önemli bir katkısı olur sürece. Hadi Simge devam edelim.
4: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
1: Devam edelim. Biz başlıklarımızda nedir? Takip ettiğimiz davalar, daha doğrusu soruşturmalardan bir tanesi Rojin Kabayış soruşturması. Baba Nizamettin Kabayış yine kızının ölümüne ilişkin o soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ve iddiası aslında bakılırsa ilk günden beri gündeme getirmeye çalıştığı, çaba gösterdiği, bizim de destek verdiğimiz, zaman zaman konuk alıp konuştuğumuz Nizamettin Kabayış de soruşturmanın istendiği gibi, beklendiği gibi etkin şekilde yürütülmediğini söyledi. Örneğin bunları hatırlatmakta fayda var. Üniversitedeki güvenlik kameraları, cep telefonu incelemesi ya da DNA çalışmalarına ilişkin sürecin hızlandırılması yönünde de bir talebi, bir isteği oldu. Olayın aydınlatılması açısından kızının cep telefonunun incelenmesinin kritik önemde olduğunu bir kez daha söyledi Nizamettin Kabayış ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir açıklamayı hatırlattı. Ne demişti eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu? Telefon asit kuyusunda da olsa biz o telefonu açarız. Peki bu süreç içerisinde aradan yıllar geçmiş durumda, işte İspanya'ya gönderildi Rojin'in telefonu, sonrasında alındı, Çin'e gönderildi, bir sonuç elde edildi mi? Maalesef edilemedi. Baba da diyor ki Nizamettin Kabayış, madem açamıyorsunuz bu telefonu, neden 2 yıldır bize bu acıyı yaşatıyorsunuz, neden telefonu İspanya'ya, Çin'e gönderiyorsunuz? Olayın mutlaka aydınlatılacağını söyledi. Burada üniversite yönetimi, Van 100. Yıl Üniversitesi'nin yönetimiyle ilgili olarak da bazı ifadeleri oldu Nizamettin Kabayış'ın. Neden dedi üniversite yönetimi gerektiği gibi soruşturulmuyor? Üniversiteyle ilgili neden bir sorgulama yapılmıyor? Özellikle hep söylüyoruz bunu. Hani o düzeltiyorum. Kamera kayıtları, üniversitenin kamera kayıtlarının olmadığını, çoğunun arızalı olduğu gerekçesiyle Rojin'in kaybolduğu gün o kameralardan görüntü alınamadığını ve dolayısıyla da onun dosyaya giremediğini söylüyor. Ama söylenmişti mesela üniversite yönetiminin aileye bazı kameralar çalışmıyor dediğini iddia ediyor. Ama buna karşılık Adalet Bakanlığı'na gönderilen, üniversite yönetimi tarafından gönderilen yazıda da üniversitedeki kameraların arızalı olmadığı bilgisi olduğunu iddia ediyor. Madem hiçbir kamera bozuk değil, o görüntüler nerede şeklinde bir sorusu da oldu. Kimin? Nizamettin Kabayeş'in. Dediğimiz gibi 2 yıldır devam eden bir soruşturmadan bahsediyoruz ve 2 yılın sonunda hala net bir açıklama, net yani kamuoyunun vicdanını soğutacak bir açıklama da gelmedi. Son 1-2 dakikam, bu 1-2 dakikada da Akın Gürley'in, ki ikinci bölümde de konuşacağız Akın Gürley'i, Uğur Mumcu suikastiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bakanın aileyle görüşeceğine dair bazı bilgiler gündeme geldi. Özellikle Mossad iddiaları son dönemde hükümete yakın medyada yer almıştı. İşte o Mossad iddiaları nedir? O suikast içerisinde, soruşturma sürecinde ne kadar konuşulmuştu? Hangi boyutuyla gündeme gelmişti? Onu konuşacağız. Ne dedi Akın Gürlek? Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun denetim ve disiplin mekanizmalarıyla ilgili çok tartışma yapılıyor, çok konuşuluyor. Biliyorsunuz SSK'nın yapısı vesaire, bunlar çok konuşulan başlıklar. Şunu söyledi, bu yıl içerisinde 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını, bunlardan 333'ü hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerleme durdurma kararları alındığını, 30'u hakkında yer değiştirme, 84 hakim ve savcı ile ilgili olarak da meslekten çıkarma cezasının uygulandığını açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Söylediğim gibi ikinci bölümde de kendisini konuşacağız. Kendisi hakkında, yani kendisinin Mumcu ailesiyle yapacağı, ki altısında bir araya gelecek, Mumcu geleceği söyleniyor. Akın Gürlek'le bir araya geleceği söyleniyor. Ona dair detayları, ona dair başlıkları da ikinci bölümde konuşacağız. Ben ikinci bölümde yine sizlerle birlikte olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
5: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özgen. Yeri ve Zamanının ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomi konuşacağız ağırlıklı olarak bu bölümde, ama oradan önce de hatırlatmalarım var. Onları tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i WhatsApp attı. Radyo Sputnik'in 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Yayınlarımızı dinlemek için Sputnik Türkiye Telegram ya da X üzerinden @radyosputnik.tr'yi bu adresleri takibi alırsanız, söylediğim gibi, hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarını hem de program tekrarlarına da dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle de doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X'e de Instagram Güçlü Özgen, birleşik ve küçük harfle ve noktasız, oldukça zor, Güçlü Özgen yazarsanız da bana doğrudan ulaşabilirsiniz. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah bir operasyon, bir soruşturma sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil olmak üzere toplamda 21 kişi hakkında gözaltı kararı var. Benim hani bu arada ulaştığım bilgi, şu dakikaya kadar Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in evinde ve belediyede de arama yapıldığı yönünde bir bilgi var. Şöyle bakıyorum, başka bir tablo var mı? Başka bir gelişme var mı? Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin de devam ettiğini yine biz öğreniyoruz bu bilgilerle, bu ayrıntılarla. Şöyle hatırlatalım, ilk bölümde hatırlatmıştım, hani bu operasyonla birlikte tablo nedir? CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlarda bilanço nedir? Bir onu hatırlatmak önemli. Ne olacak tabii şimdi bilmiyoruz. Menderes Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması sonrası bu soruşturma nereye doğru evrilir bilmiyoruz, ama hani ne oldu bugüne kadar? Toplamda şu dakikaya kadar 30 belediye başkanı tutuklandı. Daha doğrusu şu an itibariyle tutuklu bulunuyor. İşte İstanbul, Beylikdüzü, Şişli, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, şu aşağı doğru gidiyorum, işte Bursa, Eşme, Ataşehir, Akçakoca, Güzelbahçe, bu belediye başkanlarının tutuklu olduğunu biliyoruz. Elimizdeki bilgi bu, bilanço bu. Tahliye edilenler var. Toplamda da 6 belediye başkanı önce tutuklanmıştı. Daha sonra ara kararlarla, mahkemelerin verdiği ara kararlarla da tahliye edilmişlerdi. Zeydan Karalar, Ahmet Özer, Abdurrahman Tutdere.

Ekonomi demişken işte dün programda söylemiştik, Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak demiştik. Rakamlar var, rakamları konuşuruz. Tamam, ama bir yandan da bu rakamların her biri bizim hayatımız açısından da son derece önemli. Ben bir teknik bilgileri vereyim. Aylık bazda %1,78, yıllık bakıldığı zaman da enflasyonun %31,75 olduğunu görüyoruz. Tabii sene başında bize ne denmişti, sizlere, bizlere ne denmişti? Hedef %24 denmişti. Yıllık hedef %24 olarak açıklanmıştı ya da bizimle paylaşılmıştı. Ama şu rakamlar, şu veriler, biz söylemiyoruz. Ekonomistler, uzmanlar söylüyorlar. Şu şartlar dahilinde yine yıllık hedeflerin tutturulması oldukça zor gibi görünüyor. Bir yandan da hani dedim ya, biz yaşıyoruz bütün bunları. Kendi cebimiz, kendi faturalarımız, market alışverişlerimiz, değil mi? Akaryakıt fiyatları, ona da bir indirim geleceği söyleniyor tabii. Göreceğiz bakalım. Hani oranlar netleşmediği için sizlerle paylaşmıyorum ama mazot fiyatlarına bir indirim geleceği yönünde bir bilgi var. Hani neye inanacağız? Mesele bu. Enak diyor ki yıllık %3,07, düzeltiyorum, aylık %3,07, yıllık bakıldığı zaman da %50,49. TÜİK tam tersi, bunun neredeyse yarısını bize anlatıyor. Aylık bazda %1,78'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız diyor. Türk İş'e bakıyorum. Türk İş'in yaptığı açıklamalar, hani mutfak enflasyonunu paylaştı birkaç gün önce. Onları bir toparlamak gerekiyor elbette. Türk İş'te diyor ki enakta neredeyse aynı, %3,30'luk bir mutfak enflasyonuyla karşı karşıyayız diyor. İstanbul Ticaret Odası ne TÜİK ne enak, arada bir yerde %2,06 olarak İstanbul'un enflasyonunu açıklamıştı. Peki bunların hangisi gerçek? Ya da sizin ya da bizim yurttaşların enflasyonunu gerçekte ne? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Her zaman bunu yapmak gerekiyor ama işte resmi açıklamalara bakıyoruz. Gayet iyimser açıklamalar geliyor. Oysa ki hani bizim yaşadığımız, markette yaşadığımız, pazarda yaşadığımız gerçeklik bambaşka. Bakan Şimşek örneğin bu açıklanan verileri yorumladı. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Evet, alım gücünün kısılması, talebin azaltılması, talebin azalmasıyla birlikte enflasyonun düşmesi yönünde bir hedef, bir stratejisi var. Bakanlığın ya da hükümetin, işte tam olarak Bakan Şimşek'in, Mehmet Şimşek'in verdiği bu, yaptığı bu açıklamada tam olarak bu politikanın bir şekilde öyle ya da böyle devam edeceğini bize gösteriyor. O yüzden Temmuz ayında konuşurken burada hep beraber tartışıyorduk, hani bir ara zam, ara asgari ücretten bahsediyorum, ara düzenleme, zam da demeyelim buna, en azından düzenleme beklentisi vardı. O düzenlemenin olmayacağını da konuşmuştuk, burada aktarmıştık. Tam da bu gerekçeyle, tam da bu nedenle 56 aydır, 2021 Aralık ayından bugüne baktığımız zaman tam 56 aydır ülkemizde enflasyon %30'un üzerinde maalesef. Bunlar resmi veriler üzerinden de konuşuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasını paylaştım sizinle. Kendisinin göreve başladığı dönemde ne kadardı enflasyon? Yüzde kaçtı? %38'di. Peki bugün geldiğimiz noktada işte ne dedi? TÜİK ne diyor? %31,12. %7'lik bir azalma var hayatımızda, biz bunu çok da hissetmiyor olsak da. Yani %30'un altına Sayın Şimşek'in de göreve geldiği günden beri enflasyon maalesef %30'un altına da inmedi. İşte gerçekliğimiz de bu. Ha, şu bilgiyi de vereyim hani merak edenleriniz var ise, gerçi bizden çok daha iyi biliyorsunuz, sizde hayatınızı ilgilendiriyor çünkü biliyorum. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte, yani Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte kiralara uygulanacak zam oranı da netleşti. %31,9 olarak açıklandı kira zam oranları. Bu bilgiyi de sizle paylaşmış olalım. Şöyle bakıyorum diğer başlıklar üzerinden ne konuşabiliriz, ne aktarabiliriz diye. Yani enflasyona dair çokça başlık var. Tabii şu önemli, DİSK ne diyor, sendikalar, işçiler, emekçiler ne söylüyorlar? Bir de buna bakalım dilerseniz. Hani yıllık bir kayıp var mı? Az önce asgari ücretten bahsettim. Olmaz mı? Diyor ki bu rakamlar, TÜİK bu verileri açıklamaz. DİSK de kendi açıklamasını yaptı. Yani fiyatlar dedi %1,78 TÜİK'e göre artmış durumda. 12 aylık ortalama

0: Enflasyon %31,9 düzeyinde. Yani diyor ki 2005 yılına göre genel fiyatlar 36 kat, 36,3 kat artmış durumda. Peki gıda fiyatları 2005'ten bugüne kadar 55 kat, 55,2 kat arttı. Peki bizim cebimizden ne gitti? Sadece ilk 2 ayda asgari ücrette çalışanlar açısından söylüyorum bunu. Ki büyük bir kesim işçilerin, emekçilerin büyük bir kesimi maalesef hep asgari ücret ve ona yakın ücretlerle hayatını devam ettirmek mecburiyetinde. DİSK'in hesaplamasına göre asgari ücret yılın 6. ayı itibariyle 5.576 liralık bir kayıp yaşamış durumda. Düşük gelirler diyor devrimci işçi sendikaları, gıdadan kısıp kira ve ulaşıma para harcamak mecburiyetinde kalıyorlar. Toplumsal sınıf ve kesimler enflasyonun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını genel toplumun genelinden çok daha sert, çok daha ağır hissediyorlar tespiti var. Mesela en düşük %20'lik gelir grubu toplam gelirin %6,4'ünü alırken bu grubun, bu en düşük %20'lik gelir grubundaki yurttaşların harcamaları içerisindeki gıdanın payı ne kadar biliyor musunuz? %30. Yani kazanılan 100 liranın 30 lirasını bu en düşük gelir grubundaki %20'lik gelir grubundaki yurttaşlar kazandığı 100 liranın 30 lirasını maalesef sadece gıdaya harcamak mecburiyetinde. Yani yaşamak için çalışılıyor, çalışmak için de yaşanılıyor. Tam olarak böyle bir gerçeklikte karşı karşıya işçiler. En düşük yüzde, en yüksek %20'lik gelir grubuna da bakalım. Madem yoksullara baktık, bir de yüksek gelir grubundaki vatandaşlara, yurttaşlara bakalım. Bu grupta toplam gelirin %48'ini elinde tutuyor. Elinde tutuyor %48'ini, toplam gelirin yarısı neredeyse bu en yüksek %20'lik gelir grubunun elinde. Peki mesela bu gelir grubundaki yurttaşlar gıdaya ne kadar pay ayırıyorlar toplam gelirlerinde? Sadece %12. İşte bu rakamlar ülke gerçekliğini çok daha net şekilde, çok daha açık şekilde gözler önüne seriyor. Antalya Ticaret Borsası'nın yaptığı bir açıklama benim dikkatimi çekti. Sadece şunu aktaracağım size. Aylık bazda işlem miktarına bakılıyor. Ürün gruplarında gerileme yaşandığını belirtiyor Antalya Ticaret Borsası. Şöyle domatesin örneğin Temmuz ayında, hani mevsiminde yemek diye bir şey vardı değil mi? Eskiden hayatımızda böyle bir kavram vardı. Mevsiminde tüketmek ürünleri. Bakın domates işte mevsimi değil mi şimdi, yani Temmuz Ağustos ayları. Temmuz ayında domatesin işlem miktarı yıllık bazda %25,9 artmış. Ama fiyat endeksine bakalım %30 oranında yükseldiğini görüyoruz. Yani aslına bakılırsa hani o mevsiminde yeme meselesi de çok da gerçekçi değil artık. Gerçekliğimiz bu tabloyla beraber çok daha net, çok daha net şekilde ortaya çıkıyor. Benim buradan aktarabileceğim başlıklar, şöyle ekonomiye biraz da bakıyorum. Başlıklar aşağı yukarı böyle. Hadi Simge devam edelim.
1: Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz.
0: Hayal etmek güzel ama her şey hayal ettiğimiz gibi mi gidiyor? Bir onu sormak istiyorum. Bu depozito meselesi hatırlayınız, hani çok konuşuluyor, çok tartışılıyor değil mi? Özür dilerim. Depozitosu olan ambalajlarla ilgili o toplama meselesi. Bununla ilgili birkaç bölüm ayırmıştım şu ana kadar ama bakın Evrensel Gazetesi'nden Emeğe Saygı, Dicle, Sezen Öz bu konuyla ilgili olarak bir haber hazırlamış. Hafta sonu da var, hafta sonu yayınlandı bu haber ama şimdi gündemimi alabildim. Hani her şey gerçekten hayal ettiğimiz gibi mi ilerliyor? Bunu anlatan çok da çok net verilerin paylaşıldığı bir haberden bahsediyorum size. Mesela bu depozito iade ticareti değil mi? Bu otomatlar, bu otomat imalatçıları mesela bu ticaretin en görünür ayağını bu otomat imalatçıları oluşturuyor. Ve haberde de deniyor ki ülke genelinde işte pek çok isim de veriliyor. Pek çok zincir, ben vermeyeyim burada market ismi. Pek çok zincir markette, alışveriş merkezlerinde ya da belediyelerin belirlediği noktalarda kurulması zorunlu kılınan bu depozito iade makinelerinden bahsediliyor. Ve ihaleler yapıldığı belirtiliyor. Ve bu ihaleler nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Evet, sadece doğal afet, salgın, hastalık gibi durumlar için öngörülen bu meşhur 21B maddesi var ya yasanın. O 20, pazarlık usulü 21 madde, 21B maddesi. İşte bu kapsamda bu ihalelerin gerçekleştiğini biz öğreniyoruz. Toplamda 6 şirkete 970 milyon liralık kaynak ayrıldığını, bu makinalarla ilgili olarak böyle bir kaynak ayrıldığı bilgisi de yine bahsettiğimiz bu haberde var. Tabii geri dönüşüm şirketlerinin nasıl para kazandığına dair de detaylar var söz konusu haberde. Neden bahsediyorum? Çünkü maliyet azalıyor geri dönüşüm şirketleri için. Yani tonlarca ürün, tonlarca pet şişe bizim elimizde bir şekilde bu makinalarda toplanıyor. Bunların ayrıştırma işlemleri oldukça maliyetli ve bu şirketlerin bir şekilde, hani işte birer liraya veriliyor ya bu pet şişeler oraya. Bu sayede %30, %40'a varan bir maliyetten tasarruf sağladıkları da yine bahsettiğim bu Evrensel Gazetesi'ndeki haberde yer alıyor. Gerçekten enteresan bir ayrıntı, enteresan bir detay. Yani her şey hayal edildiği gibi mi gerçekleşiyor ya da bize anlatıldığı gibi mi ilerliyor her şey? Tam olarak da bunu anlatan bir haber. Bakın, deniyor ki haberde, toplayıcılardan alınan bir ton pet şişenin maliyeti, yani ton maliyeti 150-200 dolar arasında. Ama mesela Avrupa Birliği'nden satın alınan atıklar var. O da ayrı bir tartışma konusu ya. Neyse, Avrupalı firmaların yüksek vergilerden kaçmak için sağladığı navlun desteği sayesinde mesela ton başına pet şişelerde ton başına 100-150 dolara kadar düşüyor. Bahsettiğimiz şirketlerin alım fiyatlarından bahsediyorum. Yani Avrupa'dan çöp satın almak toplayıcılardan almaya kıyasla ton başına %25 ile %33 oranında daha az bir maliyet sağlıyor. Tabii mesela Avrupa Birliği'nde ya da toplayıcılardan alınan atıklar ayrıştırılmamış atıklar ya da kirli atıklar olduğu için, söylediğim gibi işçilik, ayrıştırma, parçalama, yıkama gibi süreçlere de bakılırsa 250 lirayla 250 ile 300 dolar arasında bir işlem maliyeti ortaya çıkıyor. Ton başına söylüyorum. İşte tam bu noktada bu bahsettiğimiz yeni sistem, uygulanan bu sistem devreye giriyor ve dediğim gibi geri dönüşüm şirketlerinin o ya da sanayi üreticilerine büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü gelen bu pet şişeler, pet ürünler şu an itibariyle temiz, ezilmiş, hatta sınıflandırılmış olarak sisteme giriyor. İşlem maliyetleri, işleme maliyetleri neredeyse yarıya iniyor. Toplayıcılardan ya da Avrupa'dan alınan atıkta ton başına üretim maliyeti 450 doları bulurken bu sistemde, bu yeni sistemle birlikte maliyetler şirketler için çok daha geriye çekiliyor. Burada kazanan çevre mi, şirketler mi diye de insan bütün bu detayları, bütün bu başlıkları okuduktan sonra kendi kendine soruyor. Hadi Simge, devam edelim.
2: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki.
0: Bir genelge vardı. Yani bir şekilde kamu harcamaları düşürülmeli, başlıklar vardı, detaylar vardı. Bunlara ne kadar az uyulduğunu anlatıyoruz zaten, ya da ne kadar uyulmadığını defaatle burada anlattık. İşte yine aynı şekilde kamu üniversiteleriyle ilgili ortaya çıkan tablo, sadece onlar açısından değil, üniversiteler işte tam bu tercihlerin belirlendiği dönemden geçiyoruz değil mi? Yine üniversiteleriyle ilgili açısından değil, üniversiteler işte tam bu tercihlerin belirlendiği dönemden geçiyoruz değil mi? Yine üniversiteleriyle ilgili kaynak sorunlarını konuşuyoruz. Ne kadar az kamudan bu üniversitelere kaynak ayrıldığından bahsediyoruz. İşte Boğaziçi Üniversitesi örneğini yıllardır anlatıyoruz, yıllardır konuşuyoruz. O yüzden ilk bine bile giremiyor artık maalesef Boğaziçi Üniversitesi. Tabii bir yandan da özel üniversiteleri tartışıyoruz. Özel üniversiteler üzerinden de bu meseleyi tartışıyoruz. Özellikle de tabii bütçe, para dendiği zaman bu meseleyi anlatmak, aktarmak gerekiyor. Ozan Bingöl Sözcü Gazetesi'nde tam da bunu yazdı ve diyor ki haber yazısının köşe yazısının başlığında ticarethaneye dönüşen vakıf üniversitelerinden bahsediyor ve şöyle bir tablo: TÜFE artışı oranıyla yüksek öğretim eğitimindeki artış oranını karşılaştırmış, bir grafik hazırlamış. Çok sever biliyorsunuz. Ben de ara ara kendisinin bu yazılarını sizlere aktarıyorum. Bakın, yüksek öğretim eğitim maliyeti son 5 yılda TÜFE %655 olarak gerçekleşmişken 5 yıllık vakıf üniversitelerinden bahsediyoruz. Onların ücretlerindeki artış ne kadar biliyor musunuz? %1319 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Hani işte 3 milyon liraya varan tıp fakültelerinden bahsediyoruz. Yıllık ücreti 3 milyon liradan bahsediyoruz. Hatta işte Cambridge, Oxford, Yale gibi üniversitelerle de oradaki onların yıllık ücretleriyle de bir şekilde karşılaştırılıyor son dönem itibariyle. Hani YÖK bu konuda bir adım atıyor mu? Ya da işte devletin diğer kurumları bu konuya dair bir adım atıyor mu? Hatta Ozan Bingöl şunu aktarmış. Hani tavuk üreten şirketlere ya da tavuk satan, beyaz et satan şirketlere kayyumlar atanmıştı. Hatırlayınız böyle bir günlük, bir gecelik bir operasyonla. Bu vakıf üniversitelerinin uyguladığı bu fiyat politikasına karşı bir adım atılmayacak mı diyor ve neyi hatırlatıyor, neyi söylüyor? Biz de her zaman bir şekilde anayasaya, yasalara dayandırıyoruz. Anlattığımız bütün haberlerde hukuk, adalet dediğimiz zaman aklımıza tutunacağımız başka bir dal yok çünkü. Anayasanın 130. maddesini hatırlatıyor. Diyor ki ve Yüksek Öğretim Kanunu'nu hatırlatıyor. Vakıflar, yüksek öğretim kurumları ancak kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla kurulabilirler. Anayasanın 130. maddesini hatırlatıyor ama İşte tam da üniversite tercihlerinin belirlendiği bu dönemde biz milyonlarca liralık daha doğrusu maliyetlerden bahsediyoruz. Yıllık bu önemli. Neden bunları konuşuyoruz? Çünkü bakın kurumlar vergisi ödenmiyor. Vakıf üniversitelerinden bahsediyorum. Emlak vergisi ödenmiyor. Veraset intikal vergisi vakıf çatısı altında faaliyet gösterdikleri için ödemiyorlar. Damga vergisi ödemiyorlar. Pek çok harçtan işte tapu, tescil, şerh, terkin işlemleri gibi pek çok harçtan muaflar ama maliyetleri her geçen yıl katlanarak artıyor vakıf üniversitelerinin. Bir yandan da akademisyenleri kovmakla uğraşıyorlar. Onları da size geçtiğimiz hafta zaten detaylı şekilde aktarmıştık. Diyelim şöyle bakıyorum, ekonomiye dair çok başlığım var elbette de, en önemli konumuz bu zaten ama bugünlük ekonomi bu kadar, yeter. İsterseniz bir müzik arası verelim, arkasından devam edeceğiz.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: siyasetin bir kanadının da gündeminin bambaşka şeyler olduğunu görüyorum. Üzülerek Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir açıklama yaptı. Abdullah Gül mesajı verdi efendim. Türkiye dedi bu birikimden, tecrübeden mutlaka istifade etmeli şeklinde bir ifadesi oldu. Cumhurbaşkanlığı tartışmaları, adaylık tartışmaları daha doğrusu yapılıyor ki biliyorsunuz o adayların da açıklanacağı, açıklanmayacağı, kim, hangi parti, hangi blok, hangi adayı öne çıkartacak, bu tartışmalar yapılırken ben buradan Ali Babacan'ın Abdullah Gül ismi üzerinde biraz tartışılması için bu açıklamayı yaptığını söylüyorum ama başlık atmak isteseydim, dergicilik yapıyor olsaydım siyasetin dejavu sarmalı başlığını atardım herhalde buraya. Çünkü neden? Eski sayfalardan yeni gelecek umut etmek mümkün değil.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne de hoş geldiniz. Ben Güçlü Özkan. İlk bölümde söylemiştim. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Uğur Mumcu katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle gerçekleştireceği bir görüşme. Ayın 6'sında 6 Ağustos günü bu görüşmenin gerçekleştirileceği belirtiliyor. Net doğrulanmış bir bilgi de değil ama neden bu mesele gündeme geldi biliyor musunuz? Haftalardır, günlerdir öyle söyleyeyim, abartmayayım. Hükümete yakın medyada, hükümete yakın olan medyada Uğur Mumcu suikasti tartışılırken Mossad iddialarıyla beraber bu başlık konuşulmaya başlandı. Bu Mossad tartışmaları, hani Mossad'ın bu işin içerisinde olduğu yönünde bazı bilgiler, bazı iddialar yine söylediğim gibi hükümete yakın medyada yer alıyordu. İşte bu iddialardan sonra bu iddialar yükseldi. Bu konuyla ilgili sesler yükseldikten sonra Uğur Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanı ile görüşme için bir randevu talebinde bulunduğu yönünde bir bilgi var. Özellikle de firari Oğuz Demir, bu davanın hala firari sanığı olan Oğuz Demir'in yakalanması için bu yönde bir görüşme, bunun konuşulması için bir görüşmenin gerçekleşeceği belirtiliyor. Dediğim gibi 6 Ağustos Perşembe günü bu dava, bu görüşme gerçekleşecek. Gelen bilgiler bu yönde. 24 Ocak 1993 günü bir bombalı saldırı sonrasında Ankara'da biliyorsunuz öldürülmüştü gazeteci Uğur Mumcu. Hani pek çok dosya açılacak, konuşuluyor. Hani bunlar çok konuşuluyor. Akın Gürlek de bunu, Adalet Bakanı da söylemişti. Geçmiş döneme dair pek çok dosyayı açıyoruz, açacağız demişti. İşte Uğur Mumcu dosyası da bunlardan biri mi? Onu anlayacağız biz. Ben hani izninizle neden Uğur Mumcu meselesi, Uğur Mumcu suikasti konuşulurken son dönemde bu konu bu kadar fazla, özellikle bu Mossad iddiaları ya da Mossad tartışmaları nasıl gündeme geldi, bunun kaynağı ne, bununla dair detayları bir şekilde aktarmak istiyorum size. Şimdi bu iddialar daha yeni değil, onu hatırlatalım. Yani Ergenekon davaları da devam ederken bizim hatırladığımız kadarıyla gözaltına alınmıştı. Doğu Perinçek, yine Veli Küçük vesaire, bu isimler gözaltına alındığında iddia edilmişti. İki MIT belgesi Veli Küçük'ün ev aramasında ortaya çıktı şeklinde 2008 yılında böyle bir iddia gündeme gelmişti. Bu iddia kanıtlanamadı, onu söyleyeyim. Hatta sahte olduğu da belirtildi ama hani İsrail ilişkileri, Mumcu cinayetiyle Mossad arasında bir bağlantı olduğu ya da bir ilişki olduğu yönünde iddialar işte aslında daha o Ergenekon davalarında tartışılmıştı, konuşulmuştu ama söylediğim gibi bu belgeler, bulunduğu iddia edilen belgelerle ilgili mesela MIT de bir doğrulama yapmamıştı. Dolayısıyla o belgelerin gerçekliği hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı. Daha sonra başka isimler, başka yine emekli askerler vesaire yani suikaste gördüğüm demişti mesela hava, bunu şöyle söyleyeyim, Alican Uludağ Deutsche Welle'de hazırladığı haberde bu konuyla ilgili hatırlatıyor. Hava pilot Kor General Erdoğan Karakuş bir televizyon kanalında 2023 aralığında bu meseleyi bir kez daha hatırlattı diyor Alican haberinde. Hani suikaste gördüğüm FETÖ'den yardım var, bir şekilde güvenlik güçlerinden yararlandılar ve bu suikastimi İsrail'den Mersin'e, oradan da Ankara'ya geldi gibi bir iddiası vardı. Hava pilot Kor General Erdoğan Karakuş'un, dediğim gibi Alican da haberinde, bu konuyla ilgili haberinde bunu hatırlatıyor. Yine Ceyhan Mumcu, Saygı Öztürk'e konuşan yine Ocak 2024'te yine bu meseleyi, hani hala ben bu olayın arkasında İsrail gizli servisi Mossad'ın olduğundan şüpheleniyorum şeklinde de bazı yorumları olmuştu. Saygı Öztürk'e verdiği röportajda Ceyhan Mumcu'nun, işte hani geçmiş dönem itibariyle bunlar pek çok kez dava mahkemelerde de gündeme geldi ama hani mahkemeler de tartışılırken bu iddiaların soyut olduğu, yani somut delillere de dayandırılamadığı yönünde de bazı yorumlarda olmuştu. Onu da size hatırlatmış olalım. Hani şimdi özellikle Türkiye-İsrail ilişkileri de bu kadar gerginken bu meselenin yeniden gündeme gelmiş olması, gündeme geldikten sonra da ailenin dediğimiz gibi Akın Gürlek'ten randevu talep etmeleri ve bu randevunun da 6 Ağustos günü, Perşembe günü gerçekleşeceğini de hatırlatalım. Hani bu böyle bir geçmişi var bu iddiaların. Hani yeni değil ama hani neden şimdi gündeme geldi diye soruyorsanız da işte onun detaylarını, onun ayrıntılarını da sizlerle paylaşmak istedim. Devam edelim şöyle son 10-12 dakikanın dünyada neler olup bitiyor tartışmaları. Trump, hatırlayınız, hani İran'la her şey çok iyi, masaya oturuyoruz pazartesi günü, dünü kastetmişti Birleşik Devletler Başkanı ve görüşeceğiz demişti. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan beri gerçekleşmemiş büyük çapta bir saldırıyı başlatacaktım ama bu görüşmelerle ilgili karar alınınca o saldırıyı durdurdum gibi çok böyle üst perdeden de bir açıklama yapmıştı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Dün yine konuştu ve yine o saldırgan tavrını, hani dünkü o böyle yumuşak, hani barış olacağına inanıyorum, işte bir şekilde işler yoluna girecek yönündeki açıklamaların tam tersine dedi ki bu kez de Trump, İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü, görüşmeler başlıyor, yakın gelecekte yenileri planlanıyor, sonra da açıkça ve gururla hiçbir şey yapmadıklarını söylüyorlar diyor. Ama bakıyorum İran'dan gelen açıklamalar hiç de Trump'ın söyledikleriyle örtüşmüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai örneğin bu müzakerelerle ilgili konuştu, bir açıklamada bulundu ve dedi ki herhangi planlanmış bir müzakere yok, böyle bir iş yürütülmüyor, taraflar arasında planlanmış bir görüşme de yok, hani bırakın müzakerelerin başlamasını, tekrar daha görüşme planlaması bile yok dedi. Hatta İran'ın önümüzdeki günlerde yabancı heyet kabul etme ya da yurt dışına müzakere heyeti gönderme yönünde herhangi bir planı da yok açıklaması İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den geldi. Şu soruldu, Abbas Arakçı Irak'ta, yani neden Irak'ta o zaman diye soruldu sözcüye. O da dedi ki dini hac ziyareti kapsamında Abbas Arakçı, yani İran Dışişleri Bakanı Arakçı dini gerekçelerle bir hac ziyareti gerçekleştiriyor. O yüzden de Irak'ı ziyaret ediyor dedi ve söylediğimiz gibi bütün müzakereciler şu an, geçmiş günlerde, geçmiş aylarda masaya oturmuş olan bütün müzakereciler şu an İran'dalar ve dolayısıyla da hiçbir temas yok ifadesini kullandı, açıklamasını yaptı. İşte Trump da hala bu İran için son şans, bunu bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor yönündeki tehdit, tırnak içinde kullanıyorum elbette bunu, tehdit açıklamalarına devam ediyor. Gazze'ye de bir bakalım, İsrail Hamas görüşmeleri. Şimdi tarafların 13 maddelik bir anlaşma konusunda uzlaşı sağladıkları yönünde bir bilgi var. Hatta yani burada en önemli konu, elbette iki konu var. Bir tanesi Hamas'ın silah bırakması, bir diğer başlıkta İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi. Çekilir mi? Çekilmez. Yani benim görebildiğim kadarıyla bunu yapmayacağı ortada. Zaten İsrail'de tartışılan tam da bu başlıkları içeren 3 maddesine, bu 13 maddelik anlaşmanın 3 maddesine bir şerh düştü ya da bir karşı duruş olduğunu da hatırlatalım. Bir yandan da bu barış süreci ilerletilmeye çalışılırken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da devam ediyor. Hatta bizim Dışişleri Bakanlığı da bunu kınayan bir açıklama da yaptı. Bu saldırıları, bu sivil ölümlerine neden olan bu saldırıları kınayan bir açıklama da yaptı Mısır'la birlikte, ki bu müzakerelerde Türkiye ve Mısır oldukça önemli bir rol üstlenmiş durumda. Bakın, son 24 saat içerisinde barış vesaire deniyor ya. Son 24 saat içerisinde 19 Filistinli Gazze'ye gerçekleştirilen İsrail saldırıları nedeniyle 19 Filistinli hayatını kaybetti. Toplamda 35 Filistinlinin de yaralandığını öğreniyoruz Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan. Neden Sağlık Bakanlığı vurgusu yaptım? Çünkü sağlık hizmetlerinin de oldukça zor yürütüldüğüne dair, özellikle çocuklar, özellikle kanser hastaları ile ilgili Gazze'de çok ciddi sorunlar yaşandığını da yine aynı açıklamanın devamında biz öğreniyoruz. Ama deniyor ki, onu da hatırlatayım, hani bir 10 Ekim'de bir barış masası kurulmuştu Mısır'da, değil mi? 10 Ekim'den bugüne kadar İsrail saldırılarında 1250 Gazze'li hayatını kaybetti. 4110 Gazze'linin de yaralandığını söyleyelim, hatırlatalım biz de. Ve tabii o cenazelere, yıkıntılar altındaki cenazelere de bir yandan ki sayısının 10 bin olduğu belirtiliyor. Şu dakikaya kadar yine Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın bilgisini aktarıyorum. Toplamda 804 kişinin cansız bedeninin o kalıntılar arasından çıkartıldığı bilgisi yine veriliyor. Bakın, gıda güvensizliği Gazze'de şu an itibariyle 74.200 çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye muhtaç. 74.200 çocuktan bahsediyoruz. Aynı zamanda 24.600 hamile ve emziren kadının da acil beslenme desteği ihtiyacı olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu açıklamada yine hem Gazze'deki Sağlık Bakanlığı hem de Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaların şöyle bir toparlanmış halidir. Gıda güvensizliği, gıdaya, suya ve barınmaya olan ihtiyaç hala karşılanabilmiş değil Filistin, Gazze'de ve İsrail'in ablukası da ve işgal politikası devam ediyor. İşte bu yüzden dedim, hani İsrail bir şekilde bundan vazgeçer mi, geri adım atar mı? Vallahi zor görünüyor. İşte az önce kanser hastalarından bahsettim. Gazze'deki sağlık krizinin ne kadar derinleştiğini gösteren bir veri paylaşacağım sizinle sadece. Kanser ilaçlarının %61'inin bölgedeki, Gazze'deki kanser ilaçlarının %61'inin tükendiği bilgisi elimizde. Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısı yapıyor Filistin Sağlık Bakanlığı, ama işte söylediğim gibi maalesef İsrail'in bu ablukası, Gazze'ye yönelik ablukası, hani bırakın diplomasiyi, işte kim silah bırakacak, ne olacak, Hamas nasıl bir adım atar, işte Netanyahu bu politikalarından vazgeçer mi, vazgeçmez mi, dünya bütün bunları konuşurken, bütün bunları tartışırken bir yandan da böyle bir tablo var. O tabloyu da hani çok konuşulmadığı için, çok anlatılmadığı için bari biz bu görevi üstlenelim istiyoruz ve ben de bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.
2: Güçlü Özgenler Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
0: Son 5 dakikam. Sporda neler olup bitiyor? İzninizle son 6, tamam Simge, tamam bir dakika kazanmış oldum, güzel. Sporda neler olup bitiyor? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Takımlarımız şimdi Başakşehir Temmuz ayında Avrupa kupalarına veda etti. Hep onu söylüyorum, 26 yıldır Avrupa'da Galatasaray'ın son UEFA ve Süper Kupa şampiyonunun dışında somut hiçbir başarımız yok. Ama devam ediyor futbol kulüplerimiz Avrupa kupalarındaki maceralarına. Şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zarpze'yi eleyerek 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe ile başlayalım dilerseniz. Şimdi Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Eğer Sturm Graz'ı da geçerse playoff turunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele edecek. Peki Sturm Graz elenirse Fenerbahçe tarafından hangi takımla karşı karşıya gelecek? Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle Sarı Lacivertli ekibimiz karşı karşıya gelecek. İlk maçlar playoff turunda 18-19 Ağustos tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları da 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Ve dediğimiz gibi playoff turunda bu maçı, eğer dediğim gibi Sturm Graz'ı geçerse Fenerbahçe, Lyon Sparta Prag karşılaşmasının galibini de elerse Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kazanacak. Trabzonspor'la devam edelim. O Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor biliyorsunuz. O da Ferencvaros ve Gornik Zabze, Fenerbahçe'nin elediği Zabze eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İlk maçını 20 Ağustos tarihinde evinde oynayacak Trabzonspor. Rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselmesi halinde kimle karşı karşıya gelecek? Dinamo Zagreb, Zalgiris, Kauno Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla, dikkat, mağlubuyla karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda ilk maç 20 Ağustos'ta, ikinci karşılaşmaysa playoff turuna kalırsa kalması durumunda. Beşiktaş için söylüyorum bunu. 20 Ağustos'ta ilk maç, ikinci karşılaşmada 27 Ağustos tarihinde oynanacak. Takımlarımıza elbette başarılar diliyoruz. Umarız işte gelecek Nisan'ı, Mayıs'ı görebilirler Avrupa kupalarında. Takip edeceğiz. Tabii Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ı unutmuyoruz ama Galatasaray zaten doğrudan katıldığı için lige, daha doğrusu işte bu resmi karşılaşmalara daha geç başlayacak. Bu da avantaj mı değil mi? Ayrı bir tartışma konusu. Maçlar başlasın, o zaman konuşuruz. Son bir not size aktaracağım. FIFA futbolun, biliyorsunuz, dünya futbolunun NATO'su olarak değerlendiriyoruz FIFA'yı ve Infantino'nun bir projesi vardı, hatırlayınız. Bu Dünya Kupası'nın haklarını işte şirketlere satmak. İşte bunun için de diğer federasyonlara, kıta federasyonlarına uzaktan para göstermişti. 20 milyar dolarlık bir gelir elde edeceğiz demişti. O çok büyük tepkiyle karşılandı. Özellikle UEFA Avrupa kanadından çok ağır tepkilerle karşılaşmıştı Infantino. Hatta demişti ki UEFA ve işte İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya gibi işte önde olan ligler, dünyanın en önemli ligleri bunlar, gerekirse Dünya Kupası'na milli takımlarımızı yollamayız şeklinde de bir tehditte bulunmuşlardı. Bu tehditler sonrasında Infantino işte yani ara ara savunmaya çalışsa da bu önerisini geri adım atmak mecburiyetine kalmıştı. Şimdi bu mesele, tabii bu meselede özellikle işte NBA benzeri bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor Dünya Kupası'nda. Bunun futbolun ruhuna, ne kadar endüstriyel futbol tartışmaları yapılsa da futbolun ruhuna aykırı olduğu görüşü yani nihayetinde ağırlık kazandı. Şimdi ise şöyle bir tablo var. Geri adım atmadığı gibi UEFA bir yandan da şimdi Infantino'yu düşürmek için, yani artık bu görevi bırakması için, FIFA başkanlığını bırakması için de baskı uygulamaya başladı. Hatta yani ağır bir bedeli olacak Infantino'nun bu girişiminin. Avrupa bunu unutmuyor belli ki, oldukça sert bir tavrı var. Şimdi Infantino'nun da destek için kimin kapısını çalmasını bekliyorsunuz? Evet, Trump'ın. Peki Trump kapıyı açıyor mu? Hayır. Marco Rubio ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı. Amerika Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Infantino bir destek bekliyor. Yani beni koltuğumdan edecekler. Muhtemeldir ki bu projelerin tamamı bir şekilde futbolun Amerikanlaştırılması diyoruz ya, Trump'la beraber görüşülmüştür. Trump'la konuşulmuş projelerdir bunlar. Bununla şaşırır mıyız böyle bir şeye? Infantino-Trump ilişkisini düşünürsek hiç de şaşırtıcı değil, ama böyle bir kıyamet kopunca şimdi bizim aldığımız bilgiler, yani İngiliz Amerikan basınına yansıyan bilgiler, Trump'ın kapıyı açmadığı yönünde, Infantino'ya kapıyı açmadığı yönünde. İşte bir şekilde yine Infantino'nun koca büyük yalnızlığı olarak değerlendirilebilir. Amerika 2026 Dünya Kupası'ndan sonra yaşanan krizleri hatırlıyorsunuz. O krizlerin hepsini biz de hatırlıyoruz, unutmadık, ama şimdi Infantino'ya bu girişiminin çok ağır bir bedeli olacağını söylemek mümkün. Ben de açıkçası keyifle takip ediyorum. Çünkü futbolu katleden bir isim Infantino, futbolun ruhunu öldüren bir isim, o koltukta oturmaması gereken bir isim olarak görülebilir. Diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 4 Ağustos 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanması ve size sunulmasında ve her şeyde bugün sevgili Simge destek oldu bana. Neden? Çünkü İrem, editörüm İrem biraz rahatsızdı. Bir kez daha kendisine geçmiş olsun diyelim. Ben bugün bitiriyorum programı. Yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Lütfen hoşça kalın.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Evrende bugüne kadar gözlemlenmiş en yoğun cisimler arasında kara deliklerden sonra ikinci sırada gelen nötron yıldızları neredeyse tamamen nötronlardan oluşur. Ancak nötronların kendileri temel parçacık değildir. Kuark adı verilen temel parçacıkların bir araya gelmesiyle oluşurlar. Kuramsal olarak kütlesi Güneş'inkinin yaklaşık 3 katı olan nötron yıldızlarındaki nötronların parçalanmasıyla kuark yıldızı olarak adlandırılan yıldızlar ortaya çıkabilir. Ancak bugüne kadar varlığı bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir kuark yıldızı yok. Bunu biliyor muydunuz?
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Öyle davetler vardır ki gel deyince değil, nasıl davet edildiğine bakılır. Hele bir de işin içinde kırmızı dipli mum varsa. Kırmızı dipli mumla davet etmek değil mi? Tam da bu inceliği anlatır. Osmanlı geleneğinde Edirne Kırkpınar güreşlerinde onur konuklarına davet etmenin çok özel bir yolu vardı. Altı kırmızıya boyanmış bal mumu mumlar atlı ulaklarla davet edilecek kişilere gönderilirdi. Bu sıradan değil, şerefli bir çağrının simgesiydi. Zamanla bu zarif gelenek halk diline şu deyimle yerleşti. Kırmızı dipli mumla davet etmek, yani birini özel olarak önemli ve ısrarla çağırmak. Bugünse aynı deyim biraz sitemle kullanılır. Ne bekliyorsun? Kırmızı dipli mumla mı çağıracaklar? Kültürel mirasımızın sözlü hazineleri deyimler, geçmişin zarafetini bugüne taşır. Bugün kırmızı dipli mumla davet etmek deyiminin köklerine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedi ki ya biz de niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydınız yıllardır. Şimdi Türkiye'nin sanki yıllardır oyalandığı. Şimdi
2: de çok açık yani.
1: Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi, onlar ortak biz pazar mantığıyla.
2: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
1: Bakışı bu.
2: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzarada Mehmetçiğin John'u yapma politikası. Ya yani bize dayatılan rol bu.
1: Evet.
2: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Orman yangınları, yani yaz geldi, havalar ısındı, Türkiye'nin her tarafı birdenbire alevlendi. Ciddi sıkıntılar var. Yani Akdeniz'de, Ege'de birçok yerde peş peşe meydana gelen yangınlar. Neden? Bunların nedeni sadece havanın ısınması mı, yoksa insan hatası var mı? Yangınlar niye zor söndürülüyor? Bütün bunları konunun uzmanıyla görüşeceğiz. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Sattar Aslan'la

0: görüşeceğiz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Şimdi konuya başlamadan önce yine her zaman olduğu gibi dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri kısaca özetleyelim. Yaş toplantısı bugün yapılıyor. Yani 2026 yılında işte emekliye sevk edilecek, yani emeklilik süresi gelmiş, görevdeki süreleri dolmuş olanların durumu ele alınacak. Yine yeni atamalar gündeme gelecek ve askeri ile ilgili alınması planlanan konular görüşülecek. Çalışmalar bugün tamamlanacak. Hatta biz yayına sırasında bile tamamlanmış olabilir, açıklama da yapılabilir. Eğer yeni bir açıklama gelirse sizlere aktaracağız. Evet, kimler katılıyor bu yaş zirvesine? Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde yapıyor. Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katılacaklar. Bu arada Akın Gürlek'le İçişleri Bakanı Çiftçi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacaklar. Bu toplantıda Orgeneral, yani Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Yani onlar için herhangi bir işlem öngörülmüyor bildiğimiz kadarıyla. Görev süresi dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerini doldu. Ama görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Bu da önümüzdeki günlerde, daha doğrusu önümüzdeki saatlerde kararları açıklanınca göreceğiz. Evet, bir başka konuda terörsüz Türkiye meselesi. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa imzaya açıldı. Ya milletvekilleri imzalıyor ama çerçeve yasanın ne olduğu konusunda hiçbir bilgimiz yok. Yani sadece duyumlar var. İşte çeşitli gazetelerde çıkan, gazetecilerin aldığı bilgiler var. Bunun dışında resmi bir durum yok. Aslında bu yasa geçtiğimiz hafta Salı günü meclise gelmesi planlanıyordu. Ancak bazı sıkıntılar var gördüğü kadarıyla. Onlar çıkacak. DEM heyeti Abdullah Öcalan'a gittiler ve orada son görüşmeleri yaptılar. Abdullah Öcalan'ın mesajları var. Gelişmeyi olumlu değerlendiriyor. Bu çerçevede bakalım, yani önümüze nasıl bir metin gelecek onu da göreceğiz. MHP ve Bahçeli de bu metne imza atacak. Başka hangi partilerden imzalar atılacak onu da bilmiyoruz. Partilere bir bilgilendirme yapılacak. Yeni partiden tepki var ama diğer partiler, bilmiyorum, Bahçeli'nin ilk imzacılar arasında olacağı belirtiliyor. Peki nasıl işleyecek süreç? Bizim edindiğimiz bilgilere göre bu hafta içerisinde bu süreç tamamlanacak. Yani çerçeve yasa çıkarılacak ve ona göre yol alınacak. İşte meclise imzalar tamamlanıp meclis başkanına verildiği zaman hemen komisyona geçecek. Komisyondan genel kurula indirilmesi planlanıyor. Yani perşembe diyen var. Eğer perşembe olmasa cuma gün karar alınır mı? Bunu haftaya pek bırakmak niyetinde olmadıkları ifade ediliyor. Neden haftaya ertelemek istemiyorlar? Çünkü PKK'nın kuruluş yıl dönümü diye anılan işte ilk silahlı terör saldırısı, Şemdinli ve Eruh saldırıları, onlar 15 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Yani haftaya bırakılması demek PKK'nın kuruluş yıl dönümünde bu işlerin yapılması anlamına gelir. Bu da farklı değerlendirmelere yol açar. O nedenle o noktada biraz daha dikkatli olması ve öyle bir izlenim bırakacak hamlelerden kaçınılması bekleniyor. Çünkü biliyorsunuz ilk açılımda bir habur meselesi vardır. Habur mahkemeleri artık adalet literatürümüze geçti. Yani PKK'lılar o dönemde gelmişlerdi. İşte efendim pişmansınız değil mi diyordu. Savcı soruyordu. Hayır biz işte Öcalan'ın emriyle geldik diyor. Yok yok pişmansınız diye onlar serbest bırakıldı. Arkasından arabalara bindirip bölgede turlar atıldı. Ve bunun toplumda nasıl bir infial yarattığı biliniyor. Bu tür hatalara düşülmeyeceği ifade ediliyor. Yani bu tecrübelerden yararlanılarak daha dikkatli davranılacağı anlaşılıyor. Evet, burada demin de söylediğimiz gibi CHP'nin tutumu ne olacak? CHP'nin tutumu biraz daha sanki farklı olacak gibi. Bunu nereden söylüyoruz? Çünkü CHP'nin içerisinden yeni parti çıktı. Yani hani yeni CHP diyorlardı ya hani eskiden. Yeni CHP'nin Y'si ayrıldı ve ayrı bir parti kurdu bir anlamda. Şimdi CHP'nin yeni yani eski genel başkanı, şimdi şu anda da genel başkanı mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu bu konuda bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da esas olarak şöyle söylüyor. Yani biliyorsunuz Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te yaptığı açıklama Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için örgütü feshetme ve silah bırakma diyordu. Yani burada ana özne nedir? Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek. Şimdi bu çerçevede bir sürecin işlemesi gerekiyor. CHP o zamanlarda buna biraz ayak sürdü. İş uzadı zaten. Hatta istismar da etmişti. Yani İmamoğlu ile bunu bir işte biz destekleriz ama siz de İmamoğlu'nu bırakın tarzında bir pazarlık konusu yapmaya kalkmıştı. Bu nedenle sıkıntılıydı. Şimdi mutlak butlan kararından sonra Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tavrı net biraz değişmişe benziyor. Sayın Kılıçdaroğlu dün bir açıklama yaptı. Bu açıklamada bu olayı tarihsel bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Dört başlıklı bir öneri sundu. O dört başlıkta şu: bir, terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlandırılması ve örgütsel tasfiyesi. Yani örgütün silah bıraktığı ve tasfiye ettiğinin devletin kurumu tarafından yapmıştır diye onaylanması gerekiyor. Bu çünkü önemli. Çünkü çıkarılacak düzenlemelerin hepsi buna bağlı. Yani ileride biliyorsunuz bir Rahşan Affı diye bir olay vardır. Bu bir süre sonra açıklandı biliyorsunuz. Sonra herkese Anayasa Mahkemesi belli bir kesime yönelik af çıkaramazsınız dedi. Herkese bunu uyguladı ve bir sürü insan çıktı ve o af hala tartışılır. Birçok suçlular sokağa salındı diye. Birçokları da suç işledi gerçekten o özel durumda çıkanların. Şimdi burada yani bir örgütün PKK'nın feshedildiğini, Milli Güvenlik Kurulu veya da işte belirlenecek yasada nasıl bir şey yapılacak bilemiyoruz. Evet tamam bu silahlarını bırakmıştır, örgütü feshetmiştir derse o örgütle ilgili işlem yapılacak. Şimdi herkes acaba bu FETÖ'ye de uygulanır mı? Anayasa Mahkemesi bozar mı diye bir takım kaygılar var. Burada devletin kurumlarının bunu onaylaması şartı getirileceği için bu şekilde kondu. Dolayısıyla o sıkıntı giderilmiş oldu. İki, Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuksal reformların yapılması. Bu da bu çerçevede. Bu yalnız hani dediğimiz gibi biraz önce FETÖ'yü kapsayan bir şey değil. Üç, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi. Yani PKK'nın yeniden hortlamaması için gerekli önlemlerin alınması, bunun için de komşu ülkelerle işbirliği yapılmasını önerdi. Dört, dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması. Bu da yani terör örgütlerini dış güçlerin kullanmasını vekil olarak faaliyette bulundurmalarını önleyecek önlemlerin alınması diyor. Bu dördüncü madde son derece önemlidir. Ve Kılıçdaroğlu CHP'nin politikalarını açıklarken bu aşamada dikkate alınmasını istedi. Bu, yani her aşamada bu dört ilkenin dört başlığın dikkate alınmasını istedi. Türkiye kendi iç barışını kurarken dış jeopolitik hesaplara karşı da dikkatli olmak zorundadır dedi. Arkasından kırmızı çizgimiz nedir dedi. Onu da açıkladı. Terörün bitmesi ve üniter yapısı bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Bu da son derece önemli. Bu arada işte bu CHP'nin politikalarında da bazı değişiklikler gündeme geliyor. Bu terör Türkiye meselesi de bunlardan birisi. Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelir gelmez yaptığı ilk açıklamalardan birisinde CHP'yi kuruluş kodlarına döndüreceklerini söylemişti. Şimdi bununla ilgili de bazı gelişmeler var. Mesela Özgür Özel Newsweek'e yazdığı yazıda mücadelemiz NATO'nun güvenliği için demişti. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada çok farklı bir şey söyledi. Türkiye NATO üyesidir fakat NATO'nun yere karakolu değildir. Türkiye'nin görevi büyük güçlerin projelerinde rol kapmak değil, kendi bölgesinde barış, denge, düzen üretmektir dedi. Yani iki görüş Özgür Özel'in Amerikan merkezli yayın organına yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok farklı. Onu söyleyeyim. Dış politikada bir kurul kurdu CHP. Dış politika kurulu oluşturdu. Başına da Metin Lütfi Baydar'ı getirdi. Kurul hızla çalışmalara başladı ve izlenecek politikanın çerçevesini de çizdiler. Buna göre dış politika tüm partiler için milli bir meseledir. Devletin temel dış politika ilkeleri ortaktır ve tektir. CHP bu bilinçle hareket edecektir. CHP milli menfaatleri asas alan devlet politikasını günlük siyasi tartışmaların üzerinde tutacaktır dedi ki bu da yani CHP'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalar açısından belirleyici. Evet, dışarıda bazı gelişmeler var. Bizi de ilgilendiren gelişmeler. Ukrayna bir kez daha Türk gemisine saldırdı Karadeniz'de. Bakın bu kaçıncı kez oluyor. Ölümler var bu saldırılarda. Şimdi meyve sebze taşıyan Roro gemisi ne dronlarla saldırıda 4 mürettebat yaralandı. Bu dün gerçekleşti. Türkiye'den Rusya'ya meyve sebze götüren gemilere bu gerçekleşiyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin tam da yaz mevsimi ve birçok üretimini ihraç ediyor. Ve bunların başına da Rusya geliyor. Siz bunları yaparsanız Rusya'ya yük taşıyacak gemi bulamazsınız. Gemi bulsanız bile o gemilerin sigortaları çok yükseleceği için nakliye fiyatları artacaktır ve bundan da zararı Türk çiftçisi görecektir. Türk üreticisi görecektir. Şimdi burada yani düşünün 7 drone'la saldırmışlar. Yani Türkiye mesela şu ana kadar yani bir açıklama beklerdim ben şahsen. Resmi bir açıklama olmaması dikkat çekiyor. Yani bu Zelenski yani iyice kontrolden çıkmış vaziyette Karadeniz'i bir savaş alanına çevirmeye çalışıyor. Bu nedenle yani bilemiyorum, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Evet, bugün bir de ne var? Türkiye-Çin ilişkilerinin kuruluşunun başlamasının 55. yıl dönümü. Bu da bugünün önemli etkilerinden birisi ki biz 1971'deki temaslarla bu işlere başladık ve o zamandan beri Türk-Çin ilişkileri çok hızlı ivme kazanıyor. Özellikle sanayimizin aramal ihtiyacı buradan karşılanıyor ve hem ekonomik hem de siyasi anlamda ilişkilerimiz gayet iyi gidiyor. Son derece önemli. Türkiye'nin ihracatı düşük, ithalatı fazla ama yani bunu şöyle değerlendirmek mümkün. Bunun da dengelenmesi için görüşmeler sürüyor. Onu da biliyorum çünkü fazla dış cihet açığı veriyoruz Çin'e karşı. Ancak bizim sanayimiz, demir çelik sektörü dahil, diğer birçok sektör dahil aramal ihtiyacımız var. Bunu bir şekilde bir yerden tedarik edeceğiz. Bunu en uygun tedarik merkezi Çin olduğu için bu rakamlar bu şekilde yüksek çıkıyor. Evet, bugünkü size aktaracağımız konular ana hatlarla bunlar. Şimdi ana konumuza dönelim. Orman yangınları. Tekrar söyleyelim. Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş tekrar bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Nedir bu orman yangınları? Neden çıkıyor? Birdenbire geçtiğimiz hafta yani alev alev oldu. Antalya, ben de Gazipaşalıyım, orada da yangın çıkmış. Alanya hemen komşumuz, orada yangın çıkmış. Muğla'da var, birçok yerde var. Yanılmıyorsam yani onlarca yer diye söyleyebiliriz.
1: Son bir hafta içinde 120'ye yakın yangın.
0: 120'ye yakın yangın çıktı. Neden? Şimdi, bir çalışmanız var mı bu konuda?
1: Şöyle İsmet Bey, biz kamuoyuna yansıyanını görüyoruz.
0: Evet.
1: Ocak ayından Temmuz ayının sonuna kadar yaklaşık Orman Genel Müdürü 3000 yangına müdahale etmiş.
0: 3000 yangın.
1: Evet.
0: Yani Ocak'tan bugüne kadar.
1: Ocak'tan 1 Ocak'tan bugüne kadar 3000 yangına müdahale etmiş. Bu orman yangını, anız yangını, köy yangını, yani Orman Genel Müdürlüğü'nün yükü bir hayli fazla.
0: Evet.
1: Depremde orman personeli var, selde orman personeli var, köy yangınında orman personeli var, arazi yangınında orman personeli var, orman yangınları da orman personeli var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nün yükü haddinden fazla.
0: Evet.
1: Bu yükün biraz dağıtılması, hafifletilmesi gerekiyor. Çünkü şehir yangınları belediyenin işi.
0: Evet.
1: Ama belediyeler maalesef bu konuda duyarsız. Ona da Orman Genel Müdürlüğü giriyor.
0: Yani şimdi, şöyle söylersek mesela diyelim ki Alanya'da çıkan bir, Fethiye'de çıkan bir yan normalde belediyenin mücavir alanında.
1: Alan içerisinde.
0: Ama Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor.
1: Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor. Çünkü belediye sorumsuz davranıyor. Onun için ben orman gene yangınlar çıktığı an şehirlerde büyük şehirlerin itfaiye ekiplerinin Orman Genel Müdürlüğü'ne emrine tahsis edilmesini öneriyorum. Çünkü uzman kuruluş Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla evet. ilgili. Dolayısıyla o araçları, belediyenin elindeki araçları en verimli kullanılacak, nerede kullanacağını bilen Orman Genel Müdürlüğü. O nedenle su tankerleri su taşıyacak. Başka araçları dozerlere oraya girecek. Kepçelere yangın mahalline girip yangın şeridi açacak.
0: O zaman sadece itfaiyeler değil, belediyenin tüm araçları.
1: Şey araçları yani bu yangınla ilgili olan araçlar.
0: Evet.
1: Dozerler, grederler,
0: evet.
1: İtfaiye araçları. Belki ellerinde birkaç tane şehir yangınında kullanılmak üzere itfaiye arabaları bulunmasa daha doğrudur. Ama diğer ekipmanların Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine tahsis edilmelidir diye düşünüyorum. Şimdi burada yangını düz bir arazide yapmıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bugüne kadar %96'sını yangınların Orman Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerinde insan kaynaklı.
0: Ha, bir dakika şimdi oralara gidelim. Her tek tek isterseniz şöyle gidelim. Geçen sene yaşadığımız olaylar bu yılda yaşanmasını bekliyor musunuz?
1: Şimdi Akdeniz kuşağındaysanız.
0: Evet.
1: Ormanlarınızda varsa bunu beklemek durumundasınız.
0: Evet.
1: Çünkü hani Anadolu'da bir laf var, koyunu güden kurdu görür.
0: Evet.
1: Ormanlarınız varsa yangınız olacaktır.
0: Evet.
1: Ama enerjinizi yangın esnasında mı, yangın öncesine mi harcamanız gerekiyor?
0: Sorun biraz galiba
1: sorun burada.
0: Orada.
1: Sorun
0: hani
1: burada.
0: Sağlıkta da bir şey vardır. Mesela onu mesela en iyi yapan dünyada Çin şeydir. Hastalık öncesi önlem alır.
1: Evet.
0: Yangında da herhalde hasta yani yangın öncesi önlemler esas.
1: Tabii şimdi şu var. Orman Genel Müdürlüğü bizim ateş savaşçısı dediğimiz işçiler.
0: Evet.
1: Yeşil vatanı korumak için canla başla 7/24 çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi Türkiye'nin Orman Genel Müdürlüğü'nün teknolojik olarak altyapısı fevkalade güçlü.
0: Evet.
1: İşte görüyoruz İspanya'da, Fransa'da, Amerika'da haftalarca yanıyor.
0: Evet.
1: Hiçbir tedbir de alamıyorlar yani.
0: Evet.
1: Ama Orman Genel Müdürlüğü son 3 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bütün yangınları baskıladı. Neyle baskıladı? İnsan gücüyle baskıladı. Helikopterimiz var. uçağımız var, aradözlerimiz var, ilk müdahale araçlarımız var. Ancak bunları kullanacak insan sayımız yetersiz.
0: O önemli bir şey.
1: Çok önemli bir şey.
0: Evet.
1: Çünkü orman yangını bir savaş misalidir. Nasıl ki savaşta siz havadan ne kadar bombalarsan bombalayın, piyade girmeden sonuç alamazsınız.
0: Evet.
1: Orman yangınlarında da böyle. Helikopter yukarıdan su atar, uçak su atar, ya tepe yapmış yangını baskılar, hızını keser, yer ekiplerine zaman kazandırır ve yer ekipleri girer, yangını söndürür.
0: Yani uçaklar değil, insan söndürür insan. Esas olarak.
1: Uçaklar gerekli mi? Gerekli.
0: Evet.
1: Önemli mi? Önemli. Evet. Çünkü o yukarı tepe yapmış yangını yukarıdan su atarak baskılıyor, yangını yere indiriyor.
0: Evet.
1: Ve yangının hızını kesiyor, yer ekiplerine zaman kazandırıyor. Ve yer ekipleri de giriyor ve yangını söndürüyor. Şimdi burada baktığımız zaman yaklaşık 24,5 milyon hektar orman varlığımız var. Ve biz bu orman varlığımızı 22 bin işçiyle korumaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: 22 bini de aktif hortumu tutan, tırmığı çeken, şapşapı vuran eleman değil. Bu eleman...
0: Bir kısmı da o büro elemanı.
1: Bürodan daha ziyade destek hizmetleri dediğimiz, evet. Aşağı yukarı 1500 falan arazöz var. İki tane şoför koyuyorsun, 3000 oraya gitti.
0: Evet.
1: 2000 küsür ilk müdahale aracı var. İkişer şoför oraya gidiyorsunuz, 6000 etti. Engellisi var bunun. Eski kümlüsü var. Büro personeli var. Dolayısıyla yaklaşık 13-14 bini destek hizmetleri olarak çalışıyor.
0: Evet.
1: Geriye kalan elinizde 10 bin civarında bir işçi kalıyor. O işçi de tırmığı çekiyor, hortumu tutuyor.
0: Bu da bir de Türkiye'nin tamamı yani.
1: Bu da Türkiye'nin tamamı.
0: Yani şimdi 10 bin kişi falan epey varmış ama Türkiye'nin tamamına Türkiye'nin yazsanız tamamı. Neredeyse ilçe başına tamam. Bir iki kişi düşecek yani.
1: Öyle. Aşağılık kişi başına Türkiye'yi tamamını bölersen 1 milyon hektar düşüyor kişi başına.
0: Evet, evet.
1: Yani bunun korunması mümkün değil. Onun için buradan ben Sayın Maliye Bakanımıza da bütün yayınlarda da sesleniyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nden tasarruf olmaz.
0: Evet.
1: Çünkü bu yeşil vatan diyoruz.
0: Evet.
1: Yeşil vatanı koruyucularından tasarruf yapamazsınız.
0: Orman işçisinden diyelim isterseniz.
1: Orman
0: daha...
1: işçisinden evet. Tasarruf yapamazsınız. Çünkü eğer sizin 23 milyon hektar ormanınız varsa bunu korumak zorundasınız. Bunu da insan gücüyle koruyorsunuz. O nedenle buradan tasarruf yapamazsınız. Orman Genel Müdürlüğü 186 yıllık bir kurum. Tecrübeli, uzman kadroları var, ehil elemanları var. Ama hani bir reklam var. Her şeyi aşıyoruz da trafikte sen aşamıyoruz diyor ya sağlıklı.
0: Evet.
1: Biz de en zor coğrafya şartlarında mücadeleyi veriyoruz. Ama ne yazık ki insan ihmalini, insan duyarsızlığını, insan dikkatsizliğini aşamıyoruz. Sorumsuz bir insanın bir yerde bir mangal yapması veya sorumsuzca içtiği sigaranın izmaretini yolun kenarına atması. Dolayısıyla
0: onları tekrar yani yangından kaynağına geçelim de şu işçi meselesine geçecek olursak, biz bölgelere gittiğimizde gazeteciler olarak yangınları izlerken şöyle manzaralar görüyoruz. Mesela dozerin başında gün soru konuşuyoruz. Ya 3 gündür uyumadan
1: doğru
0: çalışmış. Şimdi bundan verim almanız mümkün değil. Ne yapmak lazım?
1: Şimdi burada bir, şu an Orman Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı kadro vermediği için taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor.
0: Evet.
1: Ne demektir? Ankara'dan Alanya yangınına işçi gönderiyoruz. Bu adam 13-14 saatte kamyonun sırtında gidiyor zaten. Oraya vardığı kadar adamın zaten bir hali kalmıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla oradaki işçi 7-24 son ateş sönünceye kadar gece gündüz orada çalışıyor. Bu insandan verim alamıyorsunuz. Dikkati dağılıyor. Yorgun bir elemandan verim almanız mümkün değil. Onun için diyoruz ki biz Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine bu kadar daha işçi tahsis edin.
0: Evet.
1: Bu işçiler 12-12 çalıştırın. İkili vardiya sistemine geçin.
0: 12 de çok aslında, yani 24 ise ikili yani o, çünkü yangın mesai dinlemiyor ki 5 oldu ben bir dakika ben durayım sonra tekrar.
1: Evet. Oradaki şey şu, çok dağınık bir coğrafyada yerleştikleri için günlük vardiya değiştirmek çok kolay değil.
0: Evet.
1: Ondan dolayı ben sendikacı olarak diyorum 12-12, 12 saat bir vardiya 15 gün, diğer vardiya 15 gün çalışırsa zinde olarak, dinlenmiş olarak ve de insani olarak.
0: Evet.
1: Bu insanlar dinlendirir. Bu insanlar misafirliğe gidecek gidemiyor. Misafir gelecek kabul edemiyor. Taziyesi var gidemiyor. Niye? Mayıs ayında araziye çıkarız. Kasım ayında araziden ineriz. Evet. Yangına oradan gider. Geriye ekibe gelir. Oradan devam ederiz. Dolayısıyla tam bir 6 aylık askerlik yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bu nedenle diyoruz ki acilen Orman Genel Müdürlüğü bu ormanları koruyacaksa zinde işçiyle koruma, taşıma suyla bu işin olma şansı yok.
0: Evet.
1: Dolayısıyla işte geçen gün gördünüz, arkadaşları çıkın diyor televizyonda bir dozerci, şerit açıyor şu o alevin içerisinde. Çünkü sizin savaştığınızın ateşin vicdanı yok, merhameti yok, acıma duygusu yok, korkusu yok. Sizin üzerinize geliyor ve siz bununla savaşıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ateşin herkesin görüp kaçtığı bir yerde siz onun üzerine gidiyorsunuz. Bu bir inanmışlığın, bu vatana sevdalı olmanın bir ifade. Başka bir şeyle anlatılamaz bu yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla işçilerimizi dinlendirmeliyiz. Dinlenmek için yeterli işçiye verilmeli. Ve bu ormanları, bu vatanı hep beraber korumalıyız. Ben bütün televizyonlarda şunu diyorum. Ormanlar bizim ortak paydamız.
0: Evet.
1: Ormanlar siyaset üstü bir şey.
0: Evet.
1: Artık ormanın ürettiği oksijeni perde çekip ülkemizde tutamıyoruz.
0: Evet.
1: Tutamadığımıza göre o zaman bu ormanlar dünyanın ortak mirası.
0: Evet.
1: Nerede bir yangın varsa oraya koşmak durumundayız. Geçen bir televizyon kanalı sordu Fransa'ya, İspanya'ya. Evet, gönderdik ikişer tane uçak. Niye? Ortak paydamız.
0: Tabii tabii. Çünkü orada yandığı zaman bizi de etkiliyor. Bizi de, biz de yansa onları da etkiliyor.
1: Dolayısıyla bu ortak paydayı hep beraber savunmamız lazım. Onun için de orman yangınlarından tasarruf olmaz. Tasarruf yapamazsınız. Evet. Tasarrufu başka yerde yapın. Şunu açık açık ifade ediyorum. Orman yangınlarından önceki önleyici tedbirlere harcadığınız parayla orman yangınlarından sonra oranın imarına, ihyasına, ağaçlandırmasına harcadığınız para kat be kat üstündür.
0: Evet.
1: Tasarruf mu ettik şimdi biz?
0: Evet, yani önceden önlem alsak daha az orman yanacak.
1: Daha az orman yanar.
0: Çok daha ekonomik olacak.
1: Ve daha kısa sürede söndürürüz.
0: Evet, evet.
1: Şimdi Sayın Bakanımız açıklıyor 11 dakikada yangın mahalline ulaşıyoruz. Doğru, bu bir teknolojidir yani. Şoförü aracından indirmezsin, hazır bekletirsin, 10 dakikaya da düşürürsün. Çözüm o değil. Çözüm oraya vardığınız zaman ne yapıyorsunuz?
0: Evet.
1: Çünkü düz arazide yangın söndürmüyorsunuz.
0: Adam.
1: Zor şartlarda, girit vadilerde sönüyorsunuz.
0: Araba çıkmıyor,
1: Araba çıkmıyor. Yerine göre 2,5 kilometre, 3 kilometre hortum seriyorsunuz. O dağın tepesine çıkmak için. Allah korusun orada bir kapaklarına ayağınız kaydı, yüzünüz elinizde kan içinde kalıyor.
0: Evet.
1: Her bir hortum 25 metre. Bir kişi iki götürebilir. Onu ekleyecek, gelecek. Ekleyecek, gelecek. Dolayısıyla 6 artı bizim arazilerimiz... 6 artı bir kişi, bir şoför 6 işçi olması gerekirken 4-5'i bulan öpüp başına koyuyor.
0: Evet.
1: Yok. Şimdi 6 kişinin hortum sermesi başka bir şey, 4 kişinin hortum sermesi başka bir şey.
0: Tabii bunu görünce de insan şöyle, mesela bizim bulunduğumuz bölge hemen sağımıza solumuza bak, her taraf devlet dairesi. Yani eskiden bakanlıklar diye bir yer vardı Ankara'da. Bütün bakanlıklar oradaydı. Şimdi Ankara'nın her tarafı bakanlıklar oldu. Yani demek ki personeli arttırılıyor. Yani buraya harcayacağını hiç olmasa ormana harca ki. Yani ya buradaki işi bir başkası da yapabilir. Hele şimdi bilgisayar çıktıktan sonra eskiden her şey elle yapılırdı.
1: Tabii.
0: Şimdi daha çok daha pratik
1: yani. Orman
0: yani.
1: Şimdi teknolojiniz var. Uydularınız var. İHA'larınız var. Gözetleme kulelerimiz var. Termal kameralarımız var. Ama bunlar sadece ihbar ediyor.
0: İnsan olmadıktan sonra her şey de aynı şeye geçerli.
1: Her şey aynı şeye geçerli. İnsan unsurunuz yoksa, kas gücünüz yoksa sizin yangınlarla mücadele etme şansınız evet. yok. Bizim ormancılar bir şey söylerler. İlk bir saat içerisinde yangını kontrol altına aldık. Alamazsak o yangın ya karada biter ya denizde biter.
0: Sonuna kadar gider.
1: Dolayısıyla bizim önleyici tedbirlerden tasarruf yapmamamız gerekir. Burada evet. Maliye Bakanımız ne olur Orman Genel Müdürlüğü uzman bir kuruluş. Bütün yükü yüklemişsiniz Orman Genel Müdürlüğü'nün üstüne. Deprem oluyor Orman Genel Müdürlüğü. Gideceğiz tabii vatan savunması. Sel orman. Köy yangını orman. Arazi yangını orman. Orman yangını orman. Teşkilat. Neyle yapacak bunlar? İşçiyle yapacak. Siz işçiden tasarruf ediyorsanız, işçi vermiyorsanız o zaman vah tüh demeye devam ediyoruz.
0: Şimdi bu insan unsuru o kadar önemli ki başkan. Bakın bir İran-Amerika savaşı var. Amerika atıyor füzeleri.
1: Bir şey yapamıyor.
0: Yapabiliyor mu?
1: Yapamıyor.
0: Asker postalı çıkmadan olmaz o iş.
1: Mümkün değil. Ormanlarda aynı mantık.
0: Ormanlarda.
1: Çünkü yer ekibi girmeden yangının sönmesi mümkün değil.
0: Peki başkan bir şey söyleyeceğim. Ona ne dersiniz? Ben geçtiğimiz günlerde Toroslara gittim.
1: Mersin.
0: Antalya.
1: Antalya Toroslara.
0: Gazipaşa'nın Toroslar bölgesine geçtim. Orada mesela orman yolu derdik biz eskiden. Yani eskiden biliyorsun köy hizmetleri vardı, YSV vardı bilmem. Orman yolu diye ormanın yaptı. Oraları çok bozuk gördüm. Ya nedenini sorduğum zaman bir karmaşa var. Büyük şehirler, belediyeler mi yapacak, orman mı yapacak? Şimdi bir yasal sıkıntı da sanki var gibi geldi. Çünkü o yüzden bir yangın çıksa ki çıktı orada. Ya araba geçemez, şey geçemez. Yani geçmesi çok zor.
1: Şimdi orada şöyle bir...
0: Orada da bir sıkıntı var gibi geldi.
1: Sıkıntı var. Çünkü şu anda Orman Genel Müdürlüğü'nün elinde 800'e yakın. Belki de küsurat da vardır. Ağır iş makinesi var.
0: Evet.
1: Dozer, grader, trailer gibi, baga gibi ağır iş araçları var. Fakat işte bu araçlar maalesef tam verilim kullanamıyor. Niye? Operatör azlığı var.
0: Evet. Yani insanın içi acır. Yani buna, yani şeyi dereye geçmişiz, şey denize geçmişiz.
1: Derede boğuluyoruz.
0: Derede boğulma gibi bir şey var herhalde.
1: Çünkü biz orman yangınlarla mevsimlik olarak bakamayız. Artık iklim değişti. 12 ay yangınlar devam ediyor. Mesela kış sezonunda yangın Karadeniz'de çıkar. Lodos eser, Karadeniz'deki bütün şeyi kurutur. Ve yıldırım düştüğü zaman yangın orada çıkar. Antalya'da yine kış sezonlarında yangın çıkar. Yıldırım yangınları çıkar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla 12 ay siz teyakkuzda olmak zorundasınız. 6 ay çalıştırdım. Geçici işçiyle, mevsimlik işçiyle yangını söndüremezsiniz. Çünkü adamın aidiyet duygusu yok.
0: Evet. Ya bu mevsimlik işçi olayı da, yani orman yangınlarında mevsimlik işçiyi de artık kaldırmak gerekiyor herhalde.
1: Kesinlikle kaldırmak gerekiyor. Şu anda bu dönem bir 5000 kişi vardı mevsimlik. 6 ay sonra çıkış verilecek. Sağ olsun Sayın Bakanımızla görüştük. Onun yetkisinde çünkü uzattı 12 ay çalışıyorlar ve doğru yaptı, iyi yaptı yani. Evet. Çünkü siz geçici mevsimlik işçiyle işi geçici mevsimlik işçi olur mu? Olur. Nerede olur? İşin mevsimlik olduğu yerde olur.
0: Evet.
1: Sizin işiniz 12 ay devam ediyor. İşinizi yürütecek işçi geçici.
0: Yani
1: böyle bir şeyin olması mümkün değil. O nedenle hükümetin bu konuyu, yani yeşil vatanın korunmasıyla ilgili, nasıl ki bizim mavi vatanımız var, gök vatanımız var, yeşil vatanımız var. Yeşil vatanın korunmasını, geliştirilmesini bilim adamları, Orman Genel Müdürlüğü, işçi sendikaları bir masaya yatırıp nasıl bu işi yürütmemiz gerektiğini bir masa üzerinde tartışmak gerekiyor. Yeni bir bakış açısı getirmek gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz valiler ormanlara girişleri yasaklıyorlar. Doğru da yapıyorlar. Bizim de onlardan önce çağrılarımız var. Ya bir de bunun sivil toplum ayağı var. Onları da bir dinleyin.
0: Evet.
1: Sonuçta siz masada karar alıyorsunuz da biz sahadayız.
0: Evet. Yani sendikaları dinlemeleri lazım. Orman köylüsünü dinlemeleri lazım.
1: Çünkü yani, orman köylüsünü köyünde mutlu edecek şartları hazırlamanız lazım.
0: Oraya geçmeden şu yangınlardaki insan unsurunu girmiştiniz konuya. Onu biraz açar mısınız? Yani nedir bu insan unsuru yangınlardaki rolü ne?
1: Yani kısadan söyleyeyim, insan unsuru olmadan yangını söndüremezsiniz.
0: Hayır, yangının çıkışı.
1: Çıkışı.
0: %92 mi dediniz?
1: 96'sı orman evet. Genel müdürlüğü istatistiklerine göre %96'sı insan kaynaklı. Şimdi vatan hep beraber sahip çıkmak durumundayız. Bununla ilgili toplumu bilinçlendirmek durumundayız. Bunun için bütün televizyon basın toplantılarımda onu söylüyorum. Ormanı korumak sadece bizim görevimiz değil. Sizin de göreviniz. Ortak paydamız bu. Ben söyleyeceğim, siz de yayacaksınız. Toplumu bilinçlendireceğiz.
0: Evet.
1: Sağ olsun birçok televizyonda bunu günde 3-4 defa veriyorlar haberlerimiz. Şimdi o sorumsuz insan işte bir sigara atıyor.
0: Evet.
1: %90'a yakını ormana yakın yerlerde çıkıyor. Ormana yakın bir alanda yakıyor. Piknik yapıyor, başka andız bir şey yapıyor, andız yakıyor derken kuvvetli bir rüzgar gelince de
0: yukarı doğru gidiyor,
1: yukarı doğru götürüyor, kontrol edemiyor. Çünkü bilhassa bu sene yağışların uzun olması, fazla olması nedeniyle ormanın içindeki otlar diz boyu oldu.
0: Evet, evet.
1: Şimdi bunlar kurudu.
0: Kuruyor. Evet, evet.
1: Dolayısıyla barut gibi oldu. Bir de kuvvetli rüzgar geliyorsa alıp götürüyor.
0: Evet.
1: Engellemeniz mümkün değil. İşte geçen bir biçer döverin tamirini yaparken kaynak makinesinden kaçan yangın İzmir yani.
0: Evet, evet.
1: Ya kardeşim aracı da tamir et de orada tedbirini al. Yani. Yangın söndürme aleti koy. Su hazırla. Bilmem bir şey yap, bir şey yap yani. Bu kadar insan sorumsuz olur mu? Baktığımız zaman genelinde felaket böyle çıkıyor.
0: Evet, evet.
1: Daha başka türlü yani bir de caydı cezalar orman genel müdürlüğüne af yok. Ceza orman cezalarında ama bunu biraz daha kamuoyuna aydınlatılmalı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Ağustos ve Eylül ayları riskli geçecek orman yangınlarıyla ilgili bir uyarıda bulundu. Muhtemelen devletin bütün bilgileri orada var, böyle bir uyarı yaptı. Ve Adalet Bakanı bu konuda ilgili gerekli araştırmanın yapılacağını, 29 kişinin gözaltına alındığını, 6 kişinin tutuklandığını ve araştırmaların derinlemesine devam ettiğini açıkladı. Bu iyi bir açıklama, doğru bir açıklama, zamanında bir açıklama. Ama bir de bu cezalar hızlıca yapılmalı, yürümeli mahkemeler ve sonuçları kamuoyuna yansımalı.
0: Evet. Ya mesela bir yasa çıkarılıp orman suçlarındaki mahkemelerin karar verme süresi diyelim ki 3 ayda sonuçlandırılacak gibi.
1: Hızlandırılmış yani, mahkeme esasına
0: göre. Öncelik alacaklar.
1: Öncelik alacak
0: yani
1: kor.
0: Onları yapmak lazım.
1: Ancak orman yangınına sebep olan şahısların sade ormanı yakmaktan dolayı ceza almamaları, ona ormanı yakmakla verdiği zararları da yüklemek gerekiyor. Ekolojik dengeyi bozuyorsunuz.
0: Evet.
1: Yaban hayatı ortadan kaldırıyorsunuz. Meskenleri yakıyorsunuz. Ve
0: müteselsilen sorumluluk
1: var. Müteselsilen sorumluluk var. O sorumlulukların bedelleri de tahsil edebilirsiniz, edemezsiniz.
0: Yükle.
1: Yükle. Kamuoyuna da bunu açıklayın ki kamuoyu burada daha dikkatli davransın.
0: Evet, evet.
1: Onun için diyorum ki ceza vermek yetmiyor. Cezanın sonuçlarını şu unsurları da ekleyerek cezayı kamuoyuna yansıtalım diye talebim var. Sanırım Adalet Bakanı da bu konuda daha duyarlı olduğunu beyanlarından görüyoruz. Evet. İnşallah bunları da öncelikli hızlandırılmış yargılama sistemi içerisinde hayata geçirilir.
0: Sayın dinleyiciler, bu anız yakma meselesi yani ben bildim bileli kanayan bir yara. Oysa bilim adamları da uyarıyor. Diyorlar ki anızları yakmayın. Anızları yaktığınız zaman o topraktaki faydalı böcekleri, her şeyi öldürüyorsunuz ve tarım açısından da sağlıklı değil. Yani o toprağın verimi açısından da sağlıklı değil. Çünkü oradaki o doğanın bir dengesi var. O böceklerin hepsinin bir görevi var. Tamam, bazen zarar da veriyorlar belki bitki ama bunların içerisinde çok faydalı işler yapanlar da var. Yani hepsini birden öldürürseniz o topraktan aldığınız verim de düşüyor. O nedenle çok dikkatli olmak çünkü gerekiyor.
1: Toprağı yakıyorsunuz orada.
0: Evet, yakıyorsunuz.
1: Kavuruyorsunuz yani. Orada ne verim beklersiniz?
0: Mineralleri öldürüyorsunuz.
1: Tabii, her şeyi öldürüyorsunuz. Çünkü orman demek su demek. Orman demek arıcılık demek. Orman demek erozyonu önleme demektir. Orman demek barajları korumak demektir. Devlet trilyonlarca para harcıyor, baraj yapıyor. Eğer siz orada erozyonu önleyemezseniz yağmur sularıyla o barajı bir müddet sonra balçık haline geliyor.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla diyoruz ki ormanla bu yeşil vatanın koruyucularından önleyici tedbirleri hızlandıralım. Evet. Buradan tasarruf olmaz.
0: Evet, en önemli konulardan birisi. Peki eskiden bir kavram vardı, orman köylüsü diye. Hatta zaman zaman ormanları köylüye zimmetleme de gündeme geldi. Yani gerçekten de köylü orman, ben gördüğüm her yerde köylü ormanına sahip çıkar. Ben Toroslar'ı biliyorum daha çok. Yani o köylüler ormanda birisi yanlış bir iş yaptı mı muhtar müdahale eder, köylü müdahale eder. Yani böyle bir hava vardı. Ama mesela ormanın gelirinden de köylülere de ufak tefek paylar da vermek lazım. Şimdi onu yapmazsanız da olmaz. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle, orman köylüsü o kadar önemli ki İsmet Bey. Orada bir yangın çıksa biz varıncaya kadar orman köylüsü tedbirini alıyor.
0: Evet. Bir de bilir yani köylü bilir. Hayatın bir parçası.
1: O köye yabancı biri gelse o köylü tanır. Hemşerim ne geziyorsun burada, bir yere mi geldin?
0: Sabotajları önlerler. Geçmişte yaşandı bunlar.
1: Tabii. Evet. Hemşerim ne geziyorsun burada, sen kimsin? Kime geldin? Ne arıyorsun? Diye şüpheli gördüğünü jandarmaya hemen bildirir orman köylüsü. Ama orman köylüsü kalmadı.
0: İşte sorun orada zaten.
1: Sorun burada.
0: Herkesi diyoruz şehirlere burada, götürtürseniz.
1: Tabii. Burada diyoruz ki devlet oraya okul yapmış, boş. Sağlık ocağı yapmış, boş. Karakol yapmış, bir şey yok. Eve bakıyorsun, evler virane olmuş. Şimdi bu köylüyü köyünde tutacak ekonomik şartları hazırlamamız lazım. Ağaç sektörümü geliştireceğiz. Ne yapacaksak devletin geçmişte mesela 70'li yıllarda rahmetlik ikisi de rahmetlik oldu, Ecevit ve Erbakan Hoca'nın durumunda köy kalkınmasıyla ilgili takım tezgahları falan geliştirilmişti.
0: Tabii tabii tabii.
1: Besicilik geliştirilmişti, hayvancılık geliştirilmişti.
0: Köy kalkınma kooperatiflerine teşvikler verildi. Evet,
1: işte. Şimdi bunların hepsi ortadan kalktı.
0: Evet.
1: Şimdi doğuda gidin, et balık ve yemin dışında devletin bir yatırımı yok. Bunlar o dönem kurulmuştu. Köylüyü köyünde tutmanın aracı olarak kullanılmıştı ama bir müddet sonra bunlar sahip çıkılmazsa gidiyor yani. Dolayısıyla köye dönüşü teşvik etmeliyiz. Hayvancılığı geliştirdik. Şimdi bizim ormanlara hayvan sokamıyorsun. Keçiyi sokamıyorsun. Halbuki keçi seçici bir hayvan. Her otu yemez. Orman dibindeki otları basar, ezer, büyütmez ve yangın geldiği zaman dibinden yanar gider.
0: Evet evet, o son derece önemli. Şimdi galiba geçen de bir haber okudum. Batı'da bu keçi formülü işliyormuş. Keçileri yeniden ormana sokar. Tamam.
1: Bir haber vardı öyle, evet.
0: En taze filizleri yer keçiler yani.
1: Hayır, oraya sokma. Ama diğer tarafına sok.
0: Evet yani.
1: Şimdi orada o şeyim şu. Çamın bir özelliği var. Çamın ucunu yersen büyümüyor.
0: Evet evet.
1: Öyle bir özelliği var çam ağacının.
0: Ama keçi de çam yemez.
1: Onu bilmiyorum. Fakat ama ormanın içine gir. Köylü orada hayvancılık yapsın, beslesin, büyütsün, gelir elde etsin, aile besiciliğini geliştir.
0: Hayır canım, bir de pay da ver gerekirse ormanın gelirlerinden pay da ver.
1: Pay da ver, genellikle orman köylülerine yaptırıyorlar ama köyde yapacak adam kalmayınca.
0: Dışarıdan adam gidiyor.
1: Dışarıdan adam gidiyor yani, onun için. Yani orman fevkalade önemli, buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bulunduğum yerden, siz bulunduğunuz yerden devletin de ilgili birimlerine bu konuyu aktarmaya hep beraber çalışacağız. Evet. Yani Orman Genel Müdürlüğü, ya kardeşim Sağlık Bakanı'na veriyorsun, oraya veriyorsun, buraya veriyorsun, 40 bin 50 bin insan veriyorsunuz. Ya burada aynı zamanda istihdam diyorsun, istihdam var burada.
2: Tabii canım. Bir de bunu yaptığınız zaman beraberinde bunların yerleşik düzeni de, yani diyelim ki köylerde insanı tutmanın da bir yöntemi.
1: Köyde insanı tutmanın yöntemi. Evet. Adamı teşvik et, teşvik ver, hayvancılığı geliştir, ahır yap gerekirse sen, veteriner gönder, devletsin yani.
2: Evet.
1: Denetle.
2: Ama şimdi siz şunu yaparsanız, efendim işte çocuk az, öğret okulu kapatıyorum, öğretmene taşımalı eğitime geçiyorum. Ya kardeşim, olabilir, az olabilir. Bunun artı ve eksilerine bakacaksınız. Sadece bir okuldaki öğretmen değil ki. Ya ben öğretmen okulu mezunuyum. İlkokul öğretmenliği yaptım bir dönem. O dönemde bir sınıf, şeyde beş sınıfı bir öğretmen okuturdu.
1: Öyleydi bizim okuduğumuz dönemde. Biz sıranın birisi üçüncü sınıftı. Birinci, ikinci sınıf, biri birinci sınıfta olur.
2: Yani onu sağla ki, yani o okul açık olmazsa, şimdi siz velisiniz. Çocuğunuzu bir iki saatlik yola gönderiyorsunuz. Sabah servis alıyor, yolda kaza yapar diye endişe duyuyorsunuz. Bilmem geç geliyor endişe duyuyorsunuz. Araba bozuluyor yolda endişe duyuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çareyi okula yakın bir yere göçmekte, evet, şehre göçmekte buluyorsunuz.
1: Onu yapacağınız
2: yani
1: o.
2: Biz yaptık bunları biz. Yani şimdi yöneticiler olarak.
1: Başka bir yara daha var yani. Sıfat Bey. Şimdi köyden şehre göçü geliyor. Şehre geldiği zaman şehrin etrafında sağlıksız bir yapılaşma,
2: o da ayrı bir
1: meydana tane geliyor. Şimdi devletin oraya yaptığı okul, cami, karakol boş duruyor. Şimdi buraya bir daha yapıyor. Allah korusun bir sallantıda da,
2: evet, evet,
1: dümdüz oluyor. Onun için yani taşımak, göç etmek çok doğru bir yol değil. Evet. Onun için köylüyü köyünde tutmanın yerlerini alacağım. Köylüyü köyünde mutlu edecek. Adam okusun. Şu Ankara'nın bir televizyon programını izledim. Ankara'nın bir ilçesinde çocuklar okumuş. Üniversite mezunu. Hayvancılık yapıyorlar. Teyze diyor ki, bir kış günü gitmişler. Teyze diyor ki, şehirde olsa buna beyaz afet derler diyor. Biz beyaz bereket diyoruz diyor. Beyaz bereket kar yayacak ki diyor. Ot büyüyecek, benim hayvanlarım süt verecek, yağ verecek. Bilmem ne olacak. Benim iki tane oğlum var diyor. İkisi de üniversite mezunu. Bu köyde hayvancılık yapıyorlar. Hafta sonları çocuklarını alıyor. Şehre gidiyorlar. Yemek yiyorlar. Sinemaya gidiyorlar. Geliyorlar, yapıyorlar diyor.
2: Tabii ki.
1: Kapı kapı dolaşıp asgari ücretle iş bulacağına diyor. Burada kendi işini yapıyor diyor.
2: Şimdi başkan, öyle bir şey ki bu büyükşehir yasasını herkes alladı, pulladı, piyasaya sürdü. Şimdi yani Toros'ta da 30 kilometre dağda, şimdi diyelim ki Antalya, daha da ev yapacak. Yani köylü oraya bir kişi olmasa 6 ay orada yaşamak istiyor. Ev yapacak. Ya gidiyorsun şehirden, belediyeden ruhsat alıyorsun, bil memnatın, plan onay.
1: Orman mı, belediye mi?
2: Hayır. Yani onu yapan adam o kadar meşgaleyi görünce yapmıyor zaten. Yani kolaylaştı. Her şeyi zor. Köyde kalmayı zorlaştıracak ne varsa yapıyoruz.
1: Maalesef.
2: Yani böyle bir sıkıntı
1: böyle var. Böyle bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı hep beraber aşacağız diye ümit ediyoruz yani.
2: Vallahi.
1: Başka da şansımız yok.
2: Yok yani başka. Şimdi köye dönüş projeleri falan filan. Hani aa demiş ya, biz bu şeyi niye yedik diye.
1: Yani şimdi Mardin'le.
2: Niye bu insanları oradan kopardık, şehre taşıdık, şimdi geriye döndürmeyle uğraşıyoruz?
1: Şimdi şöyle. Siz de bilirsiniz 70'li kuşaklar. O zaman bir tarım sektöründen sanayi sektörüne geçeceğiz diye bir teşvik vardı. Herkes şehire geçmenin sevdasındaydı. Tarımı azaltacağız. Tarımı azaltırken öldürdük.
2: Tarımdaki nüfusu azaltacaksın da onun yöntemi o değil. Makinalaşmayla falan bu işi yaparsın. Tabii. Türkiye'deki tarımda şimdi siz Toroslar'da, Akdeniz'de, Ege'de ne kadar makinalaşabilirsiniz?
1: Ne kadar toprağın var ki orada makineyle
2: yapacaksın? Hayır, toprak bir defa o makine için uygun mu? Tamam, Urfa'da yap. Çukurova'da tabii yap, ovalarda yap, ama köy, orman, bitişik olan yerlerde.
1: Tabii şimdi işte hep beraber işte Hollanda bizim Konya kadar bir yer, evet, ama dünyayı besliyor.
2: Tabii tabii.
1: Niye? Tarımın sanayisini geliştirmiş. Biz evet, tarımdan sanayi toplumuna geçelim ama tarımın da sanayisini geliştirerek
2: evet,
1: geçelim.
2: Evet.
1: Tarımı kara sabana bırakarak geçmeyelim.
2: Bakın biz nar, Antalya bölgesi tamamen nar ekildi, teşvik de oldu. Her taraf nar. Şimdi herkes nar ağaçlarını söküyor. Niye söküyor? Çünkü onu siz sanayiye dönüştüremezsiniz. Ürün bir süre sonra para etmemeye başlıyor.
1: Tabii.
2: Ya o nedenle
1: çürüyor zaten.
2: Çürüyor. Oysa ki siz onu mesela vakumlu bir şey yapabilirsiniz. Ondan bir suyunu, yani onun sanayisini geliştirseniz o tarlalar sökülmez. Köyde kalır insanlar. Yani öyle bir şey. Yani evet. Bilemiyorum.
1: Şimdi, dolayısıyla ormanlara hep beraber sahip çıkalım.
2: Evet, mesela Akseki için bir şey söylenir. Adam sabah çifte gitmiş. İşte bakmış kaç tane, 7 tane tarlası var. Sürecek. Neyse, sürmüş. Sayıyor 1, 2, 3 eksik kaldı mı diye. 6 tane çıkıyor. Allah'ım nerede bunun birisi, nerede falan diye sağa sola bakıyor ki. Bir bakmış ki sabah paltosunu çıkarırken şöyle atı vermişmiş, onun altında kalmış derler. Yani toprak,
1: toprak yok.
2: O köylüyü orada tutmak için ormandan, ormanı ortak edeceksiniz.
1: Tabii ya, o bölgede mezar kazacak da şehir yok ya.
2: Evet, ormanı, orman oranın geçimini oradan sağlayacak.
1: Tabii.
2: Ve ormanı koruyacak.
1: Aynen öyle ya.
2: Evet. Yani umarız bundan sonra faydalı o olur. Yangınları yaşamayız. Önleyici önlemlere ağırlık veririz. Ve
1: kesinlikle önleyicilere ya tedbir vermediğimiz sürece yapacağımız bir şey yok. Daha vah tüh ciğerlerimiz yanıyor demeye devam ederiz.
2: Evet.
1: Buna hiçbirimizin hakkı olmadığı kanaatindeyim.
2: Evet. Yani gelecek kuşaklara sorumluluğumuz var.
1: Kesinlikle. Onun için yani acilen zinde işçiye ihtiyaç var.
2: Evet.
1: Onun için de acilin ikili var diye geçmeli. Yani çok bir şey de değil ya, bu kadar işçi de yangına gidecek 13-14 bin işçi yani. İlave.
2: Biraz başka şeyden, makam araçlarından, şundan bundan tasarruf edelim ya.
1: Tabii canım.
2: Çakarlara balardan tasarruf edelim ya. Ne var sanki?
1: Yangın sonrası kat be kat fazlasını harcıyorsun.
2: Evet.
1: Orayı görmüyor.
2: Evet. Evet sayın dinleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Özorman İş Genel Başkanı Sayın Settar Aslan'dı. Efendim çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Ormansız, orman yangınsız bir dönem geçirmeyi umut ediyoruz.
1: Evet. Allah kazasız belasız bir sezon kapatmayı nasip eylesin.
2: Evet.
1: Yangınsız.
2: Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
2: Hükümetin izlediği neoliberal politikaların çıkışı olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Çiftçi, ya düşünün, yani mazot parası neredeyse 100 liraya dayandı. 100 liralık bir litre mazotla yani çiftçilik yapmak, tarla sürmek, su mümkün mü? Hani iktidar açısından da şunu hemen söyleyelim. Tamam muhalefet darmadağın, şu bu darmadağın ama halkın oyunun tercihini belirleyecek en önemli şey ekonomi. Eğer ekonomi düzgün olmazsa, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Tencere iktidarları götürür diye. Tencere sorunu giderek büyüyor. Giderek o kadar söyleyelim.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. The day breaks, your mind aches. You find that all his words of kindness linger on when he no longer needs you.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.